0: Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın birçok bölgesinde ard arda patlamalar oldu. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığıyla ilgili belirsizlik de sürüyor. Açıklama Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. Amerikan kuvvetlerinin İran'ın sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kabiliyetini azaltmak için yeni bir saldırı başlattıkları duyuruldu. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan özgür bir şekilde geçişinin hedeflendiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump kastedilerek başkomutan İran güçlerini hesap vermeye zorlamak için saldırıların gerçekleştirilmesi talimatını verdi denildi. İran Devlet Televizyonu da saldırı açıklamasından sonra Keşm Adası ve Jas kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Benzer haberler bu şehir Bender Abbas ve Sirik kentinden de geldi. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD saldırılarının son aylarda yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa düşürdüğünü belirtti. Saldırılar sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de devam ediyor. İran boğazı tüm gemilere süresiz olarak kapattığını duyursa da Amerikan basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'ün açık olduğunu öne sürdü. Amerikan haber portalı Axios son 24 saatte 20 geminin ABD ordusuyla koordineli şekilde boğazdan geçiş yaptığını iddia etti. ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre buna ek olarak bazı gemilerse ABD koordinasyonu olmadan su yolunu kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve yaptırımların kalkması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. TV24'e konuk olan Yılmaz, artık top Amerikan yönetiminde, bir gelişme mutlaka olacaktır ifadesini kullandı.
1: Müttefikler arasında yaptırım olmaz. Müttefikler arasında ticari kısıtlama olamaz. Hı hı. Maalesef Türkiye bunlarla karşı karşıya kaldı. Açık veya örtülü. Bazen açık, bazen örtülü yaptırımlarla, engellemelerle karşı karşıya kaldı. Evet. Dolayısıyla Türkiye bu sıkıntılara karşı ne yaptı? Kendi gücünü daha fazla kullandı ve belli bir yere geldi. Ama bir yandan da elbette bizim de ihtiyaç duyduğumuz, en azından belli bir süre bir takım konularda ilerleme sağlayıncaya kadar ihtiyaç duyduğumuz ürünleri almamız önemli. Hı hı. Bu çerçevede bu yaptırımlar gerçekten hiçbir şekilde izah edilemez. Olmaması gereken şeyler, siz müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz, aynı çatı altındasınız. Müttefik dediğiniz ülkeyi zor duruma düşürücü tavır alıyorsunuz. Yani bu hakikaten ittifak ruhuyla uyuşmayan bir yaklaşım, bağdaşmayan bir yaklaşım. Sayın Trump da çok doğrudan konuşan bir insan belli konularda ve bunu çok net söyledi. Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz ama artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Hı-hı. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
0: Ankara'da yeni haftada kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi marjında yapılan görüşmelerin çıktılarının detaylandırılması bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak.
2: Kabine 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayımlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da ele alınacak. ABD ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, Katsa yaptırımları ve S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak. Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinede ele alınacak diğer başlıklar arasında. Toplantının gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci olacak. Güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin sunum yapması, sınır ötesindeki gelişmelerle terörle mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Hukuki düzenlemelerin ne zaman meclis gündemine geleceği de takip edilecek başlıklar arasında. Ve ekonomi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masada olacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Öğrenci affı düzenlemesi de komisyonda olacak. Genel kurulsa 12. yargı paketi için mesai yapacak.
2: En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi, öğrenci affı. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Salı günü saat 10'da toplanacak. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Salı günü mesaisine başlayacak genel kuruldaysa 12. yargı paketi görüşülecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranında indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenebilecek davaların kapsamı genişletilecek. Salı günü Milli Eğitim Komisyonu da toplanacak. Toplantının gündeminde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içinde başvuru yapılması gerekecek.
3: Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Çarşamba günü ise mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlenecek. Programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı mecliste sergilenen direniş ve milli iradeye hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele anlatılacak. 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.
0: Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci bugün başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahlı saldırıda şehit olan uzman çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'da toprağa verildi. 45 yaşındaki şehit iki çocuk babasıydı.
2: Kavga ihbarına gitti, açılan ateş sonucu şehit oldu. Uzman çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'da son yolculuğa uğurlandı. Olay Eskişehir'in Mihalıçık ilçesine bağlı Kırsal Narlı mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen İbrahim Günsel av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma ekibine ve muhtar Mutlu Şahin'e ateş etti. Çıkan çatışmada saldırgan etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Muhtar ve yaralanan diğer iki jandarma personelinin durumu iyi. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş 45 yaşındaydı, iki çocuk babasıydı. 2017 yılından bu yana Eskişehir'de görev yapıyordu. İlk tören il jandarma komutanlığında düzenlendi. Naaşı ardından memleketi Samsun'a götürüldü. Burada düzenlenen törende eşi ve ailesi güçlükle ayakta durabildi. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş, Terme ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.
0: Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobilde uzman çavuş eşi ve 8 aylık bebeği hayatını kaybetti. Kaza Sinan Paşa ilçesine bağlı Bal Mahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Samur

0: hiç sorgu sual etmeden benimseyip kullandığımız sözcüklerden biri. Direkt. Üstüne üstlük yanlış biçimde direkt sözcüğüyle karıştırarak kullanıyoruz. Bu öğrenci sınıfını direkt olarak geçti. Bu vapura bin, direkt Kavaklara gidiyor. İki devlet arasında kurulmuş direkt bir bağlantı yok. Evet, bu kullanımların tümü yanlış. Bu tümcelerdeki direkt sözcüklerinin tümünün direkt olması gerekiyor. Direkt nedir? Ağaçtan ve demirden yapılan uzun ve kalın destek. Dün geceki fırtınada elektrik direği devrilmiş. Çok farklı anlamları da var. Bütün yük, bütün sorumluluğun üzerinde bulunduğu kimse. O bu şirketin temel direği. Ayrılırsa iş çöker. Daha orta direk, bayrak direği, çadır direği, elektrik direği, evin direği, korner direği, telefon direği. Şimdi de direkte bakalım. Sözcük Fransızca. Dolaysız, aracısız, durmadan, duraksız, doğruca anlamlarında. Bol bol Türkçe karşılığı var. Onlar dururken direkti kullanmak niye? Şimdi az önceki tümcelerde yanlış biçimde kullandığımız direkt yerine Türkçe karşılıklarını koyalım. Bu öğrenci sınıfını direkt olarak geçti yerine bu öğrenci sınıfını doğrudan geçti. Bu vapura bin, direkt Kavaklara gidiyor yerine bu vapura bin, dosdoğru Kavaklara gidiyor. İki devlet arasında kurulmuş direkt bir bağlantı yok yerine iki devlet arasında kurulmuş dolaysız bir bağlantı yok demek daha kolay ve anlaşılır, değil mi? Böylece direği de kendi anlamıyla ve rahat bırakmış oluruz. Bakın Pir Sultan Abdal nasıl kullanmış bir şiirinin girişinde. Dünyanın üzerinde kurulu direk. Emek sayılmadan sızlar bu yürek. Bu düzeni kim kurmuş bizler de bilek. Söyle canım söyle dinlesin canlar.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Hülya Tunçağ'la Gece ve Caz.
1: Sevgili caz severler, Gece ve Caz'da yeniden birlikteyiz. Ve ilk konuğumuz Kuzey'den. Danimarka'dan vibrafoncu Martin Fabricius ve triosu 2017 yılı Night Out of the White albümünden Song Returned adlı Fabricius bestesini seslendiriyor. Basçı Christian Hogor ve davulcu Jakob Hatol trio'nun diğer üyeleri. Ayrıca iki konuk var. Akustik gitarda Nef Irizarry, ağız armonikasında Matthias Eise.

Gece ve Caz, Danimarka'dan vibrafoncu Martin Fabricius'ta başladı. Dinlediğimiz bu güzel parça Out of the White albümündendi. Song Returned. Ve 2011 yılına dönüyoruz. İngiliz şarkıcı Norma Winston, Mike Gibbs yönetimindeki Ender Big Band, Kuzey Alman Radyosu Büyük Orkestrası ile yayınladığı Here's a Song for You albümünde Nick Drake'in gözde parçasını söylüyor. Riverman. Tenor soloda Lutz Bühner. Norma Winston'ı Mike Manieri izliyor. 2006 yılında yayınladığı Northern Lights albümünden John Coltrane'in ilk eşi için yazdığı ünlü parçayı bolero olarak yorumluyor. Naima, Mike Manieri, vibrafon ve marimbada. Gitar soloda ise Ivan Orsett.

Önce Ender Big Band eşliğinde Norma Winston'ın Here's a Song for You albümünden Riverman, ardından Mark Manier'in Northern Lights albümünden Naima adlı parçaları dinledik. Gece ve Caz devam ediyor sevgili caz severler.

Nicole Wright'e aitti bu güzel ses. 2013 yılında yayınlanan Pariah Anthem albümünden Bridge adlı vals'te dinlediğimiz parça. Flügelhorn solosunu Billy Bass yapıyordu. Şimdi de Orrin Evans ve The Captain Black Big Band'in 2024 yılında yayınlanan Walk a Mile in My Shoe albümünden bir parça. Brett topluluğunun 1971 yılında üne kavuşan David Gates bestesi If. Orrin Evans'ın caz düzenlemesiyle Paul Just söylüyor. Sololarda soprano saksafonda Caleb Wheeler Curtis, trombonda Reggie Watkins.

Piyanist Orrin Evans'ın yönetimindeki The Captain Black Big Band eşliğinde Paul Just, David Gates'in If adlı parçasını söyledi. Gece ve cazın son dakikalarını iki parçayla paylaşıyoruz. Akordeonda Vincent Peyrani, piyanoda Mihal Volny, basta Michel Benita, Thrill Box abiminde bir arada. Abby Lincoln'ın ölümsüz parçasına ruhlarını katıyorlar. Throw It Away. Ardından vokal cazın genç kuşak temsilcilerinden Lauren Henderson, 2023 yılına ait Conjuring abiminde Daydream adlı parçayı söylüyor. Vibrafonda Joel Russ, piyanoda Sean Mason, basta Eric Wheeler, davulda Joe Dyson eşlik ediyor.

0: Hülya Tunçağ'la Gece bir Caz sona erdi.
1: Doğa Takvimi. Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Yarın doğadaki iki önemli canlıyı, şempanzeleri ve köpek balıklarını kutlama, farkındalık yaratma günü. Köpek balığı tek başına yaşamaya hazır olarak dünyaya gelir. Anne köpek balığı yavrularına bakmaz ama tedbirini alır. Onları çoğunlukla kendi doğduğu, büyük yırtıcıların giremeyeceği, sığ ve besin açısından zengin, güvenli bir yuvada bırakır. Yavrular da zaten avlanmak, beslenmek gibi hayatta kalmak için gereken tüm ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilecek içgüdüleri, becerileriyle donanmışlardır. Bu yuvada 4 yaşına kadar güçlenir, sonra açık denizlere çıkarlar. 400 milyon yıllık evrim sürecinde dinozorların bile hayatta kalamadığı dönemi atlatan ve doğanın en üstün canlılarından biri olan okyanusların en güçlüsü, yırtıcısı haline gelen köpek balığı, günümüzdeki insanların vahşi avlanması karşısında çaresiz. Uzmanlar, güçlü önlemler alınmazsa çoğu köpek balığı türünün 10 yıl içinde yok olacağını tahmin ediyor. Aklınızda olsun. Köpek balığı deniz ekosistemi için hayati öneme sahiptir. Hem biyoçeşitlilik hem sağlıklı balık popülasyonunu sağlar. Unutmayın, yarın köpek balığı farkındalık günü. Köpek balıklarını kutlama günü.
1: Doğa Takvimi.

0: Saat 4 haberlerle tekrar karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın birçok bölgesinde art arda patlamalar oldu. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığı ile ilgili belirsizlik ise sürüyor. Açıklama Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. Amerikan kuvvetlerinin İran'ın sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kabiliyetini azaltmak için yeni bir saldırı başlattıkları duyuruldu. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan özgür bir şekilde geçişinin hedeflendiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump kastedilerek başkomutan İran güçlerini hesap vermeye zorlamak için saldırıların gerçekleştirilmesi talimatını verdi denildi. İran Devlet Televizyonu da saldırı açıklamasından sonra Keşm Adası ve Jask kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Benzer haberler Buşehir, Bender Abbas ve Sirik kentinden de geldi. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD saldırılarının son aylarda yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa düşürdüğünü belirtti. Saldırılar sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de devam ediyor. İran boğazı tüm gemilere süresiz olarak kapattığını duyursa da Amerikan basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'ün açık olduğunu öne sürdü. Amerikan haber portalı Axios, son 24 saatte 20 geminin ABD ordusuyla koordineli şekilde boğazdan geçiş yaptığını iddia etti. ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre buna ek olarak bazı gemilerse ABD koordinasyonu olmadan su yolunu kullandı. Ankara'da yeni haftada kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi marjında yapılan görüşmelerin çıktılarının detaylandırılması bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak.
1: Kabine 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayımlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da ele alınacak. ABD ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, KATSA yaptırımları ve S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak. Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinede ele alınacak diğer başlıklar arasında. Toplantının gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci olacak. Güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin sunum yapması, sınır ötesindeki gelişmelerle terörle mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Hukuki düzenlemelerin ne zaman meclis gündemine geleceği de takip edilecek başlıklar arasında. Ve ekonomi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masada olacak.
0: Ankara'da NATO zirvesinin ardından gözler yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemelerin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: Tayland'da çok sayıda kişinin bulunduğu bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. En az 27 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölümlerin büyük bölümünün yoğun duman ve tahliye sırasında yaşanan panik nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oldu. 22'sinin durumu kritik olmak üzere 63 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında alevler binanın büyük bölümünü sarmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yangın canlı müzik çalındığı sırada çıktı. Önce ışıklar kesildi, ardından salonu yoğun bir duman kapladı. Kısa süre sonra meydana gelen patlamayla mekan alevlere teslim oldu. Hayatta kalanlar çok sayıda kişinin arka tarafta kaçmaya çalıştığını, ancak bu bölümde acil çıkış bulunmaması nedeniyle çok sayıda kişinin burada sıkışarak can verdiğini belirtti yetkililer. İşletmenin resmi izinlerinin ve yangın çıkışlarının bulunduğunu açıkladı, ancak yangının çok hızlı yayılması ve yoğun dumanın tahliyeyi güçleştirmesi nedeniyle çok sayıda kişinin içeride mahsur kaldığı belirtildi. Tayland Başbakanı da yangının çıkış nedeninin araştırıldığını duyurdu. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Levent'le birlikte 17 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Dernekler kanunu muhalefet, örgüt üyeliği ve suç gelirlerini aklamakla suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturma, Haluk Levent'in 2017 yılında kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
2: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Almanya'ya gitmek için havalimanına ulaştığında hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararını öğrendi. Ardından İstanbul'daki evine dönen Levent aracıyla İzmir'e hareket etti. Bursa'dan geçtiği esnada polis ekiplerince durdurulan Levent gözaltına alındı. Levent işlemleri için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
0: Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı, ancak 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılması planlanan konutların bir kısmının tamamlanmadığı öne sürülüyor.
3: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
0: Öte yandan Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanına 120 milyon lira para aktarıldığı iddia ediliyor. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da Haluk Levent hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Levent'in uçak kazasında kızını kaybeden Başaran'a ait 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı, üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak için satın aldığı, ancak hem ödemeleri yapmadığı hem de gayrimenkulleri söylenen amaçla kullanmadığı öne sürülüyor. Levent'in gözaltına alınmasının ardından Ahbap Derneği'nin İstanbul'daki merkezinde de polis ekiplerince arama yapıldı. Dernekte bulunan birçok belgeye el koyuldu. Ünlü şarkıcı Haziran ayında da karşılıksız çek iddiasıyla yargılandığı davada yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme Levent hakkında çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağına hükmetmişti. Levent'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci bugün başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden duyurulacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin F-35 anlaşmasına yönelik Amerikan basınına konuştu. F-35 gerçekleşecek bir anlaşma bence olacak dedi. Whitaker, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin bizzat ABD ve Türkiye liderleri arasında yürütüldüğünü belirtti. NATO daimi temsilcisi, Türkiye'nin müttefik olarak çok yetenekli bir ülke olduğuna vurgu yaparak Türkiye'nin bölgesel çatışmalarda kritik rolünü...
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Çeşit çeşit spor. Magal Kudic, 2005 yılında hobi olarak başlayan ardından sportif bir branş haline dönüşen bir dal. Kudic'i ilginç yapansa hikayesi. Kolej öğrencileri arasında oynanmaya başlayan spor, Harry Potter'ın hikayesinden esinlenilmiş. Magal Kudic'i İTÜ Hanibis antrenörü ve oyuncusu Fuat Cemiloğlu anlatıyor.
5: Magal Kudic ilk olarak 2005 yılında Amerika'da Middlebury College'da oradaki öğrencilerin bu Harry Potter kitabındaki sporu hobi olarak kendi aralarında başlamıştır. Daha sonra bu spor Amerika içerisinde popülerleşmiş, diğer üniversitelere yayılmış, birçok takım kurulmuş ve kendi aralarında global bir kupa düzenlemişlerdir. Bu şekilde bundan sonra tüm dünyaya bu spor yavaş yavaş yayılmıştır. Güney Amerika, Avrupa, hatta Afrika'ya kadar bu spor yaygınlaşmış ve popülerleşmiştir. Türkiye'de Kudic ilk olarak 2013 yılında ODTÜ'de başlamıştır. ODTÜ'de kurulan 3 takım kendi aralarında turnuva düzenlemiş ve bu turnuvaları düzenlemekle hani nasıl daha iyi yapabiliriz diye bir Kudic Derneği kurmuşlardır. Bu dernek tamamen öğrencilerin kendileri kurduğu bu turnuvayı düzenlemek, daha düzgün organizasyonlar yapmak, sporu tanıtmak ve popülerleştirmek adına çalışmalarını hala sürdürmektedir. 2014 yılında İTÜ'de Honeybees adlı bir takım kurulmuş ve bir de Kudic için bir topluluk kurularak takım sayısı artmıştır. Kudic, 7'şer kişilik takımlarla oynanan bir takım sporudur. Şu şekilde 3 tane farklı boydaki halkadan bir topu geçirmeye çalışmaktır aslında oyunun amacı, ancak sahada 4 tane top bulunur. Bu topların diğer 3'ü bludger denilen, rakibi vurmak adına diğer takımdaki 2 oyuncunun rakibi vurmaya çalışarak, yani onları oyundan düşürmeye çalışırlar. 3 oyuncu chaser olarak adlandırılan bu 3 oyuncu yakalayıcılar, biraz havası inik, kuaful olarak adlandırılan voleybol topuyla

0: zor kılar hem de daha eğlenceli kılar. Quidditch Derneği ilk olarak 2014 yılında Türkiye Quidditch Kupası'nı düzenledi. Bu kupanın kazananı ve ikincisi Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 2015 yılında da düzenlendi Türkiye Kupası ve şu an hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Quidditch Ligi olarak faaliyetler sürmektedir. Bu sporu merak edenler, bu sporun bir parçası olmak isteyenler, üniversitelerin Quidditch takımlarıyla iletişime geçebilir. Ayrıca İstanbul'da bizim İTÜ olarak düzenlediğimiz herkese açık topluluk antrenmanlarına gelip katılabilirler. Hiçbir şekilde ne yaş sınırlaması ya da üniversitemizin öğrencisi olmanız gerekmemekte. Herkese kapımız açık. Lütfen çekinmeyin, gelin. Süpürgeler yukarı.
1: Çeşit çeşit spor. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta Ankara'da attı. Başkent kritik NATO toplantısına ev sahipliği yaptı. Zirvede NATO'nun geleceğini şekillendirecek önemli kararlar alındı. Çok bilinen 5. maddeye bağlılık inelendi. Rusya uzun vadeli tehdit olarak tanımlandı. Savunma harcamalarının arttırılması kararı alındı. Amerikan Başkanı Trump'ın Ankara'da Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyleyip F-35'ler için kapıyı aralaması Washington-Ankara ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığı yorumlarını da beraberinde getirdi. Uluslararası basın zirvenin Türkiye açısından önemli bir diplomatik başarı olduğunu yazdı. Kayıttayız da bu hafta. Zirvenin çıktılarını, toplantılardaki izlenimleri, alınan güvenlik önlemlerini ve diğer konuları konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konukları Deniz Kilislioğlu, NTV Diplomasi Muhabiri ve NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz. Bugün ayrı ayrı değil, hepimiz birbirimizi duyacağız ve aynı anda konuşup sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Tabii ki gündem NATO. Artçı değerlendirmeler, yeni gelişmeler devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde biz birlikteydik zaten Ankara'da. Biraz bugün rol değişimi oldu. Moderatörlüğü Ankara'da biz, bu üçlünün moderatörlüğünü Deniz yapıyordu. Bugün ben yapıyorum. Deniz'den başlayalım. Yani NATO açısı, Amerika açısı, Avrupa ve Türkiye açısından ne oldu? Hani kazanan, kaybeden ya da işte herkes istediğini alabildi mi, nasıl şekillendi diye. Devam edeceğiz. Hareketli iki gündü, yorucu iki gündü, keyifli iki gündü ve o zirveyi de takip etmek gazetecilik açısından da önemli aşamalardan biridir diye düşünüyorum. Evet, Deniz Kilislioğlu, senden başlayalım. Çok tartışıldı öncesinde, süresinde ve şimdi de devam edecek bir süre daha. Ne dersin NATO açısından? Zirve nasıl geçti? NATO neyin altını çizdi kendince?
3: Tabii bir birlik görüntüsü verebilecek mi, veremeyecek mi? Bu en kritik konuydu. ABD Başkanı'nın bu toplantıya gelip gelmeyeceği daha öncesinde tartışılıyordu. Gelmezse o resim parçalanacaktı. Gelirse daha başka bir tablo ortaya konulacaktı. Başka bir resim ortaya çıkacaktı. Nihayetinde geldi. Bir kere her şeyden önce NATO açısından o birlik görüntüsünü vermek için önemli bir toplantıydı ve bunu verebildiler. Ama tabii içeride, yani içeride derken hala devam eden tartışmalar var. Toplantının bizatihi içeriğinde anladığımız o ki ABD Başkanı Donald Trump dışarıdaki o sert üslubunu bırakmış, biraz daha daha yumuşak bir tonda ve dışarının aksine içeride daha farklı bir süreç izlenmiş. Ama yine de tabii külfet paylaşımları gibi konularda Avrupa Birliği çabaları vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin de yüksek beklentileri vardı. Sonuç bildirgesine baktığınız zaman işte Washington Anlaşması'nın 5. maddesine atıf yapılıyor.

0: olması önemli. O birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için madde. Ama diğer taraftan Avrupalı müttefiklerin ve Kanadalı'nın savunmaya 139 milyardan fazla yatırım yaptığı hatırlandı ve bundan sonrası için sözler verildi. Dolayısıyla hani bakıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin de istediği oldu. Avrupa biraz daha yükü sırtlanma konusunda sözler verdi. Dolayısıyla yani bakıldığı zaman NATO bir birlik görüntüsünü fotoğraf olarak verdi ama diğer taraftan da tabii Amerika'ya diye Başkan Trump'ı da rahatlatmış oldu.
1: Peki Hüseyin Yılmaz ne dersin? Deniz özellikle 5. maddenin yani ilk madde olarak konması NATO'nun bir birlik içinde ve taahhütlerini yerine getirme sözünün de verildiği ve NATO açısından bunun önemli olduğunu söyledi. Ne dersin?
2: Ya en azından ayrışmadıklarını gösterdiler. Belki birlik olmadılar. Belki görüş ayrılıkları hala devam ediyor. Trump'ın ve ekibinin bakış açısı farklı. Ama en azından o bazıları tarafından beklenen kavga gürültü olmadı. Özellikle Trump'ın zirve toplantısı öncesi yaptığı açıklamalardan sonra beraberdik hatırlarsan. Eyvah dedik. Hem İran vardı ama hem NATO'ya yönelik hem de İspanya'ya yönelik çok sert açıklamaları vardı. Ve o açıklamaların hemen ardından girdi. Bu açıdan önemliydi. İkincisi harcama sözü verip yerine getirmemişlerdi. Ama bu sefer bu savunma sanayi fuarının da olması, bazı anlaşmalar yapılacak olması, işte mesela Amram füzelerinin Avrupa'da üretimiyle ilgili yapılan somut açıklamalar, A400 uçaklarının alınacak olması, hem kargo hem operasyon olarak kullanılan, ayrıca Ukrayna'da bazı Patriot'ların lisansının verilecek olması hava savunma için önemliydi ve Ukrayna'ya de büyük vurgu vardı. Bu açıdan baktığımız zaman NATO açısından ve bu ayrışma meselesinde bence NATO için başarılıydı. Ama bir sonraki toplantının yerinin söylenmemiş olması bir süre görüşmeyelim anlamına mı geliyordu? Yoksa işte Arnavutluk gibi bu harcama limitlerini doldurmayanlara yönelik yaptırılacak bazı yaptırımların bir parçası olarak mı önce parayı görelim işte harcamayı yapın da ondan sonra bakarız zirveye miydi? Onu tam anlayamadık.
1: Tamam. Peki Amerika açısından bakalım kısaca mesela Amerika özellikle Avrupa'ya daha doğrusu Trump çok sitem etmişti. Yani beni İran'da yalnız bıraktınız sonra dedi ihtiyacım da yok dedi vesaire ama bildirgeye İran'ın asla nükleer silah sahibi olmayacağı satırları da ve Hürmüz Boğazı'nın serbestçe açılması satırları da girdi. Deniz ne dersin? Amerika biraz Avrupa'yı burada sıkıştırdı da mı bu girdi?
0: Tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi olduğu çok açık ve net. Yani orada son bölümde olsa da sonuç bildirgesinde bir şekilde bu girmiş durumda ve ağırlığını koyduğunu çok net gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir de tabii o ilk ve son bölüm yani o söylediğim 5. madde ve sonunda da İran meselesi. Hoş o onunla irtibatlı olmuyor. Çünkü yürütülen saldırılar, operasyonlar İran'a dönük Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun çerçevesi içerisine girmiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırıldığı zaman bu devreye girer ama yine de Amerika Birleşik Devletleri istediği şeyi metne sokmuş gibi gözüküyor. Bir taraftan zaten istediği de bu müttefiklerin külfet paylaşımı konusunda biraz daha adım atmasıydı. O konularda da Avrupa kendi güvenliğini sağlama konusunda iradesini ortaya koymuş, sözünü ortaya koymuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla Amerika bastırabileceği kadar bastırdı. Avrupa da işin ciddiyetini gördü. Zaten buraya doğru gidiyorduk. Sonuçta öyle ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri aslında biraz istediğini almış durumda. Ama bu demek değil ki Donald Trump eleştirilerine devam etmeyecek. Muhtemelen önümüzdeki süreçte yine ki İran'ın saldırılar devam ediyor. İran'a dönük olarak biliyorsun. Orada bir ateşkesin bozulduğu tablo var. Dolayısıyla bundan sonraki adımlara göre söylemini de göreceğiz ama en azından kağıt üzerinde Amerika istediğini almış gibi duruyor.
1: Ne dersin Hüseyin Yılmaz? Ya hem bu İran konusunda hem neredeyse her konuşmasında bazı Avrupa ülkelerine ya size ihtiyacımız zaten yok deyip ama sürekli de onları eleştirmesi, yani ihtiyacı olmayan bunu tekrarlamaz ama bunu tekrarladı, bize gelmediniz, yardım etmediniz diye. Rutte işte İngiltere ile Fransa sanırım mayın tarama gemisi yollayacak falan dedi, o da onu çok tatmin etmemiş sanırım. Burada bu önümüzdeki dönemde mesela Avrupa ülkeleri Körfez'de farklı misyonlarla görev alabilir mi? Trump burada amacına ulaştı mı, ne dersin?
2: Şimdi aslında Avrupa ülkeleri bunu daha önce yaptılar. Birkaç defa toplantı da yapıldı. Hatta Türkiye'de katıldı. 32 galiba ülke bu Hürmüz'deki seyri seferin serbestçe yapılması için bir girişim başlatmıştı. Türkiye'de açıklama yapmıştı. Mayın tarama gemisi gönderme konusunda katkı verme açısından. Ama bu Trump'ı tatmin etmemişti. Trump böyle müttefikleri denemek için de biraz yaptım. Beklediğim cevabı verdiler gibi bir açıklama yapmıştı. Şimdi burada bu metne girmiş olması Amerika'nın bir başarısı, Deniz'in de söylediği gibi. Ama bir yandan da İran'ı bir şekilde tehdit eden, yeniden bombalamaya başlayan bir Trump var. Hı-hı. Avrupalılar burada bu bizim savaşımız değil, Trump'ın Amerika'nın savaşı dediler. Yani bu 5. madde kapsamına pek yanaşmadılar. Hala aynı çizgiler duruyor aslında. Evet. Hele bir de Körfez'de yeniden böyle bir çatışma ortamı devam ederse, bu ciddi bir sıkıntı yaratacak. Çünkü İran 3 gemiyi vurdu. Amerika'da 80 noktaya saldırı düzenledi. Dolayısıyla da bir anda petrol fiyatlarını etkiledi. Yeniden trafiği yavaşlatan bir taraf oldu. Avrupalıların katkısı buna nasıl olacak onu göreceğiz. Ama Trump'ın dışarıda söylediklerini zirve içerisinde pek de dile getirmediği de söylendi. Daha sevgi dolu bir toplantı oldu dedi. Ne kadar sevgi dolu olduğunu açıkçası bilmiyoruz, evet. Ama herhalde birkaç güne bazı bilgiler sızarsa daha net anlayabiliriz.
1: Evet, burada NATO bütünlük içine devam ediyor. Amerika'nın çekileceği yok. Yani belki çok küçük çapta komuta ya da askerler azalacak ama Avrupa en azından kıtada hem harcamalarını hem işte karargah komutanlıklarını arttıracak gibi görünüyor. Vezir ve Türkiye'de önemli bir dönüm noktasıydı. Yani gerçekten bu NATO 3.0 dedikleri, Genel Sekreter de yeni bir NATO dedi. Artık eskisi geride kaldı. Yeni bir dönemin arefesindeyiz dedi. Deniz Kilisoğlu Türkiye açısından neler söylemek istersin? Özellikle Türkiye bu savunma sanayinde artık ortak projelere katılınması ve engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Bir de Amerika'dan bu katsa yaptırımları ile ilgili bir takım dedikodular da var, en azından iddialar şu anda. Ne dersin, Türkiye açısından nasıl geçti? Dördüncü bölümde de diğer izlenimleri, daha renkli izlenimleri alacağım. Evet.
0: Şimdi Türkiye'nin bu savunma projelerinden dışlanıyor olması meselesini bence çok koyu harflerle ortaya koymuş olması ve birlik üyeleri tarafından anlaşılır olması açısından önemli bir zirveydi. Hı hı. Bu ne kadar hayata geçebilecek? Yani bahsettiğimiz şey şu aslında. Bir taraftan NATO gibi bir ittifak var. Türkiye'nin son derece güçlü olduğu ama diğer taraftan NATO içinde Avrupa Birliği üyeleri var ve onların yürüttüğü kendi içindeki programlara Türkiye'nin dahil olmaması var. SAFE gibi programlara. Evet. Bir taraftan NATO'nun geneli içerisinde bir ortak savunma projeleri var ama diğer taraftan böyle mükerrer işte bir tekrara düşen projeler de var. Dolayısıyla Türkiye'nin hep eleştirisi akla mantığa uygun, kendini tekrarlamayan şeyler olsun. Hepimiz birlik içerisinde olalım. Yani daha doğrusu ittifak içerisinde olalım. Ama projelerden de diğer projelerden de dışlanmayalım. Bu mesajı bence çok net bir şekilde verdiğini düşünüyorum ben Türkiye'nin. Daha da Avrupalı ülkelerin bunu anladığını düşünüyorum. Ama Avrupa Birliği nezdinde ne kadar Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın engellerini, siyasi engellerini kırabilecekler ve harekete geçebilecekler. Belki bugün değil ama bir siyasi momentum var. Anladığımız ve gördüğümüz okey. Yani artık evet. Avrupa bir şekilde işin ciddiyetini anlamış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte neyi ne kadar yapabildiklerini göreceğiz. Şu aşamada mesajların verilmesi anlamında son derece güçlü, kuvvetli ve doğru bir sonuç oldu Türkiye açısından. Ama hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki süreçte gerçekten Türkiye'nin ne alıp ne alamadığını.
1: Peki Hüseyin, sen ne dersin? Yani sonuçta Türkiye, evet, NATO'nun en büyük ülkelerinden, yani güç anlamında, ordu anlamında, yeni silah, savunma sanayi anlamında. Bunun altı da çiziliyor Avrupa ülkeleri tarafından, ama bu iş ortak üretime ve bu bildirgede yer aldığı şeklinde geldiği zaman Avrupa Birliği engelleri kalkıyor. Burada Deniz'in söylediği engeller, ne bileyim şu Yunanistan, Güney Kıbrıs aşılabilecek mi, yoksa hala o Avrupa Birliği oralarda deyim yerindeyse biraz debelenecek, engel çıkaracak mı?
2: Şimdi biz burada sadece yapılan bu bildirgeyi gördük. Ama içeride çok daha fazla konu konuşuldu. Mesela NATO'nun yeri, NATO ile ilgili söylenen en önemli sözlerden bir tanesi çok yavaş kaldığı karar verme aşamalarında. Dolayısıyla da bu oy birliğiyle karar alma meselesiyle ilgili ciddi tartışmalar var NATO içerisinde. Yani bazı üyelerin daha bu konuda aktif olmaları, bazı meselelerin, belirlenecek meselelerin oy çokluğuyla alınması gibi. Hı hı. Belki bu Deniz'in bahsettiği Yunanistan, Kıbrıs meseleleri de biraz bununla aşılabilecek işler. Çünkü bu aksiyon almasını yavaşlatıyor NATO'nun. Hı hı. Özellikle bazı konularda silah ambargolarının olması, buna Türkiye ciddi anlamda karşı çıktığını söyledi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda hem de metne de konulmasını sağlaması açısından başarı. Somut olarak mesela İngiltere ile Türkiye NATO çerçevesinde 2.9 milyar dolarlık bir silah anlaşması yaptı. Aselsan'ın ondan fazla NATO üyesine, ittifak müttefiklere anlaşma yaptığı söylendi. Somut olarak aşılmaya çalışılıyor ama işte bu SAFE gibi fonlara alınması, işte Türk şirketlerin Avrupalı bazı şirketleri satın alması ve tedarik zinciri oluşturmadaki aktif rolü Avrupa'daki bazı dirençleri kırdığını görüyoruz. Evet. Ama Amerika'nın boşalttığı yerleri doldurma konusunda Avrupa ne kadar hazır? Orada ciddi şüpheler var. Türkiye o boşlukları ne kadar doldurabilir ya da ne kadar Türkiye'ye alan açılabilir? Çünkü bu işte nüfus da, işte asker sayısı falan biraz bazı Avrupalıları en azından korkutuyor. Hı hı. Ve Türkiye'nin rolünün artıyor olması da bazılarını böyle açık alanda söylemeseler bile endişelendiriyor. Türkiye burada NATO'nun en güçlü müttefiklerinden biri olduğunu bir kez daha altını çizmiş oldu. Organizasyon olarak da bence son derece başarılıydı.
1: Evet. Şimdi gelelim liderlere, bir takım buluşmalar, yemekler, sohbetler, özel görüşmeler. Çünkü bizim bulunduğumuz yer tabii liderlerden daha farklı bir yerdeydi. Biz de ekranlardan izliyorduk ama liderler bizim olduğumuz tarafa, yani Millet Kütüphanesi'ydi değil mi, yanılmıyorsam? Evet. Külliyenin içinde de müthiş bir kütüphane gerçekten. Oraya geldiklerinde görebiliyorduk ama işte biz de hep bakarız yani, evet NATO ciddi, daha karmaşık konuları var ama sonuçta hani işin magazin demiyor ama renkli kısımları da hep gözümüzün önünde olur. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump buluşması başlı başına bir hikayeydi. Trump zaten kendi başına bir renkli kişilik. Efendim Meloni vardı, Sanchez vardı, Edirama vardı. İşte Macron nerede koşacak, günlerce onlar konuşuldu. Deniz, ne dersin? Neleri öne çıkarırsın? Organizasyon da dahil olmak üzere, liderler de dahil olmak üzere. Ne bileyim, kıyafetleri, halleri, tavırları. Neler kaldı aklında?
0: Yani tabii çok fazla boyutu var ama herhalde Macron'un Ankara sokaklarında koşması hakikaten hani sosyal medyada da çok ilgi gördü. Haberlerde de çok ilgi gördü. Hani Donald Trump'ı zaten bir kenara koyuyorum. Donald Trump hep böyle bir one-man show şeklinde olduğu için, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin ağırlığını da koyduğu için hani onu bir kenara koyarak şey yapıyorum ama herhalde Macron'un koşusu, çünkü hem basın mensupları onlarla birlikte hareket etti, hem Türk güvenlik güçleri de bir taraftan koşmak durumunda kaldı. Arkada araçlar falan, herhalde en değişik görüntü oydu. Ama onun haricinde tabii çok fazla kendi aralarında da ikili görüşmeler yapıldı. İşte o salonda arka tarafta görebiliyorduk. Çok yayınladıkları videolardan da yine aynı şekilde ne kadar eğlendiklerini liderlerin kendi aralarında beklerken aile fotoğrafında görebiliyorduk. Yani bir kenarda mesela Meloni çok sessizdi. Çok fazla basının önüne çıkmamaya gayret etti. Biraz daha uzak durdu. Gibi böyle ufak enstantaneler de vardı.
1: Trump'tan herhalde değil mi? Yani Trump'la muhatap olmak istemedi mi?
0: Tabii,
1: yani
0: ya da hani durdu. Çok uzak durdu. Zaten hani hem Sanchez de bu harcamalar sebebiyle Trump'ın çok fazla hedefinde, yani İspanya olarak. Meloni zaten en son G7 zirvesinde benimle fotoğraf çektirmek istedi. G7 olmayabilir ama bir zirvede su fotoğraf çektirmek istedi. İstemedi, yalan söyledi, söylemedi, hiç öyle bir şey olmadı gibi tartışmaların arkasında ilk defa bir araya gelmişlerdi. Yani aslında Donald Trump biraz böyle ortamlarda yaptığı hareketlerle, beklenmedik hareketlerle liderleri de zaman zaman zor pozisyona düşürebilen bir karakter. Hı-hı. Dolayısıyla o da içeride kendi ülkelerinde tartışma yarattığı için aslında herkes biraz Donald Trump'a temkinli yaklaşıyor. Ama Meloni de yaşadığı sıkıntı nedeniyle hem geç geldi hem yemeğe geç girdi. Mümkün mertebe uzakta durmaya çalıştı. Evet. Sanchez de öyle daha sessizdi. Ama son bir şey söyleyeyim, bunu söylemeden geçemeyeceğim gerçekten. Hı-hı. Çok iyi bir organizasyon oldu. Böyle büyük organizasyonlar çok sıkıntılıdır. Çok aksaklıkların yaşandığı yerlerdir. Yani siz de gördünüz.
1: Evet.
0: Bütün çalışanlar çok güler yüzlüydü. Hepsi çok yardımcıydı. Çok hızlı sorun çözdüler. Hakikaten neredeyse hiç aksamanın olmadığı, yani en azından basın tarafında hiç aksamanın olmadığı bir zirve gördük. Beni açıkçası çok, yani şaşırttı demeyeyim ama çok memnun etti. Evet. Onu da söylemem gerekiyor. Yani bildiğiniz otobüslerdeki çalışan görevlilerden şeye kadar, yani servis yapan garson arkadaşlara kadar hepsi muazzam.
1: Evet, Deniz çok haklı gerçekten. Yani saat gibi işleyen bir sistem vardı.
0: İnanılmazdı
1: ki. Yani
0: gerçekten.
1: Bu tür şeylerde öyle bir aksaklıklar olur ki birçok şeyi kaçırırsınız. Yani burada mesela şöyle bir şey oldu. Trump basın toplantısını bekliyoruz. 500 kişilik salonda 700 kişi var. Ayaktayım. Bir hanımefendi geldi, orada görevli. Birkaç kişi koltuk tutmuş. Bazı misafirleri oturtmak için onlar bile düşünmüş. Beni oturttu sağ olsun. Bir hı-hı. buçuk saat bekledi.
0: Bir de Mete, hiç ses yükselmedi. Yani böyle şeylerde hafif gerginlikler olur. Yani ben etrafımda herhangi bir tartışma görmedim mesela.
1: Evet.
0: Hani böyle lojistik sıkıntıdan kaynaklı olarak. O yüzden hani hakikaten çok şeylerdi. Hatta en son ben çarşamba akşamı yayına çıkmak için gittiğimde neredeyse hani benim yayınıma yetişebilmem için Donald Trump'ın çıkışında her yer dondurulacaktı. Tek başıma otobüs, tamam biz kaldıralım yenisini çağıralım diye tek başıma boş otobüsle beni götürdüler. Yani o kadar değil.
1: Evet.
0: Çok başarılıydı, çok yardımcılardı, çok çözüm odaklılardı.
1: Çok doğru. Hüseyin ne dersin? 2-3 gün boyunca öne çıkan senin için neler oldu?
2: Bu Meloni'nin sessizliğini ya da çok gözlerden uzak durmasının boşluğunu İzlanda Başbakanı doldurdu aslında.
1: Hı hı.
2: Hem böyle sempatik tavrıyla, hem böyle Ankara Kalesi'ne gitti, orada dolaştı. Son derece genç, dinamik bir kadın ve Trump'la selamlaşması da epey bir gündem oldu. O dikkat çekiciydi. Bu organizasyonla ilgili olarak biz de son artık çıkarken külliyeden orada bu limuzin şeklindeki togları park halinde gördüğümüzde biraz da espriyle karışık bir tur atabiliyor muyuz dediğimizde buyurun dediler ve biz de bir tur attık beraber.
1: Evet, beraber bir tur attırdılar bize.
2: Evet, yani artık her şey bitmişti, artık bitti, kapandı da diyebilirlerdi ama hani biz de çok umutlu değildik ama onu bile yaptık, yani öyle bir tarafı oldu. İlginç şeylerden bir tanesi bu Çekya'daki çekişmenin yansıması hem aile fotoğrafına, belki görmüşsünüzdür, Çekya'nın hem başbakanı, hı-hı, başbakan hem de cumhurbaşkanı. İkisi birden geldiler ve iki ayrı köşede durdular fotoğraflarda. Hatta cumhurbaşkanlığı bu aile fotoğrafını bir çerçeve yaptırmış. Paspartü'de de herkesin ismi var, imza atıyorlar.
1: Ne?
2: Çekya bölümünde iki imza var. Yani o kadar da işin içine yansımış ama Türkiye'de ya olur mu kardeşim, işte bir ülkeden bir kişi gelir de dememiş. Yani ona da tamam denmiş mesela. O da bence tarihi bir not olarak eklenmesi gereken bir şeydi. Bir de iki tane kedi vardı.
1: Evet, Sarman.
2: Hani güvenlik duvarını aşıp o kedilerin hani oraya kadar gelmesi. Ben mesela Mers gelirken gördüm. Ekibinden bazıları hem kediyi sevdi hem de Mers'le ilgili o kediye de baktı. Kediler de çok umursamıyordu aslında. Sıcak havada mayışmış haldelerdi ama hani içeri, İstanbul'da olsa kediler daha öne çıkıyordu.
1: Evet.
2: Ankara'da Eğer o beyaz işte mavi gözlü kedi değilse pek ilgi görmüyor ama Sarman kedi de gelenlerin ilgi odaydı. O
1: Beştepe'nin kedilerindenmiş herhalde değil mi?
2: Evet. Ama onları uzak bir yere koyabilirlerdi. Onlar herhalde o barikatı aşıp geldiler.
1: Ama güzel görüntüydü. Evet, ben de fotoğraf çektim. Evet.
2: Bir de yemek kuyrukları. Hani gelen gazeteciler herhalde yemeğe doyamadılar.
1: Kilo alıp gittiler diyorsun.
2: Muhtemelen pazartesinden itibaren birçoğu diyete başlayacaktır.
1: Peki şimdi tabii burada Cumhurbaşkanlığı özel kalemi Hasan Bey herhalde değil mi Hasan?
2: Yaklaşık 3 ay boyunca bu iş için evet. Basın merkezinin hazırlanması için uğraştıklarında Burhanettin Bey, Burhanettin Duran İletişim Başkanı özellikle orada da payeyi Hasan Bey'e verdi. Hasan Doğan'ın ekibinin 3 ay boyunca çalıştığını söyledi.
1: Ya onlara teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten kusursuz bir organizasyondu. Kapatmadan önce vaktimiz zamanımız daralıyor. Deniz Hatta mısın?
0: Evet evet.
1: Tabii liderler geliyor. Onlarla birlikte fotoğraflar çektiriyoruz. Zaman zaman selfie çektiriliyor. Fakat tabii bu herhalde ilk defa oldu. Sanchez sessizdi ama çok da sempatik bir lider. Tabii ki bir şekilde hani kadınlar da hayranlık duyuyor. Kibar bir adam. Boylu postlu vesaire.
2: Yakışıklı da.
1: Yakışıklı. Selfie çektirildi. Fakat Deniz Kilisoğlu nasıl oldu? Selfie'yi o çekti herhalde. Bir de Sayın Sanchez'in eline fotoğraf makinesini mi verdi? Nasıl oldu? Anlatır mısın orayı bir?
0: Şimdi aslında onun birazcık geçmişi var. Biz Şarm El Şeyh zirvesinde ben Sanchez'in yanına gittiğimde yine röportajla ilgili olarak taleplerimi sunduğumuzda röportaj vermiyor çünkü çok hassas, bir de eşinin durumu içerideki yani hakkında devam eden soruşturmalar, içeride iç siyasi tartışmaları da olduğu için belki biraz imtina ediyor. O zaman bir selfie çektirmiştik.
1: Evet.
0: O zaman ben çekmiştim. Sonrasında burada basın toplantısından çıkışta tekrar böyle yürüyordu. Bir de etrafında çok bir kalabalık şey olarak koruma işte gibi ekibi, çok dar bir ekiple dolaşıyordu. Yine gidip kendimi hatırlattım. Konuşurken, sohbet ederken sonra diğer arkadaşlar fotoğraf çektirmeye
1: başladılar. Bayağı kalabalık başladı. Etrafınız.
0: Kalabalıktı etrafı. Evet, basın mensubu arkadaşlar da çok vardı. Tabii çok ilgi gören, politik duruşu itibariyle de çok doğru bir yerde duran birisi. Dış politik anlamda Gazze, Filistin meselelerinde. Sonrasında böyle bir göz göze geldik. Bir selfie daha çektirir miyiz dedim. Ondan sonra o direkt telefonu aldı. Hiç yani ben hani hatta çekmeye hazırlanıyordum. Elimden aldı telefonu. Dolayısıyla son derece sıcak bir andı yani. O kendi çekti yani.
1: Evet, biraz sosyal medya karıştı o selfie'den sonra. Kıskananlar herhalde olmuştur, özenenler. Peki. Deniz Kilisoğlu NTV diplomasi muhabiri, birlikteydik. Hüseyin Yılmaz NTV dış haberler müdürü ve bizim tabii geniş ekibimiz Ankara, İstanbul. Çok önemli bir zirveye tanıklık ettik. Umarız gerektiği kadar da aktarabilmiştik. Bugün de onun bir devamını yapmaya çalıştık. Deniz çok teşekkürler. Hüseyin çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Deniz Kilisoğlu ve Hüseyin Yılmaz'la birlikte değerlendirmeye çalıştık. Bizler açısından, gazetecilik açısından tabii ki çok önemliydi ama Türkiye açısından ve dönüm noktası olan bir toplantı, bir zirvede olduğu için çok çok önemliydi. Bütün yönleriyle almaya, sizlere aktarmaya çalıştık. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
3: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.

Merhaba, ben Derya Acemoğlu. Fransız antropolog Arnold van Gennep, geçiş ritüelleri kavramını ilk kez dile getirdiğinde yıl 1909'du. Pek çok insan için yaşam net bir ritüel sırasını takip ediyordu. Doğum, ergenliğe geçiş, evlilik ve ölüm. Van Gennep, insan yaşamının dönüm noktalarına eşlik eden ritüel törenlerinin bir kültürden diğerine göre farklılık gösterse de özleri itibariyle evrensel olduğunu fark etmişti. Günümüzde ritüeller hala toplumu bir arada tutan bir tutkal gibi. Ama büyük dönüşümlerden de geçiyor. Özellikle teknolojideki hızlı ve akıl alması zor gelişimi düşünürsek. Bu hafta programımızda Amerikan New York Times gazetesinin tabiriyle ritüellerin rönesansını anlatacağız. Robot keşişlerden evcil hayvanların cenazelerine, orman banyosundan buzullara veda törenine anlatacağız. Dünya hali başladı. Dünya hali. Ritüeller toplumsal bağları güçlendiren, nesilden nesile aktarılan eylemler. Ritüeller dünyayı nasıl yarattı ve bizi nasıl kurtarabilir kitabının yazarı Bruce Feiler, New York Times gazetesine yazdığı bir makalede günümüzde ritüelleri kolektif anlam yaratmaya yönelik kitlesel bir dalga olarak tanımlıyor. Tecrit edilmekten, kutuplaşmadan bıkan veya dijitalleşme yorgunu insanların ritüellere akın ettiğini söylüyor. Tarih boyunca hemen her kültürde insanlar mutluluklarını ya da üzüntülerini törensel etkinliklerle mühürledi. Ritüeller birlikte kutlama yaparken ya da yas tutarken insanları aynı hizaya getirme gücüne sahip. Fakat günümüzde dikkat çeken değişimler söz konusu. Bir zamanlar hasat törenleri gibi daha çok kabile veya topluluk merkezli olan ritüeller bugün daha küçük ya da dijitalleşmiş rutinlere dönüştü. Geleneksel olmayan yöntemlere yönelim yaşanıyor. Mesela bir örnek. New York Times'a göre doğum ritüelleri hızla azalmış durumda. Gazete, Katolikler arasındaki vaftiz oranının son 50 yılda yarı yarıya düştüğü bilgisini paylaşıyor. Onun yerine son yıllarda başka bir etkinlik göze çarpıyor. Hamilelikte cinsiyet belirleme partileri. İlk etapta sosyal medya etkinliği gibi görünse de epey yaygınlaştı. Sadece bu da değil. Bir hastanın yoğun bakımdan çıkması, bağımlılıktan kurtulma ya da şükran çemberleri gibi aslında hayatın sert yönlerini yumuşatmak ya da doğrudan hayatı kutlamak için seremoniler yapılıyor artık. Boşanma partileri, sessizlik inzivaları, çığlık kulüpleri, ses banyoları gibi pek çok farklı uygulama popülerleşiyor. Ve bir başka örnek, organ bağışı için onur yürüyüşü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir organ bağışçısı hayatını kaybettiğinde hastanelerde bir ritüel gerçekleşmeye başladı. Yaşamını yitiren bir bağışçının yakını, sedyeyi ölen kişinin en sevdiği şarkı eşliğinde ameliyathaneye doğru itiyor ve hastane çalışanları bağışçının verdiği bu hayati hediyeye koridorda saygı duruşunda bulunuyor. Bugün bu anmayı yapan donör grubu sayısı 50'ye yakın. Bunu başlatan Ohio'lu bir hemşire. Kız kardeşini trafik kazasında kaybettikten sonra doktorların organ bağışı sürecini mesafeli ve duygusuzca yönettiğini düşünen bir hemşire. O korkunç günde tek istediğim onun onurlandırıldığını hissetmekti diyor. Ve bir başkası. Evcil hayvanlar için cenaze törenleri. Ölen evcil hayvanlar için vedalar günümüzde artık bir yan sektör olmaktan çıkıp küresel çapta milyarlarca dolarlık devasa bir endüstriye dönüşmüş durumda. Bu yükselişin arkasındaki temel nokta evcil hayvanların artık ailenin bir ferdi gibi görülmeye başlaması. Küresel evcil hayvan cenaze hizmetleri pazarının büyüklüğü 3,28 milyar dolar seviyesinde. Cenaze ve veda ritüeli düzenlenen hayvanlar arasında köpekler yaklaşık %46'lık bir oranla ilk sırada. İkinci sırada %32 ile kediler var. Kuşlar, tavşanlar ve egzotik hayvanlarsa %14'lük bir dilimi kapsıyor. Toplumların bu kayba bakışı da resmileşiyor. Örneğin İngiltere'de yapılan bir ankete göre katılımcıların %43'ü evcil hayvanını kaybeden çalışanlara yasal yas izni verilmesini destekliyor.
Rüya halinde daha önce anlatmıştık. New York'ta yüksek mahkeme bir köpeği mülk değil, birinci derece aile üyesi olarak tanımış, Duke adlı köpeğin trafik kazasında ölümü sonucu açılan davada alınan karar, sahiplerin manevi tazminat talep edebilmesinin önünü açmıştı. Gelenekler deyince Japonya'yı anmamak olmaz. Orman banyosu artık çok yaygınlaştı. Bağışıklığı arttırmaktan, kaygı ve depresyonu azaltmaya kadar pek çok faydası belgelenen, doğanın içine dalarak açık havada yapılan bir tür ortak deneyim, orman banyosu. Japonya, geleneklere bağlılığıyla bilinse de hızlı yaşlanma, yalnızlık, kente göç ve dijitalleşme nedeniyle geleneksel ritüeller çarpıcı biçimde değişiyor. Mesela cenazeler. Ülkede cenaze ve yas ritüelleri geleneksel olarak Budizm'e bağlı. Ama çok masraflı, uzun süreli seremoniler gerektiriyor. Yaşlı nüfusun hızla arttığı Tokyo'da mezarlıklar da fahiş fiyatlara ulaşmış durumda. Tam da bu noktada değişen aile yapıları ve ekonomik şartlar bu alanı epey dönüştürdü. Tokyo'da Ruriden adlı fütüristik mezarlık bunun örneklerinden. Burası küllerin muhafaza edildiği bir anıt mezar. Duvarda binlerce küçük cam Buda heykelciğinin ışıldadığı Ruriden'de heykellerin altında ölen kişilerin küllerinin bulunduğu çekmeceler yer alıyor. Bu küller burada 33 yıl boyunca muhafaza ediliyor. Ziyaretçiler bir kart okuttuğunda ölen yakınına ait olan kristal Buda heykeli ve çevresindeki led ışıklar aydınlanıyor. Bir de robot keşişler var. Cenaze törenlerinde Budist sutralarını, yani dualarını okuması için bir keşiş tutmak oldukça pahalı. Son yıllarda insansı robotlar Budist sutralarını okumak ve cenaze törenlerini çok daha küçük maliyetle yönetmek üzerine programlandı. Geleneksel yöntemlerin yerini alacak, geleceğin cenaze törenlerine göz kırpılıyor. Japonlar için yeni yılın ilk günlerinde bir Shinto veya Budist tapınağına gidip dua etmek ve Omamori adlı şans getirdiğine inanılan bir çeşit muska almak da en önemli geleneksel ritüellerden. Omamoriler genelde yılın ilk tapınak ziyaretinde alınıyor. Ama pandemiyle birlikte hız kazanan bir değişimle birçok tarihi tapınak bu ritüeli dijitalleştirdi. Artık insanlar tapınaklara fiziki olarak gidemeseler bile akıllı telefonları üzerinden QR kodu okutarak tapınak bağışlarını dijital cüzdanlarla ödüyor. Ve akıllı telefonun ekran koruyucusu olarak tasarlanmış dijital Omamori satın alabiliyor. İskandinav ülkeleri de ritüellerine sıkı sıkıya bağlı. Özellikle doğayla bağları çok güçlü. İklim krizi, çevre bilinci ve dijital yalnızlık bu ülkelerdeki ritüel dönüşümünü doğrudan şekillendiriyor. Bu konuda İzlanda'da unutulmazlar arasına giren bir cenaze töreni gerçekleşti. Küresel ısınma nedeniyle yok olan coğrafyaları için tamamen modern ve politik bir yas ritüeliydi bu. 2019 yılında bir buzul için cenaze töreni yapıldı. Okyo Kulli, iklim krizi nedeniyle tamamen eriyerek buzul statüsünü kaybeden ilk buzuldu. Aralarında dönemin İzlanda Başbakanı'nın da bulunduğu yüzlerce kişi, buzulun bir zamanlar var olduğu dağın zirvesine tırmandı. Törende her şey tıpkı bir insan cenazesindeki gibiydi. Şiirler okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dağın tepesine gelecek nesillere yazılmış bir mektup taşıyan bronz bir plaket çakıldı. Mektupta şöyle yazıyordu: "Bu anıt, ne olduğunu ve ne yapılması gerektiğini bildiğimizi kabul etmek için dikilmiştir. Bunu yapıp yapmadığımızı sadece siz biliyorsunuz." Finlandiya'daysa tarihsel kökeni çok eskilere dayanan bir gelenek var. İsmi Karsikko. Bu Fin kültüründe mitolojik bir gelenek. Amaç ölen kişinin anısına saygı göstermek. Buna göre ölen kişinin eviyle mezarlık arasındaki yol üzerinde bulunan bir ağaç seçilip işaretleniyor. Bu işaretlerle ölen kişinin ruhunun geri gelmesinin engellendiğine inanılıyor. Böylece o ağaç hem bir anıt oluyor hem de ölen kişinin ruhunun dünyaya geri dönmesini engelleyen bir sınır haline geliyor.
Günümüzde bu kadim gelenek, endüstriyel ağaç kesimine karşı modern bir protesto ritüeline dönüştü. Finliler artık asırlık ormanlar ticari amaçlarla kesildiğinde o ormanın yok oluşunu anmak için kolektif orman cenazeleri düzenliyorlar. Kesilen ağaçların köklerine tıpkı bir mezar gibi çiçekler bırakılıyor, ormana ağıtlar yakılıyor. Kadim koruyucu ağaç ritüeli bugün modern insanın doğayı koruma ve onunla bağ kurma ritüeli haline gelmiş durumda. Tarih boyunca sancılı bir aidiyet arayışında olan insanın dünyadaki serüvenine dair bir iz bırakmak istemesi ya da geride kalanların onun adına iz bırakma çabası. Ritüellerin alt metninde biraz da bu var. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında artık her şey birbiriyle iç içe. Bunun kolaylıkları olduğu kadar yıpratıcı ve yıkıcı tarafları da olabiliyor. Programımızı ritmi törensel bir yürüyüşü andıran bir şarkıyla noktalayacağız. İzlandalı şarkıcı Björk'ün 2007 çıkışlı şarkısının adı Dünya İstilacıları. Ancak istilacı derken uzaylılardan bahsedilmiyor. Şarkı doğanın yıkıcı gücüyle kaos içindeki insanın arınma çabasına dair metaforlar içeriyor. Dünya halinin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.

0: Solunum sisteminin temel bileşenleri ve yaşamın sürdürülebilmesi için hayati öneme sahip olan damarlarımız, hücrelerin yaşaması için gerekli olan oksijen ve besinlerin taşınmasından atıkları uzaklaştırmaya, ısı düzenlemesinden hormon dağılımına kadar birçok görevi üstleniyor. Elastik yapıdaki dokuların birleşiminden oluşan damarların en önemli düşmanlarından biri ise kan basıncının yükselmesi, yani hipertansiyon. Peki neden hipertansiyon damar yapısını etkiliyor? Tansiyon yükseldiğinde damarlarda ne gibi değişiklikler oluşuyor? Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes'e sorduk.
1: Şimdi hipertansiyonda bu kanın basıncı artıyor. Biz kalp biliyorsunuz pompa vazifesi görüyor. Bütün vücudumuza kanı pompalayan organ. Damarların içinde bunu iletiyor. Biz tansiyonu kanın bu damarlara, damar duvarına yaptığı basınç olarak ölçüyoruz. Eğer bu basınç fazla ise hipertansiyon söz konusu. Tabii ki demin zararlarından bahsettik. Yüksek tansiyon bizim istemediğimiz bir konu. Çünkü damarları yıpratıyor. Bu hem şöyle düşünün, yani bir borunun içinde geçen suyun boruya uyguladığı basınç, tazyik söz konusu. Bu hem mekanik bir hasar bırakıyor damar duvarında, zaman içerisinde. Damarlarımız elastik, esnek organlar aslında. Sağlığını da büyük ölçüde buna borçlu. Yaşla birlikte bu elastikiyet nasıl cildimiz sarkıyor, bu elastiklik azalıyorsa damarlarımız da yaşlanıyor tabii ki. Ama tansiyon böyle bir mekanik bir stres söz konusuysa bu damarlardaki sertleşme, yapısındaki bozulma daha çabuk oluyor tabii ki.
0: Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes, NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Burası NTV Radyo.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Tayland'da çok sayıda kişinin bulunduğu bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. En az 27 kişi yaşamını yitirdi. 60'tan fazla yaralı var. Yaralılardan 22'sinin durumu kritik. Gece kulübünde önce bir patlama sonra da yangın çıktığı belirtildi. Ay! Kapıdan yükselen alevler, içeriden çığlık atarak dışarı kaçmaya çalışan insanlar. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Popüler bir gece kulübünde çıkan yangın faciaya dönüştü. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. 60'tan fazla kişi ise yaralandı. Aralarında durumu kritik olanlar da var. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde alevler mekanı çoktan sarmıştı. Görgü tanıkları facia anlarını anlattı. Canlı müzik sırasında önce sahne yakınında duman yükseldi, kısa süre sonra elektrikler kesildi ve şiddetli bir patlama yaşandı. Alevler saniyeler içinde salonu sardı. İçeride bulunanlar panikle çıkış kapılarına yöneldi. Yoğun duman nedeniyle birçok kişi içeride mahsur kaldı. Bazı müşteriler canlarını kurtarmak için mekanın arka bölümüne kaçtı, ancak orada dışarıya açılan bir çıkış bulunmuyordu. Hayatını kaybedenlerin çoğunun dumandan zehirlendiğine dikkat çekildi. Bangkok valisi işletmenin ruhsatının ve acil yangın çıkışlarının bulunduğunu söyledi. Ancak çok sayıda cansız bedenin yangın çıkışının yakınında bulunduğunu belirten vali, çıkışın önünde herhangi bir engel olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Tayland Başbakanı ise yangının nasıl başladığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın birçok bölgesinde ard arda patlamalar oldu. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığıyla ilgili belirsizlik de sürüyor. Açıklama Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. Amerikan kuvvetlerinin İran'ın sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kabiliyetini azaltmak için yeni bir saldırı başlattıkları duyuruldu. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan özgür bir şekilde geçişinin hedeflendiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump kastedilerek başkomutan İran güçlerini hesap vermeye zorlamak için saldırıların gerçekleştirilmesi talimatını verdi denildi. İran Devlet Televizyonu da saldırı açıklamasından sonra Keşm Adası ve Caz kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Benzer haberler Bushehr, Bender Abbas ve Sirik kentlerinden de geldi. Mahşer kentinde bir su deposunun vurulduğu ve bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD saldırılarının son aylarda yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa düşürdüğünü belirtti. Saldırılar sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de devam ediyor. İran boğazı tüm gemilere süresiz olarak kapattığını duyursa da Amerikan basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'ün açık olduğunu öne sürdü. Amerikan haber portalı Axios son 24 saatte 20 geminin ABD ordusuyla koordineli şekilde boğazdan geçiş yaptığını iddia etti. ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre buna ek olarak bazı gemilerse ABD koordinasyonu olmadan su yolunu kullandı. Ankara'da yeni haftada kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak.
2: Kabine 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayımlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da ele alınacak. ABD ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, Katsa yaptırımları ve S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak. Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinede ele alınacak diğer başlıklar arasında. Toplantının gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci olacak. Güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin sunum yapması, sınır ötesindeki gelişmelerle terörle mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Hukuki düzenlemelerin ne zaman meclis gündemine geleceği de takip edilecek başlıklar arasında. Ve ekonomi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masada olacak.
1: Ankara'da NATO zirvesinin ardından gözler yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde FETÖ'yle mücadelede son durumu paylaştı. Bakan Gürlek, örgütün paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden kamufle olmaya çalıştığını ve kripto unsurlarla varlığını koruma gayretinde olduğunu belirtti.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Terör örgütüyle mücadele sürüyor. Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelede son durumu anlattı. Tehlikenin geçmediğini söyledi.
3: Örgüt elebaşının 20 Ekim 2024 tarihinde ölmüş olması, bu tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmiyor. FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kollarıdır. Bu sinsi yapı, kurumsal omurgası devletimiz tarafından büyük oranda çökertilmiş olsa da yurt dışındaki kaçak uzantıları vasıtasıyla varlığını sürdürme gayretindedir.
2: Bakan Gürlek, FETÖ'nün yeni bir yapılanma içinde olduğunu da belirtti. Devletimiz bu yapının yeni nesil dijital yöntemlerine ve güncel finansman hatlarına karşı mücadelesini sürdürmektedir dedi.
3: Örgüt şu an özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar.
2: Adalet Bakanı FETÖ soruşturmaları ve davaları hakkında da bilgi verdi.
3: 2026 yılının ilk 6 ayında güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyon yapıldı. 2451 kişi gözaltına alındı. Bugüne kadar FETÖ-PDY ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kişilerden 636.934'ü hakkında yargı kararını vermiştir. Mahkumiyet alan 127.102 kişinin yanı sıra suçsuzluğu anlaşılan 124.743 kişi hakkında beraat kararı verilmiştir.
1: Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesi kullandıkları iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'la Meclis üyesi Gencay Özcan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada iki isim hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınması yönünde kolluğa talimat verildiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Nazife Aktaş ve Gencay Özcan işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'de sınırın sıfır noktasındaki üst bölgesini ziyaret etti. Bakan Çiftçi terörsüz Türkiye sürecinin projesinin başarıya ulaşacağını söyledi. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum dedi. İçişleri Bakanı NATO zirvesinde alınan güvenlik önlemlerine de değindi.
4: İnşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesi'ni ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
5: Evet, evet, jandarmaya! Hazır da Sayın Bakanım!
4: Teşekkür ederim.
5: Sol!
4: Zirve şehit andağıdır.
3: Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını belirtti.
4: Artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Onların takibi yapılmıyor. İşte Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor.
3: İçişleri Bakanı'nın gündeminde Ankara'daki NATO zirvesi de vardı.
4: 3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller 1. katmanı oluşturuyordu. Onun civarındaki iller 2. güvenlik bölgesini oluşturuyordu. Liman illerimizle beraber sınır bölgelerimizde, sınır illerimizde 3. katmanı oluşturuyordu. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu.
1: İstanbul'da 15 Temmuz'un 10. yılına özel anma etkinlikleri sürüyor. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde motosikletliler ve bisikletlilerden oluşan bir kortej düzenlendi. Etkinliğe katılım yoğundu.
3: ...253 şehit için 253 bisiklet ve motosikletle kortej oluşturuldu. Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla törene katıldı. İstanbul Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz şehitlerini alma programı düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.
6: Bu Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nü 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bisikletli çevireceğiz. Motosikletli kardeşlerimizle beraber bir program gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve bununla ilgili pek çok faaliyeti gençlerimize anlatacağız.
3: Bisikletliler ve motosikletliler sabahın erken saatlerinde etkinlik alanında toplandı. Programa şehit yakınları ve gaziler de katıldı.
7: 15 Temmuz hepimizin özgürlüğüne dokunan bir mücadelenin adı. Biz 10. yılındayız ama inanıyorum ki yüzlerce yıl bu kahramanlık unutulmayacak.
8: Şehit Yılmaz Ercan kardeşimiz 15 Temmuz'da köprü üzerinde motoruyla şehit edilmişti. Biz de 253 motosikletle çağrıda bulunduk. Bu kardeşimiz adına bir sürüş yapalım diye. Bugün de anma programlarında bunu gerçekleştiriyoruz.
3: Sadece İstanbul'dan değil, organizasyon işi...

0: bırakmadıklarında yeni bir yol bulacağız ama illaki iktidara varacağız. İllaki.
1: Yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yurt gezilerini Niğde'de sürdürdü. Kiraz işçileriyle sohbet edip çay içti. İsim vermeden CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
0: Bütün Türkiye'yi mücadeleye, meydanları doldurmaya, yollarda bizimle birlikte yürümeye, sel olup akmaya davet ediyorum. Bu milletin, halkın coşkun akan selinin önünde hiç kimse duramaz, duramaz, duramaz.
1: CHP Grup Başkanı Özel yeni parti iddialarını güçlendiren mesajlarını tekrar etti.
0: Bu yürüyüş menzile varacak. Bu yeni yol bizi iktidara çıkaracak. Partiye yapılan kötülüklere biriken öfke mücadele gücüne dönüşecek.
2: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra Halk Meclisi ilk kez toplandı. İlk oturumda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra birlik vurgusu yaptı. Meclisin başkanlığına uzun yıllar Türkiye'de Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan hukukçu Abdülhamit Avvak seçildi.
3: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu yapıldı. İlk oturum Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında düzenlendi. Oturumda meclisin seçilen üyeleriyle Şara'nın atadığı 70 üye yer aldı. Tören niteliği de taşıyan ilk oturumda Suriyeli milletvekilleri yemin etti. Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konuğu olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Şara konuşmasında Suriye'nin geleceğine vurgu yaptı. Modern Suriye'yi inşa etme yolunda hep birlikte yeni bir sayfa açtık dedi. Şara, Suriye devlet kurumlarının liyakat üzerine inşa edileceğini vurguladı. Halk Meclisi'nde yapılan oylamayla meclis başkanlığına Abdülhamit Avvak seçildi. Hukukçu Avvak uzun yıllar Türkiye'de Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Suriye'nin geçiş dönemi yönetimi kapsamında oluşturulan Halk Meclisi'nin görev süresinin 30 ay olarak belirlendiği duyurulmuştu.
2: ABD siyasetinin önemli figürlerinden biri Donald Trump'ın da son dönemdeki en sıkı destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında yaşamını yitirdi.
4: ABD dış politikasının en şahin isimlerinden biriydi. Washington'daki İsrail ve Ukrayna destekçilerinin en önde gelen isimlerindendi. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Ukrayna ziyaretinin ardından ABD'ye döndükten sonra 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi Graham'ın ofisi tarafından resmi X hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham, kısa süren ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. Amerikan medyası Graham'ın kongre binası yakınındaki evine kalp durması ihbarı üzerine acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini yazdı. Ölüm haberinin duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Şimdiye kadar tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biri olan Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. Her zaman çalışırdı ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi. Lindsey'i çok özleyeceğiz" mesajını paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. Amerika büyük bir vatanseverini kaybetti. Bense çok sevdiğim bir dostumu kaybettim" ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli figürlerinden biri olan Graham, 2015 yılında başkan adaylığı için kısa süreliğine yarıştı. Donald Trump'ı en sert eleştirenlerden biriyken, daha sonra Trump'ın en yakın siyasi müttefiklerinden birine dönüştü. Lindsey Graham ismi Türkiye kamuoyu içinde yabancı değil. Ankara ile Washington arasında görüş ayrılıklarının yaşandığı birçok başlıkta Türkiye karşıtı açıklamalarıyla haberleri konu oldu. Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne verilen ABD desteğini savundu. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almasının ardından Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını destekledi. F-35 savaş uçağı programından Türkiye'nin çıkartılmasını destekleyen kongredeki başlıca isimlerden biriydi. Ancak son dönemde bazı Türkiye yanlısı açıklamaları da olmuştu. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Graham, burada daha önceki tavrının aksine

0: F-35 konusunda Türkiye'ye destek veren açıklamalar yapmıştı.
1: Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süresi bugün başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları, boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Levent'le birlikte 17 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Dernekler kanunu muhalefet, örgüt üyeliği ve suç gelirlerini aklamakla suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturma, Haluk Levent'in 2017 yılında kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
2: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Almanya'ya gitmek için havalimanına ulaştığında hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararını öğrendi. Ardından İstanbul'daki evine dönen Levent aracıyla İzmir'e hareket etti. Bursa'dan geçtiği esnada polis ekiplerince durdurulan Levent gözaltına alındı. Levent işlemleri için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
1: Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı, ancak 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılması planlanan konutların bir kısmının tamamlanmadığı öne sürülüyor.
3: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
1: Öte yandan Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanına 120 milyon lira para aktarıldığı iddia ediliyor. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da Haluk Levent hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Levent'in uçak kazasında kızını kaybeden Başaran'a ait 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı, üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak için satın aldığı, ancak hem ödemeleri yapmadığı hem de gayrimenkulleri söylenen amaçla kullanmadığı öne sürülüyor. Levent'in gözaltına alınmasının ardından Ahbap Derneği'nin İstanbul'daki merkezinde de polis ekiplerince arama yapıldı. Dernekte bulunan birçok belgeye el koyuldu. Ünlü şarkıcı Haziran ayında da karşılıksız çek iddiasıyla yargılandığı davada yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme Levent hakkında çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağına hükmetmişti. Levent'in emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianamesini tamamladı. Her iki isme uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edildi.
0: Soruşturmanın bir gizli tanık ifadesi üzerine başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin adli tıp kurumundaki uyuşturucu testlerine ve yazışma kayıtlarına yer verildi. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Başsavcılığa göre Cebeci telefonunda uyuşturucu madde içerikli elektronik sigaralar üzerine araştırmalar yaptı. Saadettin Saran'la uyuşturucu kullanımı ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen mesajlaşmalara rastlandı. Her iki şüphelinin adli tıp analizlerinde testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Cebeci'nin bir dönem uyuşturucu kullandığını itiraf etti, ancak kimseye temin etmediğini savunduğu hatırlatıldı. Saran'ın ise uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü. Evindeki kalıntıların ilaç dozuyla lavanta kalıntısı olduğunu iddia ettiği kaydedildi. Daha önce geçirdiği ameliyatlarda aldığı anestezi ve ilaçlarında uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına neden olabileceğini savunduğu aktarıldı. Şüphelilerin mesajlarında izledikleri bir diziden yola çıkarak şakalaştıklarını söylediği belirtildi. Ancak bu diyaloğun net bir şekilde uyuşturucu madde temini içerikli olduğu iddia edildi. Sarı'nın saç analizlerinde uyuşturucuya rastlandı. Bu madde içeriğinin dış etkenlerden veya ilaç etkileşiminden kaynaklanamayacağı ifade edildi. Saran ve Cebeci'nin uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan ayrı ayrı en az 10 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.
1: Kayseri'de kaza yaptıktan sonra aracıyla kaçmaya çalışan sürücünün çarptığı kişi hayatını kaybetti. Tomarza ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasını gören Faruk Utkan yardım amacıyla olay yerine gitti. Bu sırada kazaya karışan sürücülerden biri aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken Utkan'a çarptı. Polisin müdahalesiyle durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Utkan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eskişehir'de kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahlı saldırıda şehit olan uzman çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'da toprağa verildi. 45 yaşındaki şehit iki çocuk babasıydı.
4: Kavga ihbarına gitti, açılan ateş sonucu şehit oldu. Uzman çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'da son yolculuğa uğurlandı. Allahu Ekber. Olay Eskişehir'in Mihalıçık ilçesine bağlı Kırsal Narlı mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle tartıştığı iddia edilen İbrahim Günsel av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Zanlı kendisiyle konuşmak isteyen jandarma ekibine ve muhtar Mutlu Şahin'e ateş etti. Çıkan çatışmada saldırgan etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Muhtar ve yaralanan diğer iki jandarma personelinin durumu iyi. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş 45 yaşındaydı, iki çocuk babasıydı. 2017 yılından bu yana Eskişehir'de görev yapıyordu. İlk tören il jandarma komutanlığında düzenlendi. Naaşı ardından memleketi Samsun'a götürüldü. Burada düzenlenen törende eşi ve ailesi güçlükle ayakta durabildi. Şehit uzman çavuş Mehmet Demirbaş, Terme ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi.
1: İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsüyle çarpışan ambulans devrildi. Ambulanstaki hasta dahil 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Ayrıntıları NTV ekibinden Dilek Yaman Demir aktardı.
5: İstanbul Fatih'teyiz. Fevzi Paşa Caddesi'ndeyiz. Kazanın tam da yaşandığı o alandayız. Bu cadde Yavuz Selim Caddesi. Bu caddeden aşağıya doğru inene kadar ki olan kısmın tamamı Yavuz Selim Caddesi olarak geçiyor. Kaza nedeniyle de ambulansta maddi bir hasar oluştu. Ambulansın içindeki 3 görevli personel yaralandı. Tabii bir de ambulansın içinde bir hasta da vardı. O hasta da bu ambulansın içindeydi ama durumu ne kadar ağırdı? Bir hastaneden başka bir hastaneye nakil mi oluyor? Yoksa bir 112 çağrı merkezi aracılığıyla mı alınmıştı? Henüz hastaya ilişkin bir bilgimiz yok ama bu ambulanstaki 3 sağlık görevlisiyle birlikte bir hasta da yaralanmış durumda kazanın etkisiyle. Şimdi buradan ambulans çekiciye yükleniyor, artık gidecek, biz de size kazayı anlatmaya çalışalım. Ambulans tam da buradan geliyordu. Yine bu tam Yavuz Selim Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi'nin kesişimindeki bu alanda, tam da işte burada bu alanda İETT otobüsü ambulansa çarptı ve ambulans o çarpmanın etkisiyle yan yattı. Yavuz Selim Caddesi'nin aşağısına doğru biraz da sürüklendi. Maddi hasar hem ambulansta var hem de İETT otobüsünde de var. Burada oturanlar, çalışanlar olay yerine çıkıp burada ilk müdahaleyi yapmaya çalıştılar. Tıpkı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, yine emniyet güçleri de tam da buradaydı. Tabi burası da şu anda artık cadde temizleniyor, temizlenmeye çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerlerdeki cam kırıklarını almaya çalışıyor. Kusur kimdeydi, yani ambulans şoföründe miydi ya da İETT otobüsünde miydi? Henüz buna ilişkin bir kusur belli değil. Neden belli değil? Olay çok sıcak ve incelemeler halen sürüyor.
1: Ağrı Dağı'na zirve yürüyüşü sırasında kaybolan kadın dağcının cansız bedeni 112 gün sonra 4700 metre rakımda bulundu. 58 yaşındaki Sevim Yılmaz 22 Mart'ta 5 kişilik bir ekiple tırmanışa geçti. Kadın dağcı 4700 metre rakımda yorulduğu için kampa geri dönmek isteyerek gruptan ayrıldı, ancak bir daha haber alınamadı. Yılmaz için başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı ve olumsuz hava şartları nedeniyle aramalar ertelendi. Havaların ısınmasıyla birlikte kayıp dağcıyı arama çalışmaları yeniden başladı. Önce İHA ve SİHA'lar yardımıyla kadın Dağcı'ya ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyalara ulaşıldı. Ardından da Sevim Yılmaz'ın cansız bedenine 4700 metre rakımda ulaşıldı. Cenazenin bulunduğu bölgeden güvenli alana indirilmesi amacıyla 40 kişilik uzman ekip tarafından tahliye çalışması başlatıldı. İstanbul'da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına tuzak kurdu. Yeğenini tinerci kılığına sokup 44 yaşındaki kadının yüzüne ve vücuduna kimyasal madde döktürdü. Saldırıya uğrayan kadın yoğun bakımda tedaviye alınırken kadına kurulan tuzak saldırganın telefon kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıktı.
6: Annemin yanına geliyor ve kimyasal madde annemin üstüne döküyor. Saldırı sonucu vücudunun %27'si 3. ve 2. derece yandı.
7: Yeğenini tinerci kılığına soktu. İddiaya göre ayrılmak isteyen sevgilisine kimyasal maddeyle saldırdı. 44 yaşındaki Derya Demir 1,5 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Gökmen Uyanık'la aralarındaki sorunları konuşmak için yaklaşık bir ay önce Şile'ye gitti. Bu esnada yanlarına maskeli bir şüpheli geldi.
6: Para istiyor, para vermeyince geri gidiyor. Sonrasında Gökmen Uyanık annemin yanında kahve alma bahanesiyle uzaklaşıyor.
7: Şüpheli yalnız kalan Derya Demir'in yanına geri dönerek elindeki kimyasalı yüzüne ve vücuduna döktükten sonra olay yerinden kaçtı. Demir, Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olay sonrası polis çalışma başlattı. Gökmen Uyan'ın cep telefonu ise incelemeye alındı.
2: Telefon kayıtlarına bakılınca kan donduran tuzak ortaya çıktı. Tinerci kılığındaki saldırgan Gökmen Uyanık'ın abisinin oğluydu. Polis hem Gökmen Uyanık'ı hem yeğenini hem de yeğenini olay yerine götüren o şüpheliyi gözaltına aldı.
7: Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yeğen İsa Uyanık ifadesinde elindeki yara izinin saldırı esnasında gerçekleştiğini söyleyerek suçunu itiraf etti. Azmettirici Gökmen Uyanık, saldırgan yeğen ve onlara yardım eden şüpheli tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
6: Şu anda annem 30 gündür yoğun bakımda, bir yaşam mücadelesi veriyor. Kesinlikle üstü örtülmesin.
1: Adana'da Afgan uyruklu bir kadın eşinin saldırısına uğradı. Çekiç ve bıçak darbeleriyle yaralanan kadının durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da geçen yıl eşinden boşanan 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
4: Eşini çekiçle darp etti. Kaçmaya çalışınca bıçakla yaraladı. İki çocuk annesi kadının hayati tehlikesi var. Olay Adana Çukurova ilçesinde meydana geldi. Afgan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Zanlı evdeki çekiçle eşini darp etmeye başladı. Bunun üzerine kadın kaçmaya çalıştı. Eşini takip eden zanlı bu kez bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kador geçen yıl eşinden boşandı. Haliliye ilçesinde yaşayan kadının evinden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. Eve giden ekipler 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 çocuk annesi Kador'un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da el freni çekilmeden park edilen bir otomobil sürüklenerek bir binanın doğal gaz panosuna çarptı. Patlama meydana gelmedi, gaz sızıntısına zamanında müdahale edildi. Apartman boşaltıldı.
0: Park halindeki el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağı sürüklenmeye başladı. Peşindekiler yetişmeye çalışsa da başarılı olamadı. Araç ancak 3 katlı bir binanın doğalgaz panosuna çarptıktan sonra durabildi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da büyük tehlike atlatıldı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Çarpmanın etkisiyle panoda gaz sızıntısı meydana gelince olay yerine polis, itfaiye ve İKDAŞ ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Diğer binalarda oturanlar ne olup bittiğini komşularını merak etti. Kısa süre sonra güvenlik şeridi çekildi. Çevredekilerden bölgeden uzaklaşması istendi. İKDAŞ gaz akışını keserek hasar gören kutu ve boru hattında onarıma başladı. Binanın girişinde de hasar oluştu. Otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
8: Trabzon'da dere üzerindeki köprü zaman içinde hasar aldı. Beton parçalanıp dökülmeye başladı. Köprünün ayaklarındaki demirler açığa çıktı. Bölge halkı olası bir faciaya karşı önlem alınmasını istiyor.
0: Beton parçaları döküldü. Demirleri açığa çıktı. Trabzon'da her gün yaklaşık 500 ağır tonajlı aracın geçtiği köprü vatandaşları tedirgin ediyor.
9: Yaya olarak yürüdüğünüz zaman araç geçsin, bak sallanıyor köprü. Her an yıkılabilir yani. Sel, burası afet bölgesi. Maçka Zigana'dan komple bu akan dere buradan geçiyor. 90 yılında bu derenin taştığını ben gördüm. Bizzat şahidim. Bu ayakları da yıkılmıştı. Şu anda da göründüğü gibi yapılması veya onarılmasını istiyor.
0: Burası Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi. Değirmen Dere üzerine yaklaşık 40 yıl önce bu köprü inşa edildi. Ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde zaman içinde hasar oluştu. Betonun parçalanıp dökülmesi sonucu demirler açığa çıktı. Köprünün sallandığını söyleyen mahalle sakinleri endişeli.
10: Burada vatandaş olarak da geçiyoruz, çocuk da geçiyor. Buradan okula giden çocuklarımız da var, kardeşlerimiz var.
0: Bölge halkı olası bir faciaya karşı güçlendirme ya da yenileme çalışması yapılmasını istiyor.
8: Kastamonu'da ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlanan çift hayatını kaybetti. Tarım ilacı iddiaları araştırılıyor. Olay Tosya ilçesi Karabey köyünde meydana geldi. Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin 1 Temmuz'da akrabalarının bahçesindeki ağaçtan kiraz yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan çift hastaneye kaldırıldı. Ahmet Derin aynı gün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığı adının belirlenmesi için örnek alındı. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Sivas'ta bir kangal yeni doğan kuzuyu çoban gelene kadar koynunda sakladı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler büyük beğeni topladı. Sürüyü korumak için görev yapan kangal merhametiyle de görenlerin içini ısıttı. Çoban sürünün başında değilken koyunlardan biri doğum yaptı. Kangal yeni doğan kuzuya anne şefkatiyle sahip çıktı, onu koynunda saklayarak korudu. Bir süre sonra sürünün yanına giden çoban büyük şaşkınlık yaşadı. Cep telefonuyla görüntülenen o anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Geleceğe bırakılacak en büyük miraslardan biri doğa ve onun sunduğu kaynaklar. İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Vakfı'nın Belgrad Ormanı'nda düzenlediği Geleceğe İz Bırak etkinliğinde hem sıfır atık bilinci hem de ormanların korunmasının önemi vurgulandı.
0: Şehirlerin akciğeri olan yemyeşil ağaçlar, yaşam kaynağı masmavi denizler. Doğa geleceğe bırakılabilecek en büyük miras. Belgrad Ormanı'nda düzenlenen Geleceğe İz Bırak buluşmasında bu mesaj vurgulandı.
11: Ne yazık ki bazen vatandaşlarımız piknik yaptıktan sonra veya ormanları, doğal alanları kullandıktan sonra kendi çöpünü götürmeyi unutuyorlar. Burada şu mesajı vermek istiyoruz. Bu doğal güzellikler hepimizin. Bu doğal güzellikleri gelecek nesillere bırakmak istiyorsak temiz tutmamız lazım.
0: Etkinlikte farkındalık oluşturmak adına yürüyüş yapıldı. Gönüllüler ve çocuklar bir araya geldi. Doğaya sahip çıkmanın önemi vurgulandı.
12: Sıfır atığın ana mantığı israf etmeme üzerine kurulu. Bunu sadece mutfağımızdaki malzeme, marketteki ürün ya da diğer kullandığımız eşyalar olarak değerlendirmemek lazım. Doğal kaynaklar da onun gibi. İsraf ettiğimizde 10 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra bu yürüdüğümüz ormanları bulamayacağız. Çevreyi kirlettiğimizde bu güzellikleri göremeyeceğiz. Ormanın korunması, ormana sahip çıkılması, sıfır atık mantığına hizmet eden çalışmalar.
0: Sıfır Atık Vakfı benzer etkinliklerle doğaya sahip çıkma çağrısında bulunuyor.
8: Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki tarihi Fontainebleau Ormanı aşırı sıcakların ardından alevlere teslim oldu. Yaklaşık 800 hektarlık alanın etkilendiği yangına 400 itfaiyeci, helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edildi. Riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi, ulaşımda da aksamalar oldu.
1: Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar Fransa'nın kalbinde çevre felaketine yol açtı. Başkent Paris'in 60 kilometre güneyindeki Fontainebleau Ormanı alevlere teslim oldu. Yaklaşık 400 itfaiyeci yangını durdurabilmek için gece boyunca mücadele etti. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yetkililerin olağanüstü büyüklükte olarak tanımladığı yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. 800 hektarlık ormanlık alan alevlerden etkilendi. İtfaiye ekipleri çevredeki diğer yerleşimleri korumak için savunma hattı oluşturdu. Helikopterler ve yangın söndürme uçakları çalışmalara destek verdi. Fransa tarihinde bir ilk yaşandı. Normalde daha kurak olan bölgelerden kuzeydeki Paris'e yangın söndürme uçakları sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tahliye edildi. Bölgedeki yoğun duman ulaşımı olumsuz etkiledi. Paris'teki tren seferlerinde de saatler süren gecikmeler yaşandı. Fransa, Mayıs ayından bu yana 3. sıcak hava dalgasını yaşıyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini arttırıyor. Yetkililer, bu yıl orman yangınlarında yaklaşık 17 bin hektarlık alanın kül olduğunu, son yangınlarla birlikte bunun 25 bin hektara ulaşmasından korkulduğunu açıkladı.
8: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, PTT'nin gönderi dağıtımında kullandığı elektrikli skuterların bugüne kadar 10,4 milyon kilometre yol yaptığını söyledi. Bu mesafe dünyanın çevresinde 260 tur anlamına geliyor.
4: PTT'nin elektrikli skuterları hizmete alındığı 2021 yılından bu yana 10,4 milyon kilometre yol yaptı. Elektrikli skuterlarla bugüne kadar yaklaşık 89,6 milyon gönderi sahiplerine teslim edildi. Verileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
13: Dünyanın çevresini yaklaşık 260 kez dolaşacak mesafeye ulaştı. PTT, e-skuterlarla 312 bin litre fosil yakıt kullanımının önüne geçti. Ayrıca yaya olarak dağıtım yapılmasına kıyasla %20 zamandan tasarruf ediliyor.
4: Bakan Uraloğlu 2021'de 100 elektrikli skuterla başlayan uygulamanın 2026 Haziran sonu itibariyle 1050 adet e-skutera ulaştığını söyledi. Uraloğlu elektrikli skuterların hızının saatte 25 kilometreye çıkabildiğini ve tek şarjda 40 kilometre gidebildiğini bildirdi. Kullanılmaya başladığı günden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere 4 büyük ilde toplam 62,5 milyon gönderi dağıtıldı dedi. Bunun toplam gönderinin %69'una karşılık geldiğini söyledi.
13: Ulaşım konusundaki yeni eğilimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda bakanlık olarak doğa dostu uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. PTT dağıtım görevlileri fosil yakıt kullanan araçlar yerine yeşil enerji kullanan e-skuterlarla gönderi teslimi yapıyor, bu sayede karbon emisyonunu azaltıyor.
8: Sakarya'da sahilde gezen Ali Çabuk karaya vuran bir insansız hava aracı buldu. Telefonunun yapay zekasına sordu ve bomba yok yanıtını alınca da çok riskli bir davranışta bulundu. 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı evine götürdü. İhbar üzerine adrese giden jandarma neyse ki patlayıcıya rastlamadı.
14: Çok şahane. Her şey yerinde.
4: Sahilde insansız hava aracı buldu. Evet. Önce yapay zekaya sordu. Bomba yok yanıtını alınca evine götürdü.
14: Çok yeri de sağlam gibi bir şey.
4: Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve torunuyla sahilde gezen Ali Çabuk, karaya vurmuş bir insansız hava aracı buldu. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı kendi aracıyla eve götürdü. Komşuların muhtara haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş önlem alan ekipler bomba imha uzmanlarını çağırdı. Yapılan incelemede patlayıcı tespit edilmedi.
14: Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk. Şu an uçar vaziyet. Korkmadım yani. Ama sonra tabii jandarmalar dedi ki çok tehlikeli bir şey yapmışsın dediler. O zaman ne kadar büyük bir iş yaptığımı, yani tehlikeli bir iş yaptığımı anladım.
4: Boyutu nedeniyle jandarma aracına sığmayan insansız hava aracı üzeri kapatılarak Ali Çabuk'a ait araçla emniyete götürüldü.
8: Antalya'da bir depoda çıkan yangın yanındaki 3 depoya ve bir eve sıçradı. Yangın 3 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Kepez ilçesi Düden mahallesindeki bir depoda yangın çıktı. Mangal kömürlerinin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki mobilya ve oto tamir malzemelerinin bulunduğu 3 depoya daha sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler depolardaki eşyaları çıkarmaya çalışırken alevler kısa sürede yandaki bir eve de sıçradı. Evde bulunanlar camdan atlayarak kendilerini kurtardı. Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Adıyaman'da bir kadın yolda bulduğu ve içinde yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde altın olan çantayı polise teslim etti. Besne ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın bir apartmanın girişinde çanta gördü. Çantayı açtığında içinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası olduğunu fark etti. Hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler tutanak karşılığında çantayı teslim aldı. Yaklaşık 6,5 milyon lira değerindeki altınların sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde çantanın sahibi bulunarak teslim edildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gittiği Bandırma Vapuru karadan yürütülerek yeni yerine taşındı. Müze gemi Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesinin yanına yerleştirildi.
4: Üç buçuk kilometre boyunca karadan yürütüldü. Bandırma Vapuru Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Kurtuluş Yolu yanına yerleştirildi. Vatandaşlar o tarihi anlara büyük ilgi gösterdi.
15: Gerçekten tarihi bir an. 30 yıldır Samsun'dayım. O da 30 yıldır oradaydı. Şimdi hep beraber yerine getiriyoruz inşallah.
4: Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma Vapuru replikası Canik ilçesinde bulunuyordu. Samsun Büyükşehir Belediyesi geminin Atatürk'ün ayak bastığı tütün iskelesine getirilmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 8 aylık bir sürecin ardından 240 tonluk geminin taşınmasına başlandı. 72 tekerlekli bağımsız aks sistemiyle gemi sahil güzergahı boyunca karadan yürütüldü. 4 saat süren yaklaşık 3,5 kilometrelik yolculuğu vatandaşlar da ilgiyle takip etti.
16: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Kızımla birlikte geldim bugün için. Gururluyuz.
4: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan müze gemi, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesi yanına yerleştirildi.
17: Burada yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanda Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Bandırma gemimize, hemen yan tarafında İstiklal Madalyası Müzesi, İstiklal Meydanı, muhteşem bir destinasyon oluşacak.
4: Bandırma Gemi Müzesi'ni yeni alanında daha fazla turistin ziyaret etmesi amaçlanıyor.
8: Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Türkiye'ye geliyor. Avrupa'daki birçok farklı kentten yola çıkan gurbetçiler Edirne'deki Kapı Kule sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.
4: Gişelerin önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Gurbetçiler yurda kavuşmanın sevincini yaşadı.
18: Çok bambaşka bir duygu yani. Anlatılamıyor ki. Gerçekten anlatılamıyor. Şu çocuğun sevincine bak.
19: Memleketimize vardık. Gurur duyduğumuz topraklardayız.
4: Burası Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapı Kule sınır kapısı. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'nın birçok kentinden yollara düştü. Sınır kapısında araç yoğunluğu oluştu.
20: Bir buçuk ayımız var. Onu memlekette geçirip geri çalışmaya devam edeceğiz.
18: Çocuk diyor ki baba bayrağı bir an evvel ver. İki senedir içimde tutuyorum diyor. Hep bu ana bekledim diyor.
21: Kalbim pır pır, gözlerim doluyor. Ait olduğum yerdeyim.
4: Pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapanlar kalacakları kentlere gitmek üzere yolculuğa devam etti. Kapı Kule sınır kapısındaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
8: Washington Tahran hattında gerilim yeniden arttı. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığıyla ilgili farklı açıklamalar geliyor ve bölgedeki son gelişmeleri Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk NTV yayınında değerlendirdi. Ekrana getireceğiz. Ardından saat başında tekrar buradayız.
3: 17 Haziran'da bu iki ülke arasında bir kalıcı barış anlaşması için bir mütabakat imzalandı, bir tür ön anlaşma. Bu anlaşma, daha anlaşmanın imzalandığı gün aslında bir Lübnan kriziyle karşı karşıya kaldı. Çünkü İsrail Lübnan'daki saldırılarını devam ettiriyordu. İran da bunu bekletici mesele saydı. Bu arada o mesele, yani Lübnan henüz tümüyle de sona erdirilmiş değil Lübnan sorunu. Ama Amerika'nın da baskısıyla İsrail'in buradaki saldırıları bir ölçüde seyrettiğine tanıklık ettik ve müzakere sürecini bir şekilde geçirdi. Ama bu sefer de Hürmüz'le ilgili çekişme devam etmekte. İşin aslı şu, yani Hürmüz'ün neden bu kadar ağırlıkta olduğu. Biliyorsunuz bu 14 madde içerisinde maddelerden bir tanesi doğrudan doğruya Hürmüz'le ilgili. Hürmüz'ün açılması gerektiği. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri de İran limanlarını uyguladığı bu deniz ablukasını da kaldıracak. Ama şöyle bir durum var. Nükleer tartışma, nükleer meseleyle ilgili 60 gün içerisinde bir karar çıkmasını aslında kimse beklemiyor. Yani bunun daha uzun süreceği öngörü içerisinde. Ama geriye kalan hususların konuşulması, mesela donmuş varlıkların serbest bırakılması dahil olmak üzere, bunların konuşulması ve belli bir olgunluğa ulaştırılması mümkün. Ama aradan geçen neredeyse 30 gün içerisinde hiçbir başlıkta ciddi bir ilerleme sağlanamadı. Sağlandıysa bu kamuoyuna açıklanamadı. Burada İran'la Amerika'nın karşılıklı güvensizliğindeki direnge noktası şu. Amerika Birleşik Devletleri, biliyorsunuz, Hürmüz Boğazı'nın kuzeyi İran, güneyi Umman. Umman'a yakın bir rota belirleyerek gemilerin serbestçe giriş çıkışını sağlamaya çalışıyor. Yani Trump kamuoyuna da verdiği sözün bir gereği olarak Hürmüz Boğazı'nı açıyor ticarete. Ama bu tabu İran'ın elindeki en büyük silahın İran'ın elinden alınması demek. Yani Hürmüz'ün açılması, diğer hiçbir konuda anlaşma sağlanamazken İran'ın pazarlık kozunun, Amerika'yı zorladığı kozunun, çünkü İran'ın Hürmüz'ün kapalı olması ya da önemli ölçüde kapalı olması Amerika Birleşik Devletleri bu mütabakat dahil olmak üzere müzakereleri zorlamakta. Oradan petrolün gitmemesi, işte petrol fiyatlarını yükseltiyor, petrol dolar sistemini felce uğratmakta. Ama İran bakımındansa diğer maddelerde bir kazanım elde edilmeden tek taraflı olarak Amerika'nın oldu bittiye getirerek Umman üzerinden o hattı açık tutması İran'ın işine de gelmemekte. Peki şu anki durum nedir? Yani İran o hattı kullanan, o rotayı kullanan ticaret gemilerine ateş açmakta ve orayı güvensiz hale getiriyor. Bunun üzerine de Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyini, İran'ın liman kentlerini ve oradaki bir takım tesisleri vurmakta. Bu da bu arada, yani İran'ın güneyi Lübnan'ın güneyine benzemeye başladı. Sürekli olarak ateş hattında böyle bir tür karşılıklı çekişme hali var. Peki ya buradan çıkan bir sonuç olabilir mi? Yani ben şunu beklemiyorum. Yani savaşın başladığı döneme dönülmesini beklemiyorum. Çünkü siyasi ve askeri açıdan bir dizi risk var. Her iki ülkede İsrail savaşmaya istekli olmakla beraber ne Amerika Birleşik Devletleri ne de İran savaşı şiddetlendirme konusunda yeterince motivasyona sahip değil. Ama yine de taraflar birbirlerinin elinden kozunu alma noktasında müzakere yaparken güç kullanımından da kaçınmamakta. Bu da müzakere sürecini çıkmaza sokuyor. Şimdi bu İran-Amerika son krizin mesela tansiyonu yükseldiği zaman NATO zirvesinin olduğu zamanlardı aynı zamanda. Şimdi bu NATO zirvesinde ben bir öncesi Ukrayna-Rusya hususu da bu Amerika-İran hususunda tarafların kullanma biçimleri bakımından bir mizansellik bir yanında olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela Ukrayna Haziran ayında Rusya'ya yönelik çok büyük bir saldırı başlattı. Dronlarla, füzelerle Rusya'nın petrokimya testlerinin üçte birini yok etti. Rusya petrol satamaz hale geldi. Rusya'da benzin sorunu ortaya çıktı ve Rus karşı saldırısı da Haziran sonu Temmuz başı başladı. Yani NATO zirvesi yapıldığı sırada çok ciddi bir Rus saldırısı vardı. Ve sonuçta da ne oldu? Bir kere zaten Ukrayna'nın talep ettiği, Avrupa'nın da onun adına talep ettiği şeyler aynen kabul edildi. Patriot sistemlerinin işte lisanslı üretimi gibi şeyler kabul edildi. Yani sonuçta Avrupa Ukrayna'ya yönelik bu desteğin devamı noktasında bir avantaj kazandı. Benzer bir durumun ben bu İran meselesinde de gündeme geldiğini düşünüyorum. Yani mesela Trump'ı hep beraber izledik. Trump'ın Ankara'daki ilk açıklaması İran'a yönelikti. bitti ateşkes diye bir açıklama yaptı. Ve sonunda ne oldu? Sonuç bildirgesinde ya da o oradaki hava bakımında İran normale göre daha fazla yer edindi. Yani NATO üye, bu arada Trump NATO üyelerini de bana niye destek vermiyorsunuz diye defalarca suçlamıştı. Bu suçlamanın gerisinde arka planını da da dikkate alalım, parantez içine alalım. Yani NATO zirvesine bir Amerika'nın getirdiği bir gündem ağırlık kazandı. Pekala bir gün sonra da saldırıları başlatabilirdi. İki gün sonra da başlatabilirdi. Yani Ukrayna-Rusya meselesi de İran'ın bombalanmasına dair bu tırmanma siyasetinin de NATO'ya denk gelmesi bence manidar. Bir kere onu söyleyeyim. Yani nasıl yürütüyorlar bu süreci? Tabii ki karşılıklı güvensizlik üzerine. Yani bir kere İran son bir yıl içinde iki defa müzakere masasındayken saldırıya uğradı. Ayrıca zaten bu savaşta saldırı yürüyen taraf kendisi. Dolayısıyla Amerika'ya ve bu arada İsrail de bu sürecin tam olarak parçası değil. Onu da söyleyeyim. Yani Amerika'yla bir şey yürütmeye çalışıyor. Ondaki güvensizliği belli bir yere kadar anlıyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri de özellikle Hürmüz konusunda ve nükleer silah konusunda çok maksimalist bir tavırla da hareket etmekte. Yani biz oraya daha gelemedik ama Amerika'nın İran'dan beklediği nükleerle ilgili paket İranların kolay kolay kabul edemeyeceği bir paket. Çok maksimalist. Hürmüz konusundaysa hemen açılması gerektiğini düşünüyor. Yani herhangi bir maddede somut bir kazanım elde etmeden İran'ın bugün itibariyle Hürmüz'den serbest ticareti onaylaması kendisi açısından makul değil. Ellerindeki en önemli silah Hürmüz'ün kapalı olması. Ama Amerika ne istiyor? Oldu bittiye getirerek bir anlamda Umman üzerinden, Umman'a yakın bir hat üzerinden ticaretin devam etmesini istiyor. Bu ama İran'ı çok zor durumda bırakacak. Dün itibariyle Umman bir öneride sundu biliyorsunuz. İşte bir güney hattı olsun, bir kuzey hattı olsun. İran işte kendi hattı hakkında istediği kararı alsın ama güney hattı açık olsun. İran bunu da kabul etmedi. Çünkü iki tane hat olsun dediğiniz andan itibaren yani herkes güney hattını tercih eder tabii ki Umman'a yakın hattı. Yani İran'sa devrim muhafızları daha doğrusu rejimse yani bir kazanım somutlaşana kadar o silahı elinden bırakmak istemiyor. Yani tarafların pozisyonları anlıyoruz ama şimdi bu müzakere denilen şey bir kere masaya oturduğunuz zaman yani taviz vermeye gerektiriyor. Yani bu taviz verilmeyecekse herkes belki de Kasım ayını bekliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri bakımından. Yani savaşı ya da müzakereyi bir yere kadar askıya tutup sonra Kasım'dan sonra ne karar verilecekse verilmeyi bekliyor belki de kendileri açısından. Müzakere konusunda yeterince güçlü bir motivasyonla hareket etmediklerine dair bir kanı akademik veya işte diplomatik kamuoyunda da yaygın. Yani her iki tarafta süreci uzatma eğiliminde ve birbirlerinin sabrını zorluyorlar. Burada tabii işte kaybeder her iki taraf aynı zamanda ve bir barış anlaşmasının gelmemesi bölgedeki istikrarsızlığı tabii ki derinleştiriyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. İstanbul'da kuvvetlenen Poyraz'la sıcaklık 28 derece inecek. Hava biraz bulutlanıyor. Kısa süre yağış geçişi olabilir. Ankara az bulutlu 33, Bursa 32 derece. İzmir 36 derece ancak karayel 3 gün kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. Gölgede Edirne 29, Kocaeli 28, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 29, Konya 34, Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak karayel hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. Manisa 35, Muğla ve Denizli 37, Bodrum 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu çok sıcak, Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece.
2: Hava durumu. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
6: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğümüz süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
2: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba, iyi haftalar. Saatler 6'yı gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın birçok bölgesinde ard arda patlamalar oldu. İran devrim muhafızları ise Körfez'deki Amerikan askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları düzenledi. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığıyla ilgili belirsizlik de sürüyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kabiliyetini azaltmak iddiasıyla yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devlet Televizyonu da Keşmadası ve Jas kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Benzer haberler Buşehir, Bender Abbas ve Sirik'ten de geldi. Mahşer kentinde bir su deposunun vurulduğu belirtildi. Bir kişi yaşamını yitirdi. Dört kişi ise yaralandı. İran Dışişleri Bakanlığı ABD saldırılarının son aylarda yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa düşürdüğünü belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarına misilleme operasyonuna başladı. Bahreyn'de sirenler çaldı. Halka güvenli yerlere gidin çağrısı yapıldı. Ürdün'ün başkenti Amman'da ise İran saldırıları nedeniyle uçuşlar askıya alındı. Saldırılar sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de devam ediyor. İran, boğazı tüm gemilere süresiz olarak kapattığını duyursa da Amerikan basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'ün açık olduğunu öne sürdü. Amerikan haber portalı Axios, son 24 saatte 20 geminin ABD ordusuyla koordineli şekilde boğazdan geçiş yaptığını iddia etti. Tayland'da çok sayıda kişinin bulunduğu bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. En az 27 kişi yaşamını yitirdi. 60'dan fazla yaralı var. Yaralılardan 22'sinin durumu kritik. Gece kulübünde önce bir patlama, sonra da yangın çıktığı belirtildi. Hay!
1: Kapıdan yükselen alevler, içeriden çığlık atarak dışarı kaçmaya çalışan insanlar. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Popüler bir gece kulübünde çıkan yangın faciaya dönüştü. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. 60'dan fazla kişi ise yaralandı. Aralarında durumu kritik olanlar da var. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde alevler mekanı çoktan sarmıştı. Görgü tanıkları facia anlarını anlattı. Canlı müzik sırasında önce sahne yakınında duman yükseldi, kısa süre sonra elektrikler kesildi ve şiddetli bir patlama yaşandı. Alevler saniyeler içinde salonu sardı. İçeride bulunanlar panikle çıkış kapılarına yöneldi. Yoğun duman nedeniyle birçok kişi içeride mahsur kaldı. Bazı müşteriler canlarını kurtarmak için mekanın arka bölümüne kaçtı, ancak orada dışarıya açılan bir çıkış bulunmuyordu. Hayatını kaybedenlerin çoğunun dumandan zehirlendiğine dikkat çekildi. Hey! Bangkok valisi işletmenin ruhsatının ve acil yangın çıkışlarının bulunduğunu söyledi. Ancak çok sayıda cansız bedenin yangın çıkışının yakınında bulunduğunu belirten vali, çıkışın önünde herhangi bir engel olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Tayland Başbakanı ise yangının nasıl başladığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
0: Ankara'da yeni haftada kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak.
2: Kabine 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayımlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da ele alınacak. ABD ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, Katsa yaptırımları ve S-400 hava savunma sisteminin üçüncü bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak. Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinede ele alınacak diğer başlıklar arasında. Toplantının gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci olacak. Güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin sunum yapması, sınır ötesindeki gelişmelerle terörle mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Hukuki düzenlemelerin ne zaman meclis gündemine geleceği de takip edilecek başlıklar arasında. Ve ekonomi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masada olacak.
0: Ankara'da NATO zirvesinin ardından gözler yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Niğde'de halkla buluşan Özel yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özel isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.
3: Önümüzdeki günlerde ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni, partimizi geri alacağız ya da başka çare bırakmadıklarında yeni bir yol bulacağız ama illaki iktidara varacağız. İllaki.
2: Yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yurt gezilerini Niğde'de sürdürdü. Kiraz işçileriyle sohbet edip çay içti. İsim vermeden CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
3: Bütün Türkiye'yi mücadeleye, meydanları doldurmaya, yollarda bizimle birlikte yürümeye, sel olup akmaya davet ediyorum. Bu milletin, halkın coşkun akan selinin önünde hiç kimse duramaz, duramaz, duramaz.
2: CHP Grup Başkanı Özel yeni parti iddialarını güçlendiren mesajlarını tekrar etti.
3: Bu yürüyüş menzile varacak. Bu yeni yol bizi iktidara çıkaracak. Partiye yapılan kötülüklere biriken öfke mücadele gücüne dönüşecek.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini değerlendirdi. Yayman, zirvede liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
4: Türkiye'nin yükselen gücünü hep beraber görüyoruz. NATO zirvesindeki Türkiye'nin durumunda gurur duyuyoruz. Bu NATO zirvesi Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkmasının işareti oldu. Türkiye ve dünya NATO zirvesindeki bu başarıyı konuşurken dost düşman herkes bu başarıya saygı gösterirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yine çatlak sesler gelmeye başladı. Yok mehter marşı niye çalınmışmış? Evet mehter marşını dün çaldık, bugün çalacağız, yarın yine çalacağız.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin F-35 anlaşmasına yönelik Amerikan basınına konuştu. Whitaker, F-35 gerçekleşecek bir anlaşma, bence gerçekleşecek dedi. Whitaker, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin bizzat ABD ve Türkiye liderleri arasında yürütüldüğünü belirtti. Türkiye'nin müttefik olarak çok yetenekli bir ülke olduğuna da vurgu yapan Amerikalı NATO temsilcisi, Türkiye'nin bölgesel çalışmalarda kilit rolde olduğunu ve Türkiye ile olan bu ilişkiye odaklanılması gerektiğini belirtti. Liselere geçiş sistemi kapsamında tercih süreci bugün başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek.

0: Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Levent'le birlikte 17 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Dernekler kanunu muhalefet, örgüt üyeliği ve suç gelirlerini aklamakla suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturma, Haluk Levent'in 2017 yılında kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
1: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Almanya'ya gitmek için havalimanına ulaştığında hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararını öğrendi. Ardından İstanbul'daki evine dönen Levent aracıyla İzmir'e hareket etti. Bursa'dan geçtiği esnada polis ekiplerince durdurulan Levent gözaltına alındı. Levent işlemleri için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
0: Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı, ancak 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılması planlanan konutların bir kısmının tamamlanmadığı öne sürülüyor.
2: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum.
0: Öte yandan Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanına 120 milyon lira para aktarıldığı iddia ediliyor. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da Haluk Levent hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Levent'in uçak kazasında kızını kaybeden Başaran'a ait 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı, üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak için satın aldığı, ancak hem ödemeleri yapmadığı hem de gayrimenkulleri söylenen amaçla kullanmadığı öne sürülüyor. Levent'in gözaltına alınmasının ardından Ahbap Derneği'nin İstanbul'daki merkezinde de polis ekiplerince arama yapıldı. Dernekte bulunan birçok belgeye el koyuldu. Ünlü şarkıcı Haziran ayında da karşılıksız çek iddiasıyla yargılandığı davada yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme Levent hakkında çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağına hükmetmişti. Levent'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek bir tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'ına bağışladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, vatandaşlarımız Kızılay'a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir. Yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenilebilir.

0: Haberi Graham'ın ofisi tarafından resmi X hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. Amerikan medyası Graham'ın kongre binası yakınındaki evine kalp durması ihbarı üzerine acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini yazdı. Ölüm haberinin duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Şimdiye kadar tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biri olan Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. Her zaman çalışırdı ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi. Lindsey'i çok özleyeceğiz" mesajını paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. Amerika büyük bir vatanseverini kaybetti. Bense çok sevdiğim bir dostumu kaybettim" ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli figürlerinden biri olan Graham, 2015 yılında başkan adaylığı için kısa süreliğine yarıştı. Donald Trump'ı en sert eleştirenlerden biriyken, daha sonra Trump'ın en yakın siyasi müttefiklerinden birine dönüştü. Lindsey Graham ismi Türkiye kamuoyu içinde yabancı değil. Ankara ile Washington arasında görüş ayrılıklarının yaşandığı birçok başlıkta Türkiye karşıtı açıklamalarıyla haberleri konu oldu. Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne verilen ABD desteğini savundu. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almasının ardından Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını destekledi. F-35 savaş uçağı programından Türkiye'nin çıkartılmasını destekleyen kongredeki başlıca isimlerden biriydi. Ancak son dönemde bazı Türkiye yanlısı açıklamaları da olmuştu. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Graham, burada daha önceki tavrının aksine F-35 konusunda Türkiye'ye destek veren açıklamalar yapmıştı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de sınırın sıfır noktasında üst bölgesini ziyaret etti. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını söyledi. "Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum" dedi. İçişleri Bakanı NATO zirvesinde alınan güvenlik önlemlerine de değindi.
2: İnşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesi'ni ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
3: Evet, evet, jandarmaya! Hazırdır Sayın Bakanım!
4: Teşekkür ederim.
3: Sol!
4: Zirve şehit andağıdır.
0: Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını belirtti.
2: Artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Onların takibi yapılmıyor. İşte Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor.
0: İçişleri Bakanı'nın gündeminde Ankara'daki NATO zirvesi de vardı.
2: 3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller 1. katmanı oluşturuyordu. Onun civarındaki iller 2. güvenlik bölgesini oluşturuyordu. Liman illerimizle beraber sınır bölgelerimizde, sınır illerimizde 3. katmanı oluşturuyordu. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu.
1: İstanbul'da 15 Temmuz'un 10. yılına özel anma etkinlikleri sürüyor. Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde motosikletliler ve bisikletlilerden oluşan bir kortej düzenlendi. Etkinliğe katılım yoğundu.
0: ...253 şehit için 253 bisiklet ve motosikletle kortej oluşturuldu. Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla törene katıldı. İstanbul Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz şehitlerini alma programı düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.
5: Bu Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nü 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bisikletli çevireceğiz. Motosikletli kardeşlerimizle beraber bir program gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve bununla ilgili pek çok faaliyeti gençlerimize anlatacağız.
0: Bisikletliler ve motosikletliler sabahın erken saatlerinde etkinlik alanında toplandı. Programa şehit yakınları ve gaziler de katıldı.
6: 15 Temmuz hepimizin özgürlüğüne dokunan bir mücadelenin adı. Biz 10. yılındayız ama inanıyorum ki yüzlerce yıl bu kahramanlık unutulmayacak.
7: Şehit Yılmaz Ercan kardeşimiz 15 Temmuz'da köprü üzerinde motoru

0: ile şehit edilmişti. Biz de 253 motosikletle çağrıda bulunduk. Bu kardeşimiz adına bir sürüş yapalım diye. Bugün de anma programlarında bunu gerçekleştiriyoruz.
1: Sadece İstanbul'dan değil, organizasyon için farklı illerden gelenler de vardı.
2: Ben de bir misafir olarak geldim Isparta'dan. Çok güzel bir etkinlik.
3: Coşkulu bir etkinlik. Hep istiyorduk böyle bir topluluğa katılmayı. Bir daha o günler yaşanmasın.
4: Heyecanlıyım yani. Turu tamamlamak istiyorum.
5: 15 Temmuz'ları hatırlatmak, unutturmamak için buraya toplandık.
1: Kortejin rotası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçildikten sonra Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sonlandı.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Öğrenci affı düzenlemesi de komisyonda olacak. Genel kurulsa 12. yargı paketi için mesai yapacak.
7: En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi, öğrenci affı. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Salı günü saat 10'da toplanacak. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Salı günü mesaisine başlayacak genel kuruldaysa 12. yargı paketi görüşülecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranında indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenebilecek davaların kapsamı genişletilecek. Salı günü Milli Eğitim Komisyonu da toplanacak. Toplantının gündeminde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içinde başvuru yapılması gerekecek.
8: Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı.
7: Çarşamba günü ise mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlenecek. Programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı mecliste sergilenen direniş ve milli iradeye hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele anlatılacak. 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.
6: Jandarma Genel Komutanlığı fotokapanlarla suç işlediği değerlendirilen 1847 şüpheliyi tespit etti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Fotokapanların suçla mücadelede daha etkin ve hızlı sonuç verdiği belirtildi. Bu kapsamda yurt genelinde 1847 şüpheli tespit edilerek yakalandığı ifade edildi. Zanlıların göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu imal ve ticareti ve hırsızlık gibi suçlar nedeniyle adli makamlara teslim edilerek işlem başlatıldığı kaydedildi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da el freni çekilmeden park edilen bir otomobil sürüklenerek bir binanın doğal gaz panosuna çarptı. Patlama meydana gelmedi. Gaz sızıntısına zamanında müdahale edildi ve apartman boşaltıldı.
1: Park halindeki el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağı sürüklenmeye başladı. Peşindekiler yetişmeye çalışsa da başarılı olamadı. Araç ancak 3 katlı bir binanın doğalgaz panosuna çarptıktan sonra durabildi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da büyük tehlike atlatıldı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Çarpmanın etkisiyle panoda gaz sızıntısı meydana gelince olay yerine polis, itfaiye ve İKDAŞ ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Diğer binalarda oturanlar ne olup bittiğini komşularını merak etti. Kısa süre sonra güvenlik şeridi çekildi. Çevredekilerden bölgeden uzaklaşması istendi. İktaş gaz akışını keserek hasar gören kutu ve boru hattında onarıma başladı. Binanın girişinde de hasar oluştu. Otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
6: Trabzon'da dere üzerindeki köprü zaman içinde hasar aldı. Beton parçalanıp dökülmeye başladı. Köprünün ayaklarındaki demirler açığa çıktı. Bölge halkı olası bir faciaya karşı önlem alınmasını istiyor.
1: Beton parçaları döküldü. Demirleri açığa çıktı. Trabzon'da her gün yaklaşık 500 ağır tonajlı aracın geçtiği köprü vatandaşları tedirgin ediyor.
8: Yaya olarak yürüdüğünüz zaman araç geçsin, bak sallanıyor köprü. Her an yıkılabilir yani. Sel burası afet bölgesi. Maçka Zigana'dan komple bu akan dere buradan geçiyor. 90 yılında bu derenin taştığını ben gördüm. Bizzat şahidim. Bu ayakları da yıkılmıştı. Şu anda da göründüğü gibi yapılması veya onarılmasını istiyor.
1: Burası Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi. Değirmendere üzerine yaklaşık 40 yıl önce bu köprü inşa edildi. Ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde zaman içinde hasar oluştu. Betonun parçalanıp dökülmesi sonucu demirler açığa çıktı. Köprünün sallandığını söyleyen mahalle sakinleri endişeli.
9: Burada vatandaş olarak da geçiyoruz, çocuk da geçiyor. Buradan okula giden çocuklarımız da var, kardeşlerimiz var.
1: Bölge halkı olası bir faciaya karşı güçlendirme ya da yenileme çalışması yapılmasını istiyor.
6: İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsüyle çarpışan ambulans devrildi. Ambulanstaki hasta dahil 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Ayrıntıları NTV ekibinden Dilek Yaman Demir aktardı.
10: İstanbul Fatih'teyiz, Fevzi Paşa Caddesi'ndeyiz. Kazanın tam da yaşandığı o alandayız. Bu cadde Yavuz Selim Caddesi. Bu caddeden aşağıya doğru inene kadar ki olan kısmın tamamı Yavuz Selim Caddesi olarak geçiyor. Kaza nedeniyle de ambulansta maddi bir hasar oluştu. Ambulansın içindeki 3 görevli personel yaralandı. Tabii bir de ambulansın içinde bir hasta da vardı. O hasta da bu ambulansın içindeydi ama durumu ne kadar ağırdı? Bir hastaneden başka bir hastaneye nakil mi oluyor? Yoksa bir 112 çağrı merkezi aracılığıyla mı alınmıştı? Henüz hastaya ilişkin bir bilgimiz yok ama bu ambulanstaki 3 sağlık görevlisiyle birlikte bir hasta da yaralanmış durumda kazanın etkisiyle. Şimdi buradan ambulans çekiciye yükleniyor, artık gidecek. Biz de size kazayı anlatmaya çalışalım. Ambulans tam da buradan geliyordu. Yine bu tam Yavuz Selim Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi'nin kesişimindeki bu alanda, tam da işte burada bu alanda İETT otobüsü ambulansa çarptı ve ambulans o çarpmanın etkisiyle yan yattı. Yavuz Selim Caddesi'nin aşağısına doğru biraz da sürüklendi. Maddi hasar hem ambulansta var hem de İETT otobüsünde de var. Burada oturanlar, çalışanlar olay yerine çıkıp burada ilk müdahaleyi yapmaya çalıştılar. Tıpkı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, yine emniyet güçleri de tam da buradaydı. Tabii burası da şu anda artık cadde temizleniyor, temizlenmeye çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerlerdeki cam kırıklarını almaya çalışıyor. Kusur kimdeydi? Yani ambulans şoföründe miydi ya da İETT otobüsünde miydi? Henüz buna ilişkin bir kusur belli değil. Neden belli değil? Olay çok sıcak ve incelemeler halen sürüyor.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Eller Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianamesini tamamladı. Her iki isme uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edildi.
1: Soruşturmanın bir gizli tanık ifadesi üzerine başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki uyuşturucu testlerine ve yazışma kayıtlarına yer verildi. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Başsavcılığa göre Cebeci telefonunda uyuşturucu madde içerikli elektronik sigaralar üzerine araştırmalar yaptı. Saadettin Saran'la uyuşturucu kullanımı ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen mesajlaşmalara rastlandı. Her iki şüphelinin adli tıp analizlerinde testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Cebeci'nin bir dönem uyuşturucu kullandığını itiraf etti ancak kimseye temin etmediğini savunduğu hatırlatıldı. Saran'ın ise uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü. Evindeki kalıntıların ilaç tozuyla lavanta kalıntısı olduğunu iddia ettiği kaydedildi. Daha önce geçirdiği ameliyatlarda aldığı anestezi ve ilaçlarında uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına neden olabileceğini savunduğu aktarıldı. Şüphelilerin mesajlarında izledikleri bir diziden yola çıkarak şakalaştıklarını söylediği belirtildi. Ancak bu diyaloğun net bir şekilde uyuşturucu madde temini içerikli olduğu iddia edildi. Sarı'nın saç analizlerinde uyuşturucuya rastlandı. Bu madde içeriğinin dış etkenlerden veya ilaç etkileşiminden kaynaklanamayacağı ifade edildi. Saran ve Cebeci'nin uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan ayrı ayrı en az 10 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.
6: Antalya'da bir depoda çıkan yangın yanındaki 3 depoya ve bir eve sıçradı. Yangın 3 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Kepez ilçesi Düden mahallesindeki bir depoda yangın çıktı. Mangal kömürlerinin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki mobilya ve oto tamir malzemelerinin bulunduğu 3 depoya daha sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler depolardaki eşyaları çıkarmaya çalışırken alevler kısa sürede yandaki bir eve de sıçradı. Evde bulunanlar camdan atlayarak kendilerini kurtardı. Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. İstanbul'da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına tuzak kurdu. Yeğenini tinerci kılığına sokup 44 yaşındaki kadının yüzüne ve vücuduna kimyasal madde döktürdü. Saldırıya uğrayan kadın yoğun bakımda tedaviye alınırken kadına kurulan tuzak saldırganın telefon kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıktı.
11: Annemin yanına geliyor ve kimyasal maddeyi annemin üstüne döküyor. Saldırı sonucu vücudun %27'si 3. ve 2. derece yandı.
12: Yeğenini tinerci kılığına soktu. İddiaya göre ayrılmak isteyen sevgilisine kimyasal maddeyle saldırdı. 44 yaşındaki Derya Demir, 1,5 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Gökmen Uyanık'la aralarındaki sorunları konuşmak için yaklaşık bir ay önce Şile'ye gitti. Bu esnada yanlarına maskeli bir şüpheli geldi.
11: Para istiyor, para vermeyince geri gidiyor. Sonrasında Gökmen Uyanık annemin yanında kahve alma bahanesiyle uzaklaşıyor.
12: Şüpheli yalnız kalan Derya Demir'in yanına geri dönerek elindeki kimyasalı yüzüne ve vücuduna döktükten sonra olay yerinden kaçtı. Demir, Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olay sonrası polis çalışma başlattı. Gökmen Uyan'ın cep telefonu ise incelemeye alındı.
13: Telefon kayıtlarına bakılınca kan donduran tuzak ortaya çıktı. Tinerci kılığındaki saldırgan Gökmen Uyanık'ın abisinin oğluydu. Polis hem Gökmen Uyanık'ı hem yeğenini hem de yeğenini olay yerine götüren o şüpheliyi gözaltına aldı.
12: Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yeğen İsa Uyanık ifadesinde elindeki yara izinin saldırı esnasında gerçekleştiğini söyleyerek suçunu itiraf etti. Azmettirici Gökmen Uyanık, saldırgan yeğen ve onlara yardım eden şüpheli tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
11: Şu anda annem 30 gündür yoğun bakımda, bir yaşam mücadelesi veriyor. Kesinlikle üstü örtülmesin.
6: Adana'da Afgan uyruklu bir kadın eşinin saldırısına uğradı. Çekiç ve bıçak darbeleriyle yaralanan kadının durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da ise geçen yıl eşinden boşanan 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
7: Eşini çekiçle darp etti. Kaçmaya çalışınca bıçakla yaraladı. 2 çocuk annesi kadının hayati tehlikesi var. Olay Adana Çukurova ilçesinde meydana geldi. Afgan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Zanlı evdeki çekiçle eşini darp etmeye başladı. Bunun üzerine kadın kaçmaya çalıştı, eşini takip eden zanlı bu kez bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik, kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kador geçen yıl eşinden boşandı. Haliliye ilçesinde yaşayan kadının evinden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. Eve giden ekipler 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 çocuk annesi Kador'un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
6: Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gittiği bandırma vapuru karadan yürütülerek yeni yerine taşındı. Müze gemi Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesinin yanına yerleştirildi.
7: Üç buçuk kilometre boyunca karadan yürütüldü. Bandırma vapuru Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Kurtuluş Yolu yanına yerleştirildi. Vatandaşlar o tarihi anlara büyük ilgi gösterdi.
14: Gerçekten tarihi bir an. 30 yıldır Samsun'dayım. O da 30 yıldır oradaydı. Şimdi hep beraber yerine getiriyoruz inşallah.
7: Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma Vapuru replikası Canik ilçesinde bulunuyordu. Samsun Büyükşehir Belediyesi geminin Atatürk'ün ayak bastığı tütün iskelesine getirilmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 8 aylık bir sürecin ardından 240 tonluk geminin taşınmasına başlandı. 72 tekerlekli bağımsız aks sistemiyle gemi sahil güzergahı boyunca karadan yürütüldü. 4 saat süren yaklaşık 3,5 kilometrelik yolculuğu vatandaşlar da ilgiyle takip etti.
15: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Kızımla birlikte geldim bugün için. Gururluyuz.
7: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan müze gemi, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesi yanına yerleştirildi.
16: Burada yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanda Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Bandırma Gemi Müze, hemen yan tarafında İstiklal Madalyası Müzesi, İstiklal Meydanı, muhteşem bir destinasyon oluşacak.
7: Bandırma Gemi Müzesi'ni yeni alanında daha fazla turistin ziyaret etmesi amaçlanıyor.
6: Sırada 10 yaşında bir dehanın uluslararası çapta elde ettiği başarı hikayesi var. Ali Koç, Roma'da düzenlenen bilim olimpiyatlarında kendi kategorisinde şampiyon oldu. Bu onun ilk birinciliği de değil ve farklı başarı öyküleri yazabilmek için destek bekliyor.
17: Bir sürü ulusal ve uluslararası aranda delicelerim var.
1: 54 ülkeden yüzlerce öğrenciyle yarıştı. Kodlama, algoritmik düşünce gibi alanlarda gösterdiği beceriyle dikkat çekti. 10 yaşındaki Ali Koç, Roma'da düzenlenen STEM olimpiyatlarında kendi yaş kategorisinde hem matematik hem de bilim kategorisinde şampiyonluk kazandı.
18: Ali, aferin sana!
19: Çok sevindim.
18: İki
19: kategoride de dünya birincisi oldum.
20: Teşekkür ederim anneciğim. Ben de kendimle gurur duyuyorum. Çok mutluyum.
1: Ali gururlu ve mutlu.
21: Herkese merhaba. Ben İstanbul'a döndüm ve yeni madalyalarımı eskilerinin yanına büyük bir memnuniyetle yerleştirdim. Bana tebrik mesajları göndermişler. Annem bana hepsini okudu. Sizlere çok teşekkür ederim. Bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırmaya ve ülkemizi gururlandırmaya da devam edeceğim. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.
1: 5. sınıfa gitmeye hazırlanan Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ceyda Düvenci ile bambaşka sohbetler programında NTV'ye konuk olmuştu. Bu süreçte annesi Pelin Koç en büyük destekçisi oldu.
17: Bir hipotezi ispatlayarak matematiğin en prestijlik ödülü olan Abel Ödülü ve Fields Madalyası kazanmak istiyorum.
22: İlk kez bu yarışmaya katılışımız değildi. Geçen yılda Barcelona'da yine dünya birinciliği elde etmişti ve bu yıl birincilik unvanını korudu. Orada yaşadığımız mutluluk ve gurur tarifsiz, size anlatmakta kelimeler bulamıyorum aslında. Gerçekten bir anne olarak çok gurur duydum, çok mutlu oldum.
1: Ali Koç, uluslararası yarışmaların dünya finallerine katılabilmek için destek bekliyor. Annesinin hazırladığı Ali'nin Hikayesi isimli sosyal medya hesabından başarılarının ve hedeflerinin ayrıntılarına ulaşmak mümkün.
6: Geleceğe bırakılacak en büyük miraslardan biri doğa ve onun sunduğu kaynaklar. İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Vakfı'nın Belgrad Ormanı'nda düzenlediği Geleceğe İz Bırak etkinliğinde hem sıfır atık bilinci hem de ormanların korunmasının önemi vurgulandı.
1: Şehirlerin akciğeri olan yemyeşil ağaçlar, yaşam kaynağı masmavi denizler. Doğa, geleceğe bırakılabilecek en büyük miras. Belgrad Ormanı'nda düzenlenen Geleceğe iz Bırak buluşmasında bu mesaj vurgulandı.
23: Ne yazık ki bazen vatandaşlarımız piknik yaptıktan sonra veya ormanları, doğal alanları kullandıktan sonra kendi çöpünü götürmeyi unutuyorlar. Burada şu mesajı vermek istiyoruz. Bu doğal güzellikler hepimizin. Bu doğal güzellikleri gelecek nesillere bırakmak istiyorsak temiz tutmamız lazım.
1: Etkinlikte farkındalık oluşturmak adına yürüyüş yapıldı. Gönüllüler ve çocuklar bir araya geldi. Doğaya sahip çıkmanın önemi vurgulandı.
24: Sıfır atığın ana mantığı israf etmeme üzerine kurulu. Bunu sadece mutfağımızdaki malzeme, marketteki ürün ya da diğer kullandığımız eşyalar olarak değerlendirmemek lazım. Doğal kaynaklar da onun gibi. İsraf ettiğimizde 10 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra bu yürüdüğümüz ormanları bulamayacağız. Çevreyi kirlettiğimizde bu güzellikleri göremeyeceğiz. Ormanın korunması, ormana sahip çıkılması, sıfır atık mantığına hizmet eden çalışmalar.
1: Sıfır Atık Vakfı benzer etkinliklerle doğaya sahip çıkma çağrısında bulunuyor.
6: Adıyaman'da bir kadın yolda bulduğu ve içinde yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde altın olan çantayı polise teslim etti. Besni ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın bir apartmanın girişinde çanta gördü. Çantayı açtığında içinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası olduğunu fark etti, hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler tutanak karşılığında çantayı teslim aldı. Yaklaşık 6,5 milyon lira değerindeki altınların sahibinin bulunması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde çantanın sahibi bulunarak teslim edildi. İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil önce bebek arabasına, daha sonra kaldırımdaki bir kişiye çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İddiaya göre fren yerine gaza basan sürücü İstanbul Arnavutköy'de büyük paniğe neden oldu. Kontrolden çıkan araç önce caddeden geçen bebek arabasına, ardından kaldırımda sandalyede oturan bir kişiye çarptı. Savrulan araç park halindeki otomobillerin arasına sıkışarak durabildi. Kaza anında çevredekiler yardıma koşarken bebek arabasındaki çocukla çarpmanın etkisiyle yere düşen kişinin şans eseri yaralanmadığı öğrenildi. Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki tarihi Fontainebleau ormanı aşırı sıcakların ardından alevlere teslim oldu. Yaklaşık 800 hektarlık alanın etkilendiği yangına 400 itfaiyeci, helikopterler ve yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edildi. Riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi, ulaşımda da aksamalar oldu.
0: Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar Fransa'nın kalbinde çevre felaketine yol açtı. Başkent Paris'in 60 kilometre güneyindeki Fontainebleau ormanı alevlere teslim oldu. Yaklaşık 400 itfaiyeci yangını durdurabilmek için gece boyunca mücadele etti. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yetkililerin olağanüstü büyüklükte olarak tanımladığı yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. 800 hektarlık ormanlık alan alevlerden etkilendi. İtfaiye ekipleri çevredeki diğer yerleşimleri korumak için savunma hattı oluşturdu. Helikopterler ve yangın söndürme uçakları çalışmalara destek verdi. Fransa tarihinde bir ilk yaşandı. Normalde daha kurak olan bölgelerden kuzeydeki Paris'e yangın söndürme uçakları sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tahliye edildi. Bölgedeki yoğun duman ulaşımı olumsuz etkiledi. Paris'teki tren seferlerinde de saatler süren gecikmeler yaşandı. Fransa, Mayıs ayından bu yana 3. sıcak hava dalgasını yaşıyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini arttırıyor. Yetkililer bu yıl orman yangınlarında yaklaşık 17 bin hektarlık alanın kül olduğunu, son yangınlarla birlikte bunun 25 bin hektara ulaşmasından korkulduğunu açıkladı.
6: Kastamonu'da ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlanan çift hayatını kaybetti. Tarım ilacı iddiaları araştırılıyor. Olay Tosya ilçesi Karabey köyünde meydana geldi. Ahmet Derin'le eşi Rahime Derin 1 Temmuz'da akrabaların bahçesindeki ağaçtan kiraz yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan çift hastaneye kaldırıldı. Ahmet Derin aynı gün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Ağrı Dağı'na zirve yürüyüşü sırasında kaybolan kadın dağcının cansız bedeni 112 gün sonra 4700 metre rakımda bulundu. 58 yaşındaki Sevim Yılmaz 22 Mart'ta 5 kişilik bir ekiple tırmanışa geçti. Kadın dağcı 4700 metre rakımda yorulduğu için kampa geri dönmek istedi ve gruptan ayrıldı. Ancak bir daha haber alınamadı. Yılmaz için başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı ve olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalar ertelendi. Havaların ısınmasıyla birlikte kayıp dağcıyı arama çalışmalarına yeniden başlandı. İHA'lar yardımıyla kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyalara ulaşıldı. Ardından da Sevim Yılmaz'ın cansız bedenine 4700 metre rakımda ulaşıldı. Cenazenin bulunduğu bölgeden güvenli alana indirilmesi amacıyla 40 kişilik uzman ekip tarafından tahliye çalışması başlatıldı. Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobilde uzman çavuş eşi ve 8 aylık bebeği hayatını kaybetti. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Samur ailesi aile ziyareti için gittikleri Uşak'tan dönüyordu. Uzman çavuş Hasan Samur'un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araç daha sonra takla atarak 50 metre sürüklendi. Kazada Hasan Samur, eşi Zehra Samur'la çiftin 8 aylık bebeği Aybars Kağan hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Sivas Yaşayan Miras Şöleni düzenlendi. Geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.
7: Bağlama yapımı, seramik, ahşap oyuncak üretimi ve deri işleme. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Sivas Yaşayan Miras Şöleni düzenlendi. 58 ilden toplam 80 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısının katıldığı etkinlikte geleneksel el sanatları tanıtıldı.
2: Materyalleri göz nuruyla emek vererek tek tek elde yaparak mücevhere çeviriyoruz. Bu ürünleri tek tek elde keserek, taşlarını tek tek mıhlayarak, bazı taşları kendimiz işliyoruz. Doğadan çıkardığımız taşlarla. Asıl isteğimiz, asıl amacımız gelecek nesillere bu mesleği taşımak.
7: Tarihi kent meydanında kurulan standlar ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar el sanatlarının inceliklerini deneyimleme ve yaşayan miras unsurlarıyla tanışma fırsatı buldu.
3: Deve kuşu yumurtası, kaz yumurtası, tavuk yumurtası, hemen hemen tüm yumurtaları işliyorum. Bu sanat Osmanlı döneminden günümüze gelen bir sanat. Geleceği taşımaya ben de çalışıyorum, uğraşıyorum.
7: Bakanlığa kayıtlı dokuma ustalarının katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu'nun Dokumacıları Sivas'ta etkinliği de büyük ilgi gördü. Dokuma ustaları geleneksel yöntemlerle ürettikleri eserleri sergiledi.
6: Sakarya'da sahilde gezen Ali Çabuk karaya vuran bir insansız hava aracı buldu. Telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk bomba yok yanıtını alınca çok riskli bir davranışta bulundu. 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı evine götürdü. İhbar üzerine adrese giden jandarma patlayıcıya rastlamadı.
4: Çok şahane. Her şey yerinde.
7: Sahilde insansız hava aracı buldu. Önce yapay zekaya sordu. Bomba yok yanıtını alınca evine götürdü.
4: Çok yeri de sağlam gibi bir şey.
7: Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve torunuyla sahilde gezen Ali Çabuk, karaya vurmuş bir insansız hava aracı buldu. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı kendi aracıyla eve götürdü. Komşuların muhtara haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş önlem alan ekipler bomba imha uzmanlarını çağırdı. Yapılan incelemede patlayıcı tespit edilmedi.
4: Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk. Şu an uçar vaziyet. Korkmadım yani. Ama sonra tabii jandarmalar dedi ki çok tehlikeli bir şey yapmışsın dediler. O zaman ne kadar büyük bir iş yaptığımı, yani tehlikeli bir iş yaptığımı anladım.
7: Boyutu nedeniyle jandarma aracına sığmayan insansız hava aracı üzeri kapatılarak Ali Çabuk'a ait araçla emniyete götürüldü.
5: NTV Radyo.
8: Doğa takvimi. Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
25: Yarın doğadaki iki önemli canlıyı, şempanzeleri ve köpek balıklarını kutlama, farkındalık yaratma günü. Köpek balığı tek başına yaşamaya hazır olarak dünyaya gelir. Anne köpek balığı yavrularına bakmaz ama tedbirini alır. Onları çoğunlukla kendi doğduğu büyük yırtıcıların giremeyeceği, sığ ve besin açısından zengin, güvenli bir yuvada bırakır. Yavrular da zaten avlanmak, beslenmek gibi hayatta kalmak için gereken tüm ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilecek içgüdüleri, becerileriyle donanmışlardır. Bu yuvada 4 yaşına kadar güçlenir, sonra açık denizlere çıkarlar. 400 milyon yıllık evrim sürecinde dinozorların bile hayatta kalamadığı dönemi atlatan ve doğanın en üstün canlılarından biri olan okyanusların en güçlüsü, yırtıcısı haline gelen köpek balığı, günümüzdeki insanların vahşi avlanması karşısında çaresiz. Uzmanlar, güçlü önlemler alınmazsa çoğu köpek balığı türünün 10 yıl içinde yok olacağını tahmin ediyor. Aklınızda olsun, köpek balığı deniz ekosistemi için hayati öneme sahiptir. Hem biyoçeşitlilik hem sağlıklı balık popülasyonunu sağlar. Unutmayın, yarın köpek balığı farkındalık günü. Köpek balıklarını kutlama günü.
8: Doğa takvimi.
9: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
10: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
11: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
9: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor. Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
10: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
9: Silah bırakma süreci ne aşamada?
11: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
10: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
9: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var? Ya nedir?
11: Trump vites düşürmüyor.
10: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
12: Reklam.
13: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
14: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
26: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
27: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
28: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
29: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
25: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
30: NTV Radyo.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. İstanbul 28, Bursa 32 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara ve Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak kariyer hafta başı kuvvetli sıcağından daha fazla serinlik verecek. İzmir 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 seviyesinde. Temkınalı Kavşağı Silivri yönü için bir duyuru var. O bölgede tüm şeritlerin trafiğe kapatıldığı belirtilmiş. Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması nedeniyle ve ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Yoğunluk uyarısı var. Ana arterlerde özellikle Esenyurt, Altınşehir istikametinde ciddi bir yoğunluk var bu dakikalarda. Anadolu yakası içinse Samandıra mevkiinde Sultanbeyli istikametinde sıkışıklık söz konusu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Çamlıca'nın gerisinden itibaren başlıyor bir hayli yoğun köprü geçişleri. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yine Anadolu yakasından geçişlerde ciddi bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
3: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Ben Ege Berk Kiraz, haberlerle yayındayız. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'ın ticari gemilere saldırı kabiliyetini azaltmak için yeni bir saldırı başlattık dedi. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan özgür bir şekilde geçişinin hedeflendiği belirtildi. İran Devlet Televizyonu saldırı açıklamasından sonra Keşm Adası ve Caz kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD saldırılarının son aylarda yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa düşürdüğünü belirtti. Kabine bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçları değerlendirilecek. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayınlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde konuşulacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi de masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir yönünde teyit kararı alması beklenecek. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı belirtiliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de sınırın sıfır noktasındaki üs bölgesini ziyaret etti. Bakan, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını söyledi. Bundan zerre şüphe duymuyorum dedi. Gündeminde NATO zirvesinde alınan güvenlik önlemleri de vardı. Üç katlı güvenlik önlemi aldık, kolluk güçlerinin fedakarlığı sayesinde kazasız belasız sonuçlandırdık dedi. CHP lideri Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Niğde'de halkla buluşan Özel önümüzdeki günlerde ya partimizi geri alacağız ya da başka çare bırakmadıklarında yeni bir yol bulacağız dedi. İsim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Bu milletin coşkusunun önünde hiç kimse duramaz diye konuştu. Mecliste yeni haftada milyonları ilgilendiren düzenlemeler ele alınacak. Plan Bütçe Komisyonu yarın en düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi görüşecek. Genel kurulda 12. yargı paketi ele alınacak. Paket, İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi ve yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Milli Eğitim Komisyonu ise öğrenci affını masaya yatıracak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alındı. Levent, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesi kullandıkları iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'la Meclis üyesi Gencay Özcan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Fenerbahçe Başkanı iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianamesini tamamladı. Her iki isme uyuşturucu ticaretinden en az 10 yıl hapis talep edildi. Liselere geçiş sınavında tercih süreci bugün başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. İstanbul'da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına tuzak kurdu. Yeğenini tinerci kılığına sokup 44 yaşındaki kadının yüzüne ve vücuduna kimyasal madde döktürdü. Azmettirici, saldırgan ve onlara yardım eden bir şüpheli tutuklandı. İki kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tayland'da çok sayıda kişinin bulunduğu bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. En az 27 kişi yaşamını yitirdi, 60'tan fazla da yaralı var. Yaralılardan 22'sinin durumu kritik. Hayatını kaybedenlerin çoğunun dumandan zehirlendiği belirtildi. Amerikan siyasetinin önemli figürlerinden Başkan Donald Trump'ın son dönemdeki en sıkı destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Amerikan basını Graham'ın ani kalp durması nedeniyle öldüğünü yazdı.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: 13 Temmuz Pazartesi günü, haftanın ilk gününde gazetelerin gündemine bakacağız, manşetlere göz atacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün gazetenin manşetinde direnişin sembolü Kahramankazan başlığı var. 15 Temmuz'da FETÖ'nün ihanet merkezi Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kahramankazan direnişin de sembolü oldu. Şehit düşen 9 vatan evladı ve ölümün üzerine yürüyen 92 gazi tarihin seyrini değiştirdi demiş Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan ilçe halkı tanklara ve savaş uçaklarına rağmen darbeye direndi. Çiftçiler uçakların kalkışını engellemek için tarlaları yaktı, yollar kapatıldı ve elektrik kesildi. 10 yıl geçse de destan yazan Kahramankazan halkı hafızalarda yerini koruyor demiş. 15 Temmuz 2016 günü yaşanan olayları tekrar hatırlatmış, manşetine bugün bu haberle çıkmış Sabah gazetesi. Bir başka başlıkta aktaralım. Ateşkes bitti, Hürmüz kapandı haberi var. ABD ve İran arasındaki ateşkes resleşme süreci ardından gelen saldırılarla son buldu. Hürmüz Boğazı yeniden kapandı. Fırlatılan füzeler ve İHA'lar yüzünden sürekli alarmların çaldığı körfez diken üstüne demiş Sabah gazetesi. Milliyet gazetesine bakacağız. Bugün manşette ileri daha ileri başlığı var. Milli Muharip Uçak Kağan'ın Blok 10 seviyesindeki ilk 20 adetinde kullanılacak F-110 motorlarının satışında ABD'deki kongre aşamasının tamamlanmasının ardından tedarike yönelik teknik ve ticari süreç başladı demiş gazete. Fiilen bugünden itibaren başlayacak süreçte F-110 motorlarının tedarikine ilişkin teknik ve ticari görüşmeler ABD yönetimi ve motor üreticisi firmayla devam edecek. Bundan sonra motorların teslim takvimi, entegrasyon çalışmaları, test ve sertifikasyon faaliyetleri gibi teknik başlıklar ele alınacak diyor Milliyet. 2028'de Hava Kuvvetleri'ne 20 adet Kağan Blok 10 uçağının ilk parti olarak teslimine başlanması planlanıyor. Amerika'dan temin edilmesi planlanan 48 motordan 40'ı çift motorlu olan Kağan Blok 10'un seri üretiminde kullanılacak. 2028'den itibaren ise milli üretim motorla üretime geçilmesi hedefleniyor demiş. Bugün Milliyet gazetesinin manşetinde bu haber yer almış. Hürriyet'in manşetinde ise gece olunca ateş yağıyor başlığını görüyoruz. Bir türlü aşılamayan Hürmüz krizi nedeniyle ABD ve İran yine birbirini vuruyor. Son saldırıların hepsi de gece saatlerinde yaşanıyor. Uzmanlara göre Amerika'nın geceyi seçmesinin taktiksel nedenleri var demiş Hürriyet. Amerika'nın bu haftaki 3. dalga saldırısı da İran saatiyle 2.45'te başladı. Bu saldırıda yaklaşık 140 askeri hedef vuruldu. Hedefler arasında İran'ın füze ve insansız hava aracı üsleri, deniz tesisleri, mühimmat depoları ve iletişim ağları yer aldı. Uzmanlara göre gece harekatları taktiksel üstünlük sağlarken psikolojik avantaj da yaratıyor demiş Hürriyet. Amerikan ordusu gece görüş sistemleri, uydu desteği ve hassas güdümlü mühimmat sayesinde hedefleri yüksek isabet oranıyla vurabiliyor. Buna karşılık karanlık İran'ın hazırlık ve koordinasyon kabiliyetini zorlaştırıyor demiş. Bugün manşetinde Hürriyet gazetesi bu habere yer vermiş. Yeni Şafak'a göz atalım. Özel gitse de vekiller kalıyor haberi var bugün manşette. CHP'den ayrılıp İmamoğlu'yla yeni parti kurmak isteyen Özel mecliste aradığı desteği bulamadı. En az 100 CHP'li vekille yola çıkmak isteyen Özel şimdiye kadar 136 milletvekilinden 50-60'ını yanına çekebildi. Bu yeni partinin ana muhalefet olma iddiasının çökmesi demek. Vekillerin CHP'de kalmasının ise birçok nedeni var demiş bugün Yeni Şafak manşetinde. O nedenlerden birkaçını şöyle özetlemiş Yeni Şafak gazetesi. Özel hem butlan kararı çıkınca hem vekillerle görüşmelerinde CHP'nin marka değeri yüksek ifadesini kullandı. Milletvekilleri de aynı nedenle CHP'yi bırakmak istemiyor. Partinin kasasında 1,2 milyar lira para var. Vekiller bu parayla büyük seçim organizasyonları yapabileceğini düşünüyor. Ve böyle sıralamış Yeni Şafak gazetesi bu nedenleri bugün manşetinde. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ise Yargıtay kararı kısıtlamak suç denmiş. Silivri'de süren İBB davasında Murat Ongun ve Fatih Keleş'in avukatlarının savunmaları geçen hafta yarıda kesildi. Ardından savunma süresi kısıtlanmak istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu duruma tepki gösterdi. Mahkeme başkanı ise İmamoğlu susma hakkını kullandı notunu düşerek davayı erteledi. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun savunma hakkına yönelik düzenlemelerinde bir süre sınırlaması yok demiş Cumhuriyet gazetesi. Haber şöyle devam ediyor. Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin Ergenekon davasında yargılananların savunmalarını kısıtlayan mahkeme heyetinin görevini kötüye kullanma suçundan cezalandırılmalarını onadığı belirlendi. Ergenekon'da yargılanmış avukat Hüseyin Buzoğlu, yaşananlar hükmün 19 Mart 2025 öncesi siyasi iktidar tarafından dikte edildiğini somutluyor diye konuştu demiş. Bu görüşe de yer vermiş Cumhuriyet gazetesi bugün manşeti içerisinde. Posta gazetesinde ise manşet, bunu yapanlar insan olamaz. Elazığ'da 14 yaşındaki Down sendromlu otizm ve epilepsi hastası çocuğun eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Çocuğun vücudunda gördüğü manzara karşısında büyük şok geçiren baba, soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı demiş. Bu haberi böyle paylaşmış ve birkaç da görsel eklemiş Posta gazetesi. Bir başka başlık daha verelim. Haluk Levent gözaltında denmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından gözaltında demiş Posta gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti ise halkın gözü mecliste. TBMM öğrenci affından emekli maaşına, yargı paketinden IBAN kullanımına kadar çok sayıda düzenlemeyi tatile girene kadar görüşecek denmiş. En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi ve öğrenci affı meclis gündemine gelecek. Genel kurulda ele alınacak yargı paketi IBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor demiş Akşam gazetesi bugünkü manşetinde.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda yarı finaller için geri sayım sürüyor. İki yarı finalde turnuvanın en dikkat çekici eşleşmelerinden biri futbol severleri bekliyor. Fransa ile İspanya yarın saat 22'de finale çıkabilmek için kozlarını paylaşacak. Diğer yarı finalde ise şampiyonluğun güçlü adaylarından İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Bu mücadele çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Türkiye'nin
3: aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sinop-Samsun yolunun 72-77. Kilometrelerinde ve Bingöl-Solhan yolunun 8-12. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
6: Mobile Systems.
7: Reklam.
8: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
12: Aa, anne dedi.
13: Hadi canım, baba dedi.
12: Bez dedi.
13: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
14: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
15: Bes, bes, bes Allianz'dır. Bes, bes, bes Allianz.
16: Mobiliz, araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
17: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: NTV Radyo.

0: bombaları boşa düşürdüğünü belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarına misilleme operasyonuna başladı. Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli yerlere gidin çağrısı yapıldı. Ürdün'ün başkenti Amman'da ise İran saldırıları nedeniyle uçuşlar askıya alındı. Saldırılar sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de devam ediyor. İran, boğazı tüm gemilere süresiz olarak kapattığını duyursa da Amerikan basınına konuşan ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ün açık olduğunu öne sürdü. Tayland'da çok sayıda kişinin bulunduğu bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. En az 27 kişi yaşamını yitirdi, 60'tan fazla da yaralı var.
1: Kapıdan yükselen alevler, içeriden çığlık atarak dışarı kaçmaya çalışan insanlar. Popüler bir gece kulübünde çıkan yangın faciaya dönüştü. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. 60'tan fazla kişi ise yaralandı. Aralarında durumu kritik olanlar da var. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde alevler mekanı çoktan sarmıştı. Görgü tanıkları facia anlarını anlattı. Canlı müzik sırasında önce sahne yakınında duman yükseldi, kısa süre sonra elektrikler kesildi ve şiddetli bir patlama yaşandı. Alevler saniyeler içinde salonu sardı. İçeride bulunanlar panikle çıkış kapılarına yöneldi. Yoğun duman nedeniyle birçok kişi içeride mahsur kaldı. Bazı müşteriler canlarını kurtarmak için mekanın arka bölümüne kaçtı, ancak orada dışarıya açılan bir çıkış bulunmuyordu. Hayatını kaybedenlerin çoğunun dumandan zehirlendiğine dikkat çekildi. Hey! Bangkok valisi işletmenin ruhsatının ve acil yangın çıkışlarının bulunduğunu söyledi. Ancak çok sayıda cansız bedenin yangın çıkışının yakınında bulunduğunu belirten vali, çıkışın önünde herhangi bir engel olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Tayland Başbakanı ise yangının nasıl başladığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
0: Kabine bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de masada olacak.
2: Kabine 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayımlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da ele alınacak. ABD ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, KATSA yaptırımları ve S-400 hava savunma sisteminin üçüncü bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak. Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinede ele alınacak diğer başlıklar arasında. Toplantının gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci olacak. Güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin sunum yapması, sınır ötesindeki gelişmelerle terörle mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Hukuki düzenlemelerin ne zaman meclis gündemine geleceği de takip edilecek başlıklar arasında. Ve ekonomi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masada olacak.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve yaptırımların kalkması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Artık top Amerikan yönetiminde, bir gelişme mutlaka olacaktır ifadesini kullandı.
3: Müttefikler arasında yaptırım olmaz. Müttefikler arasında ticari kısıtlama olamaz. Hı hı. Maalesef Türkiye bunlarla karşı karşıya kaldı. Açık veya örtülü, bazen açık bazen örtülü yaptırımlarla, engellemelerle karşı karşıya kaldı. Evet. Dolayısıyla Türkiye bu sıkıntılara karşı ne yaptı? Kendi gücünü daha fazla kullandı ve belli bir yere geldi. Ama bir yandan da elbette bizim de ihtiyaç duyduğumuz, en azından belli bir süre bir takım konularda ilerleme sağlayıncaya kadar ihtiyaç duyduğumuz ürünleri almamız önemli. Hı hı. Bu çerçevede bu yaptırımlar gerçekten hiçbir şekilde izah edilemez. Olmaması gereken şeyler, siz müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz, aynı çatı altındasınız. Müttefik dediğiniz ülkeyi zor duruma düşürücü tavır alıyorsunuz. Yani bu hakikaten ittifak ruhuyla uyuşmayan bir yaklaşım, bağdaşmayan bir yaklaşım. Sayın Trump da çok doğrudan konuşan bir insan belli konularda ve bunu çok net söyledi. Biz dostlarımıza yaptırım Yapamayız dedi. Bundan

0: sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz ama artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Hı. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
1: Bu arada Amerika'nın NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin F-35 anlaşmasına yönelik Amerikan basınına konuştu. Sürecin bizzat Amerika ve Türkiye liderleri arasında yürütüldüğünü belirtti. Türkiye'nin müttefik olarak çok yetenekli bir ülke olduğuna vurgu yaptı. Bence bu anlaşma gerçekleşecek dedi. Amerikan siyasetinin önemli figürlerinden, Başkan Donald Trump'ın son dönemdeki en sıkı destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti.
2: ABD dış politikasının en şahin isimlerinden biriydi. Washington'daki İsrail ve Ukrayna destekçilerinin en önde gelen isimlerindendi. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Ukrayna ziyaretinin ardından ABD'ye döndükten sonra 71 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi Graham'ın ofisi tarafından resmi X hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamada 11 Temmuz Cumartesi akşamı ABD Senatörü Lindsey Graham, kısa süren ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti ifadelerine yer verildi. Amerikan medyası Graham'ın kongre binası yakınındaki evine kalp durması ihbarı üzerine acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini yazdı. Ölüm haberinin duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Şimdiye kadar tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biri olan Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. Her zaman çalışırdı ve gerçek bir Amerikan vatanseveriydi. Lindsey'i çok özleyeceğiz" mesajını paylaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. Amerika büyük bir vatanseverini kaybetti. Bense çok sevdiğim bir dostumu kaybettim" ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli figürlerinden biri olan Graham, 2015 yılında başkan adaylığı için kısa süreliğine yarıştı. Donald Trump'ı en sert eleştirenlerden biriyken, daha sonra Trump'ın en yakın siyasi müttefiklerinden birine dönüştü. Lindsey Graham ismi Türkiye kamuoyu içinde yabancı değil. Ankara ile Washington arasında görüş ayrılıklarının yaşandığı birçok başlıkta Türkiye karşıtı açıklamalarıyla haberleri konu oldu. Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne verilen ABD desteğini savundu. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almasının ardından Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını destekledi. F-35 savaş uçağı programından Türkiye'nin çıkartılmasını destekleyen kongredeki başlıca isimlerden biriydi. Ancak son dönemde bazı Türkiye yanlısı açıklamaları da olmuştu. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Graham, burada daha önceki tavrının aksine F-35 konusunda Türkiye'ye destek veren açıklamalar yapmıştı.
3: NTV Radyo.
1: Ankara'da NATO zirvesinin ardından gözler yeniden meclise çevrildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde FETÖ ile mücadelede son durumu paylaştı. Bakan, örgütün kamufle olmaya çalıştığını ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretinde olduğunu bildirdi.
4: Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelede son durumu anlattı. Tehlikenin geçmediğini söyledi.
5: Örgüt elebaşının 20 Ekim 2024 tarihinde ölmüş olması, bu tehdidin tamamen bittiği ve tehlikenin geçtiği anlamına kesinlikle gelmiyor. FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kollarıdır. Bu sinsi yapı kurumsal omurgası devletimiz tarafından büyük oranda çökertilmiş olsa da yurt dışındaki kaçak uzantıları vasıtasıyla varlığını sürdürme gayretindedir.
4: Bakan Gürlek, FETÖ'nün yeni bir yapılanma içinde olduğunu da belirtti. Devletimiz bu yapının yeni nesil dijital yöntemlerine ve güncel finansman hatlarına karşı mücadelesini sürdürmektedir dedi.
5: Örgüt şu an özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar.
4: Adalet Bakanı FETÖ soruşturmaları ve davaları hakkında da bilgi verdi.
5: 2026 yılının ilk 6 ayında güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyon yapıldı. 2451 kişi gözaltına alındı. Bugüne kadar FETÖ-PDY ile ilgili soruşturmalarda toplam 720.338 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Mahkumiyet alan 127.102 kişinin yanı sıra suçsuzluğu anlaşılan 124.743 kişi hakkında beraat kararı verilmiştir.
1: Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesi kullandıkları iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'la Meclis üyesi Gencay Özcan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada iki isim hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Nazife Aktaş ve Gencay Özcan işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrole serbest kaldı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alındı. Levent, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor.
6: Soruşturma, Haluk Levent'in 2017 yılında kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
7: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Almanya'ya gitmek için havalimanına ulaştığında hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararını öğrendi. Ardından İstanbul'daki evine dönen Levent aracıyla İzmir'e hareket etti. Bursa'dan geçtiği esnada polis ekiplerince durdurulan Levent gözaltına alındı. Levent işlemleri için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
6: Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı ancak 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılması planlanan konutların bir kısmının tamamlanmadığı öne sürülüyor.
8: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
6: Öte yandan Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanına 120 milyon lira para aktarıldığı iddia ediliyor. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da Haluk Levent hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Levent'in uçak kazasında kızını kaybeden Başaran'a ait 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı, üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak için satın aldığı, ancak hem ödemeleri yapmadığı hem de gayrimenkulleri söylenen amaçla kullanmadığı öne sürülüyor. Levent'in gözaltına alınmasının ardından Ahbap Derneği'nin İstanbul'daki merkezinde de polis ekiplerince arama yapıldı. Dernekte bulunan birçok belgeye el koyuldu. Ünlü şarkıcı Haziran ayında da karşılıksız çek iddiasıyla yargılandığı davada yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme Levent hakkında çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağına hükmetmişti. Levent'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Fenerbahçe Başkanı iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianamesini tamamladı. Her iki isme uyuşturucu ticaretinden en az 10 yıl hapis talep edildi.
2: Soruşturmanın bir gizli tanık ifadesi üzerine başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin adli tıp kurumundaki uyuşturucu testlerine ve yazışma kayıtlarına yer verildi. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Başsavcılığa göre Cebeci telefonunda uyuşturucu madde içerikli elektronik sigaralar üzerine araştırmalar yaptı. Saadet'in Saran'la uyuşturucu kullanımı ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen mesajlaşmalara rastlandı. Her iki şüphelinin adli tıp analizlerinde testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Cebeci'nin bir dönem uyuşturucu kullandığını itiraf etti ancak kimseye temin etmediğini savunduğu hatırlatıldı. Saran'ın ise uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü. Evindeki kalıntıların ilaç tozuyla lavanta kalıntısı olduğunu iddia ettiği kaydedildi. Daha önce geçirdiği ameliyatlarda aldığı anestezi ve ilaçlarında uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına neden olabileceğini savunduğu aktarıldı. Şüphelilerin mesajlarında izledikleri bir diziden yola çıkarak şakalaştıklarını söylediği belirtildi. Ancak bu diyaloğun net bir şekilde uyuşturucu madde temini içerikli olduğu iddia edildi. Saran'ın saç analizlerinde uyuşturucuya rastlandı. Bu madde içeriğinin dış etkenlerden veya ilaç etkileşiminden kaynaklanamayacağı ifade edildi. Saran ve Cebeci'nin uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan ayrı ayrı en az 10 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.
1: Liselere geçiş sınavında tercih süreci bugün başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta duyurulacak. Adana'da Afgan uyruklu bir kadın eşinin saldırısına uğradı. Durumu kritik, zanlı aranıyor. Şanlıurfa'da da geçen yıl eşinden boşanan 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Polis cinayet şüphesi üzerine çalışma başlattı.
4: Eşini çekiçle darp etti. Kaçmaya çalışınca bıçakla yaraladı. İki çocuk annesi kadının hayati tehlikesi var. Olay Adana Çukurova ilçesinde meydana geldi. Afgan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Zanlı evdeki çekiçle eşini darp etmeye başladı. Bunun üzerine kadın kaçmaya çalıştı. Eşini takip eden zanlı bu kez bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kador geçen yıl eşinden boşandı. Haliliye ilçesinde yaşayan kadının evinden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. Eve giden ekipler 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 çocuk annesi Kador'un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
1: Kastamonu'da ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlanan çift hayatını kaybetti. Tarım ilacı iddiası araştırılıyor. Olay Tosya ilçesinde meydana geldi. Ahmet Derin'le eşi Rahime Derin 1 Temmuz'da akrabaların bahçesindeki ağaçtan kiraz yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan çift hastaneye kaldırıldı. Ahmet Derin aynı gün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Ağrı Dağı'na zirve yürüyüşü sırasında kaybolan kadın dağcının cansız bedeni 112 gün sonra 4700 metre rakımda bulundu. 58 yaşındaki Sevim Yılmaz 22 Mart'ta 5 kişilik bir ekiple tırmanışa geçti. Kadın dağcı 4700 metre rakımda yorulduğu için kampa geri dönmek isteyerek gruptan ayrıldı. Ancak bir daha haber alınamadı. Yılmaz için başlatılan arama çalışmalarından da sonuç alınamadı. Havaların ısınmasıyla birlikte kayıp dağcıyı arama çalışması yeniden başladı. Önce İHA yardımıyla kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyalara ulaşıldı. Ardından Sevim Yılmaz'ın cansız bedeni 4700 metre rakımda tespit edildi. Sakarya'da sahilde gezen Ali Çabuk, karaya vuran bir insansız hava aracı buldu. Telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca riskli bir davranışta bulundu. 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı evine götürdü. İhbar üzerine adrese giden jandarma neyse ki patlayıcıya rastlamadı.
4: Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve torunuyla sahilde gezen Ali Çabuk, karaya vurmuş bir insansız hava aracı buldu. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı kendi aracıyla eve götürdü. Komşuların muhtara haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş önlem alan ekipler bomba imha uzmanlarını çağırdı. Yapılan incelemede patlayıcı tespit edilmedi.
9: Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk. Şu an uçar vaziyet. Korkmadım yani. Ama sonra tabii jandarmalar dedi ki çok tehlikeli bir şey yapmışsın dediler. O zaman ne kadar büyük bir iş yaptığımı yani tehlikeli bir iş yaptığımı anladım.
4: Boyutu nedeniyle jandarma aracına sığmayan insansız hava aracı üzeri kapatılarak Ali Çabuk'a ait araçla emniyete götürüldü.
1: Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki tarihi Fontainebleau ormanı aşırı sıcakların ardından alevlere teslim oldu. 800 hektarlık alan küle döndü. Riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi.
6: Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar Fransa'nın kalbinde çevre felaketine yol açtı. Başkent Paris'in 60 kilometre güneyindeki Fontainebleau ormanı alevlere teslim oldu. Yaklaşık 400 itfaiyeci yangını durdurabilmek için gece boyunca mücadele etti. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yetkililerin olağanüstü büyüklükte olarak tanımladığı yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. 800 hektarlık ormanlık alan alevlerden etkilendi. İtfaiye ekipleri çevredeki diğer yerleşimleri korumak için savunma hattı oluşturdu. Helikopterler ve yangın söndürme uçakları çalışmalara destek verdi. Fransa tarihinde bir ilk yaşandı. Normalde daha kurak olan bölgelerden kuzeydeki Paris'e yangın söndürme uçakları sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tahliye edildi. Bölgedeki yoğun duman ulaşımı olumsuz etkiledi. Paris'teki tren seferlerinde de saatler süren gecikmeler yaşandı. Fransa, Mayıs ayından bu yana 3. sıcak hava dalgasını yaşıyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini arttırıyor. Yetkililer, bu yıl orman yangınlarında yaklaşık 17 bin hektarlık alanın kül olduğunu, son yangınlarla birlikte bunun 25 bin hektara ulaşmasından korkulduğunu açıkladı.
1: Geleceğe bırakılacak en büyük miraslardan biri doğa ve onun sunduğu kaynaklar. İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Vakfı Belgrad Ormanı'nda geleceğe iz bırak etkinliği düzenledi. Hem sıfır atık bilinci hem de ormanların korunmasının önemi vurgulandı.
2: Şehirlerin akciğeri olan yemyeşil ağaçlar, yaşam kaynağı masmavi denizler. Doğa geleceğe bırakılabilecek en büyük miras. Belgrad Ormanı'nda düzenlenen geleceğe iz bırak buluşmasında bu mesaj vurgulandı.
10: Ne yazık ki bazen vatandaşlarımız piknik yaptıktan sonra veya ormanları, doğal alanları kullandıktan sonra kendi çöpünü götürmeyi unutuyorlar. Burada şu mesajı vermek istiyoruz. Bu doğal güzellikler hepimizin. Bu doğal güzellikleri gelecek nesillere bırakmak istiyorsak temiz tutmamız lazım.
2: Etkinlikte farkındalık oluşturmak adına yürüyüş yapıldı. Gönüllüler ve çocuklar bir araya geldi. Doğaya sahip çıkmanın önemi vurgulandı.
11: Sıfır atığın ana mantığı israf etmeme üzerine kurulu. Bunu sadece mutfağımızdaki malzeme, marketteki ürün ya da diğer kullandığımız eşyalar olarak değerlendirmemek lazım. Doğal kaynaklar da onun gibi. İsraf ettiğimizde 10 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra bu yürüdüğümüz ormanları bulamayacağız. Çevreyi kirlettiğimizde bu güzellikleri göremeyeceğiz. Ormanın korunması, ormana sahip çıkılması, sıfır atık mantığına hizmet eden çalışmalar.
2: Sıfır Atık Vakfı benzer etkinliklerle doğaya sahip çıkma çağrısında bulunuyor.
3: NTV Radyo Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento. Mobile Systems. Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
12: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında.

0: tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Tablet deyince vatan.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
8: Mobile Systems.
9: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
10: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İtalyan ve İsviçre kökenli gazeteci, yazar ve siyaset bilimci Giuliano da Empoli'nin Avcıların Çağı isimli kitabı Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize bir su holat çevirmiş. Giuliano da Empoli 1973 Paris doğumlu. Lisans eğitimini Roma'da hukuk alanında, yüksek lisans eğitimini ise Paris'te siyaset bilimi alanında tamamladı. Yayımlanmış çok sayıda eseri bulunan yazar, 2022 yılında ilk romanı Kremlin'in Büyücüsü ile Fransa'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Fransız Akademisi Büyük Roman Ödülünü kazandı. Roman, Sovyetler Birliği sonrası Rusya'da Vladimir Putin'in iktidara yükselişini anlatıyordu. Gelelim bugünkü kitabımıza, Avcıların Çağı'na. Giuliano da Empoli kitabında dijital teknolojide 21. yüzyılda yaşanan muazzam sıçramayla birlikte dünya siyasetinin değişen çehresini konu alıyor. Kısa denemelerden oluşan kitap, söze 16. yüzyılda Orta Amerika'yı işgal eden İspanyol denizci Hernan Cortes'in karşısındaki Aztek İmparatoru 2. Montezuma'nın çaresizliği ile başlıyor. Bu işgali bir metafor olarak kullanan da Empoli, günümüzde benzer bir istilanın artık devasa gemilerle değil, özel jetlerle karaya ayak basan günümüz teknoloji devleri, Silikon Vadisi yöneticileri ya da dijital çağın derebeyleri tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor. İstila edilen ise giderek sönmekte olan eski dünyanın geleneksel siyaset ve liderlik anlayışı. Da Empoli'ye göre dijital teknolojiye egemen olan yeni dünya düzeninin efendileri, hakimiyetlerini pekiştirecek ve derinleştirecek bir siyasetçi kuşağının da önünü açtılar. Başta Donald Trump olmak üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye uzanan bir liste bu. Elbette çoğaltılabilir bu isimler. Da Empoli bu yeni kuşak liderler için Borgia'lar diyor. Hani Machiavelli'nin ünlü Prens kitabına ilham kaynağı olan, iktidarın dayanağını adalet ve ahlaki ilkelerde değil güç ve şiddette gören Cesare Borgia'ya atıfla. İşte bu liderler kuşağının uyum içinde çalıştığı, dahası minnetle karşılık verdiği teknolojinin derebeylerini de zaten herkes tanıyor. Birkaçını sayalım. Nazi sempatizanı meşhur Elon Musk, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, DeepMind'ın başındaki Demis Hassabis, OpenAI'ın başındaki Sam Altman ve daha bir yığın isim. Giuliano da Empoli'nin kitabı, dünyanın muhtemelen giderek içine sürüklendiği karanlık bir dönemin arka planı üzerine düşündürücü ve ufuk açıcı bir çalışma. Güney Koreli yazar Lim Sun-woo'nun ilk öykü kitabı Hayaletin Kalbi Itaki yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Tayfun Kartal çevirmiş. Lim Sun-woo 1995 Seul doğumlu. Modern hayatın yalnızlığını, yas ve yabancılaşma temalarını büyülü gerçekçilikle harmanlayan Sun-woo, hayaletin kalbinde görülmeyen, ifade edilemeyen, açıklanamayan duyguları keşfeden 8 fantastik öykü anlatıyor. Tanıtım metninde kendi bedeniyle bir fırında yüzleşenlerin, dünyayı ele geçiren mutant deniz analarının, eski sevgilisinin dairesinde ağaca dönüşen kalbi kırık bir adamın, elektrikli süpürgenin içine hapsolmuş K-pop yıldızı adayı bir hayaletin ve kedilerini öldüren vahşi bir köpekten intikam almak için içindeki kediyi ortaya çıkaran bir karakterin öyküleri bunlar denilmiş. İngiliz siyaset bilimci Colin Hay'in editörlüğünü üstlendiği Siyaset Nedir isimli derleme kadim yayınlarından çıktı. Muhammed Berdibek'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı kutuplaşma çağında siyasete dair temel bir kılavuz. Siyaset üzerine 13 makalenin yer aldığı kitap, siyaseti farklı bakış açılarıyla yeniden düşünmeye çağırıyor. Ritüellerden söyleme, kimlikten tarihe, krizden gündelik pratiklere kadar uzanan geniş bir yelpazede siyasetin nasıl kurulduğunu, nasıl işlediğini ve hayatlarımızı nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor bu 13 farklı makale. Kitapta siyaset yalnızca devletlerin, partilerin ya da seçimlerin alanı değil, aynı zamanda anlamın üretildiği, kimliklerin kurulduğu, geçmişin yeniden yazıldığı ve geleceğin tasarlandığı bir mücadele zemini olarak karşımıza çıkıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
12: Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlılar yıldız oyuncuyla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Daha önce 31 yaşındaki oyuncunun kulübü Arsenal'la da her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, Trossard'ı bu hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Belçikalı futbolcunun siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe Mason Greenwood'u kadrosuna katmak üzere. İngiliz oyuncunun transferindeki tüm pürüzlerin ortadan kalkmasıyla sarı lacivertlilerin resmi duyuruyu kısa süre içerisinde yapması bekleniyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu için yetiştiği kulüp olan Manchester United geri satın alma opsiyonunu kullanmayacağını taraflara bildirdi. Daha önce Greenwood için Marsilya'yla da anlaşan Fenerbahçe, golcü oyuncuyu İstanbul'a getirip sağlık kontrollerinden geçirecek. Ardından Mason Greenwood Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak. Galatasaray transferdeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar, Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü Burnley ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Opsiyonun devreye girmesi halinde Sarı Kırmızılıların kasasından yaklaşık 30 milyon euro çıkacak. Wimbledon'da tek erkeklerde şampiyon dünya bir numarasının oldu. Yannick Sinner, Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci Wimbledon zaferine ulaştı. İtalyan sporcu karşılaşmayı geriden gelerek kazandı. İlk seti 7-6 kaybeden Sinner, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle şampiyonluğa ulaştı. Son Roland Garros şampiyonu Zverev bu sonuçla üst üste 2 Grand Slam kazanma fırsatını değerlendiremedi. Sinner ise sezonun ilk, kariyerinin 5. Grand Slam'ini kazandı.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
11: Doğa konuşmaları.
13: İki kabuklu yumuşakçalar arasında yer alan deniz canlısı pinalar, denizlerin doğal arıtma tesisleri olarak kabul ediliyor. Peki pinalar bu işlevi nasıl yerine getiriyor? Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı anlattı.
14: Pina denizin dibinde sabit olarak yaşayan büyük bir iki kabuklu. Kocaman bir midye gibi düşünsün değerli dinleyenlerimiz. Denizin dibinde yaşarken deniz suyunu filtre ederek besleniyor ve aynı zamanda deniz suyunun içerisindeki çözülmüş oksijen alıyor. Ortalama bir pina saatte 6 litre deniz suyunu filtre ediyor. Yani denizin doğal filtresi gibi çalışıyor bu canlılar. Çünkü sabit olarak tutundu. Beslenmek için deniz suyunun içerisindeki askıda bulunan parçacıklara ihtiyaç var. Ne var o parçacıkların içinde? Plankton var, minik minik, mikroskobik, hayvansal olabilir, bitkisel olabilir. Ne var başka? Bizim arıtmadan denize gönderdiğimiz atıklarımız var. İşte pinalar bunları alıyor, onlarla besleniyor. O esnada deniz suyunun içerisindeki bulunan çözülmüş oksijenle de nefes almış oluyor. Pinalar azaldığı zaman denizin doğal arıtma kapasitesi de doğal olarak azalmış oluyor.
15: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
17: Mobile Systems.
6: Reklam.
18: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz. Araç takipte.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Akdeniz, yazları termometre değeri birçok kentten düşük olmasına rağmen havanın en bunaltıcı olduğu bölgemizdir. Nedeni ise şu: Temmuz ortalama sıcaklığı Adana ve Antalya'nın 34 derece. Aslında çok yüksek değil. Ancak bağıl nem oranı diğer bölgelerden çok daha yüksek. Yazın çoğu gün lodos yönünden çok nemli ve sıcak esen rüzgar bağıl nemi öyle bile %80'lere çıkarabildiğinden hissedilen sıcaklık çoğu gün 40 dereceye yakın seyrediyor. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam. Burası NTV Radyo. Saat 8.
6: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
7: Mobile Systems. Saat 8 NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara, gazetelerin ilk sayfalarına, yansımalarına bakacağız. Ben Ege Berkiraz, haber turuyla başlıyoruz. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'ın ticari gemilere saldırı kabiliyetini azaltmak için yeni bir saldırı başlattık dedi. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan özgür bir şekilde geçişinin hedeflendiği belirtildi. İran Devlet Televizyonu saldırı açıklamasından sonra Keşm Adası ve Caz kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD saldırılarının son aylarda yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa düşürdüğünü belirtti. Kabine bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçları değerlendirilecek. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayınlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde konuşulacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomide masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir yönünde teyit kararı alması beklenecek. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir madde bulunmayacağı belirtiliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de sınırın sıfır noktasındaki üst bölgesini ziyaret etti. Bakan, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını söyledi. Bundan zerre şüphe duymuyorum dedim. Gündeminde NATO zirvesinde alınan güvenlik önlemleri de vardı. Üç katlı güvenlik önlemi aldık, kolluk güçlerinin fedakarlığı sayesinde kazansız belansız sonuçlandırdık dedi. CHP lideri Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Niğde'de halkla buluşan Özel, önümüzdeki günlerde ya partimizi geri alacağız ya da başka çare bırakmadıklarında yeni bir yol bulacağız dedi. İsim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Bu milletin coşkusunun önünde hiç kimse duramaz diye konuştu. Mecliste yeni haftada milyonları ilgilendiren düzenlemeler ele alınacak. Plan Bütçe Komisyonu yarın en düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi görüşecek. Genel kurulda 12. yargı paketi ele alınacak. Paket, İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi ve yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Milli Eğitim Komisyonu ise öğrenci affını masaya yatıracak. Düzenleme, daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alındı. Levent, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesi kullandıkları iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'la meclis üyesi Gencay Özcan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Fenerbahçe Başkanı iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Elavrum Esa Cebeci'ye yönelik iddianamesini tamamladı. Her iki isme uyuşturucu ticaretinden en az 10 yıl hapis talep edildi. Liselere geçiş sınavında tercih süreci bugün başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. İstanbul'da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına tuzak kurdu. Yeğenini tinerci kılığına sokup 44 yaşındaki kadının yüzüne ve vücuduna kimyasal madde döktürdü. Azmettirici, saldırgan ve onlara yardım eden bir şüpheli tutuklandı. İki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tayland'da bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. En az 27 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla yaralı var. Yaralılardan 22'sinin durumu kritik. Hayatını kaybedenlerin çoğunun dumandan zehirlendiği belirtildi. Amerikan siyasetinin önemli figürlerinden Başkan Donald Trump'ın son dönemdeki en sıkı destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Amerikan basını Graham'ın ani kalp durması nedeniyle öldüğünü yazdı.
3: NTV Radyo.
8: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
7: Günaydın Sayın Ferman, söz sizde.
9: Ege Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Geride bıraktığımız haftada deyim yerindeyse dış ticaret rejimi bakımından sessiz bir devrim gerçekleştirildi. Esasen mahiyeti itibariyle teknik bir konu olan gümrük rejimi ve bununla ilgili düzenlemeler aslında uzmanlar tarafından incelenip bir anlam ve mana atfedilse de hayatımızın her aşamasında doğrudan etki uyandıracak çok önemli bir dizi yeniliğe işaret ediyor. Öyle ya, sadece ihracat yapmıyoruz, aynı zamanda ithalat da yapıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır ihracatı önceleyen ve ihracatı tırnak içinde milli bir problem, milli bir mesele olarak kabul eden bir yaklaşım takip ediliyor. Bu da çok doğru ve yerinde bir karar. Çünkü ihracatı desteklemek, ihracat yoluyla kalkınmak durumundayız. Ancak dış ticaret denildiğinde ihracatın yanı sıra ithalatı da hesaba katmak gerekiyor. Çünkü ithalatı düşünmeden eğer sadece ihracat üzerinden giderseniz, hani tek bacakla maraton koşmaya ya da sadece gelir hanesine bakarken harcama veya gider hanesini akla bile getirmemeye benzer ki bunun sonu herhalde olumlu bir tabloyu karşımıza getirmez. O bakımdan dış ticaret dengesi önemli bir kavramdır. Başkalarından ithalat yapacaksınız ki ihracat yapasınız. Alışveriş karşılıklı olur, tek taraflı olmaz. İşte son dönemlerde özellikle Türkiye'nin ithalat konusunda bilhassa Çin'e karşı vermiş olduğu 1'e 9'luk açık. Evet, Çin'e 1 satıyoruz, 9 alıyoruz. Bu inanılmaz bir dış ticaret açığı. Bu ve benzer bazı değerlendirmelerle sessiz sedasız bir kapsamlı düzenleme yapıldı. Dış ticaret alanında 3 adet Cumhurbaşkanlığı kararı ve 22 ayrı tebliğ yayımlandı. Bilindiği üzere bu işten Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı teknik olarak sorumlu ve yetkili. Bu düzenlemeler içerisinde sadece sanayi ürünleri değil, tarım ürünleri de dikkat çekiyor. Sanayi ürünlerinde bir takım korumacı tedbirler ön plana çıkarken, gıda ve tarım ürünlerinde ise iç piyasadaki fiyat artışlarına karşı gümrük vergileri aşağı çekiliyor. Bu konuda soğan ilk planda yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Haziran'da sadece 38 lira civarlarında olan kuru soğan fiyatı bir anda 60 liraya fırlamış ve 100 liraya çıkmasından bahsediliyor hale gelinmişti. Şimdi bu açıdan ithalata müsaade veriliyor ve ithalat yoluyla soğanın iç piyasadaki fiyatının düşürülmesine çalışılıyor. Biliyorsunuz soğan Türk mutfağında ve Türk tüketicisinin kullanım portföyünde çok önemli ve fiyat artışlarını algılama ve takip bakımından sembolik bir öneme sahip ürünler arasında ön planda yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu ilgili açıklamasında, yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamasında bir dizi kararın yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması doğrultusunda alındığına işaret ediliyor. Bu çerçevede biraz evvel belirttiğimiz gibi birçok sanayi ürünüyle kritik tarım ürünlerinin ithalatında radikal değişikliklere gidiliyor. Kuru soğanın ithalatında gümrük vergisi %5'e indiriliyor. Kabuklu ve kabuksuz ceviz ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisinin miktarı arttırılıyor. Makarna ithalatındaki ek mali yükümlülük kaldırılıyor. Sanayi ürünleri gruplarında da sanayi ile ilgili de önemli dış ticaret rejim değişiklikleri yapılıyor. Vites kutusundan oyuncaklara kadar 82 ürüne ek mali yükümlülük getirilirken, yani ithalatı pahalılaştırılıp tırnak içinde zorlaştırılırken 42 ürüne uygulanan ek mali yükümlülük kaldırılıyor. 97 ürünün ithalatında daha önce uygulanan vergiye tabi referans fiyatı, yani belirli bir taban değerin altında eğer faturayla ithalat yapıldığı beyan edilirse bunun için bir ek vergi alınıyor. Dolayısıyla bu da ithalatı caydırıcı bir önlem olarak karşımıza çıkıyor. 11 sanayi ürüne de yeni referans fiyat uygulanmaya başlanılıyor. Yani tatlı biberden diyet mamasına kadar birçok farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürün için ithalatta kapsamlı değişikliklere gidilmiş oluyor. Yani isim içinde hava basınçlı püskürtücülerden elektrik izolatörlerine, değirmen taşından oyuncak bebeğe kadar pek çok ürün yer alıyor. Gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarına göre gıda ambalajı ithalatına da ek mali yükümlülük getiriliyor. 97 ürünün ithalatında daha evvel söylediğimiz gibi referans fiyat yükseltilirken 11 ürün için yeni referans fiyat belirleniyor. Tabii görüş bildiren özellikle ihracatçılar kesimi ve yerli sanayiciler bu durumdan gayet memnunlar. Çünkü netice itibariyle korumacı bir tedbir karşımıza çıkıyor. Bunlar ilginç gelişmeler. Bakalım etkileri ne olacak? Özellikle sadece dış ticarette ihracatın önünü açabilmek ve ithalatı kısıtlamak bakımından değil, aynı zamanda enflasyonist etkileri ne olacak? Ekonomik aktörler buna nasıl bir tepki gösterecek? Hep beraber izleyip göreceğiz. Denildiği gibi aslında teknik bir konu ama işin sonunda günlük hayatımızı yakından etkiliyor. Özellikle biliyorsunuz tekstil ve benzeri konularda Türkiye'de ihracat performansı bakımından bir adeta hani durma veya duraklama noktasındayız. Tekstil deyince tabii hemen aklıma North Carolina'lı, Kuzey Carolina'lı Senatör Lindsey Graham geldi. Daha doğrusu Güney Carolina'lı. Çünkü biliyorsunuz hayatını saatler önce kaybetti. Enteresan bir figür idi. Bu Carolina eyaletinden, güneyinden ve kuzeyinden enteresan senatörler çıkar. Aslında Amerika'nın tırnak içinde taşra bölgesi olarak kabul edilen bu bölgelerdeki senatörler nedense kudretli ve başkanlık üzerinde ve Amerikan dış politikası üzerinde etkili olmaya devam ederler. Hep Silahlı Kuvvetler Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonu'na yer alırlar. Orada görev alırlar. Bizim öğrenciliğimiz döneminde veya Amerika'daki öğretim üyeliğimiz döneminde de bu sefer Kuzey Carolina'dan Jesse Helms isminde bir zat vardı. 1973-2003 arasında tam 30 sene boyunca Amerikan Senatosu'nda Dış İlişkiler ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu üyesi olarak çok söz sahibiydi. Jesse Helms o dönemde Kuzey Carolina'da görece az gelişmiş tekstil sektörünü Türkiye'nin o dönemde şahlanan tekstil sektörüne karşı korumak için önlem üzerine önlem, ithalat yasağı getirir ve Türk tekstil ürünlerine senelerce uygulanan KOTA uygulamasının mimarı olarak anılır. Güneyden komşusu Lindsey Graham de bilindiği üzere Türkiye aleyhtarı politikaların Yılmaz savunucusu ve önderi olarak tarihe geçti. Her ne kadar son saatlerinde Türkiye'nin özellikle F-35 satışı konusunda yanında olduğunu ama kongrede buna karşı çok çıkan olduğunu da belirterek hani üstü kapalı da olsa pozisyonunu değiştirdiğine bir kere daha Başkan Trump'tan yana bir mesaj verdiğine işaret etmişti. Ne diyelim, dinince dinlensin. Kuzey Carolina, Güney Carolina iç politika, dış politikaya, Amerikan politikasına etki ediyor. Tıpkı ithalat rejimindeki değişikliklerin ihracata, ihracattaki değişikliklerin ithalata, sonuçta dış ticaret politikasına ve ülke ekonomisinin ötesinde günlük hayatımızda yapacağı değişiklikler gibi. Bakalım bu kapsamlı düzenlemeler örneğin soğan gibi, örneğin makarna gibi günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerin fiyatlarına nasıl etkide bulunacak? Otomatik bir etki ortaya çıkmayacağını şimdiden 40 senelik deneyimimiz ve teknik birikimimizle söyleyelim. Ama bakalım etkiler ne olacak? Bunlar tetiğin çekilmesi gibidir, topun yuvarlanması gibidir. Esas mekanizma piyasadır, piyasalar ve büyük oyuncular nasıl bir reaksiyon verecek bekleyip göreceğiz. İşin esası da bu. Piyasa daima son sözü söyler. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarından hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

13 Temmuz Pazartesi günündeyiz. Gazetelerin gündemine bakacağız. Haftanın ilk gününde manşetleri inceleyeceğiz. Sabah gazetesiyle başlıyoruz önce. Direnişin sembolü kahraman kazan manşeti var bugün gazetede. 15 Temmuz'da FETÖ'nün ihanet merkezi Akıncı Üssü'nün bulunduğu kahraman kazan direnişin de sembolü oldu. Şehit düşen 9 vatan evladı ve ölümün üzerine yürüyen 92 gazi tarihin seyrini değiştirdi demiş gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan ilçe halkı tanklara ve savaş uçaklarına rağmen darbeye direndi. Çiftçiler uçakların kalkışını engellemek için tarlaları yaktı, yollar kapatıldı ve elektrik kesildi. 10 yıl geçse de destan yazan, kahraman kazan halkı hafızalarda yerini koruyor demiş Sabah gazetesi. 15 Temmuz 2016'yı hatırlatan bir başlıkla çıkmış bugün manşetine. Ateşkes bitti.

ABD yönetimi ve motor üreticisi firmayla devam edecek. Bundan sonra motorların teslim takvimi, entegrasyon çalışmaları, test ve sertifikasyon faaliyetleri gibi teknik başlıklar ele alınacak demiş bugün manşetinde Milliyet gazetesi. Devam edelim yine ilk sayfadaki başlıklarla. Trump en yakın müttefikini kaybetti denmiş. Amerikan Başkanı Trump'ın en yakın müttefikleri arasında yer alan ABD senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti. Ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği duyurulan Graham sıkça Türkiye karşıtı ve İsrail destekçisi çıkışlarıyla dikkat çekiyordu. Trump, tanıdığım en büyük insanlardan ve senatörlerden biri Lindsey çok özlenecek dedi. Bu haberi böyle ilk sayfada paylaşmış Milliyet gazetesi. Bulduğunuz İHA'yı eve götürmeyin haberi var. Sakarya Karasu'da Ali Çabuk adlı kişi sahilde bulduğu insansız hava aracını cep telefonundaki yapay zeka uygulamasından bakıp bomba yok yanıtını alınca eve götürdü. Çabuk'un durumu jandarmaya bildirmesinin ardından ekipler evde güvenlik önlemi alarak İHA'yı inceleme için teslim alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı da denmiş Milliyet gazetesinin bugün ilk sayfasında yer verdiği başlıklardan birisi böyle. Hürriyet gazetesinde ise manşet gece olunca ateş yağıyor. Bir türlü aşılamayan Hürmüz krizi nedeniyle Amerika ve İran yine birbirini vuruyor. Son saldırıların hepsi de gece saatlerinde yaşanıyor. Uzmanlara göre ABD'nin geceyi seçmesinin taktiksel nedenleri var demiş Hürriyet. Amerika'nın bu haftaki 3. dalga saldırısı da İran saatiyle 2.45'te başladı. Bu saldırıda yaklaşık 140 askeri hedef vuruldu. Hedefler arasında İran'ın füze ve insansız hava aracı üsleri, deniz tesisleri, mühimmat depoları ve iletişim ağları yer aldı. Uzmanlara göre gece harekatları taktiksel üstünlük sağlarken psikolojik avantaj da yaratıyor denmiş. Bugün manşetinde bu haberi kullanmış Hürriyet gazetesi. Devam ediyoruz yine ilk sayfadaki başka haberlerle. Haluk Levent gözaltında başlığını görüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suç kaynaklı mal varlığını aklama ve örgüt üyeliği suçlaması var demiş. Hürriyet gazetesi ilk sayfasında böyle bir habere yer vermiş ve son bir başlık daha verelim. Bandırma vapuru karadan yürüdü denmiş. Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gittiği Bandırma vapurunun replikası olan Bandırma Müze Gemisi karayoluyla İstiklal Meydanı Kurtuluş yoluna taşındı. 240 tonluk Bandırma Müze Gemisi'nin taşınması 4 saat sürdü. Böylece Bandırma Gemisi 19 Mayıs 1919 sabahındaki noktaya taşınmış oldu denmiş. Hürriyet'in bir haberi de böyle. Yeni Şafak'ın manşetinde ise Özel gitse de vekiller kalıyor başlığı var. CHP'den ayrılıp İmamoğlu'yla yeni parti kurmak isteyen Özel mecliste aradığı desteği bulamadı. En az 100 CHP'li vekille yola çıkmak isteyen Özel şimdiye kadar 136 milletvekilinden 50-60'ını yanına çekebildi. Bu yeni partinin ana muhalefet olma iddiasının çökmesi demek. Vekillerin CHP'de kalmasının ise birçok nedeni var demiş Yeni Şafak gazetesi ve o nedenleri şöyle sıralamış. Özel hem butlan kararı çıkınca hem vekillerle görüşmelerinde CHP'nin marka değeri yüksek ifadesini kullandı. Milletvekilleri de aynı nedenle CHP'yi bırakmak istemiyor. Partinin kasasında 1,2 milyar lira para var. Vekiller bu parayla büyük seçim organizasyonları yapılabileceğini düşünüyor demiş. Yeni Şafak sebepleri böyle sıralamış bugün manşetinde. Cumhuriyet gazetesinde ise bugünün manşeti Yargıtay kararı kısıtlamak suç. Silivri'de süren İBB davasında Murat Ongun ve Fatih Keleş'in avukatlarının savunmaları geçen hafta yarıda kesildi. Ardından savunma süresi kısıtlanmak istenen İBB Başkanı İmamoğlu duruma tepki gösterdi. Mahkeme başkanı ise İmamoğlu susma hakkını kullandı notunu düşerek davayı erteledi. Ceza muhakemesi kanununun savunma hakkına yönelik düzenlemelerinde bir süre kısıtlaması, sınırlaması yok demiş bugünkü manşetinde Cumhuriyet gazetesinde. Ayrıca haber şöyle devam ediyor. Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin Ergenekon davasında yargılananların savunmalarını kısıtlayan mahkeme heyetinin görevini kötüye kullanma suçundan cezalandırmalarını onadığı belirlendi. Ergenekon'da yargılanmış avukat Hüseyin Buzoğlu yaşananlar hükmün 19 Mart 2025 öncesi siyasi iktidar tarafından dikte edildiğini somutluyor diye konuştu. Bu haberde böyle yer bulmuş Cumhuriyet'in ilk sayfasında manşette. Posta gazetesinde ise bugünün manşeti bunu yapanlar insan olamaz. Elazığ'da 14 yaşındaki Down sendromlu otizm ve epilepsi hastası çocuğun eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Çocuğunun vücudunda gördüğü manzara karşısında büyük şok geçiren baba soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı denmiş. Oğlunun içine kapandığını söyleyen Mehmet Yalçın görevlilere kameraları izlemek istediğimi söylediğim zaman sınıflarda kamera olmadığını belirttiler de dedi. Ve görsellerle paylaşmış bugün manşet içerisinde.
içerisinde bu haberi Posta Gazetesi. Bir başka başlık daha.

0: Verelim hemen postadan. FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere Norveç'i 2-1 yenerek yarı finale çıktı. Miami Stadyumundaki maçta İngilizlerin 45 artı 2. dakikada Jude Bellingham'la attığı gol gündem oldu. Norveç kalecisi Örjan Nyland'ın kullandığı kale vuruşu sonrasında topun havadayken kameraya çarpıp yön değiştirdiği iddia edildi. Ancak FIFA'dan topun içindeki sensör grafiklerde herhangi sapma göstermedi açıklaması geldi. Spor'dan bu tartışılan başlığı da bugün ilk sayfasına taşınmış Posta Gazetesi. Akşam gazetesinin manşetine bakalım. Halkın gözü mecliste haberi var. Meclis öğrenci affından emekli maaşına, yargı paketinden IBAN kullanımına kadar çok sayıda düzenlemeyi tatile girene kadar görüşecek denmiş. En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi 12. yargı paketi ve öğrenci affı meclis gündemine gelecek. Genel kurulda ele alınacak yargı paketi IBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor denmiş. Düzenlemeyle hesap bilgilerini başkalarına kullandıranlara verilecek cezalar yarı oranında indirilecek. Yürürlük tarihinden önceki dosyalarda kapsama alınacak. Düzenlemeyle yargılama süreleri de kısalacak denmiş. Üniversiteye dönüş için af geliyor denmiş ayrıca bir manşet içerisinde başka başlıkta. Komisyonda görüşülecek öğrenci affı düzenlemesi kurumla ilişiği kesilen ve daha önce af yararlanmayan kişileri kapsayacak. Ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencileri başvuru yaparak 2026-27 öğretim yılında üniversitelere dönebilecek denmiş Akşam gazetesinin manşetinde.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftaya 14.321 puandan başlayacak. Dolar 47.01, Euro 53.73'ten işlem görüyor. Altının onsu 4.064 dolarda, gram altın 6.106, çeyrek altın 10.406 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar.
1: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Bugün kuzey bölgelerde sıcaklık 1-2 derece düşecek. İstanbul'da kuvvetlenen Poyraz'da sıcaklık 28 dereceye inecek. Hava biraz bulutlanıyor. Ankara az bulutlu 33, Bursa 32 derece. İzmir 36 derece ancak karayel 3 gün kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 38 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
0: Kulüp kariyerinizde tek bir takıma sadık kalabilirsiniz veya farklı takımlarda forma giyebilirsiniz. Ancak milli takımlar düzeyinde tek bir ülke için mücadele edersiniz. Buna bir istisna var. Eğer doğduğunuz topraklarda siyasi fırtınalar varsa her turnuvaya başka bir bayrakla, başka bir ülke ismiyle ve başka bir ulusal marşla gidebilirsiniz. Kupa Sözlüğü'nde bu bölümde Dejan Stankovic ve 3 ayrı ülkeyle Dünya Kupası sahnesine çıkışını anlatıyoruz. Stankovic ne başka bir ülkeye iltica etti ne de sonradan vatandaşlık aldı. O sadece doğduğu, büyüdüğü evde oturdu, bildiği dilini konuşmaya devam etti. Ama tarih onun arkasındaki bayrakları birer birer değiştirdi. İlk perde 1998'de açıldı. Stankovic turnuva sahnesine ilk kez adım attığında göğsünde mavi, beyaz, kırmızı renkleriyle Yugoslavya Federal Cumhuriyeti forması vardı. Bölgedeki politik kriz Yugoslavya'yı dağılmaya itecekti. Daha sonra 2006'da Balkanlardaki büyük siyasi kırılımlar devam etti, devletler yeniden şekillendi. Stankovic'in formasının üzerinde bu kez Sırbistan Karadağ yazıyordu ve sahaya kaptan olarak çıktı o turnuva. Ve 2010, turnuvadan hemen önce Karadağ'da Sırbistan'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan edince tecrübeli orta saha oyuncusu bu kez sadece Sırbistan bayrağı ve marşıyla dünya sahnesindeydi. Stankovic futbol tarihine 3 farklı ülkeyle Dünya Kupası'nda oynayan tek futbolcu olarak geçen bir oyuncu. O sahada mücadele ederken arkasında marşlar değişti, sınırlar yıkıldı, pasaportlar yenilendi ama onun topa olan o saf sadakati hiç değişmedi.
1: Kupa Sözlüğü.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems.
1: Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: İşletmenizin operasyonel gücünü hafifletmek için Rentco Filo'nun kurumsal çözümleriyle tanışın. Rentco Filo, her ihtiyaca uygun araç filosu, 36 aya varan esnek kiralama seçenekleri ve size özel tasarlanan sınırsız güvence opsiyonuyla süreçlerinizi baştan sona Rentco Filo koruma altına alır. Siz sadece hedeflerinize ve işinizi büyütmeye odaklanın, filonuzun yönetimini, konforunu ve güvenliğini Rentco Filo'nun profesyonelliğine bırakın. Rentco Filo, güvenle kiralıyoruz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
1: Reklam.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Ardento, Ardento.
13: Mobile Systems.
14: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Açıklama Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. Amerikan kuvvetlerinin İran'ın ticari gemilere saldırı kabiliyetini azaltmak için yeni bir saldırı başlattıkları duyuruldu. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan özgür bir şekilde geçişinin hedeflendiği belirtildi. ABD Başkanı Trump kastedilerek başkomutan İran güçlerini hesap vermeye zorlamak için saldırıların gerçekleştirilmesi talimatını verdi denildi. İran Devlet Televizyonu da saldırı açıklamasından sonra Keşm Adası ve Jaz kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Benzer haberler bu şehir Bender Abbas ve Serik kentinden de geldi. Mahşer kentinde bir su deposunun vurulduğu ve bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD saldırılarının son aylarda yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa düşürdüğünü belirtti. Devrim Muhafızları Ordusu Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarına misilleme operasyonuna başladı. Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli yerlere gidin çağrısı yapıldı. Ürdün'ün başkenti Amman'da ise İran saldırıları nedeniyle uçuşlar askıya alındı. Saldırılar sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de devam ediyor. İran, boğazı tüm gemilere süresiz olarak kapattığını duyursa da Amerikan basınına konuşan Trump, Hürmüz'ün açık olduğunu öne sürdü. Liselere geçiş sınavında tercih süreci bugün başlıyor. Tercihler merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Merkezi sınavlı öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta duyurulacak. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alındı. Levent, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor.
15: Soruşturma, Haluk Levent'in 2017 yılında kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
16: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Almanya'ya gitmek için havalimanına ulaştığında hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kararını öğrendi. Ardından İstanbul'daki evine dönen Levent aracıyla İzmir'e hareket etti. Bursa'dan geçtiği esnada polis ekiplerince durdurulan Levent gözaltına alındı. Levent işlemleri için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
15: Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı ancak 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılması planlanan konutların bir kısmının tamamlanmadığı öne sürülüyor.
17: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
15: Öte yandan Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanına 120 milyon lira para aktarıldığı iddia ediliyor. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da Haluk Levent hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Levent'in uçak kazasında kızını kaybeden Başaran'a ait 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı, üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak için satın aldığı, ancak hem ödemeleri yapmadığı hem de gayrimenkulleri söylenen amaçla kullanmadığı öne sürülüyor. Levent'in gözaltına alınmasının ardından Ahbap Derneği'nin İstanbul'daki merkezinde de polis ekiplerince arama yapıldı. Dernekte bulunan birçok belgeye el koyuldu. Ünlü şarkıcı Haziran ayında da karşılıksız çek iddiasıyla yargılandığı davada yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, Levent hakkında çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağına hükmetmişti. Levent'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
14: Venezuela'da 4000'den fazla can kaybına yol açan depremler sonrası Türkiye'nin yardımları sürüyor. Son olarak 30 ton aşkın insani yardım ulaştırıldı.
18: Türkiye 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ikiz deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Venezuela'ya yardım elini uzatmayı sürdürüyor. 24 Haziran'daki depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerini seferber eden Türkiye'nin 30 tonluk insani yardım malzemesi başkent Caracas'a ulaştı. Yardım malzemesi doldurulan iki askeri kargo uçağı Simon Bolivar Havalimanı'nda Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hill tarafından karşılandı. Büyükelçi Karamanoğlu burada yaptığı konuşmada Türkiye'de 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Venezuela'nın arama kurtarma ekipleri gönderdiğini anımsattı. Venezuela'daki depremlerin ardından Türk kurumlarının da büyük bir gayret gösterdiğini belirtti.
19: Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'na, AFAD personeline, UMKE personeline ve Türk Kızılay personeline çok teşekkür ediyorum. Hakikaten burada büyük bir cesaret ve özveriyle Venezuelalı dostlarımızın yanında olduğumuzu gösterdiler. Bugün itibariyle bu görevleri tamamlandı. Ülkemize yolcu ediyoruz. Bunu yaparken de ekiplerimizi götürmeye gelen iki uçağımız yaklaşık 30 ton insani yardım getirdiler. AFAD'ın 275 tane büyük çadır kent kurmak üzere. Ayrıca 7 tona yakın da tıbbi malzeme ve ilaç getirildi.
18: Venezuelalı bakan da Türk halkına teşekkür etti.
20: Türkiye her zaman olduğu gibi felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu.
18: Venezuelalı bakan Hill, Türk ekiplerine Venezuela kahramanları nişanı takdim edildiğini hatırlattı. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz diye konuştu.
14: Mecliste yeni haftada milyonları ilgilendiren düzenlemeler ele alınacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören teklif ve öğrenci affı komisyonda görüşülecek. Genel kurulsa 12. yargı paketi için mesai yapacak.
21: En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi, öğrenci affı. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Salı günü saat 10'da toplanacak. meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar, enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Salı günü mesaisine başlayacak genel kuruldaysa 12. yargı paketi görüşülecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranında indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenebilecek davaların kapsamı genişletilecek. Salı günü Milli Eğitim Komisyonu da toplanacak. Toplantının gündeminde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içinde başvuru yapılması gerekecek.
2: Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı.
21: Çarşamba günü ise mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlenecek. Programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı mecliste sergilenen direniş ve milli iradeye hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele anlatılacak. 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.
14: CHP lideri Özgür Özel yeni parti iddialarına ilişkin mesajlar verdi. Niğde'de halkla buluşan Özel yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. İsim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
3: Önümüzdeki günlerde ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni, partimizi geri alacağız ya da başka çare bırakmadıklarında yeni bir yol bulacağız ama illaki iktidara varacağız. İllaki.
21: Yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni bir yol bulacağız ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yurt gezilerini Niğde'de sürdürdü. Kiraz işçileriyle sohbet edip çay içti. İsim vermeden CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
3: Bütün Türkiye'yi mücadeleye, meydanları doldurmaya, yollarda bizimle birlikte yürümeye, sel olup akmaya davet ediyorum. Bu milletin, halkın, coşkun akan selinin önünde hiç kimse duramaz, duramaz, duramaz.
21: CHP Grup Başkanı Özel yeni parti iddialarını güçlendiren mesajlarını tekrar etti.
3: Bu yürüyüş menzile varacak. Bu yeni yol bizi iktidara çıkaracak. Partiye yapılan kötülüklere biriken öfke mücadele gücüne dönüşecek.
14: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gittiği Bandırma vapuru karadan yürütülerek yeni yerine taşındı. Gemi Samsun'da Tütün İskelesi'nin yanına yerleştirildi.
21: 3,5 kilometre boyunca karadan yürütüldü. Bandırma vapuru Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Kurtuluş Yolu yanına yerleştirildi. Vatandaşlar o tarihi anlara büyük ilgi gösterdi.
22: Gerçekten tarihi bir an. 30 yıldır Samsun'dayım. O da 30 yıldır oradaydı. Şimdi hep beraber yerine getiriyoruz inşallah.
21: Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma vapuru replikası Canik ilçesinde bulunuyordu. Samsun Büyükşehir Belediyesi geminin Atatürk'ün ayak bastığı Tütün İskelesi'ne getirilmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 8 aylık bir sürecin ardından 240 tonluk geminin taşınmasına başlandı. 72 tekerlekli bağımsız aks sistemiyle gemi sahil güzergahı boyunca karadan yürütüldü. 4 saat süren yaklaşık 3,5 kilometrelik yolculuğu vatandaşlar da ilgiyle takip etti.
23: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Kızımla birlikte geldim bugün için. Gururluyuz.
21: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan müze gemi, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi yanına yerleştirildi.
24: Burada yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanda Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Bandırma Gemi Müze, hemen yan tarafında İstiklal Madalyası Müzesi, İstiklal Meydanı muhteşem bir destinasyon oluşacak.
21: Bandırma Gemi Müzesi'ni yeni alanında daha fazla turistin ziyaret etmesi amaçlanıyor.
2: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
14: İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 seviyesinde. Hemen duyurulara bakalım. O3 Alhal Bayrampaşa yönü, Cennet Florya yönü ve Bayramoğlu Gebze yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bazı şeritlerin kapandığı ve trafik yoğunluğu yaşandığı ifade edilmiş. Özellikle Mahmut Bey bölgesinde ciddi bir yoğunluk var. Ayrıca Anadolu yakası için de Ataşehir mevkisinde yine ciddi sıkışıklık söz konusu. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Anadolu yakasından geçişlerde bir hayli yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
13: Ardento, Ardento. Mobile Systems.
1: Reklam.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
12: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
25: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
26: Size Fuzul uyar.
25: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
27: Benim bankam İş Bankası.
28: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar, konumuz NATO zirvesindeki yemekler. Evet, NATO zirvesi için dünya liderleri Ankara'daydı, dünyanın gözü Ankara'daydı, bizim de gözümüz sofralarda. Şimdi elbette ki sofralar önemli, siyasi mesajlar dışında yemekler de çok konuşuldu. Aslında yemeklerle mesajlar nasıl veriliyor, bu konuda konuşuldu, gastro diplomasiden bahsedildi. Evet, hangi şefler neler yaptılar, hangi lider hangi yemeği sevdi, bütün bunlar gündemi meşgul etti. Şimdi bu tür protokol yemeklerinde menü gerçekten önemli. Hem bir ülkenin mutfağını, bir ülkenin ürünlerini göstermek için bir fırsat. Hatta geçmişte, özellikle tarihte bir takım mesajlar verilmek için de bu tür protokol yemekleri bir fırsat olmuş. Yani bazen işte gelen konuğu da onurlandırmak için onun ülkesinden bir örnekle, işte bizden bir örnekle falan bu tür sofralar düzenlendiği olmuş. Ama şimdi bakarsak aslında burada tek bir lider yok, tam bir liderler grubu var. Dolayısıyla bütün dünya sahnesine çıkıyor gibiyiz. Burada da çok güzel bir karar alınmış aslında. Anadolu'nun ve Trakya'nın, Türkiye'nin bütün lezzetleri her şekilde sunulmaya çalışmış. Aslında ben buradaki mesajı şöyle okuyorum. Çeşitli kültürlerden oluşan, farklı özellikleri olan bir kültür mozaiği olduğu verilmeye çalışılmış. Çünkü tek bir yörenin mutfağı ön plana çıkarılmamış. Aksine Türkiye'nin her yerinden bir lezzet, bir esinti, bir yemek pişirme tekniği, bütün bunlara çok özen gösterilmiş. Şeflerimiz de özenle seçilmiş doğrusu. İki Michelin yıldızlı Fatih Tutak var. O liderlere servis yapmış külliyede. Osman Sezener First Lady'lere Millet Kütüphanesi'nde büyük bir ekiple yüzlerce kişilik, binlerce kişilik bir davete de aynı zamanda servis yapmış. Bir de tabii ki gene Michelin listesine giren şefimiz Sinem Özler var ki o da Anadolu mutfağını öyle çok değiştirmeden, gerçekten olduğu gibi yaparak ama mükemmel yaparak, doğru malzemeyi kullanarak son derece güzel yemekler yapıyor. Türkiye'de çok zengin bir ürün çeşitliliği var. Tek bir tipten bahsetmiyoruz. Aslında yemeklerde de böyle pişirme teknikleri olsun, her türlü çeşitlilik var. Tabii bu tür kalabalık davetlerde aynı zamanda son anda doğru bir şekilde servis yapabilmek de önemli. Onun için daha önceden yavaş yavaş pişmiş yiyecekler, yani son anda ızgara falan sıkıntısı yaratmayan yiyecekler, yemekler ön plana çıkıyor. Fakat gerçekten menülerin çeşitli olması da çok iyi. Aslında tema olarak benzerlikten söz edebiliriz ama en azından her davette hep aynı yemekler kullanılmamış. Ben daha önce Clinton Türkiye'ye geldiğinde işte parlamenter asamble olsun Dolmabahçe Sarayı'nda çeşitli protokol yemeklerine katılmıştım. Şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. O zaman daha ben yemek yazarı bile olmamışım. Fakat hemen hemen her menü aynıydı. O zaman neredeyse bütün davetlerde ön plana çıkarılan şablon bir menü vardı. Mutlaka zeytinyağlı fasulye olur, Ayşe Kadın fasulye. Mutlaka bir hünkâr beğendi olur tas kebapla. Çünkü son anda servis yapmaya çok uygundur. Üstüne genellikle bir tavuk göğsü kazan dibi olur. Bazen baklava olur, yani şuruplu bir tatlı olur. Önden bir ordör tabağı dedikleri, işte zeytinyağlıların falan olduğu bir tabak olabilir. Orada da genellikle bir biber dolması olur falan. Bu tür şeyler yapılırdı ve arada da bir su böreği olurdu mesela. Ve Clinton geldiğinde hemen hemen her öğünde aynı yemek neredeyse servis yapılmıştı. Bu sefer bir farklılaşma var. Üstelik de ürünlerin menşei de belirtilmiş. Sofrada yerli ürünler gerçekten de önemliydi. Dikkati çekti. Bazıları diğerlerinden öne çıktı. Hepsine bakacağız. Hatta o ürünlerin hepsinin ayrıntılarını inceleyeceğiz. Püf noktalarını konuşacağız. Neden onlar seçildi? Nerelerden geldi? Hepsi bu hafta konumuz. Takipte kalın. Hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ani sel ve su baskını risklerine karşı dikkatli olunmalı. Muğla, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır'da ise sıcaklık yüksek seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Yarın doğadaki iki önemli canlıyı, şempanzeleri ve köpek balıklarını kutlama, farkındalık yaratma günü. Köpek balığı tek başına yaşamaya hazır olarak dünyaya gelir. Anne köpek balığı yavrularına bakmaz ama tedbirini alır. Onları çoğunlukla kendi doğduğu, büyük yırtıcıların giremeyeceği, sığ ve besin açısından zengin, güvenli bir yuvada bırakır. Yavrular da zaten avlanmak, beslenmek gibi hayatta kalmak için gereken tüm ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilecek içgüdüleri, becerileriyle donanmışlardır. Bu yuvada 4 yaşına kadar güçlenir, sonra açık denizlere çıkarlar. 400 milyon yıllık evrim sürecinde dinozorların bile hayatta kalamadığı dönemi atlatan ve doğanın en üstün canlılarından biri olan okyanusların en güçlüsü, yırtıcısı haline gelen köpek balığı, günümüzdeki insanların vahşi avlanması karşısında çaresiz. Uzmanlar, güçlü önlemler alınmazsa çoğu köpek balığı türünün 10 yıl içinde yok olacağını tahmin ediyor. Aklınızda olsun. Köpek balığı deniz ekosistemi için hayati öneme sahiptir. Hem biyoçeşitlilik hem sağlıklı balık popülasyonunu sağlar. Unutmayın, yarın köpek balığı farkındalık günü. Köpek balıklarını kutlama günü.
6: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Yeni köprü Hakkari yolunun 0-1. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
2: Arvento. NTV Radyo. Reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzuli uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Pul biberin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Reklam.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Akdeniz, yazları termometre değeri birçok kentten düşük olmasına rağmen havanın en bunaltıcı olduğu bölgemizdir. Nedeni ise şu: Temmuz ortalama sıcaklığı Adana ve Antalya'nın 34 derece. Aslında çok yüksek değil. Ancak bağıl nem oranı diğer bölgelerden çok daha yüksek. Yazın çoğu gün lodos yönünden çok nemli ve sıcak esen rüzgar bağıl nemi öyle bile %80'lere çıkarabildiğinden hissedilen sıcaklık çoğu gün 40 dereceye yakın seyrediyor. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 9.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Açıklama Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. Amerikan kuvvetlerinin İran'ın ticari gemilere saldırı kabiliyetini azaltmak için yeni bir saldırı başlattıkları duyuruldu. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan özgür bir şekilde geçişinin hedeflendiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump kastedilerek, Başkomutan İran güçlerini hesap vermeye zorlamak için saldırıların gerçekleştirilmesi talimatını verdi denildi. İran Devlet Televizyonu da saldırı açıklamasından sonra Keşm Adası ve Jaz kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Benzer haberler Buşehir, Bender Abbas ve Sirik kentinden de geldi. Mahşehir kentinde bir su deposunun vurulduğu ve bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD saldırılarının son aylarda yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa düşürdüğünü belirtti. Devrim muhafızları ordusu Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarına misilleme operasyonuna başladı. Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli yerlere gidin çağrısı yapıldı. Ürdün'ün başkenti Amman'da ise İran saldırıları nedeniyle uçuşlar askıya alındı. Saldırılar sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de devam ediyor. İran boğazı tüm gemilere süresiz olarak kapattığını duyursa da Amerikan basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'ün açık olduğunu öne sürdü. Liselere geçiş sınavında tercih süreci bugün başlıyor. Tercihler, merkez sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul üzerinden yapılacak. Tercih süreci 27 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Merkezi sınavlı öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta duyurulacak. Şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Levent'le birlikte 19 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği'nin depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı, ancak 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılması planlanan konutların bir kısmının tamamlanmadığı öne sürülüyor. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanına 120 milyon lira para aktarıldığı da iddia ediliyor. Kabine bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de masada olacak.
4: Kabine 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayımlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da ele alınacak. ABD ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, KATSA yaptırımları ve S-400 hava savunma sisteminin üçüncü bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak. Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinede ele alınacak diğer başlıklar arasında. Toplantının gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci olacak. Güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin sunum yapması, sınır ötesindeki gelişmelerle terörle mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Hukuki düzenlemelerin ne zaman meclis gündemine geleceği de takip edilecek başlıklar arasında. Ve ekonomi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masada olacak.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de sınırın sıfır noktasındaki üst bölgesini ziyaret etti. Bakan, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını söyledi. Gündeminde NATO zirvesinde alınan güvenlik önlemleri de vardı.
5: İnşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçecek, hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesi'ni ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
7: Seve seve jandarmaya! Hazırdır Sayın Bakanım!
8: Teşekkür ederim.
7: Sol!
8: Zirve şehit andağıdır.
6: Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesinin başarıya ulaşacağını belirtti.
5: Artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Onların takibi yapılmıyor. İşte Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor.
6: İçişleri Bakanı'nın gündeminde Ankara'daki NATO zirvesi de vardı.
5: 3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller 1. katmanı oluşturuyordu. Onun civarındaki iller 2. güvenlik bölgesini oluşturuyordu. Liman illerimizle beraber sınır bölgelerimizde, sınır illerimizde 3. katmanı oluşturuyordu. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu.
3: Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yeni açıklama var. 81 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. 968 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona ilişkin ayrıntılar Rahmet Örsoğlu'nda.
9: FETÖ ile mücadele kapsamında önemli bir operasyon başlatıldı. Sen de hatırlattın. 2 gün sonra 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı. Bu kapsamda İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ortak bir açıklama yaptı. 81 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 968 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Önemli bir son dakika olarak ekranlara yansıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda bir açıklama yaptı. Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sayın İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum ifadesini kullandı ve yine hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz cümlesini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek. 81 ilde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlıklarınca başlatıldı. Bu operasyon FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen müşterek çalışmalar neticesinde 81 il Cumhuriyet Başsavcılıklarının soruşturma yürüttüğünü hatırlatalım. Bu sabah 81 ilde 68 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Peki hangi illerde? Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere tüm illeri kapsadığını bir kere daha hatırlatalım. Elbette bu operasyonlar sonrasında gelecek son dakika gelişmelerini de aktarmayı sürdüreceğiz.
3: Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu'ndan aldık. Çankaya Belediyesi'ne hafta sonu operasyon düzenlenmiş. Aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmadaki son durumu NTV muhabiri Mustafa Berber'den alacağız.
10: Cumartesi günü itibariyle soruşturmanın düğmesine basılmış operasyonlar gerçekleştirilmişti. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hem hakkında gözaltı kararı verilenlerin adresinde hem de Çankaya Belediyesi binasında polis, mali polis, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Polisi arama yapmış ve bazı dokümanlara el koymuştu. İşte bu kapsamda gerçekleştirilen gözaltı işlemleri bugün itibariyle de devam ediyor. Şu ana kadar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı son açıklamaya göre 36 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve bunlardan 30'u gözaltına alınmış durumda. Peki neyle suçlanıyorlar? Onlara bakacak olursak suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme, ihale fesat karıştırma gibi suçlardan yöneltiliyor bu soruşturma kapsamında. Hüseyin Can Güner de NATO zirvesi nedeniyle ailesiyle birlikte yurt dışındaydı. Gözaltı kararını aldığındaysa Ankara'ya, Esenboğa Havalimanı'na geldi. Burada gözaltına alındı ve gözaltına alındıktan sonra da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi. Burada birlikte gözaltına alındığı 30 kişiyle birlikte sorguları devam ediyor. Emniyet işlemleri devam ediyor. Haklarında verilen bu gözaltı kararı aslında toplu bir suç olduğu için 3 gün gözaltı süresi verilebiliyor haklarında ve bir kez de bir gün olmak şartıyla da bir uzatma kararı verilebiliyor. Yani eğer işlemleri bugün tamamlanır ve savcılık sevk kararı verirse bugün de sevk edilebilirler ama çarşambaya kadar, yani 15 Temmuz tarihine kadar Ankara Emniyetinde de tutulabilirler. Sonrasında sevk edilebilirler. İlerleyen saatlerde bu konuda netlik kazanmış olacak. Ancak az önce de belirttiğim gibi aralarında Hüseyin Can Güner'in de olduğu, belediye meclis üyelerinin olduğu, belediye başkan yardımcılarının olduğu 36 kişiye suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar yöneltiliyor.
3: Ayrıntıları NTV muhabiri Mustafa Berber'den aldık. İstanbul'da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına tuzak kurdu. Yeğenini sinerji kılığına sokup 44 yaşındaki kadını yüzüne ve vücuduna kimyasal madde döktürdü.
11: Annemin yanına geliyor ve kimyasal madde annemin üstüne döküyor. Saldırı sonucu vücudunun %27'si 3. ve 2. derece yandı.
12: Yeğenini tinerci kılığına soktu, iddiaya göre ayrılmak isteyen sevgilisine kimyasal maddeyle saldırdı. 44 yaşındaki Derya Demir, 1,5 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Gökmen Uyanık'la aralarındaki sorunları konuşmak için yaklaşık bir ay önce Şile'ye gitti. Bu esnada yanlarına maskeli bir şüpheli geldi.
11: Para istiyor, para vermeyince geri gidiyor. Sonrasında Gökmen Uyanık annemin yanında kahve alma bahanesiyle uzaklaşıyor.
12: Şüpheli yalnız kalan Derya Demir'in yanına geri dönerek elindeki kimyasalı yüzüne ve vücuduna döktükten sonra olay yerinden kaçtı. Demir, Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olay sonrası polis çalışma başlattı. Gökmen Uyan'ın cep telefonu ise incelemeye alındı.
13: Telefon kayıtlarına bakılınca kan donduran tuzak ortaya çıktı. Tinerci kılığındaki saldırgan Gökmen Uyanık'ın abisinin oğluydu. Polis hem Gökmen Uyanık'ı hem yeğenini hem de yeğenini olay yerine götüren o şüpheliyi gözaltına aldı.
12: Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yeğen İsa Uyanık ifadesinde elindeki yara izinin saldırı esnasında gerçekleştiğini söyleyerek suçunu itiraf etti. Azmettirici Gökmen Uyanık, saldırgan yeğen ve onlara yardım eden şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
11: Şu anda annem 30 gündür yoğun bakımda, bir yaşam mücadelesi veriyor. Kesinlikle üstü örtülmesin.
3: Trabzon'da dere üzerindeki köprü zaman içerisinde hasar aldı. Beton parçalanıp dökülmeye başladı. Köprünün ayaklarındaki demirler açığa çıktı. Bölge halkı olası bir faciaya karşı önlem alınmasını istiyor.
6: Beton parçaları döküldü. Demirleri açığa çıktı. Trabzon'da her gün yaklaşık 500 ağır tonajlı aracın geçtiği köprü vatandaşları tedirgin ediyor.
14: Yaya olarak yürüdüğünüz zaman araç geçsin, tallanıyor köprü. Her an yıkılabilir yani. Sel burası, AFAD bölgesi. Maçka Zigana'dan komple bu akan dere buradan geçiyor. 90 yılında derenin taştığını ben gördüm. Bizzat şahidim. Ayakları da yıkılmıştı. Yapılması veya onarılmasını istiyor.
6: Burası Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi. Değirmendere üzerine yaklaşık 40 yıl önce bu köprü inşa edildi. Ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde zaman içinde hasar oluştu. Betonun parçalanıp dökülmesi sonucu demirler açığa çıktı. Köprünün sallandığını söyleyen mahalle sakinleri endişeli.
15: Vatandaş olarak da geçiyoruz, çocuk da geçiyor. Buradan okula giden çocuklarımız da var, kardeşlerimiz var.
6: Bölge halkı olası bir faciaya karşı güçlendirme ya da yenileme çalışması yapılmasını istiyor.
0: NTV Radyo. Finans Bülteni.
3: Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftaya 14.321 puandan başlayacak. Dolar 47, Euro 53.68'den işlem görüyor. Gram altın 6.122, çeyrek altın 10.382 liradan satılırken Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar.
16: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. New Life Mineralite eczanelerde.
17: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
18: Size Fuzul uyar.
17: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
19: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
20: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
19: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlılar yıldız oyuncuyla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Daha önce 31 yaşındaki oyuncunun kulübü Arsenal'la da her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, Trossard'ı bu hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Belçikalı futbolcunun siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe Mason Greenwood'u kadrosuna katmak üzere. İngiliz oyuncunun transferindeki tüm pürüzlerin ortadan kalkmasıyla sarı lacivertlilerin resmi duyuruyu kısa süre içerisinde yapması bekleniyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu için yetiştiği kulüp olan Manchester United geri satın alma opsiyonunu kullanmayacağını taraflara bildirdi. Daha önce Greenwood

0: 6-3 ve 6-4'lük setlerle şampiyonluğa ulaştı. Son Roland Garros şampiyonu Zverev bu sonuçla üst üste 2 Grand Slam kazanma fırsatını değerlendiremedi. Sinner ise sezonun ilk, kariyerinin 5. Grand Slam'ini kazandı. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nde çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Milliler Kanada ile eşleşti. Kırmızı Beyazlılar normal sezonu 9 galibiyetle 4. sırada tamamlamıştı. Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Mete Gazoz madalya koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Milli okçu Dünya Kupası'nda altın madalyaya uzandı. İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda klasik yay erkekler kategorisi finalinde İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaşan Gazoz, rakibini 6-0'la geçerek 4. ayağı şampiyon tamamladı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. 4857 sayılı iş kanunumuza göre fazla mesai ücreti haftalık yasal çalışma süresi olan 45 saati aşan her bir saatlik çalışma için normal saatlik ücretin %50 zamlı yani %50 artırımlı ödenmesiyle hesaplanır. Bu bağlamda fazla mesai nasıl hesaplanır diye bize soran dinleyicilerimize sesleniyorum. Şöyle formüle edebiliriz. Saatlik mesai ücretinizi bulmak için aylık brüt maaşınızı yasal çalışma saati olan 225'e bölmeniz ve çıkan rakamı 1,5 ile çarpmanız gerekir. Bir örnek hesaplama yapacak olur isek, 20 bin lira brüt maaşı olan bir işçinin saatlik normal ücreti yaklaşık 88 lira 88 kuruştur. Bu işçinin bir saatlik fazla mesai ücreti ise 133 lira 32 kuruş olarak hesap edilir. İş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi 45 saatin altında, örneğin 40 saat olarak belirlenmiş ise 40 ile 45 saat arasında yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak adlandırılır ki bu fazla mesaiden farklıdır. Bu durumda ise normal saatlik ücretiniz %50 yerine %25 zamlı olarak ödenir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sinop-Samsun yolunun 72-77. kilometrelerinde ve Bingöl-Solhan yolunun 8-12. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
8: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Sizi Fuzul uyar.
8: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim.

0: motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayiplerdeki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali Arşivi, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında. NTV Ekonomi, geri sayım başlıyor.
2: Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü sabahında yeni haftaya başlarken geri sayım programımızda karşınızdayız. Birazdan KOFAS, Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bizimle birlikte olacak. Bakıyorsunuz İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nda yeni bir şey var mı? Yine çatışmalar var. Bunun piyasalara, fiyatlara etkisi var. Bunu konuşacağız hem yurt dışında hem de yurt içinde Seltem Hanım'la birlikte. Sonrasında Kardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın bizimle birlikte olacak. Haberi belki okudunuz, belki dikkatlerden kaçtı. İthalatta ek gümrük vergisi düzenlemesine gidildi. Bu acaba gümrük vergisi düzenlemesi acaba araç fiyatlarına etki edecek mi? İthal araç fiyatlarına etki edecek mi? Piyasaya etki edecek mi? Ya da piyasada zaten durum nedir diye de yine otomotivi konuşacağız, otomobilleri konuşacağız. Hüsamettin Yalçın birazdan bizimle birlikte olacak. Haberler ve rakamlar her zaman olduğu gibi ekranlarınızda olacak. Başlatalım bu sabahki yayınımızı öne çıkan satır başlarıyla. İlk maddemiz, ilk başlığımız geliyor ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, değerli izleyenler, savaşın etkisiyle bu yıl enflasyon hedefinde sapma yaşandığını belirtti Yılmaz. 2027'de enflasyonun %20'nin altına ineceğini, uzun vadeli hedefin ise tek haneli enflasyon olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli aylığı, malum enflasyon, Haziran enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla netleşmişti. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. 23.552 lira olması bekleniyor. Öğrenci affı düzenlemesi de yine komisyonda olacak. Genel kurulsa 12. yargı paketi için mesai yapacak. İthalat gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildi dedik. 18 ürün grubunda ek gümrük vergisi %25 arttı. Yapılan düzenlemeyle gümrük vergileri otomotiv ve yedek parçada %10 ila %30 arasında, elektrik ve elektronikte %10 ila %30 arasında belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran'ın birçok bölgesinde ard arda patlamalar oldu. İran devrim muhafızları ise Körfez'deki Amerikan askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları yaptı. Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmadığı ile ilgili belirsizlik de sürüyor. İran kapandı diyor. Amerika Birleşik Devletleri ticari gemileri açık diyor. Hakikaten böyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın Orta Doğu'daki saldırılarını tırmandırması, karşılıklı çatışmanın olması doğal olarak petrol fiyatlarını yükseltti. %4 bu sabah yükseldi. Brent petrol yeniden 80 dolarlı seviyelere geldi. Altın fiyatları ise yeni haftaya düşüşle başladı değerli izleyenler. Diyelim ve de tam da burada isterseniz hazır piyasaları konuşmuşken oradan rakamlara geçelim. Öncelikle bizim borsamız BIST yüz endeksi geride bıraktığımız hafta Cuma günü %1,53 yükselerek 14.321 puan seviyesinden kapandı. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.092 puandı. Geride bıraktığımız hafta zaman zaman satışlar gelse de hani büyük oranda haftanın işlem günlerine baktığımızda düşük hacimle, görece düşük hacimle dar bir bantta işlemlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Zaman zaman satışlar gelse de 14.000 puanın altına sarkmadı. 14.050'nin altına inmedi. Geçen hafta da gördüğümüz en düşük seviye Cuma günü 14.092 puandı. Cuma günkü işlemlerde işlem hacminin de 185 milyar lira olduğunu söyleyelim. Haftalık bazda BIST 100 endeksi Cuma gününü %1,53 yükselişle kapattı ama haftalık bazda %0,57'lik bir kayıp var. Bankacılık endeksinde ise haftalık bazda kayıp %5 oldu. Ve para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında %46,99 liradan 47 liradan yeni güne başlıyor. Bankalar arası piyasada euro 53 lira 67 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında az önce de söylediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışmaların yeniden alevlenmesi ile birlikte dolar endeksinin bu sabah yeniden 101 seviyesinin üzerine attığını gördük. Euro dolar karşısında 1.14'e kadar geri çekildi. 1.14.5'lardaydı. 1.14.50-1.14.40 oralardaydı. 1.14'e kadar geri çekildi. Sterlin dolar karşısında 1.33.80'e inmiş durumda değerli izleyenler. Ve elbette doların tekrar değerlenmesi altın fiyatlarını da bir miktar aşağıya çekmiş durumda. %1,17 aşağıda 4.059 dolar seviyesinde. Geçen hafta Cuma günkü işlemlere baktığımızda yukarıda 4.125 aşağıda 4.070 dolar altında bir arasında bir bant vardı. Kapanışını da 4.125 dolardan yaptı. Gördüğünüz gibi %1,17 aşağıda. Haftalık bazda baktığımız zaman altının onsundaki kayıp, daha doğrusu performans %1,22 kayıp oldu. Petrol fiyatları 78.86, %3,79 yukarıda. Dedik ya, yine Hürmüz Boğazı kapalı, büyük oranda kapalı ama kapalı değil diyor Amerika, İran diyor kapalı. Gemi geçişleri var mı yok mu? Hani günde 5-6 geminin geçtiği söyleniyor. Eğer 5-6 gemi geçiyor bu açık demekse, evet 5-6 gemi geçiyor ama neye göre ne kadar petrol taşıyabilecek oradan, kapalı da diyebiliriz. Açıkta diyebilirsiniz. Hakikaten ilginç bir durum ama petrol fiyatlarını 80'e kadar 79,5-79,60'lara kadar çıkardı. Oradan hafif bir yükselişten bir miktar gerilemiş. %3,8 yukarıda Brent petrol. Orta Doğu'da jeopolitik gelişmeleri, yeniden ateşlenen çatışmaların etkisini yaşıyor. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı dışarıya paralel olarak 6.136 lira bu sabah itibariyle. Gram altında bir haftalık performans baktığınız zaman %0,82'lik bir kayıp olarak yansıdı. Yarım altın 20.017 lira, tam altında 39.913 lira seviyesinden işlem görüyor. Son olarak şöyle bir baktığımızda Asya borsalarında bu sabah satışlar var. Biraz kırmızıların hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu SK Hynix yapay zeka çip üreticisi firma. Nasdaq'ta halka arz olduktan sonra ciddi satış geldi. Bu da Güney Kore borsasına yansıdı. %8, %9 düşüşlerle devre kese çalıştı. Şu sırada da %7'nin üzerinde kayıp var. Japonya'da kayıp da, Çin'de kayıp da %2'ye yakın. Hong Kong'da ise yatay negatif, yatay pozitif bir giden, bir gelen bir seyir var ama büyük oranda SK Hynix etkisiyle kayıpların olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan borsalarında da vadeli işlemlerde Nasdaq'ta %1,2, hani bu saatlerde genelde pek de alışık olmadığımız miktarda bir geri çekilme olduğunu söyleyebiliriz. Hemen kripto para evrenine de bakalım. Bitcoin'de bu sabah yatay bir seyir var. 62.700, 62.800'lerde. Ethereum, Ripple, Solana, Cardano'da da %2 ile %2,5 arasında kayıplar olduğunu belirtelim. Orada da bir miktar satış var. Şimdi konuğumuza döneceğiz. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bizimle birlikte. Seltem Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Seltem Hanım, şimdi Orta Doğu'da jeopolitik gelişmeleri takip ediyoruz diyoruz. Petrol fiyatları, altın fiyatları derken hakikaten iki ileri bir geri. Ya oldu mu, olmadı mı, bitti mi, bitmedi mi, barış geliyor mu, gelmiyor mu? Ya her şey iyi yolunda gidiyor, evet artık ateşkes görüşmeleri başladı derken çatışmalar tekrar başladı. Donald Trump ateşkes bitti dedi. Siz bitirirseniz biz daha fena cevap veririz. Hakikaten iş bir şeye, Arap saçına dönmüş gibi görünüyor ve ucunu da görmek mümkün değil. Ama baktığımız zaman hem altın hem de petrol fiyatlarında savaşın, daha doğrusu ateşkesin başladığı tarihten önceki gibi çok ciddi tepki vermediğini de görüyoruz sanki. Şu geride bıraktığımız bir hafta, geride bıraktığımız 10 gün ve bu sabaha da katarak nasıl değerlendiriyorsunuz reaksiyonunu piyasaların?
3: Şöyle, piyasalar zaten bu 60 günlük ateşkes dönemi içinde bu tarz oynaklıklar olmasını bekliyordu. Yani çok sürpriz değil. Dolayısıyla bu piyasadaki tepkilerin daha sınırlı kalmasının nedenlerinden bir tanesi bu. Çok pürüzsüz bir ateşkes dönemi olması zaten beklenmiyordu. Öte yandan tabii ne kadar uzun süreli bir çatışma dönemi olacağına da piyasalar odaklanmış vaziyette. Daha çok kısa süre önce başladı çatışmalar. Acaba tekrardan durur mu? Bu arada tabii petrol üreticisi ülkeler nasıl tavır alır? Bunları takip etmek istiyor piyasalar. Dolayısıyla eğer tamamen bu ateşkesin ortadan kalktığı bir senaryo söz konusu olursa, o zaman petrol fiyatlarında daha keskin bir artış görme ihtimalimiz var. Fakat bu henüz konuşulan konulardan biri değil. Yani evet, çatışmalar var. Ama ateşkes de hala devam eden bir süreç. Dolayısıyla çok bu 17 Haziran öncesindeki gibi, yani ateşkes anlaşması imzalanmadan önceki dönemdeki gibi keskin artışlar henüz görmüyoruz. Fakat eğer ateşkes sürecine olumsuz etki edebilecek gelişmeler görürsek, bu sefer petrol fiyatları bu 27-28 Şubat'tan sonra, yani savaş başladıktan sonra gördüğü en yüksek seviyeler olan 120 dolarların üzerine de çıkma ihtimaliyle karşılaşabilir. Çünkü artık biliyorsunuz bu savaş döneminde birçok ülke kendi acil rezervlerini, petrol rezervlerini kullandı. Ve dolayısıyla petrol rezervlerinde de ciddi azalma var. Rafineriler kapanmıştı. Bunlar yeni yeni açılmaya başladı. Dolayısıyla tekrardan ateşkesten sapılması, petrol fiyatlarının önceki gördüğümüz döneme göre daha yüksek seviyelere çıkmasına sebep olabilir. Şu andaki görünüm o yönde değil. OPEC tarafından da biliyorsunuz Temmuz başında bir toplantı yapılmıştı. Burada da günlük 188 bin varillik petrol üretim artışına gidileceği ifade edilmişti. OPEC'te daha önce bundan birkaç sene önce karar verdiği petrol kesintilerini kademeli bir şekilde aslında azaltıyor. Bu da tabii ki arzın artmasına destekleyecektir ve normal şartlar altında, yani eğer ateşkes bir yara almazsa ve devam ederse, fiyatların gördüğümüz seviyeler civarında devam etmesini sağlayacaktır. Biz hala 2026 için ortalama 80-85 dolarlık Brent tipi petrol fiyat tahminimizi koruyoruz.
2: Teşekkür ederim. Altın tarafına da bakacak olursak, bir dönem 4000 doların altına sarkacak mı derken 3900'lere kadar geri çekilme gördük ama çok da fazla kalıcı olmadı orada ve yine 4000 doların üzerine döndü. Bu sabah da baktığımızda 4000-4100, hatta son 5 işlem gününde, 6-7 işlem gününde de yine buralarda dalgalandığını söyleyebiliriz altın fiyatlarının. Orada da hani çok şey söylendi, dolar güçlendiği için satış geliyor, merkez bankaları artık almıyor. Hayır, merkez bankaları artık yeniden alıyor. Başladı. Yatırımcı bir noktadan sonra kol kesiyor, zararını şey yapıyor. Herkes dolara koşturuyor ve hakikaten çok şey söylendi ama ne olursa olsun 4000 doların üzerinde zor da olsa tutunmayı başarmış gibi görünüyor. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz ve yeniden, elbet her şey tabii ki savaşın gidişatına bağlı, petrol fiyatlarına bağlı, ama şöyle bir baktığınızda yıl sonuna doğru altın fiyatlarında yatırımcı da çünkü çok da fazla ilgisini kaybetmiş değil. Ne dersiniz altın fiyatları için?
3: Altın olan yatırımın ne Türkiye'de ne de küresel olarak çok fazla ilgisini kaybetmesi söz konusu değil, geleneksel bir yatırım aracı olmasından kaynaklı, ama kısa vadede tabii trendin biraz daha aşağı yönlü baskı yaratabileceğini görüyoruz. Bunun da nedenlerinden bir tanesi bu savaş koşullarının tekrardan, daha doğrusu ateşkes döneminde bile olsak, tekrardan bu çatışmaların başlamış olması. Çatışmaların başlamasıyla beraber hemen akabinde Fed'den, Amerika Merkez Bankası'ndan Eylül ayında beklenen olası bir faiz artırımı ihtimali de %60'lardan 70'lere çıkmış vaziyette. Dolayısıyla eğer bu hafta da Amerika'dan tabii enflasyon verisini alacağız. Çekirdek gösterge önemli olacak. Eğer Amerika'da çekirdek göstergede bir bozulma olursa, o zaman altın fiyatlarına daha fazla aşağı gelme görebiliriz. Çünkü çekirdek göstergedeki, yani manşet enflasyon değil ama çekirdek enflasyondaki bir bozulma, artık enflasyonist baskıların sadece savaş kaynaklı, enerji fiyatları kaynaklı olarak Amerikan ekonomisini zorladığını değil, fiyat seviyelerinin geneline yayılmaya başladığını gösterecektir. Fed de buna faiz artırımıyla bir karşılık verebilir Eylül ayında. Bu beklenti artacağından dolayı enflasyon verisi eğer beklenenden daha yüksek gelirse altın fiyatlarında tekrardan bir aşağı doğru gidiş görebiliriz. Kısa vadede görünen o ki Körfez tarafındaki ateşkes nihai bir sonuca ulaşmadığı sürece, çünkü biliyorsunuz bu 60 günde aslında geçici bir ateşkes. Altın fiyatlarında aşağı yönlü baskılar daha yüksek kalabilir. Ama sonrasında hem merkez bankalarının alımlarının çok kuvvetli bir şekilde devam etmesi, özellikle fiziksel piyasalarda, hem de enflasyonist baskıların eğer olumlu bir şekilde bu savaş anlaşması diyelim, yani barış anlaşması neticelenirse, baskılar azalacağından dolayı, enflasyonist baskılar azalacağından dolayı daha orta vadede bir yukarı hareket görebiliriz. Ama kısa vadede biraz daha aşağı yönlü baskılar daha baskın gibi görünüyor diyeyim.
2: Çok teşekkürler. Az önce siz de değerlendirmeniz içerisinde Amerikan Merkez Bankası Fed ve Fed'e ilişkin beklentileri anlattınız kısaca. Orayı biraz daha sormak istiyorum size. Hakikaten söylendiği gibi 1, 2, 3 artık 3 faiz artırımı bekleyen yok. 2 faiz artırımı da bekleyen yok büyük oranda. Ama 1 faiz artırımı galiba ciddi ciddi konuşuluyor, fiyatlanıyor. Hakikaten bekliyor musunuz Eylül ayında bir faiz artırımı mevcut konjonktürde? Yeni başkanıyla beraber elbette yarın enflasyon rakamları açıklanacak ama sanki biraz... Başkan dedi ya, konuşarak iletişim yapmayacağız. Bu iletişim artık bugünün işi değil o dedi. Ama fazlasıyla yapıyor gibi geliyor bana, ne dersiniz?
3: Şöyle, biz Amerika Merkez Bankası'ndan bu sene için bir faiz artırımı beklemiyoruz. Yeni başkan biraz daha piyasaların kendi ayakları üzerinde durup kendi değerlendirmelerini yapmasını isteyen bir başkan. Açıklamalar yapıyor, doğru söylüyorsunuz ama çok... para politikasının sonraki adımlarına ilişkin fikir verecek açıklamalar yapmıyor. Yani bu dönem aslında Fed için biraz kapanmış gibi görünüyor. Dolayısıyla kendi açıklamalarından yola çıkarak çok da fazla bir faiz tutumu çıkarımı yapmak kolay olmayacaktır. Daha çok başkanın konuşmalarında evet daha güncel veriler, geçmişten gelen veriler yerine daha anlık verileri toparlayabiliriz. Amerika Merkez Bankası faiz karar verirken veri setini daha güncel tutabilir gibi biraz daha yapısal değişikliklerin altını çizdiğini görüyoruz. Yani artık bu forward guidance dediğimiz, senelerdir piyasaların alışmış olduğu Fed bundan sonraki toplantısında ne yapar tahmini piyasalar açısından bitmiş vaziyette. Dolayısıyla daha günlük veriler, yani bu kredi kartı harcamaları olabilir, istihdam verileri olabilir ya da iş açılma kapanma verileri olabilir. Çok çeşitli veriler var. Daha günlük ya da haftalık seviyede açıklanan, sıklıkta açıklanan. Bunlara piyasa daha çok bakarak karar vermeye çalışacaktır. Bizim dediğim gibi bir faiz artırma beklentimiz yok. Tabii ki enerji fiyatlarındaki gidişat da önemli olacaktır. Ama mümkün mertebe Fed'in kendi Amerikan ekonomisinin içinden kaynaklanmayan bu şoka faizleri tekrardan artırarak cevap vermemeyi tercih edeceğini düşünüyoruz. Amerikan ekonomisi tabii ki kuvvetli büyümesine devam ediyor. %1,5'lar 2'ler civarında bir büyüme ile devam ediyor ekonomi. Tüketim harcamalarında da bir toparlanma var. Fakat son birkaç aydır enflasyondaki artış maaş artışlarının üzerine geçmiş vaziyette. Dolayısıyla evet, çok hızlı bir şekilde Fed'in faiz artırımına gideceğini düşünmüyoruz. Ama tabii çekirdek göstergeyi de izlemek lazım dediğim gibi.
2: O zaman buradan da bizim Merkez Bankamıza geçiyoruz, dönüyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevcut enflasyon koşullarında, mevcut iç talep koşullarını da göz önünde bulundurduğunuzda, mevcut kur politikası ve kurun seviyesi, şöyle bir baktığımızda Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar nasıl bir politikada, nasıl bir patikada yürüyeceğini tahmin ediyorsunuz? İndirim, artırım yoksa devam mı? Ne dersiniz?
3: Şöyle Temmuz ayında en son enflasyon rakamlarından sonra ve eğer bu çatışmalar tekrar başlamasaydı bir sonraki toplantıda Merkez Bankası'nın tekrardan fonlamayı %37'ye çekmesini aslında ben beklerdim. Aslında hala da bekleyebiliriz çünkü çok anlık gelişmeler oluyor ve petrol fiyatlarında çok keskin bir artış olmadığı sürece Merkez Bankası fonlamayı %40'dan %37'ye indirebilir. Hala bir sonraki toplantısında ben bunu ihtimal dışı bulmuyorum. Fakat sene sonuna kadar yapabileceği faiz indirimlerinin tabii ki büyüklüğü azalmış vaziyette sene başına doğru, sene başıyla kıyaslarsak. Dolayısıyla bizim enflasyon tahminimiz bu sene sonu için %28'ler civarında. Eğer buralara gelebilirse enflasyon, o zaman Merkez Bankası'dan %34'lere kadar, 32-34 bandına, belki 32 biraz daha iyimser bir tabloda olabilir ama 34'e kadar faizlerini indirebilir kademeli bir şekilde. Fakat faiz indirimiyle sizinle daha önceden de hep konuşuyorduk bu konuları. Makro ihtiyati yönlemler, yani finansal koşulların rahatlamasını aynı anda beklememek lazım Merkez Bankası'ndan. Yani faizleri kademeli bir şekilde ve sınırlı bir şekilde indirse bile özellikle kredi genişlemesi üzerindeki kısıtlamaları hızlı bir şekilde kaldırmayacaktır Merkez Bankası. Zaten bu sene sonuna kadar böyle bir beklentimiz bizim yok. Bu tabii ki yurt dışından kaynaklanan enerji şoku nedeniyle enflasyonist baskıların artmasından kaynaklı aslında bir beklenti. Yoksa bu sene içinde biz gevşetilebileceğini değerlendiriyorduk. 2027 yılında eğer tekrardan bir jeopolitik gerginlik ya da ekonominin maruz kaldığı bir şok olmazsa kademeli bir şekilde bunlar kaldırılabilir ama çok hızlı ben Merkez Bankası'nın hareket edeceğini açıkçası değerlendirmiyorum. 2027 yılında da muhtemelen senenin ilk yarısını yine bu şekildeki kredi kısıtlarıyla geçeceğiz. Bu da tabii ki reel sektörün hem krediye ulaşmasının eşit derecede, yani aynı şekilde zorluk içerisinde kalabileceğini gösteriyor. Hem de tabii ki ama faiz indirimleri bir miktar firmaları rahatlatabilir. Ama krediye erişim yine sınırlı kalacaktır diye ben değerlendiriyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün, biraz daha sabretmek gerekecek sıkı para politikası çerçevesinde görünen o. Bizlerle birlikte olduğunuz, bizleri bilgilendirdiğiniz mutlu günler dilerim.
3: İyi haftalar diliyorum.
2: Teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi bir haberimiz var. Açılışta da anons ettik. Haberi konuşacağız, haberi değerlendireceğiz ama önce haber nedir? Buyurun hep beraber okuyalım. İthalatta ek gümrük vergisi düzenlemesine gidildi. 18 ürün grubunda ek gümrük vergileri artacak. Düzenlemeyle değerli izleyenler, soğutma sistemleri ve buzdolabı parçaları da %15 ila 30, LED aydınlatma ürünlerinde %10 ila 20, el aletlerinde %15 ila 30, makine ve sanayi ekipmanlarında %30'a varan artışlar, oyuncaklarda da %25 artış yapıldı ithalatta ek gümrük vergisi düzenlemesi çerçevesinde. Yapılan düzenlemeyle gümrük vergileriyle otomotiv ve yedek parçada %10, %10 ila %30 oranlarında, elektrik ve elektronikte %10 ila 30 arasında belirlendi. Ticaret anlaşmasının yapıldığı ülkeler bu oranlardan muaf olacak. Yani iki ülke arasında ticaret, karşılıklı serbest ticaret anlaşması varsa o ülkeler bu oranlardan muaf olacak. Şimdi konuğumuza döneceğiz. Kardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın bizimle birlikte. Hemen dönelim Hüsamettin Bey. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
4: İyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkürler. Şimdi ithalatta ek gümrük vergisi uygulaması, tabii ki aklımıza ilk gelen şeylerden, ürün kollarından bir tanesi de otomotiv. Otomotiv sektörünü etkileyecek mi? Etkileyecekse nasıl etkileyecek? Fiyatlarda bir yukarı yönlü baskı oluşturması mümkün mü? Bir de şu cümle önemli mi? Karşılıklı serbest ticaret anlaşması olan ülkeler etkilenmeyecek cümlesi. Buyurunuz.
4: Şimdi özellikle bu düzenleme çıktığından beri toplumda bir bilgisizliği oluştu. Onu söylemek gerekiyor. Birçok paylaşımlarda Çin'den gelen batarya hücrelerinde %30 ek vergi geldi. Elektrikli otomobillerde %10-15 zamlanacak şeklinde haberler çıktı. Ancak resmi gazetedeki düzenlemeye baktığımız zaman durumun böyle olmadığını anlıyoruz. Cumhurbaşkanı kararında Çin'den gelen batarya hücrelerinde batarya hücreleri %30 vergi getirmiyor. Tam tersine belirli teknik özelliklere sahip bu lityum demir fosfat batarya hücrelerinde daha önceden uygulanan %30'luk ilave gümrük vergisi 31 Aralık 2026 tarihine kadar da %0'a indiriliyor. Dolayısıyla şimdi burada bu oluşan elektrikli otomobillere %10, %15 zam gelecek veya elektrikli otomobil satın almak zorlaşacak şeklindeki yorumlar kararın batarya hücreleri bölümüne ilişkin eksik veya ters okumadan kaynaklanıyor. Bu karar ne? Bu uygulanan ilave gümrük vergisi yeniden düzenlendi. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında amaç yerli üretimi korumak ve haksız rekabeti önlemek. Stratejik sektörleri de desteklemek ve ihtiyaç duyulan ara mamulleri uygun maliyette temin edilmesini sağlamak. Dolayısıyla burada tek tip bir uygulama yok. Bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi artıyor, bazı ürünlerde düşüyor, bazı ürünlerde ise geçici olarak kalkıyor. Yani toplumda konuşulduğu gibi her üründe %30 ek vergi geldi şeklinde demek doğru değil. Hiçbir şey değişmedi demek de doğru değil, bu da önemli. Her ürünün kendi GİTİP kodu ve menşe ülkesine göre ayrı ayrı değerlendirmesi söz konusu. Buraya baktığınız zaman bu karar belirli bir ülkeye yönelik hazırlanmış bir karar da değil. Bu da önemli. Vergi oranlarının GİTİP koduna veya menşelerine göre ülkesi belirleniyor. Dolayısıyla ürün Avrupa Birliği'nden geldiğinde farklı, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerde geldiğinde farklı, diğer ülkelerden geldiğinde farklı vergilere tabi olabiliyor. Yani sadece Çin etkilendi demek doğru olmaz. Ürünün niteliği ve menşei birlikte değerlendiriliyor. Çünkü otomobil yalnızca otomobilden ibaret değil. Bir otomobil biliyorsunuz 25-30 bin parçadan oluşuyor. Motoru var, elektronik sistemleri var, kabloları var, plastik aksam var. Bu düzenleme bu parçaların bir kısmını ilgilendiriyor. Bu da elektrikli otomobillerde kullanılan batarya ve batarya hücresi de aynı şey değil. Batarya hücresi bataryanın en küçük enerji depolayan yapı taşı. Yüzlerce hatta binlerce hücre bir araya gelerek aracı batarya paketini oluşturuyor. Yani elektrikli otomobillerde kullanılan batarya ve o bataryaların içindeki batarya hücreleri. Resmi gazetede düzenlenen doğrudan elektrikli otomobilleri değil, belirli teknik özelliklerdeki bu lityum demir fosfat batarya hücrelerini kapsıyor. Tabii buradan baktığınız zaman da şimdi herkes de şöyle bir bu ek gümrük vergisiyle ek vergilerle birlikte elektrikli araçlar artacak mı dendi. Böyle sorular sorulmaya başladı. Bu uygulamaya bakarak otomobillere zam gelecek demek çok doğru olmaz. Çünkü baktığınız zaman bir otomobilin fiyatını belirleyen en önemli unsurlardan işte döviz kuru, ÖTV'si, KDV'si, üretim maliyetleri, tedarik zincirindeki maliyetler, lojistik, enerji maliyetleri gibi veya işte Türkiye'de faaliyet gösteren marka veya distribütörlerin fiyat politikası gibi unsurlar da çok mümkün. Dolayısıyla gümrük vergisindeki tek bir değişiklik, tek başına tüm araçların fiyatlarını belirlemez. Elektrikli otomobiller etkilenir mi? Burada esasında önemli sorulardan bir tanesi de bu. Burada elektrikli otomobiller zamlanacak demek ya da bütün markalar aynı şekilde etkilenecek demek teknik olarak da doğru değildir. Yani bu düzenlemeye otomobillere zam getiren bir karar olarak değil, Türkiye'nin ithalat ve sanayi politikasında yapılan kapsamlı bir güncelleme olarak görmek mümkün.
5: Çok teşekkürler. Evet, farklı farklı ürün gruplarında farklı farklı fiyat ayarlamaları olabilir ama genele yayılacak, bütün her şeyin fiyatı şu kadar artacak diye bir düşüncenin de yanlış olduğunu ifade ettiniz. Peki, çok teşekkür ederim. Bir de şunu sormak istiyorum. Hani araçlara evet bir hepsine bir anda topyekün zam gelecek, fiyatları artacak böyle bir beklenti içerisinde olmayalım. Herkes baksın, kendi hesabını yapsın. O zaman şunu soracağım. Son iki dakikamız. Piyasada fiyatlar ne durumda ya da piyasanın dinamikleri ne durumda içinde bulunduğumuz dönem itibariyle?
4: Şimdi sıfır ve ikinci el diye ayırmak lazım. Sıfır kilometre araç fiyatlarında, araç piyasasında şu an müthiş kampanyalar var. Dolayısıyla sıfır kilometre otomobil tarafında fiyatlar gerçekten normal bir düzeye geldi. Kampanyalı fiyatlar çok fazla ve bu kampanyaların 2026 yılı boyunca da devam edeceğini öngörüyoruz. Çok fazla zam yapılmıyor yani açıkçası sıfır kilometre otomobil tarafında. Bu ne yapıyor? Sıfır kilometre otomobil tarafındaki fiyatların kampanyalarla geriye gelmesi ikinci el araç fiyatlarını da baskılıyor. Eskiden hatırlarsınız pandemi zamanında özellikle 0 kilometre fiyatlarını geçen ikinci el araç fiyatları vardı. O makas daraldı. Ama şimdi şu an 0 kilometre araç fiyatları ile ikinci el araç fiyatlarındaki makas bayağı bir genişledi. Veya şöyle de okumak lazım. İkinci el araç fiyatları şu an sağlıklı bir platform oluştu. Burada şunu da söylemek lazım. 0 kilometre araç fiyatları geriye geldikçe ikinci el otomobil fiyatlarını da baskıladığı için ikinci elde de gerçekten bir alım fırsatı doğuruyor demek de çok mümkün. İkinci elde araç fiyatları da geriye geliyor. Yani esasında baktığınız zaman artık hem sıfır kilometrede hem de ikinci elde fiyatlar sağlıklı ve istenilen düzeylere, platformlara geldi.
5: Kardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, çok teşekkürler bizimle birlikte oldunuz, bizi bilgilendirdiniz bu sabah. Mutlu günler diliyorum.
4: Sağ olun.
0: NTV Radyo.

0: tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
2: ikinci el. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. İstanbul 28, Bursa 32 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara ve Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak kariyer hafta başı kuvvetli sıcağından daha fazla serinlik verecek. İzmir 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Günaydın. Saatlerimiz 10'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Günün öne çıkan bazı başlıklarını aktaralım efendim. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından soruşturma yürütülüyor. Dosyadaki son gelişmeleri aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı başlattı. İran'ın birçok bölgesinde ard arda patlamalar yaşandı. Devrim muhafızları da Körfez'deki Amerikan askeri üslerine misilleme operasyonu düzenledi. Tahran, saldırıların diplomatik çabaları boşa düşürdüğünü söylerken Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de sürüyor. Bölgede son durumu aktaracağız. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda NATO Liderler Zirvesi marjında yapılan görüşmelerin çıktıları, ekonomi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ele alınacak. Liselere geçiş sisteminde tercih maratonu bugün başlıyor. Öğrenciler tercihlerini 27 Temmuz saat 17'ye kadar e-okul sistemi üzerinden yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta açıklanacak. Tercih süresinin ayrıntılarını da paylaşacağız. Ünlü şarkıcı Haluk Levent İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltında. Derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Ayrıntılar Baran Bila'da. Baran.
1: Haluk Levent dün Almanya'ya gitmek üzere havalimanına gelmişti. Hakkındaki soruşturmayı ve gözaltı kararını burada öğrendi. Sonrasında İzmir'e gidiyordu. Bursa'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Şu an Mali Şube'de sorgusu devam ediyor. Akşam saatlerinde ise operasyon ve soruşturma genişletildi. Ahbap yönetimiyle bağlantılı olduğu öne sürülen 18 şüpheli daha gözaltına alındı ve dernek binasında uzun saatler boyunca aramalar gerçekleştirildi. Suçlamaları özetlemek gerekirse dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve örgüt üyeliği. Peki bu suçlamalar ne zamana kadar uzanıyor? 2017 yılına, yani derneğin kuruluş yılına. Peki ne gibi iddialar var? Şöyle özetleyebiliriz. Yine çeşitli bu anlamda iddialar söz konusu. Örnek vermek gerekirse 158 milyon dolar bağış toplandı depremzedeler için ve bunun konut projelerinde kullanılacağı iddia ediliyor. Fakat bu paranın zamanında harcanmadığı ve bu konutların tamamlanmadığı suçlamalar arasında. Haluk Levent de bu konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı ve bu konutlar, bu projeler bitirildikten sonra dernek yönetimini bırakacağını öne sürmüştü. Ayrıca hakkında soruşturma kapsamında bir şikayet var. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran bir şikayette bulundu. Kendisi kızını kaybetmişti ve kızını kaybettikten sonra bir bağış kampanyası yürütmek istedi. Kız çocukları adına, üniversiteli gençler adına bir yurt yapmak istedi. İddiaya göre bu doğrultuda Haluk Levent'in kapısını çaldı. Ahbap Derneği'nin kapısını çaldı ve 22 taşınmaz, 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmaz bu proje için kullanılacaktı. Fakat suçlamalara göre bu taşınmazlar, bu meblağ yurt için değil farklı amaçlar için kullanıldı. Bahis suçlamaları var. Ayrıca soruşturma kapsamında Haluk Levent'in 2020 ila 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği ve asistanına 120 milyon lira bir para transferinde bulunduğu ifade ediliyor. Masak raporları soruşturmada önemli bir yer tutuyor. Masak raporlarında da yine şüphelilerin yüklü miktarda bahis oynadığı, ayrıca zincirleme bir şekilde tapu devri yaptıkları ileri sürülmekte. Suçlamaları böyle özetleyebiliriz. Halen sorgu devam ediyor. Gözaltı sayısına baktığımız zaman ve örgüt üyeliği suçlamasını göz önünde bulundurduğumuz zaman, olağanüstü bir gelişme olmazsa, bir son dakika gelişmesi olmazsa, bu sorgu sürecinin emniyete 2-3 günü alması tahminler dahilinde.
0: Sıcak bir gelişmenin ayrıntılarını paylaşacağız. Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 25'i yakalandı şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu açıklamaların ayrıntılarını Mustafa Berber aktaracak bizlere. Mustafa.
2: Burcu, bu kişiler hakkında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve tasarlayarak kasten öldürmek suçları, kasten adam öldürmek suçlamaları yöneltiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz dakikalar içerisinde saat başında sosyal medya hesabından duyurdu. Hatırlanacağı üzere 2009 yılının 25 Mart tarihinde Büyük Birlik Partisi dönemin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ta kırıma uğramıştı ve Muhsin Yazıcıoğlu da bu kazada hayatını kaybetmişti. Uzun süredir Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma vardı. O soruşturma 12 Haziran 2026 tarihi itibariyle Ankara'ya gönderildi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bu soruşturmanın yürütülmesine devam edilmesi kararı verilmişti. Bu kapsamda da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde operasyonun düğmesine bastı. Başsavcılığın talimatıyla ve soruşturma kapsamında 29 isim belirlendi. 29 kişi hakkında Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 29 kişi hakkında gözaltı kararı var ama 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan 4 isimden ikisinin yurt dışında olduğu, ikisinin ise cezaevinde olduğu bilgisini paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve soruşturmanın geldiği bu önemli aşamada titiz çalışmaları nedeniyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bir teşekkürde bulundu. Başta merhum Muhsin Yazıcı olmak üzere bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor. Ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. 12 Haziran 2026 tarihiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilere silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri iddiaları yöneltiliyor. Ve bu kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 25 kişi yakalandı. Bu kişilerin emniyet işlemleri de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde sürecek Burcu.
0: Mustafa Berber aktardı ayrıntıları. Ankara'da yeni haftada kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak. Ayrıntıları Ankara'dan bir bağlantıyla Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız. Ahmet, nedir ayrıntılar?
3: Burcu, kabine toplantısının ilk önemli gündem başlığı NATO Liderler Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ikili görüşmeler. O görüşmelerin en önemlisi ABD Başkanı Donald Trump'la yapılanıydı. Bu görüşmede ABD-Türkiye ilişkileri başta olmak üzere çözülmesi beklenen pek çok konu başlığı vardı. 6 F-35 savaş uçağı Türkiye'ye teslim edilecek mi? Katsa yaptırımları kaldırılacak mı? F-16 modernizasyonu konuşuluyor. Suriye'nin kuzeyindeki son durum, ABD-İran savaşı, Hürmüz Boğazı, pek çok konu başlığı vardı. Bunlar detaylandırılmıştı. Bugün kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o görüşmenin çıktılarını detaylandırmasını bekliyoruz. Akşam saatlerinde bu konuda da önemli mesajlar verecektir. Bununla beraber yine F-35 ile bağlantılı olarak S-400 hava savunma sistemleri Rusya'dan alınmıştı. Bugüne kadar test dışında kullanılmamıştı. S-400'ler ne yapılacak? Üçüncü bir ülkeye satılması formülü üzerinde duruluyor. Bu konunun da detaylandırılması beklentisi var. ABD-İran savaşı bitti derken yeniden başladı. Karşılıklı saldırılar söz konusu. Hürmüz Boğazı da oldukça gergin. Boğazdaki gerginlik özellikle yakıt fiyatlarını Türkiye'de etkiliyor. Bu konunun da detaylandırılması beklentisi var. İç politikada terörsüz Türkiye sürecini konuşuyoruz. Hukuki düzenlemeler meclis saatiyle girmeden önce hayata geçecek mi? Kapsamı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam yeni bir mesaj verecek mi? Bunu takip edeceğiz. Burcu, hatırlatalım. Bununla beraber elbette ekonomi değişmeyen başlık. Ekonomik göstergeler de bugün enine boyuna detaylandırılacak. Yeni bir adım atılacak mı enflasyonun dizginlenmesine dair? Bunun da konuşulmasını bekliyoruz.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı ayrıntıları. Ankara'dan NATO zirvesinin ardından gözler yeniden meclise çevrildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenledi. İran'ın birçok bölgesinde ard arda patlamalar oldu. İran devrim muhafızları ise Körfez'deki Amerikan askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları başlattı. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'ın sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kabiliyetini azaltmak amacıyla yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devlet Televizyonu da Keşm Adası ve Jaz kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Benzer haberler bu şehir Bender, Abbas ve Sirik'ten de geldi. Mahşehr şehrinde kentinde bir su deposunun vurulduğu belirtildi. Bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının son aylarda yürütülen diplomatik çabaları boşa düşürdüğünü belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarına misilleme operasyonuna başladı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de devam ediyor. İran, boğazı tüm gemilere süresiz olarak kapattığını duyursa da Amerikan basınına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz'ün açık olduğunu öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında hafta sonunda yeniden yükselen tansiyon karşılıklı saldırılarla daha tehlikeli bir aşamaya taşındı. Washington, İran'ın ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini azaltma gerekçesiyle İran'daki hedefleri yeniden vurdu. Tahran ise Körfez'deki Amerikan askeri unsurlarına misilleme saldırılarıyla karşılık verdi. Bir yanda İran'ın Hürmüz Boğazı kapalı açıklaması, diğer yanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın boğaz açık mesajı var. Peki sahada kontrol gerçekten kimde? Bu saldırılar sınırlı bir güç gösterisi mi yoksa yeni ve daha geniş bir savaş döngüsünün başlangıcı mı? Hepsini konuşacağız efendim. Konuğumuz var. Doğu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli bizlerle birlikte. Sayın Adıbelli, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın diliyoruz.
5: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hafta sonundan bu yana saldırıların dozu giderek yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün İran'daki birçok noktayı yeniden hedef alması sınırlı bir misilleme olarak mı okunmalı yoksa artık yeni ve uzun süreli bir askeri harekat sürecine mi giriliyor?
5: Şimdi aslında temel sorun Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve Hürmüz Boğazı'na kimin hükmedeceği meselesi. Halbuki 28 Şubat'ta böyle bir sorun yoktu. Uluslararası politikada elinizdeki stratejik kozlar bazen köze dönüşebiliyor. Yani elinizi yakan bir noktaya da gelebiliyor. Şimdi İran Hürmüz Boğazı'nı stratejik bir koz olarak kullandı. Gayet de bunda başarılı oldu. Ancak bir zaman sonra bu koz biraz önce bahsettiğim gibi size fayda vermekten çok yavaş yavaş sizin de zararınıza yönelik yazan yeni bir sürece de dönüşebiliyor. Şimdi bu kozun artık daha fazla kullanılamayacağı da ortada. Bu son gelişmeler aslında İran'ın iddiası şu. Umman'ın daha güneyden alternatif bir kendi karasularına kıyısına yakın alternatif bir koridor teklif etmesi sunmasıyla ve bazı gemilerin de bu alternatif koridora yönelmesiyle İran'ın vermiş olduğu bir takım tepkiler. İran diyor ki özellikle bu Kıbrıs ve Suudi Arabistan gemilerinin farklı tanımlanmamış rotalardan boğazı geçerek ve aynı zamanda konumlarını bildiren transponder sistemini de kapatarak bir nevi iyi niyetli davranmadılar şeklinde bir ifadesi var ve müdahale ediyor buna. yine bunu tekrar eden gemilere de müdahale ediyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de buna karşı İran'ın bu gemilere saldırmaması için onun yeteneğine karşı da misillemede bulunduğunu söylüyor. Aslında şey bundan başladı tartışma. Fakat iki ana önemli şey var. Bir, statüsü Boğaz'ı ben kontrol ederim talebi İran. İki, hala bu geçiş ücreti konusundaki tartışma. Şimdi dolayısıyla bu noktada Körfez'deki ülkeler buna karşı çıkıyor geçiş ücretine. İran ise buranın işte güvenli bir şekilde geçilmesi için belli bir miktar para ödenmesinde ısrarlı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de buranın serbest bir geçiş yani ücret alamayacağı şeklinde bir şey var. Çok ilginçtir. Buraya bu tartışmaya Ruslar da katıldı. Evet. Rusya'da özellikle medya diyor ki Türkiye'de boğazlardan geçerken bir ücret ödeniyor. Neden Hürmüz Boğazı'ndan geçerken İran'a ücret ödenmeyecek? Veya tam tersi, eğer Hürmüz Boğazı'nda ücret alınmayacaksa neden Türk boğazlarında ücret alınıyor? Bunu çok ilginç, Rusya medyası bunu tartıştı. Dolayısıyla şimdi bu mesele yakın zamanda çözülür mü bilmiyoruz. Önce Lübnan bahanesiyle biliyorsunuz bu ateşkes süreci bir aksamaya uğradı. Şimdi de gemilerin alternatif rota kullanma ve geçiş ücretinin bir şekilde tartışmaya neden olmasından dolayı bakın 60 günlük ateşkes aksıyor. Mutabakat zaptı, imzalanan mutabakat zaptının belirlediği çerçeve içerisinde hala ikinci tur başlamadı. Dolayısıyla bu noktada savaş geri mi gelir yoksa yerine mi sayar? Sizin yayınınızda da söylemiştim ben. Maalesef bu İran savaşında bir adım ileri, iki adım geri yürüyüşü var. Dolayısıyla bir adım atılıyorsa iki adım da geri atılıyor. Önümüzdeki günlerde eğer bu mesele yeniden arabulucular tarafından bir müzakere halinde çözülmezse savaş kısmi olarak tekrar gelecek. Ancak arabulucuların meseleden çekildiği, Trump'ın NATO zirvesinde artık İran'ın ateşkesi sona erdiği gibi açıklamalara rağmen yine birkaç gün önce Trump'tan olumlu açıklamalar da gelmişti. Ancak her gece aynı manzara, misilleme, Amerikan misillemesi.

0: Hedef alma kapasitesini azaltmak olduğunu söylüyor. Askeri operasyonlar Hürmüz'de güvenliği gerçekten sağlayabilir mi, yoksa gemilere yönelik tehdidi daha da mı arttırır sizce?
1: Buna genelde biz uluslararası ilişkilerde zorlayıcı tedbirler diyoruz. Yani İran'ı belli adımlar atmaya zorlamak için bu askeri yöntemler kullanacak. Tabii ki bu kalıcı ve daimi bir güvenlik veya istikrarı getirmez. Ancak biraz önce bahsettiğim emekli amiralin sunduğu planda 100 millik bir kıyı şeridinin ABD tarafından kontrol altına alınması meselesi ciddi ciddi bazı yerlerde de düşünüyor. Çünkü burada şu direniyor: eğer böyle bir 100 millik kıyı şeridi ele geçirilirse burayı aşamayacağı için, yani bir tampon olacağı için, İran sadece burada drone veya buna benzer saldırı araçları kullanacaktır. Burada zaten biz önlemeye gücümüz yetiyor. Ancak bu biraz önce sizin sorduğunuz soruya geliyor. Bu bir geçici önlem. Yani bunu siz orada daimi olarak o bölgeyi tamamen elinizde tutmanız uluslararası hukuk açısından da oldukça sorunlu. Bu mesele ya uluslararası toplumun bizzat müdahalesiyle çözülecek. Yani artık devreye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de girmesi gerekecek. Çünkü biliyorsunuz son NATO zirvesinde de bildirim metninde Hürmüz Boğazı'nın açık olması gerektiği vurgulandı. Acaba bundan sonraki aşamada NATO da bu noktada bir devreye girecek mi? Ya da bu sürecin bir parçası olacak mı? Bunu göreceğiz. Ancak mesele artık İran ve ABD boyutunu aşmak üzere. Dolayısıyla uluslararası toplumun ya da Birleşmiş Milletler'in bu meseleyi artık el atıp hani ara bulucu olarak artık Birleşmiş Milletler'in bizzat rol oynaması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Peki İran'ın saldırıları Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Umman gibi farklı ülkelere kadar uzandı. Bu tablo Körfez ülkelerini istemedikleri bir çatışmanın doğrudan tarafına dönüştürür mü sizce?
1: Maalesef dönüştürür. Bir süredir Körfez'de sular durulmuştu. Bir sessizlik hakimdi. En azından ABD ile İran uzlaşması Körfez'e biraz istikrar da getirmişti. Ancak yeniden ABD saldırıları başlayınca, şimdi saldırıları ABD durduruyor. Saldırılar durduktan sonra bu sefer İran'ın gün içindeki saldırıları başlıyor Körfez ülkelerine yönelik. Dolayısıyla bu bir sarmal haline dönüştü. Bir kısır döngüye dönüştü. Şu anda yine uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, öteki fiyatlar yeniden dalgalanmaya başladı. Bir de turizm sezonu, bu bölgede de bir turizm aktivitesi var. Dolayısıyla bunlar da aksadı. Uçuşlardan tutun da petrol fiyatlarına kadar bütün alanlarda bu gerginliğin sonuçlarını görüyoruz. Dolayısıyla Körfez bu konuda bastırır mı? Yoksa Körfez bu biraz önce bahsettiğim gibi Birleşmiş Milletler nezdinde, Birleşmiş Milletler üzerinden yeni bir süreç mi başlatır? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak müzakere heyetinden örneğin Galibaf'ın açıklamaları, örneğin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklaması İran'da çok sert bir şekilde açıklamalar geliyor. Dolayısıyla uzlaşma zeminini zorluyor.
0: Evet. Peki son saldırıların ardından İran Dışişleri Bakanlığı diplomatik çabaların boşa çıkarıldığını söylüyor. Trump'sa ateşkesin sona erdiği açıklamasına rağmen görüşmelerin devam edebileceği mesajını vermişti. Az önce siz de söylediniz. Bu şartlarda müzakere masası yeniden kurulabilir mi Sayın Adıbelli?
1: Kurulmalı. Çünkü diplomasiden başka seçeneğimiz yok, çaremiz yok. Yani Orta Doğu'da savaş çözüm değil. Çünkü Orta Doğu'daki savaşların en büyük özelliği çok uzun soluklu sürmesi. Bakın İran-Irak Savaşı 10 yıl, Körfez Savaşı, işte İran'ın İran işgali, Afganistan Savaşı 20 yıl sürdü. Dolayısıyla Orta Doğu'da başlayan çatışmaların sönümlenmesi o kadar kolay olmuyor. Tarihsel hesaplaşmalara dönüşüyor. Bundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri yine her zamanki gibi masanın kurulmasına yeniden öncülük edebilir. Şimdi biliyoruz, biz daha önce de gördük bu krizleri. Trump evet yüksek perdeden konuşuyor. İran'la çok sert karşılıklı diyaloglara giriyorlar ama günün sonunda yine de diplomasiye bir olanak tanıyor. Tekrar Pakistan, Katar mı bu işi yapar? Yoksa yeni ülkelerde yeni bir arabuluculuk mu olur? Ben mesela bu ikinci seçeneği önceliyorum. Yani Pakistan ve Katar süreçte yorulmuş olabilir. Bence yeni ülkelerle bunu yapılabilir. Örneğin Türkiye olabilir bu noktada. Yeni arabulucularla yeniden yeni bir süreç devam ettirilebilir. Ama mutabakat zaptına bir şans vermek lazım. Bu önemli bir belge, önemli bir uzlaşma. Bu zemin önemli. Eğer buradaki 60 günlük süre sağlıklı bir şekilde aşılabilir, görüşmeler yapılabilirse

0: buradaki mesele çözülebilir. Bir de tabii Hürmüz'ün statüsü, Hürmüz'ü kim kontrol edecek? Bu çok önemli. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bu konuda net bir duruş sergileyebilirse veya İran'ı tatmin edecek bir çözüme imza atabilirse mesele çözülür. Çünkü burada anladığımız kadarıyla İran Hürmüz'ü paylaşmak istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Hürmüz'ü sadece İran'ın kontrolünde değil, işte diğer ülke olan Umman'ın da bir şekilde bu sürecin içerisinde olmasını istiyor. Ve bu tartışmalar eğer bu şekilde giderse bu çatışma biraz uzayacak gibi. Ama bir noktada bunu orta noktada bir yerde buluşulabilirse bu daha faydalı hale gelecek. Biraz önce de söyledim. Bu koz İran'ın kozuydu. İran bu süreci başlattı Hürmüz Boğazı meselesinde. Fakat Hürmüz Boğazı'na gelinen noktada İran'ın artık hakimiyetinin tartışıldığı başka bir sürece geçtik. Bu statüyü nasıl yeniden İran savaş öncesine döndürür? Bu bilinmiyor. Çünkü İran'ın şu anda istediği şey şu. 28 Şubat öncesindeki statüye dönelim Hürmüz Boğazı'nda. Ancak şu anda taraflar ABD özellikle 28 Şubat öncesi statüye dönme gibi bir eğilim içerisinde gözükmüyor.
1: Peki Sayın Adıbeyli, olan bitene İsrail'in nasıl baktığını da soralım. Masa kurulması ihtimalini sabote etmeye çalışır mı İsrail?
0: Tabii burada bu işten en çok faydalanan kim faydalandı dersek bundan zarar gören İran, zarar gören ABD bölge ülkeleri ama bundan tek faydalanan ülke İsrail. Çünkü başından beri Netanyahu bu uzlaşmayı, anlaşmayı İsrail'in çıkarlarına aykırı olarak görüyordu. Hatta şunu dedi, İran anlaşması bizim için bir zafer değil, aksine yeni güvenlik arayışlarının bir başlangıcıdır dedi. Yani ABD ve İran bunu bir zafer olarak görebilir ama bizim için bir güvenlik sorunudur şeklinde konuştu. İkincisi, Netanyahu başından beri şunu söylüyor, Hürmüz Boğazı bizi ilgilendirmiyor, İsrail'in orada herhangi bir çıkarı yok. Dolayısıyla orada geçiş olmuş olmamış bizi ilgilendirmez ama yardımımız isterse ABD oraya yardıma geliriz şeklinde de bir açıklaması olmuştu. Bu jeopolitik anlamda ama İran'la anlaşmış olan bir ABD tabii ki İsrail'i rahatsız etti. Hatırlayalım o süreci. Birbirlerine karşı çok ağır ifadeler kullandılar. Hatta Trump'ın azarladığı söylendi. Ondan sonra biz ABD'nin uydusu değiliz, eyaleti değiliz şeklinde çok ağır da ifadelerin kullanıldığı bir süreçte yaşadık. Dolayısıyla şu anda İsrail şunu söylüyor. Biz bunu başından beri demiştik. İran güvenilmez bir ülkedir. Hiç verdiği sözlerin arkasında durmayacak, attığı imzanın arkasında durmayacak. O zaman da bunu çok söylediler. Söylemiştik şeklinde bir propaganda yapacaklar. Yakın zamanda Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı ziyaret edeceği söyleniliyor. Büyük ihtimal dosyaların arasında yine bu İran meselesi var. İran'a güvenmeyin mesajı verilecek İsrail tarafından.
1: Peki. Sayın Adıbeyli, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan ötürü.
0: Rica
1: Konuğumuz
0: ederim efendim.
1: Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbeyli'ydi. Teşekkür edelim ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve yaptırımların kalkması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. TV24'e konuk olan Yılmaz, artık top Amerikan yönetiminde, bir gelişme mutlaka olacaktır ifadesini kullandı.
2: Müttefikler arasında yaptırım olmaz. Müttefikler arasında ticari kısıtlama olamaz. Maalesef Türkiye bunlarla karşı karşıya kaldı. Açık veya örtülü. Bazen açık, bazen örtülü yaptırımlarla, engellemelerle karşı karşıya kaldı. Evet. Dolayısıyla Türkiye bu sıkıntılara karşı ne yaptı? Kendi gücünü daha fazla kullandı ve belli bir yere geldi. Ama bir yandan da elbette bizim de ihtiyaç duyduğumuz, en azından belli bir süre bir takım konularda ilerleme sağlayıncaya kadar ihtiyaç duyduğumuz ürünleri almamız önemli. Hı hı. Bu çerçevede bu yaptırımlar gerçekten hiçbir şekilde izah edilemez. Olmaması gereken şeyler, siz müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz, aynı çatı altındasınız. Müttefik dediğiniz ülkeyi zor duruma düşürücü tavır alıyorsunuz. Yani bu hakikaten ittifak ruhuyla uyuşmayan bir yaklaşım, bağdaşmayan bir yaklaşım. Sayın Trump da çok doğrudan konuşan bir insan belli konularda ve bunu çok net söyledi. Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz ama artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütünün yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan ismi hemen söyleyelim. Abdüsselam Türkiye kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT firari DAEŞ mensubunu yakaladı. Sıcak bir gelişme. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütünün yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türkiye kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianamesini tamamladı. Her iki ismi uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edildi.
3: Soruşturmanın bir gizli tanık ifadesi üzerine başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki uyuşturucu testlerine ve yazışma kayıtlarına yer verildi. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, iş insanı Saadettin Saran ve sunucu Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik iddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Başsavcılığa göre Cebeci telefonunda uyuşturucu madde içerikli elektronik sigaralar üzerine araştırmalar yaptı. Saadettin Saran'la uyuşturucu kullanımı ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen mesajlaşmalara rastlandı. Her iki şüphelinin adli tıp analizlerinde testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Cebeci'nin bir dönem uyuşturucu kullandığını itiraf etti ancak kimseye temin etmediğini savunduğu hatırlatıldı. Saran'ın ise uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü. Evindeki kalıntıların ilaç tozuyla lavanta kalıntısı olduğunu iddia ettiği kaydedildi. Daha önce geçirdiği ameliyatlarda aldığı anestezi ve ilaçlarında uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına neden olabileceğini savunduğu aktarıldı. Şüphelilerin mesajlarında izledikleri bir diziden yola çıkarak şakalaştıklarını söylediği belirtildi. Ancak bu diyaloğun net bir şekilde uyuşturucu madde temini içerikli olduğu iddia edildi. Saran'ın saç analizlerinde uyuşturucuya rastlandı. Bu madde içeriğinin dış etkenlerden veya ilaç etkileşiminden kaynaklanamayacağı ifade edildi. Saran ve Cebeci'nin uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan ayrı ayrı en az 10 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.
1: Adana'da Afgan uyruklu bir kadın eşinin saldırısına uğradı. Çekiç ve bıçak darbeleriyle yaralanan kadının durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da geçen yıl eşinden boşanan 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
4: Eşini çekiçle darp etti. Kaçmaya çalışınca bıçakla yaraladı. 2 çocuk annesi kadının hayati tehlikesi var. Olay Adana Çukurova ilçesinde meydana geldi. Afgan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Zanlı evdeki çekiçle eşini darp etmeye başladı. Bunun üzerine kadın kaçmaya çalıştı. Eşini takip eden zanlı bu kez bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kador geçen yıl eşinden boşandı. Haliliye ilçesinde yaşayan kadının evinden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. Eve giden ekipler 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 çocuk annesi Kador'un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
1: İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil önce bebek arabasına daha sonra kaldırımdaki bir kişiye çarptı. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. İddiaya göre fren yerine gaza basan sürücü İstanbul Arnavutköy'de büyük paniğe neden oldu. Kontrolden çıkan araç önce caddeden geçen bebek arabasına ardından kaldırımda sandalyede oturan bir kişiye çarptı. Savrulan araç park halindeki otomobillerin arasına sıkışarak durabildi. Kaza anında çevredekiler yardıma koşarken bebek arabasındaki çocukla çarpmanın etkisiyle yere düşen kişinin şans eseri yaralanmadığı öğrenildi. Kastamonu'da ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlanan çift hayatını kaybetti. Tarım ilacı iddiaları araştırılıyor. Olay Tosya ilçesi Karabey köyünde meydana geldi. Ahmet Derin'le eşi Rahime Derin 1 Temmuz'da akrabalarının bahçesindeki ağaçtan kiraz yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan çift hastaneye kaldırıldı. Ahmet Derin aynı gün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi süren Rahime Derin de 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Sakarya'da sahilde gezen Ali Çabuk, karaya vuran bir insansız hava aracı buldu. Telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca çok riskli bir davranışta bulundu. 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı evine götürdü. İhbar üzerine adrese giden jandarma neyse ki patlayıcıya rastlamadı.
5: Çok şahane. Her şey yerinde.
4: Sahilde insansız hava aracı buldu. Evet. Önce yapay zekaya sordu. Bomba yok yanıtını alınca evine götürdü.
5: Çok yeri de sağlam gibi bir şey.
4: Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve torunuyla sahilde gezen Ali Çabuk, karaya vurmuş bir insansız hava aracı buldu. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı kendi aracıyla eve götürdü. Komşuların muhtara haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş önlem alan ekipler bomba imha uzmanlarını çağırdı. Yapılan incelemede patlayıcı tespit edilmedi.
5: Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk. Şu an uçar vaziyet. Korkmadım yani. Ama sonra tabii jandarmalar dedi ki çok tehlikeli bir şey yapmışsın dediler. O zaman ne kadar büyük bir iş yaptığımı, yani tehlikeli bir iş yaptığımı anladım.
4: Boyutu nedeniyle jandarma aracına sığmayan insansız hava aracı üzeri kapatılarak Ali Çabuk'a ait araçla emniyete götürüldü.
1: Sırada 10 yaşında bir dehanın uluslararası çapta elde ettiği başarı hikayesi var. Ali Koç, Roma'da düzenlenen bilim olimpiyatlarında kendi kategorisinde şampiyon oldu. Bu onun ilk birinciliği de değil ve farklı başarı öyküleri yazabilmek için destek bekliyor.
6: Bir sürü ulusal ve uluslararası aranda delicelerim var.
3: 54 ülkeden yüzlerce öğrenciyle yarıştı. Kodlama, algoritmik düşünce gibi alanlarda gösterdiği beceriyle dikkat çekti. 10 yaşındaki Ali Koç, Roma'da düzenlenen STEM olimpiyatlarında kendi yaş kategorisinde hem matematik hem de bilim kategorisinde şampiyonu kazandı.
7: Ali, aferin sana.
8: Çok sevinçliyim. İki kategoride de dünya birincisi oldum. Benim ayrıca arkadaşlarım adına da çok mutlu oldum.
9: Seninle gurur duyuyorum. Canım oğlum böyle.
8: Teşekkür ederim anneciğim. Ben de kendimle gurur duyuyorum. Çok mutluyum.
3: Ali gururlu ve mutlu.
10: Herkese merhaba. Ben İstanbul'a döndüm ve yeni madalyalarımı eskilerinin yanına büyük bir memnuniyetle yerleştirdim.
11: Bana tebrik mesajları göndermişler. Annem bana hepsini okudu. Sizlere çok teşekkür ederim. Bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırmaya ve ülkemizi gururlandırmaya da devam edeceğim. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.
3: 5. sınıfa gitmeye hazırlanan Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ceyda Düvenci ile bambaşka sohbetler programında NTV'ye konuk olmuştu. Bu süreçte annesi Pelin Koç en büyük destekçisi oldu.
12: Bir hipotezi ispatlayarak matematiğin en prestijlik ödülü olan Abel ödülü ve Fields madalyası kazanmak istiyorum.
13: İlk kez bu yarışmaya katılışımız değildi. Geçen yılda Barcelona'da yine dünya birinciliği elde etmişti ve bu yıl birincilik ünvanını korudu. Orada yaşadığımız mutluluk ve gurur tarifsiz, size anlatmakta kelimeler bulamıyorum aslında. Gerçekten bir anne olarak çok gurur duydum, çok mutlu oldum.
3: Ali Koç, uluslararası yarışmaların dünya finallerine katılabilmek için destek bekliyor. Annesinin hazırladığı Ali'nin Hikayesi isimli sosyal medya hesabından başarılarının ve hedeflerinin ayrıntılarına ulaşmak mümkün.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yarın İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Salı günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışla birlikte hava sıcaklığı 4 derece düşecek. Yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıkların yeniden 29 dereceye kadar yükselmesi, hafta sonu ise yurda yeni bir sıcak hava dalgasının gelmesi bekleniyor. Geleceğe bırakılacak en büyük miraslardan biri doğa ve onun sunduğu kaynaklar. İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Vakfı'nın Belgrad Ormanı'nda düzenlediği Geleceğe İz Bırak etkinliğinde hem sıfır atık bilinci hem de ormanların korunmasının önemi vurgulandı.
3: Şehirlerin akciğeri olan yemyeşil ağaçlar, yaşam kaynağı masmavi denizler. Doğa geleceğe bırakılabilecek en büyük miras. Belgrad Ormanı'nda düzenlenen Geleceğe İz Bırak buluşmasında bu mesaj vurgulandı.
14: Ne yazık ki bazen vatandaşlarımız piknik yaptıktan sonra veya ormanları, doğal alanları kullandıktan sonra kendi çöpünü götürmeyi unutuyorlar. Burada şu mesajı vermek istiyoruz. Bu doğal güzellikler hepimizin. Bu doğal güzellikleri gelecek nesillere bırakmak istiyorsak temiz tutmamız lazım.
3: Etkinlikte farkındalık oluşturmak adına yürüyüş yapıldı. Gönüllüler ve çocuklar bir araya geldi. Doğaya sahip çıkmanın önemi vurgulandı.
15: Sıfır atığın ana mantığı israf etmeme üzerine kurulu. Bunu sadece mutfağımızdaki malzeme, marketteki ürün ya da diğer kullandığımız eşyalar olarak değerlendirmemek lazım. Doğal kaynaklar da onun gibi. İsraf ettiğimizde 10 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra bu yürüdüğümüz ormanları bulamayacağız. Çevreyi kirlettiğimizde bu güzellikleri göremeyeceğiz. Ormanın korunması, ormana sahip çıkılması, sıfır atık mantığına hizmet eden çalışmalar.
3: Sıfır Atık Vakfı benzer etkinliklerle doğaya sahip çıkma çağrısında bulunuyor.
1: Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Türkiye'ye geliyor. Avrupa'daki birçok farklı kentten yola çıkan gurbetçiler Edirne'deki Kapıkule sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.
4: Gişelerin önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Gurbetçiler yurda kavuşmanın sevincini yaşadı.
16: Çok bambaşka bir duygu yani. Anlatılamıyor ki. Gerçekten anlatılamıyor. Şu çocuğun sevincine bak.
17: Memleketimize vardık. Gurur duyduğumuz topraklardayız.
4: Burası Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapı Kule sınır kapısı. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'nın birçok kentinden yollara düştü. Sınır kapısında araç yoğunluğu oluştu.
18: 1,5 ayımız var. Onu memlekette geçirip geri çalışmaya devam edeceğiz.
16: Çocuk diyor ki baba bayrağı bir an evvel ver. 2 senedir içimde tutuyorum diyor. Hep bu ana bekledim diyor.
19: Kalbim pır pır, gözlerim doluyor. Ait olduğum yerdeyim.
4: Pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapanlar kalacakları kentlere gitmek üzere yolculuğa devam etti. Kapıkule sınır kapısındaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Sivas Yaşayan Miras Şöleni düzenlendi. Geleneksel el sanatlarına tanıtıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.
4: Bağlama yapımı, seramik, ahşap oyuncak üretimi ve deri işleme. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Sivas Yaşayan Miras Şöleni düzenlendi. 58 ilden toplam 80 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısının katıldığı etkinlikte geleneksel el sanatları tanıtıldı.
20: Materyalleri göz nuruyla emek vererek tek tek elde yaparak mücevhere çeviriyoruz. Bu ürünleri tek tek elde keserek, taşlarını tek tek mıhlayarak, bazı taşları kendimiz işliyoruz. Doğadan çıkardığımız taşlarla. Asıl isteğimiz, asıl amacımız gelecek nesillere bu mesleği taşımak.
4: Tarihi kent meydanında kurulan standlar ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar el sanatlarının inceliklerini deneyimleme ve yaşayan miras unsurlarıyla tanışma fırsatı buldu.
21: Deve kuş yumurtası, kaz yumurtası, tavuk yumurtası, hemen hemen tüm yumurtaları işliyorum. Bu sanat Osmanlı döneminden günümüze gelen bir sanat. Geleceğe taşımaya ben de çalışıyorum, uğraşıyorum.
4: Bakanlığa kayıtlı dokuma ustalarının katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu'nun Dokumacıları Sivas'ta etkinliği de büyük ilgi gördü. Dokuma ustaları geleneksel yöntemlerle ürettikleri eserleri sergiledi.
22: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
23: Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ani sel ve su baskını risklerine karşı dikkatli olunmalı. Muğla, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır'da ise sıcaklık yüksek seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor.
22: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, Esrarlı Ada, Arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: İyisini iste, iyi finans. NTV Radyo.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İtalyan ve İsviçre kökenli gazeteci, yazar ve siyaset bilimci Giuliano da Empoli'nin Avcıların Çağı isimli kitabı Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Bir Su Holat çevirmiş. Giuliano da Empoli 1973 Paris doğumlu. Lisans eğitimini Roma'da hukuk alanında, yüksek lisans eğitimini ise Paris'te siyaset bilimi alanında tamamladı. Yayımlanmış çok sayıda eseri bulunan yazar 2022 yılında ilk romanı Kremlin'in Büyücüsü ile Fransa'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Fransız Akademisi Büyük Roman Ödülünü kazandı. Roman, Sovyetler Birliği sonrası Rusya'da Vladimir Putin'in iktidara yükselişini anlatıyordu. Gelelim bugünkü kitabımıza, Avcıların Çağı'na. Giuliano da Empoli kitabında dijital teknolojide 21. yüzyılda yaşanan muazzam sıçramayla birlikte dünya siyasetinin değişen çehresini konu alıyor. Kısa denemelerden oluşan kitap, söze 16. yüzyılda Orta Amerika'yı işgal eden İspanyol denizci Hernan Cortes'in karşısındaki Aztek İmparatoru 2. Montezuma'nın çaresizliği ile başlıyor. Bu işgali bir metafor olarak kullanan da Empoli, günümüzde benzer bir istilanın artık devasa gemilerle değil, özel jetlerle karaya ayak basan günümüz teknoloji devleri, Silikon Vadisi yöneticileri ya da dijital çağın derebeyleri tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor. İstila edilen ise giderek sönmekte olan eski dünyanın geleneksel siyaset ve liderlik anlayışı. Da Empoli'ye göre dijital teknolojiye egemen olan yeni dünya düzeninin efendileri, hakimiyetlerini pekiştirecek ve derinleştirecek bir siyasetçi kuşağının da önünü açtılar. Başta Donald Trump olmak üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye uzanan bir liste bu. Elbette çoğaltılabilir bu isimler. Da Empoli bu yeni kuşak liderler için Borgia'lar diyor. Hani Machiavelli'nin ünlü Prens kitabına ilham kaynağı olan, İktidarın dayanağını adalet ve ahlaki ilkelerde değil, güç ve şiddette gören Cesare Borgia'ya atıfla. İşte bu liderler kuşağının uyum içinde çalıştığı, dahası minnetle karşılık verdiği teknolojinin derebeylerini de zaten herkes tanıyor. Birkaçını sayalım. Nazi sempatizanı meşhur Elon Musk, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, DeepMind'ın başındaki Demis Hassabis, OpenAI'ın başındaki Sam Altman ve daha bir yığın isim. Giuliano da Empoli'nin kitabı, dünyanın muhtemelen giderek içine sürüklendiği karanlık bir dönemin arka planı üzerine düşündürücü ve ufuk açıcı bir çalışma. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlılar yıldız oyuncuyla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Daha önce 31 yaşındaki oyuncunun kulübü Arsenal'la da her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, Trossard'ı bu hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Belçikalı futbolcunun siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna katmak üzere. İngiliz oyuncunun transferindeki tüm pürüzlerin ortadan kalkmasıyla sarı lacivertlilerin resmi duyuruyu kısa süre içerisinde yapması bekleniyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu için yetiştiği kulüp olan Manchester United geri satın alma opsiyonunu kullanmayacağını taraflara bildirdi. Daha önce Greenwood için Marsilya'yla da anlaşan Fenerbahçe, golcü oyuncuyu İstanbul'a getirip sağlık kontrollerinden geçirecek. Ardından Mason Greenwood, Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak. Galatasaray transferdeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar, Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü Burnley ile anlaşmaya vardı. Galatasaray 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Opsiyonun devreye girmesi halinde Sarı Kırmızılıların kasasından yaklaşık 30 milyon euro çıkacak. Wimbledon'da tek erkeklerde şampiyon dünya bir numarasının oldu. Yannick Sinner, Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci Wimbledon zaferine ulaştı. İtalyan sporcu karşılaşmayı geriden gelerek kazandı. İlk seti 7-6 kaybeden Sinner, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle şampiyonluğa ulaştı. Son Roland Garros şampiyonu Zverev bu sonuçla üst üste 2 Grand Slam kazanma fırsatını değerlendiremedi. Sinner ise sezonun ilk, kariyerinin 5. Grand Slam'ini kazandı. Şansa kalmaz
6: işimiz, Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: İyi finans. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. İstanbul'da kuvvetlenen Poyraz'la sıcaklık 28 derece inecek. Hava biraz bulutlanıyor. Kısa süre yağış geçişi olabilir. Ankara az bulutlu 33, Bursa 32 derece. İzmir 36 derece ancak karayel 3 gün kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. Gölgede Edirne 29, Kocaeli 28, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 29, Konya 34, Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor. Ancak karayel hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. Manisa 35, Muğla ve Denizli 37, Bodrum 36 derece. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu çok sıcak. Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Gelişmelerle tekrar birlikteyiz. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza soruşturmasında yeni bir gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden açtığı dosyada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Bu sabah saatlerinde aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'inde olduğu 10 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında bulunduğu belirlendi. Firari şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bakan Gürlek açıklamasında aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir ifadesine değer verdi. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi FETÖ'ye ağır bir darbe daha vuruldu. Türkiye genelinde örgütün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
1: 15 Temmuz öncesi 81 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonu Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ortak açıklamayla duyurdu.
2: Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ-PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. 81 ilimizde örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurların çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.
1: İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde başlatılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor.
3: Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.
1: FETÖ-PDY'ye yönelik operasyon 81 il Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülüyor. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
0: Ünlü şarkıcı Haluk Levent'le birlikte toplam 20 şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Haluk Levent dün Bursa'da gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti. Soruşturma genişletildi. Dernek yönetimiyle bağlantılı olduğu öne sürülen 19 şüpheli daha gözaltına alındı. Mali Şube'de sorgu işlemleri devam ediyor. Dernekler Kanunu'na muhalefet suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt yöneticiliği suçlamalar arasında. Depremzedelerin için toplanan paralarla taahhüt edilen binaların yapılmadığı, bir yurt projesinin amacı dışında kullanıldığı ve bahis sitelerine yüklü miktarda tutar yatırıldığı da iddialar arasında.
4: Bir okul daha yapsak dedi.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı DAEŞ'in Türkiye yapılanmasına yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı bültenle aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MIT'in yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda Talip Güler'in 2021 yılı öncesinde DAEŞ'in sözde Türkiye vilayeti sorumlusuyla Faruk Ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet gösteren Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Çalışmalarda Talip Güler'in 2014 yılının Ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği ve burada örgütün yöneticileriyle faaliyet yürüttüğü belirlendi. İstihbarat çalışmalarıyla adım adım izlenen Güler'in yeri tespit edildi. Operasyon sonucunda Talip Güler çatışma bölgesinde yakalanarak güvenli şekilde Türkiye'ye getirildi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci de gündemde olacak.
1: Kabine 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayımlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek yol haritası da ele alınacak. ABD ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, KATSA yaptırımları ve S-400 hava savunma sisteminin üçüncü bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak. Öte yandan ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinede ele alınacak diğer başlıklar arasında. Toplantının gündemindeki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci olacak. Güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin sunum yapması, sınır ötesindeki gelişmelerle terörle mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Hukuki düzenlemelerin ne zaman meclis gündemine geleceği de takip edilecek başlıklar arasında. Ve ekonomi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masada olacak.
0: Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Öğrenci affı düzenlemesi de komisyonda olacak. Genel kurulsa 12. yargı paketi için mesai yapacak.
1: En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi, öğrenci affı. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Salı günü saat 10'da toplanacak. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Salı günü mesaisine başlayacak genel kuruldaysa 12. yargı paketi görüşülecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenleme ile haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranında indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenebilecek davaların kapsamı genişletilecek. Salı günü Milli Eğitim Komisyonu da toplanacak. Toplantının gündeminde öğrenci affı düzenlemesi olacak. Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içinde başvuru yapılması gerekecek.
5: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Çarşamba günü ise mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlenecek. Programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı mecliste sergilenen direniş ve milli iradeye hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele anlatılacak. 15 Temmuz anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Her siyasi partiden
0: Kayseri'de kaza yaptıktan sonra aracıyla kaçmaya çalışan sürücünün çarptığı kişi hayatını kaybetti. Tomarza ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasını gören Faruk Utkan yardım amacıyla olay yerine gitti. Bu sırada kazaya karışan sürücülerden biri aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken Utkan'a çarptı. Polisin müdahalesiyle durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Utkan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih maratonu başladı. Bu süreçte yalnızca sınav puanına bakmak yeterli değil. Yüzdelik dilim, okulun kontenjanı, geçen yılki yerleştirme verileri ve tercih sıralaması da büyük önem taşıyor. Öğrencilerin akademik hedefleri kadar okulun eğitim ortamı, ulaşım koşulları ve sunduğu imkanların da dikkate alınması gerekiyor. Peki doğru bir tercih lisesi nasıl hazırlanmalı? Öğrenciler ve veliler en çok hangi hatalardan kaçınmalı? Eğitim yöneticisi Burak Kılınç'la konuşacağız. Sayın Kılınç, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Merhabalar Burcu Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle tercih sürecinde başlayan öğrenci ve veliler nasıl bir yol haritası izlemeli? Sağlıklı bir tercih listesinin ilk adımı ne olmalı? Bununla başlayalım.
5: Tabii şimdi sınavda elde edilen başarı puanları ve yüzdelik dilimleri ortaya çıkarttı. Bundan sonra doğru tercih için emek harcamak gerekiyor. Onun için de çok heyecanlanmamak ve çok hızlı hareket etmemek açıkçası gerekiyor. Çünkü hani takvime baktığımızda eğer bir devlet okuluna yerleşmek istiyorsanız zaten tercihleri kullanmak için 27 Temmuz'a kadar vaktiniz var. Ama özel okullarla ilgili bir tercihte bulunacaksanız bu sene sıkışık bir takvimle karşı karşıyayız. Oradan bir başlayalım. Evet. Özellikle Gözde bazı liseler, örneğin işte bu ne diyelim Lozan okulları dediğimiz yabancı bazı liseler ya da bazı yabancı özel liselerin tercih süreci açık söylemek gerekirse çok kısa oldu. Bu sene sadece bir iterasyon yapılabiliyor. Bugün bitiyor. Ondan sonra serbest kayıt dönemi olacak. Bunu niye söylüyorum? Çünkü özel okullara yerleşimiyle ilgili velilerin ve adayların her zaman için şansı var ama özel okula eğer kaydınızı kesinleştirirseniz bu durumda sistem, e-okul sistemi sizin devlet okulu için tercih yapmanızın önünü kesiyor. Bu önemli bir detaydır. Bunu vurgulayalım. Yani örnek vermek gerekirse mesela işte bir ne diyelim Alman Lisesi'ne gidip kesin kaydını yaptırmış olan bir öğrencinin bir devlet lisesi için 27'sine kadar tercih yapma şansı kalmayacaktır. Şimdi biz özel okulları bir tarafa bırakalım. Devlet okulları ile ilgili tarafa gelelim. Şimdi baktığımızda bir defa şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki işin mekanik tarafı ile ilgili yani yüzdelik dilimlere bakarak tercih yaparak yerleşme noktasında ülkemizde ciddi bir know-how var. Bu anlamda bir defa adaylarımız, velilerimiz rahat olsunlar. Çünkü elimizdeki istatistikler yerleşen adayların %70'inin ilk 3 tercihin yerleştiğini gösteriyor. Demek ki biz işin matematik tarafını çözmüşüz. Tabii bu seneyle geçen seneyi kıyaslayarak bir tercih yapmak gerekiyor. Yani ben bu sene elde etmiş olduğum başarı sırasıyla ya da onun bir göstergesi olarak yüzdelik dilimle hedeflemiş olduğum bir Anadolu Lisesi'ne, Fen Lisesi'ne yerleşebilir miyim diye açıkçası geçen sene oluşan yüzdelik dilime bakarak karar veriyorsunuz. Bu noktada da iki sene arasında büyük bir farklılığın olmaması gerekir. Baktığımızda hani bu sene puanı hesap edilen sınava giren adayların sayısında geçen seneye kıyasla çok az bir farklılık var. Öyle olduğu için hani burada geçen seneyle kıyaslayabiliriz gibi düşünebiliriz ama özellikle kontenjanlarda yaklaşık böyle bir 3500 kişilik azalma olduğunu görüyoruz. Merkezi sınav ile öğrenci alan devlet okullarının kontenjanlarında. Kaldı ki iddialı ya daha doğrusu gözde bir takım okullar Galatasaray Lisesi gibi, İstanbul Erkek Lisesi gibi, Kavadaş Erkek Lisesi gibi liselerin kontenjanlarında azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? Özellikle başarısı yüksek olan öğrencilerin tercihlerinde birazcık daha temkinli davranmaları gerekecek demektir. Bir tercih listesi nasıl hazırlanır Burcu Hanım? Hani başarı sıranıza bakarsınız, daha doğrusu yüzdelik diliminize bakarsınız. Yüzdelik diliminizden daha önde kapanmış olan geçen sene okullara girme şansınız azdır. Ama hani onlardan da bir iki tane tercihte bulunarak acaba rüzgar arkamdan eserse yerleşebilir miyim diye bir şansınızı denemek isteyebilirsiniz. Ama
0: peki,
5: yerleşme noktasında bir hayal...
0: Şurada. Çok özür dilerim. Tam da bahsettiğiniz konu üzerine bir soru sormak isterim. Tercih listesindeki okullar hangi aralıklarla belirlenmeli diyecekken siz bu konuya girdiniz. Öğrencinin kendi yüzdelik diliminin üstünde yakınında ve altında kalan okullar arasında nasıl bir denge kurulmalı? Öğrenciler bu dengeyi nasıl gözetecekler?
5: Şöyle söyleyelim. Şimdi üniversite tercihinden konuşuyor olsaydık açıkçası... Öğrencinin yüzdelik dilimiyle yerleşebileceği yerler arasındaki makas çok genellikle geniş olabiliyor. Ama LGS'de yıllar içinde biz şunu görüyoruz ki çok fazla bir oynama olmuyor. Yani öğrenci kendi yüzdelik diliminden ancak belki %10'luk yukarıya doğru bir iyimserlik içinde olabilir. Ama geriye doğru da sırtını sağlam almak için mutlaka bir mesela yani %3'lük dilimde bir öğrenci ise... %5-6'lara kadar geri gitmesinde fayda olabilir. Tabii oraya kadar düşmeyecektir ama yine de gitmesinde fayda olabilir diye düşünebiliriz. Tabii olay sadece mekanik bir boyutta değil Burcu Hanım. Yani şimdi mesela İstanbul'dan örnek verelim. İstanbul'da çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. almış olduğunuz puan ve ilgili yüzdelik itibariyle girebileceğiniz bir takım iyi diyelim ya da hedeflemiş olduğunuz devlet liseleri oturduğunuz yere çok uzak olabilir. Bu mesela önemli bir boyuttur. Ya da kendi ilinizde olmayabilir, başka bir ilde olabilir. Bununla ilgili mutlaka bir pansiyon noktasında detaylı bilgi almanız gerekir. Şöyle güzel bir taraf var. Hem okullarımız, hem ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerimiz, hem de bu sene Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkçası devreye sokmuş olduğu rota marifim sistemi bu anlamda adayları güzel yönlendiriyorlar. Devlet okullarının tercihinde, devlet okullarının pek çoğunda bir takım uluslararası programlar da var. Devlet okullarının pek çoğunda öğrenci kulüplerinin yapmış olduğu faaliyetler var. TÜBİTAK projelerine katılımlar var. Bir başka ifadeyle şunu söylemek istiyorum. Sadece puana ve yüzdelik bilime bakarak bir okulun iyi ya da kötü olduğunu değerlendirmek de çok doğrusu değil. O okulun mümkünse direkt olarak gidip ziyaretinde bulunarak, oradaki öğrencilerle konuşarak, çünkü biliyoruz ki devlet okullarının da neredeyse tamamı şu anda kendilerinin de böyle bir tanıtım programını uyguluyorlar. Okul aile birlikleri aday velilerle, öğrencilerle tanışmak için günler düzenliyorlar bu tercih döneminde. Öyle olduğu için bu adaylarımızın, velilerimizin tercih döneminde açıkçası masa başında ve bilgisayar başında harcadıkları zaman kadar mümkünse gidip tercih etmeyi düşündükleri okulları da yerinde ziyaret etmeleri, oradaki müdürle görüşmeleri, oradaki okul aile birliği temsilciliğiyle görüşmeleri, dediğim gibi TÜBİTAK projeleri, Erasmus projeleri, yurt dışı değişim programları, bunlar hakkında fikir sahibi olmaları önemli. Pek çok devlet okulunun, devlet lisesinin web sitesinde YKS'deki başarılarla ilgili istatistikler vardır. Yani üniversiteye geçiş noktasında ne kadar başarılı olmuş o lisenin mezunları. Bunlara da bir açıkçası odaklanmak gerekir diye düşünüyorum. Ama baktığımızda bir defa mutlaka kendi okullarındaki rehber öğretmenlerle, okullarındaki yöneticilerle, rota marifim sistemiyle kullanarak, buradan faydalanarak çok acele etmeden, çünkü oyun 27'sine kadar vakit var, evet, tercihlerini kullansınlar. 27'sinden sonra ne olacak? Ayın 5'inde yerleştirme sonuçları açıklanacak. Hı hı. Çoğu öğrenci yerleştiği okula gidip zaten hani kaydını gerçekleştiriyor ama dolmayan kontenjanlar olabilir ya da açığa düşen bazı kontenjanlar olabilir. Hani tercih yükseltme diye halk arasında tabir edilen süreci, birinci nakil, ikinci nakil süreçleri de 10 Ağustos'ta, 14 Ağustos'ta yaşanacak. Ama günün sonunda baktığımızda Ağustos ayının sonunda 12 yıllık zorunlu eğitim çerçevesinde ortaokula bitiren tüm öğrencilerimizin bir lisede mutlaka bir yeri olacak. İster özel olsun, ister devlet olsun. Açıkçası böylece özetleyebiliriz. Peki. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Buyurun. Şunu da söylemekte fayda var. Tercih ekranı açıldığında adayların 3 farklı grupta okuldan tercih yapma

0: Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum.
1: Tabii bu okul zaten gelmez düşüncesiyle gerçekten istenen bir okul. O zaman alt sıralara yazmak ya da hiç yazmamak bunlar herhalde yanlışlar arasına girebilir değil mi? Dikkat edilmesi gereken uyarı olarak da buradan söyleyebiliriz. Doğru mudur?
0: Şöyle söyleyelim, merkezi sınav puanıyla eğer yerleşmeyi hedefliyorsanız 10 tane tercih yapma hakkınız var. Ve bu 10 tane tercih yapma hakkınızın her birinin gerçekten devam etmek istediğiniz bir lise olduğundan emin olmanız gerekiyor. Dediğim gibi iş matematiksel bir konu. Çünkü hani puanınız ya da yüzdelik diliminiz kadar güçlüsünüz. Yani bir lisede son bir kontenjan kaldığında kimin puanı daha yüksekse, kimin yüzdelik dilimi daha öndeyse onu yerleştiriyor. Yani Burcu Hanım, siz de ben İşte son kalan kontenjana talip olduğumuzda sizin puanınız yüksekse siz oraya yerleşeceksiniz. Bu bağlamda baktığımızda yerleşmek istiyorsak o 10 tercihimizin içinde mutlaka kendi başarı sıramızdan, kendi yüzdelik dilimizden gerilerde kapanmasını beklediğimiz okullara mutlaka yer vermek durumundayız. Ama emin olmalıyız ki o 10 lisede gerçekten gitmek istediğimiz...
1: Evet.
0: Tercih ettiysek mesela işte çünkü hani hazırlıkta okuyacaksak 5 sene orada okuyacağız. 5 sene boyunca acaba o yolu gidip gelmeyi kaldırabilecek miyiz? Yani yoksa daha yakınlarda acaba bir okulu tercih etmeliyiz? Bütün bu detayları dikkate alarak tercihte bulunmakta fayda var. Ama dediğim gibi lütfen ayın 27'sine kadar vakit var. Tercih edecekleri tüm okullara gitsinler. Velilerimiz, öğrencilerimiz yerinde ziyaret etsinler. Baksınlar içlerine siniyor mu, sinmiyor mu? Bu önemli bir detaydır.
1: Peki Sayın Klein, son olarak şunu da sorayım. Tabii bu süreçte velilere mutlaka ki büyük rol düşüyor ama ailenin beklentileriyle öğrencinin isteği farklıysa tercih kararı nasıl verilmeli?
0: Şimdi bu konu açık söylemek gerekirse uzun uzun konuşabileceğimiz bir konu. Çünkü LGS'nin uygulanmış olduğu yaş aralığı ne kadar doğrudur? Bu gerçekten eğitimciler arasında çok tartışılıyor. Çünkü tam hani ergenliğe girme noktasındaki gençler hem sınavla koşturuyorlar hem tercih yapacaklar. Kendi istekleri var, ailelerinin baskısı da istekleri var. Bu noktada aileyle öğrencinin birlikte açıkçası çekişmeden öğrenci şunu bilecek. Anne babam benim için en iyisini istiyordur. Ben onu dinlemek durumundayım. Ama günün sonunda o 5 sene boyunca, 4 sene 5 sene boyunca o okula gidecek olan kişi de öğrencidir. Anne babaların da çocuklarının görüşlerini, hislerini dikkate almaları önemli. Burada bir gönül birliği içinde, hedef birliği içinde ortak karar vermenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bir aile meclisi toplayacaklar, birlikte karar verecekler.
1: Peki. Sayın Klein, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katkılarınızdan ötürü eğitim yöneticisi Burak Klanç yayın konuğumuzdu. Teşekkür edelim ve devam edelim. İstanbul'da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına tuzak kurdu. Yeğenini tinerci kılığına sokup 44 yaşındaki kadının yüzüne ve vücuduna kimyasal madde döktürdü. Saldırıya uğrayan kadın yoğun bakımda tedaviye alınırken kadına kurulan tuzak saldırganın telefon kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıktı.
2: Annemin yanına geliyor ve kimyasal madde annemin üstüne döküyor. Saldırı sonucu vücudunun %27'si 3. ve 2. derece yandı.
3: Yeğenini tinerci kılığına soktu, iddiaya göre ayrılmak isteyen sevgilisine kimyasal maddeyle saldırdı. 44 yaşındaki Derya Demir, 1,5 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Gökmen Uyanık'la aralarındaki sorunları konuşmak için yaklaşık bir ay önce Şile'ye gitti. Bu esnada yanlarına maskeli bir şüpheli geldi.
2: Para istiyor, para vermeyince geri gidiyor. Sonrasında Gökmen Uyanık annemin yanında kahve alma bahanesiyle uzaklaşıyor.
3: Şüpheli yalnız kalan Derya Demir'in yanına geri dönerek elindeki kimyasalı yüzüne ve vücuduna döktükten sonra olay yerinden kaçtı. Demir, Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olay sonrası polis çalışma başlattı. Gökmen Uyan'ın cep telefonu ise incelemeye alındı.
4: Telefon kayıtlarına bakılınca kan donduran tuzak ortaya çıktı. Tinerci kılığındaki saldırgan Gökmen Uyanık'ın abisinin oğluydu. Polis hem Gökmen Uyanık'ı hem yeğenini hem de yeğenini olay yerine götüren o şüpheliyi gözaltına aldı.
3: Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yeğen İsa Uyanık ifadesinde elindeki yara izinin saldırı esnasında gerçekleştiğini söyleyerek suçunu itiraf etti. azmettirici Gökmen Uyanık, saldırgan yeğen ve onlara yardım eden şüpheli tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol.

0: şartıyla serbest kaldı.
1: Şu anda annem 30 gündür yoğun bakımda. Bir yaşam mücadelesi veriyor. Kesinlikle üstü örtülmesin.
2: Venezuela'da 4000'den fazla can kaybına yol açan depremler karşısında Türkiye'den yardımlar sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin yurda dönüş için ülkeye giden iki askeri kargo uçağı Venezuela'ya beraberinde 30 ton aşkın insani yardım taşıdı. Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ve Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hill yardımları havalimanında teslim aldı. Venezuelalı bakan Türk halkına teşekkürlerini sundu.
3: Türkiye 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ikiz deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Venezuela'ya yardım elini uzatmayı sürdürüyor. 24 Haziran'daki depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerini seferber eden Türkiye'nin 30 tonluk insani yardım malzemesi başkent Caracas'a ulaştı. Yardım malzemesi doldurulan iki askeri kargo uçağı Simon Bolivar Havalimanı'nda Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hill tarafından karşılandı. Büyükelçi Karamanoğlu burada yaptığı konuşmada Türkiye'de 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Venezuela'nın arama kurtarma ekipleri gönderdiğini anımsattı. Venezuela'daki depremlerin ardından Türk kurumlarının da büyük bir gayret gösterdiğini belirtti.
4: Silahlı kuvvetleri insani yardım tugayına, AFAD personeline, UMKE personeline ve Türk Kızılay personeline çok teşekkür ediyorum. Hakikaten burada büyük bir cesaret ve özveriyle Venezuelalı dostlarımızın yanında olduğumuzu gösterdiler. Bugün itibariyle bu görevleri tamamlandı. Ülkemize yolcu ediyoruz. Bunu yaparken de ekiplerimizi götürmeye gelen iki uçağımız yaklaşık 30 ton insani yardım getirdiler. AFAD'ın 275 tane büyük çadırken kurmak üzere. Ayrıca 7 tona yakın da tıbbi malzeme ve ilaç getirildi.
3: Venezuelalı bakan da Türk halkına teşekkür etti.
5: Türkiye her zaman olduğu gibi felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu.
3: Venezuelalı Bakan Hill, Türk ekiplerine Venezuela kahramanları nişanı takdim edildiğini hatırlattı. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz diye konuştu.
2: Tayland'da çok sayıda kişinin bulunduğu bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. En az 27 kişi yaşamını yitirdi. 60'tan fazla yaralı var. Yaralılardan 22'sinin durumu kritik. Gece kulübünde önce bir patlama, sonra da yangın çıktığı belirtildi. Ay!
6: Kapıdan yükselen alevler, içeriden çığlık atarak dışarı kaçmaya çalışan insanlar. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Popüler bir gece kulübünde çıkan yangın faciaya dönüştü. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. 60'tan fazla kişi ise yaralandı. Aralarında durumu kritik olanlar da var. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde alevler mekanı çoktan sarmıştı. Görgü tanıkları facia anlarını anlattı. Canlı müzik sırasında önce sahne yakınında duman yükseldi, kısa süre sonra elektrikler kesildi ve şiddetli bir patlama yaşandı. Alevler saniyeler içinde salonu sardı. İçeride bulunanlar panikle çıkış kapılarına yöneldi. Yoğun duman nedeniyle birçok kişi içeride mahsur kaldı. Bazı müşteriler canlarını kurtarmak için mekanın arka bölümüne kaçtı, ancak orada dışarıya açılan bir çıkış bulunmuyordu. Hayatını kaybedenlerin çoğunun dumandan zehirlendiğine dikkat çekildi. Hey! Bangkok valisi işletmenin ruhsatının ve acil yangın çıkışlarının bulunduğunu söyledi. Ancak çok sayıda cansız bedenin yangın çıkışının yakınında bulunduğunu belirten vali, çıkışın önünde herhangi bir engel olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Tayland Başbakanı ise yangının nasıl başladığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
2: Bursa'da tıbbi onkoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Haluk Keskin'in 4 yaşındaki oğlu bir kas hastalığı olan DMD ile mücadele ediyor. Aile tedavi masraflarını karşılamak için başlattıkları kampanyaya destek bekliyor. Bursa'da şehir hastanesinde tıbbi onkoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Haluk Keskin'in oğlu 4 yaşındaki Rahmi Kerem'e 1,5 yıl önce ölümcül kas hastalığı olan DMD teşhisi konuldu. Aile Dubai'de yapılan 2 milyon 900 bin dolar yani 130 milyon liralık tedavi masrafını karşılamak için valilik onaylı kampanya başlattı. Kampanyada 6 ay içinde %47'ye ulaşan aile oğullarının tedavi görmesi için destek bekliyor. Kampanyanın tamamlanması için yaklaşık 72 milyon lira paraya ihtiyacı olan Doktor Keskin, çocuğumuz kasları yıkılmadan, hastalık vücutta ilerlemeden tedaviyi ne kadar erken alırsa o kadar fayda görecek. Şu an zamanla yarışıyoruz dedi.
7: NTV Radyo. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Akdeniz, yazları termometre değeri birçok kentten düşük olmasına rağmen havanın en bunaltıcı olduğu bölgemizdir. Nedeni ise şu: Temmuz ortalama sıcaklığı Adana ve Antalya'nın 34 derece. Aslında çok yüksek değil. Ancak bağıl nem oranı diğer bölgelerden çok daha yüksek. Yazın çoğu gün lodos yönünden çok nemli ve sıcak esen rüzgar bağıl nemi öyle bile %80'lere çıkarabildiğinden hissedilen sıcaklık çoğu gün 40 dereceye yakın seyrediyor. Her mevsimde,
7: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Reklam.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. 112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
8: Her adımda Otokoç ikinci
9: el. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
12: Doğa konuşmaları.
13: İki kabuklu yumuşakçalar arasında yer alan deniz canlısı pinalar, denizlerin doğal arıtma tesisleri olarak kabul ediliyor. Peki pinalar bu işlevi nasıl yerine getiriyor? Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı anlattı.
14: Pina denizin dibinde sabit olarak yaşayan büyük bir iki kabuklu. Kocaman bir midye gibi düşünsün değerli dinleyenlerimiz. Denizin dibinde yaşarken deniz suyunu filtre ederek besleniyor ve aynı zamanda deniz suyunun içerisindeki çözülmüş oksijen alıyor. Ortalama bir pina saatte 6 litre deniz suyunu filtre ediyor. Yani denizin doğal filtresi gibi çalışıyor bu canlılar. Çünkü sabit olarak tutundu. Beslenmek için deniz suyunun içerisindeki askıda bulunan parçacıklara ihtiyaç var. Ne var o parçacıkların içinde? Plankton var, minik minik, mikroskobik, hayvansal olabilir, bitkisel olabilir. Ne var başka? Bizim arıtmadan denize gönderdiğimiz atıklarımız var. İşte pinalar bunları alıyor, onlarla besleniyor. O esnada deniz suyunun içerisindeki bulunan çözülmüş oksijenle de nefes almış oluyor. Pinalar azaldığı zaman denizin doğal arıtma kapasitesi de doğal olarak azalmış oluyor.
12: Doğa konuşmaları.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
15: Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ani sel ve su baskını risklerine karşı dikkatli olunmalı. Muğla, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır'da ise sıcaklık yüksek seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
16: Engelsiz başlıyor.
17: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Programın bu bölümünde hayata yeniden tutunmanın ve umudu yeniden inşa etmenin etkileyici bir öyküsüne yer vereceğiz. Deprem sonrası yaşamını sporla yeniden şekillendiren para voleybol milli sporcusu Ayşe Sudem akşam konuğumuz. Akşamın sportif kariyerinde ilginç olansa çocukluk hayali olan milli formaya ancak engelli sporcu olduktan sonra kavuşmuş olması. Engelsiz başlıyor. Ayşe Sudem Akçam, merhaba.
16: Merhabalar Erhan Bey.
17: Sizi tanıyarak başlayalım mı programımıza?
16: Ben Ayşe Sudem Akçam, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum.
17: Voleybolda tanışmanız nasıl oldu? Buradan başlayalım mı? Siz hem olimpik hem de para tarafında bir sporcusunuz.
16: Ben voleybola 2. sınıfken başladım. Beden eğitimi öğretmenim sayesinde. Voleyboldan önce birçok branşta yer aldım. 6 yıl boyunca şu anda aktif bir şekilde ayakta voleybol oynuyorum. Hem ayakta voleybol hem de para voley içerisinde aktif sporcuyum aslında. Voleybola tanışma, voleybol benim hayatımın bir parçası aslında. Hani depremden sonrası içinde, öncesi içinde benim hayatımın bir parçası ve vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi.
17: Peki o depremden sonra voleybolla tekrar hayata tutunma, yeniden bir başlama motivasyonunu nasıl kazandınız? Neler yaşadınız o süreç içerisinde?
16: O süreç içerisinde ben depremden önce ana lig maçlarına, şehir arası ana lig maçlarına hazırlanıyorduk biz. O zamanlar ben çok fazla yoğundum ve her gün antrenmana gidiyordum. Hava soğuk bile olsa hiç vazgeçmiyordum. Enkazdan çıktıktan sonra kendime geldiğim süreçte de hep o maçlar azmiyle aslında tekrardan ayağa kalktım. Azim şu şekilde, bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım ve çabalamın da aslında sonucunu gördüm diyelim.
17: Deprem sizin hayatınızda bir şeyleri kaybettirdiği gibi bir şeyleri de kazandırmış olmalı. O deprem döneminden biraz bahsetmek ister misiniz? Nasıl bir gündü? Ondan sonra neler yaşadınız?
16: 6 Şubat depremlerinde ben 12 yaşındaydım. 6 saat boyunca enkazda kaldım. Enkazdan çıktıktan sonra ilk gittiğim hastanede enkaz içerisindeyken o soğuğu hissettiğim için hipotermiye girmiş demişler. Isıtacak bir yer olmadığını söylemişler ve mümkünse bence gidin kefen ses bekleyin gibi terimler kullanmışlar aileme. Ailem dinlemeyip Maraş merkezde farklı bir hastaneye götürdü. İkinci depremimiz hastanede yakalandık. Benim bulunduğum acilin yarısı yıkıldı. O sırada tabii bir telaşla dışarı çıktık biz. Bulduğumuz ilk araba, zaten orada arabalar bekliyordu yardım etmek için insanlara. İlk arabayla babamın bulunduğu hastaneye gittik. Onlar da bizim bulunduğumuz hastaneye yıkıldığını duyunca bizim bulunduğumuz hastaneye gittiler.
17: Hı hı.
16: Daha sonrasında biz ertesi gün İstanbul'dan gelen doktorlar müdahalesiyle birlikte ayağıma birkaç yerinden kan akışını sağlayıp beni Kayseri'ye gönderiyorlar. Kayseri'ye gittiğimde Kayseri'deki doktorlar buna çok şaşırıyorlar. Çünkü açık ayakta nasıl geldi ve bunun ayağı nasıl dayandı buna diye. Daha sonrasında yaptığım sporla birlikte ayağım kesilmiyor. 20 günlük bir yoğun bakım sürecinden sonra 1,5 ayda normal serviste kaldım.
17: Hı hı.
16: 2 ay sonra Maraş'a geldiğimde tekrar zaten Maraş hala toparlanamamıştı. Bir hastanede tedaviye başladım ilk önce. Daha sonrasında tedavi sürecim etkili olmadığında, Maraş çünkü çok kalabalıktı ve herkes fizik tedaviye geliyordu. Fizik tedavi sürecim çok kısıtlı bir zamandı ve ben bu kısıtlı zamanda ayağa kalkma imkanım yoktu. Özel bir klinikte başladım. Ben ilk zamanla fizik tedaviye gitmeyi reddediyordum. Evet, yürümek istiyordum fakat ağrılı süreçler beni çok yıpratmıştı ve tedaviyi reddetmeye başlamıştım. Babam bu süreçte çok destek oldu. Hani kızım git, böyle şöyle, ben gitmedim. Ya uzun bir süre gitmek istemedim. Bir gün gidiyorsam iki gün gitmek istemiyordum. Bir gün bir doktora gitmek için hastane tarafına gittiğimizde bu klinik babamın dikkatini çekiyor ve içeri giriyor. Hocam böyle böyle, benim bir kızım var, bu hastalığı var gibisinden. Fizyoterapistim diyor ki sizin kızınız hasta değil, lütfen yanıma getirin diyor. Ve fizyoterapistimin yanına gittiğimde bana dediği ilk şey, seni bir ay içerisinde yürüyeceksin ve ben yürüteceğim ve her şeyin üstesinden geleceğiz. Bu süreçte aslında fizik tedaviden çok motivasyon çok önemli. Kendinize motivasyon vermeniz çok önemli. Ben bir müddetten sonra sabah akşam fizik tedaviye başladım. Normalde tek seans gidilen fizik tedaviye, ben o motivasyonu alıp sabah akşam gidip bir ay sonra yürümeye başladım aslında.
17: Olimpik seviyede başlayan bir hayaliniz paralimpik seviyede gerçekleşti. Milli formayı giydiniz. Bu nasıl oldu? Bundan bahseder misiniz?
16: Milli takıma ilk seçme kampıyla başladım ben ve orada da hani azimle devam ettim. Sonra hocalarıma hani birçok, evet, voleybol altyapısından gelmiş olmam para voleyle aynı olduğunu şey yapmıyor. Para voley çok farklı bir spor olduğu için ilk başlarda çok zorlandım ben. Daha sonrasında biz uluslararası maçlara gideceğimizi duyduğumuzda ilk o formayı elime aldığımda kendimi çok mutlu hissettim. Hani başarabildiğimi düşündüm ve Sudem'e tekrardan kavuşabildiğimi ve kavuştuğumu gördüm. Tekrardan açıldım, insanlarla sohbet etmeye başladım. bir şeyleri başarabildiğimi görmek beni eski Sudem'e kavuşturdu diyebilirim.
17: Ayakta voleybol oynamakla oturarak voleybol oynamak arasında sizin için en net fark neydi? Psikolojik olarak kendinizi o anlamda mutsuz hissettiniz mi?
16: İlk gittiğimde mutsuz hissetmedim aslında ama bir yadırgadım. Ne işim var burada gibisinden bir şeyler oldu. Ve çok zorlandım aslında psikolojik anlamda. Hep arkadaşlarım, hem ben onlara destek oldum, onlar bana destek oldular aslında bu süreçte. Psikolojik anlamda aslında çok yıpratmıyor. Sadece yapabilecek miyim korkusu, endişesi var vücutta. Yapabileceğini kabul ettikten sonra aslında çok büyük bir fark yok.
17: Engelli olmak, engelli sporcularla bir arada mücadele etmek, herkesin farklı bir hikayesi var. Hayatınızda neleri değiştirdi, bakış açınızı, yaşamınızı?
16: Çok fazla aslında benim hayatıma katkısı oldu. Ben insanların hayat hikayelerini öğrenmeyi çok seven bir insanım. İlk gittiğimde hani bu şekilde aslında sohbet ederek başladım arkadaşlarımla, tanışma hikayelerim bu şekilde başladım. Hepsinin birbirinden farklı ve güzel başarılı hikayeleri vardı ve ben de bunlar dolayı onlarla çok gurur duydum. Mesela Hatice abla var, doğuştan belden kaynaklı bir engel durumu vardı ve birçok sporda yer almış. Tekerlek, sandalye ve farklı oturarak voleybol ve birçok farklı alanda aslında yer almış. Bu yüzden hani spor aslında hayatımızın içinde var ve var olmalı. Zaten ablalarımın hepsi benden büyük ve yaşça büyükler. Onların yaşadıkları şey, farklı hayat hikayeleri bana daha çok motivasyon verdi. Yeri geldiğinde dinledim onları, vaktim olduğunda. Onlardan güçlü kadın olmayı ve engelli güçlü kadın olmayı öğrendim diyebilirim aslında. Hayata tutunmaları bana çok büyük motive kaynağı ve güç oldu aslında. Onları örnek alıyorum bazen ve kendime söylüyorum bunu da. Sudem yapabilirsin, yapamayacağım bir şey yok. Sen nereye yaptın diyerek kendime motive veriyorum çoğu zaman.
17: Bugün aynaya baktığınızda depremzede bir kız mı görüyorsunuz? Yoksa hayallerine ulaşmış milli bir sporcu mu?
16: Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
17: Yaşadığınız depremde annenizi ve sağlığınızı yitirdiniz. Peki hayatta sizi motive eden neler var? Nelerle güç kazanıyorsunuz? Ya da bu süreçte neler size güç kattı?
16: Her şeyden önce ailem bu süreçte bana çok çok fazla destekli oldular. Her şeyle beraber ve bunu görmek bana çok fazla motivasyon verdi. Onların bana hala güveniyor olmaları. Voleybol en büyük zaten motivasyonum diyebilirim bu süreçteki. Arkadaşlarım yeri geldiği zaman çok fazla destek oldular. Ve destekten hiçbir zaman esirgemediler benden. En büyük motivasyonum kendime güveniyor olmam.
17: Hayatınızda ikinci kez doğduğunuzu düşündüğünüz bir an oldu mu? Hayat yeniden başladı benim için dediğiniz bir an var mıydı?
16: Hayat benim için depremden sonra başladı. Yani 6 Şubat'tan sonra ben tekrardan doğdum. Bu benim ikinci hayatımmış gibi hissettiğim çok çok anım var. Evet dedim, ben ikinci hayatımı yaşıyorum şu an ve ben yeniden doğdum, yeniden geldim bu dünyaya. Mesela yürümeye başlamadan önce yavaş yavaş, yani bir bebek doğar, ilk önce emekler, sonra yürür. Ben de kendimi bu süreçte böyle hissettim aslında, yeni doğmuş bir bebek gibiydim.
17: Ayşe Sudem Akçam hem olimpik hem de paralimpik tarafta sporcu. Peki kendinizi nasıl tanımlarsınız, nasıl bir sporcusunuz?
16: Hocalarım genelde söylüyor bunu hep. Ben sabırlı bir sporcuyum, azimli bir sporcuyum ve saygılı bir sporcu olduğumu dile getiriyorlar. Hani ben bir şeyleri eğer söylüyorlarsa onları çok dikkate alırım. Ve bir şeyleri dikkate aldığınızda aslında fark ediyorsunuz ki gerçekten onun öyle olması gerekmiş, siz yanlış yapıyorsunuz. Ve her şeyden önce sporda saygı çok önemli bir konumda. Ve saygılı sporcu olduğunuzda adınız daha da çok etrafta yayılabiliyor.
17: 16 yılın içinde vakti çok çok önemli değil. Ayşe Sudem Akçam'a ne öğretti?
16: Evet, kolay bir dönemde genç değiliz. Öncelikle dönemimiz çok zor ve genç olmak daha da çok zor. Hani bir şeyleri kazanmaya bakıyorum öncelikle ben. Hani kaybetmek de var, kazanmak da var. Ama kazanmak her zaman bizim elimizde olan şeyler aslında. Kazanamadığımız zaman kendimize yapamıyorum değil de yapabiliyorum demek her şeyden önce önemli. Ben ilk kendimi kazandım bu süreçte. Sonra da hayallerimi kazandım. Bu yüzden hani her zorluğun arkasında aslında güzel günler sizi bekliyor olacak.
17: Para voleybol kadın milli sporcularından Ayşe Sudem Akçam bizlerle birlikteydi NTV Radyo'da. Sorularımıza verdiğiniz samimi yanıtlar için çok teşekkür ederiz.
16: Öncelikle ben teşekkür ederim. Umarım beni dinleyen seyircilerimize, genç sporculara ve kendini kazanmaya çalışanlara umut olabilmişimdir. Herkese teşekkür ederim.
17: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
18: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Reklam.
19: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
20: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
21: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
22: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
23: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
18: NTV Radyo.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
1: Merhabalar, konumuz NATO zirvesindeki yemekler. Evet, NATO zirvesi için dünya liderleri Ankara'daydı, dünyanın gözü Ankara'daydı, bizim de gözümüz sofralarda. Şimdi elbette ki sofralar önemli, siyasi mesajlar dışında yemekler de çok konuşuldu. Aslında yemeklerle mesajlar nasıl veriliyor, bu konuda konuşuldu, gastro diplomasiden bahsedildi. Evet, hangi şefler neler yaptılar, hangi lider hangi yemeği sevdi, bütün bunlar gündemi meşgul etti. Şimdi bu tür protokol yemeklerinde menü gerçekten önemli. Hem bir ülkenin mutfağını, bir ülkenin ürünlerini göstermek için bir fırsat. Hatta geçmişte, özellikle tarihte bir takım mesajlar verilmek için de bu tür protokol yemekleri bir fırsat olmuş. Yani bazen işte gelen konuğu da onurlandırmak için onun ülkesinden bir örnekle, işte bizden bir örnekle falan bu tür sofralar düzenlendiği olmuş. Ama şimdi bakarsak aslında burada tek bir lider yok, tam bir liderler grubu var. Dolayısıyla bütün dünya sahnesine çıkıyor gibiyiz. Burada da çok güzel bir karar alınmış aslında. Anadolu'nun ve Trakya'nın, Türkiye'nin bütün lezzetleri her şekilde sunulmaya çalışmış. Aslında ben buradaki mesajı şöyle okuyorum. Çeşitli kültürlerden oluşan, farklı özellikleri olan bir kültür mozaiği olduğu verilmeye çalışılmış. Çünkü tek bir yörenin mutfağı ön plana çıkarılmamış. Aksine Türkiye'nin her yerinden bir lezzet, bir esinti, bir yemek pişirme tekniği, bütün bunlara çok özen gösterilmiş. Şeflerimiz de özenle seçilmiş doğrusu. İki Michelin yıldızlı Fatih Tutak var. O liderlere servis yapmış külliyede. Osman Sezener First Lady'lere Millet Kütüphanesi'nde büyük bir ekiple yüzlerce kişilik, binlerce kişilik bir davete de aynı zamanda servis yapmış. Bir de tabii ki gene Michelin listesine giren şefimiz Sinem Özler var ki o da Anadolu mutfağını öyle çok değiştirmeden, gerçekten olduğu gibi yaparak ama mükemmel yaparak, doğru malzemeyi kullanarak son derece güzel yemekler yapıyor. Türkiye'de çok zengin bir ürün çeşitliliği var. Tek bir tipten bahsetmiyoruz. Aslında yemeklerde de böyle pişirme teknikleri olsun, her türlü çeşitlilik var. Tabii bu tür kalabalık davetlerde aynı zamanda son anda doğru bir şekilde servis yapabilmek de önemli. Onun için daha önceden yavaş yavaş pişmiş yiyecekler, yani son anda ızgara falan sıkıntısı yaratmayan yiyecekler, yemekler ön plana çıkıyor. Fakat gerçekten menülerin çeşitli olması da çok iyi. Aslında tema olarak benzerlikten söz edebiliriz ama en azından her davette hep aynı yemekler kullanılmamış. Ben daha önce Clinton Türkiye'ye geldiğinde işte parlamenter asamble olsun, Dolmabahçe Sarayı'nda çeşitli protokol yemeklerine katılmıştım. Şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. O zaman daha ben yemek yazarı bile olmamışım. Fakat hemen hemen her menü aynıydı. O zaman neredeyse bütün davetlerde ön plana çıkarılan şablon bir menü vardı. Mutlaka zeytinyağlı fasulye olur, Ayşe Kadın fasulye. Mutlaka bir hünkâr beğendi olur tas kebapla. Çünkü son anda servis yapmaya çok uygundur. Üstüne genellikle bir tavuk göğsü kazan dibi olur. Bazen baklava olur, yani şuruplu bir tatlı olur. Önden bir ordör tabağı dedikleri, işte zeytinyağlıların falan olduğu bir tabak olabilir. Orada da genellikle bir biber dolması olur falan. Bu tür şeyler yapılırdı ve arada da bir su böreği olurdu mesela. Ve Clinton geldiğinde hemen hemen her öğünde aynı yemek neredeyse servis yapılmıştı. Bu sefer bir farklılaşma var. Üstelik de ürünlerin menşei de belirtilmiş. Sofrada yerli ürünler gerçekten de önemliydi. Dikkati çekti. Bazıları diğerlerinden öne çıktı. Hepsine bakacağız. Hatta o ürünlerin hepsinin ayrıntılarını inceleyeceğiz. Püf noktalarını konuşacağız. Neden onlar seçildi? Nerelerden geldi? Hepsi bu hafta konumuz. Takipte kalın. Hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sundu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. İstanbul'da kuvvetlenen Poyraz'la sıcaklık 28 dereceye inecek. Hava biraz bulutlanıyor. Kısa süre yağış geçişi olabilir. Ankara az bulutlu 33, Bursa 32 derece. İzmir 36 derece ancak karayel 3 gün kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. Gölgede Edirne 29, Kocaeli 28, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 29, Konya 34, Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor. Ancak karayel hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. Manisa 35, Muğla ve Denizli 37, Bodrum 36 derece. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu çok sıcak. Gaziantep 40, Diyarbakır 42 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 12.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Şarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alındı. Levent, dün Bursa'da gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti. Soruşturma genişletildi, dernek yönetimiyle bağlantılı olduğu öne sürülen 19 şüpheli daha gözaltına alındı. Mali şubede sorgu işlemleri devam ediyor. Zanlılar, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt yöneticiliği ile suçlanıyor. Depremzedeler için toplanan paralarla taahhüt edilen binaların yapılmadığı, bir yurt projesinin amacı dışında kullanıldığı ve bahis sitelerine yüklü miktarda tutar yatırıldığı iddia ediliyor. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza soruşturmasında yeni bir gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, silahlı terör örgütü kurmak ve kasten öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Bu sabah aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 10 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalandı, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında bulunduğu belirlendi. Bakan Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade edilmeyecek dedi. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar da sürüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı ifade edilen 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
4: 15 Temmuz öncesi 81 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonu Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ortak açıklamayla duyurdu.
5: Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ-PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. 81 ilimizde örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurların çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.
4: İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde başlatılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor.
6: Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.
4: FETÖ-PDY'ye yönelik operasyon 81 il Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülüyor. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ'in Türkiye yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Sarı bültenle aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güler'in 2021 yılı öncesinde DAEŞ'in Türkiye vilayeti sorumlusu olduğu tespit edildi. Çalışmalarda Talip Güler'in 2014 yılının Ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği ve burada örgütün yöneticileriyle faaliyet yürüttüğü belirlendi. İstihbarat çalışmalarıyla adım adım izlenen Güler'in yeri tespit edildi. Operasyon sonucunda Talip Güler çatışma bölgesine yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündemini başkentten Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız. Ahmet.
7: Kabine oldukça yoğun bir gündemle toplanıyor. Özellikle NATO Liderler Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ikili görüşmeler kabinenin odağında. O görüşmelerin belki de en önemlisi ABD Başkanı Donald Trump'la yapılandı. Zira bu görüşmede ABD ve Türkiye arasında uzun süredir çözülemeyen bazı sorunların çözümü için atılabilecek adımlar gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı, bununla beraber Suriye'nin kuzeyindeki son durum, İsrail'in Orta Doğu'da dizginlenmesine dönük atılabilecek adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı gibi pek çok gündem başlığını Trump'la ele almıştı. İşte bunlar kabinede detaylandırılacak. F-35 başlığını biraz daha açmak isterim. Zira Türkiye'ye uygulanan bir yaptırım var. Katsa yaptırımları ABD tarafından. Bu yaptırımların kaldırılmasının en büyük dayanağı S-400 hava savunma sistemlerinin bertaraf edilmesi olarak gösteriliyor. S-400'ler üçüncü bir ülkeye satılabilir mi? Bu yönde Ankara kulislerinde bazı iddialar var. Kabinede bunun da konuşulmasını bekliyoruz. ABD-İran savaşı bitti bitecek derken yeniden başladı. Bu savaşın etkileri bir kere daha bugün kabinede konuşulacak. Hürmüz Boğazı'nda son durum oldukça gergin seyrediyor. Boğaz'da gemilerin rahat hareket edememesi Türkiye'de petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının artmasının en büyük nedenlerinden biri. İşte bu durumda bugün kabinede detaylandırılacak. İç politikada terörsüz Türkiye sürecini konuşuyoruz. Yeni hukuki düzenlemeler ne olacak? Bu adım ne zaman atılacak? Meclis tatile girmeden bir yasal düzenleme yapılacak mı? Bunun da kabinede detaylandırılmasını bekliyoruz. Son dipnot, tüm bu başlıklar ve daha fazlası konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde kameraların karşısına geçecek ve kamuoyunu bilgilendirecek.
3: Ayrıntıları Ankara'dan Ahmet Örsoğlu'ndan aldık. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasındaki son duruma da bakalım. Operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de olduğu zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor. Son durumu Ankara'dan Mustafa Berber'den alacağız. Mustafa.
8: Hüseyin Can Güner'in de arasında bulunduğu toplamda 30 kişi gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ise 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. O gün itibariyle, geçtiğimiz cumartesi günü itibariyle ise hem bu kişilerin evlerinde hem de Çankaya Belediyesi'nde aramalar yapılmıştı ve bu kişilere yönelik soruşturma da devam ediyor. O aramaların ardından da 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar bulunuyor. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Bilindiği üzere gözaltı kararı verildiğinde Hüseyin Can Güner Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi ve hakkındaki bu kararı öğrendikten sonra da Ankara'ya dönüş yaptı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. O gün bugündür de emniyette. Emniyetteki gözaltı süresi normal şartlarda yarın itibariyle doluyor. Ancak savcılığın bir gün süreyle bu gözaltı kararını uzatma hakkı bulunuyor. Yani çarşamba günü 15 Temmuz'a kadar da bu süreç devam edebilir. Ancak şu ana kadar ondan fazla kişi emniyetteki ifadelerini tamamladı. Hüseyin Can Güner'in ise henüz emniyetteki sorgusunun tamamlanmadığı bilgisini biliyoruz. İlerleyen saatlerde bu sorgunun da yapılması ve Hüseyin Can Güner'le birlikte gözaltına alınan 30 kişinin yarın itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesini bekliyoruz.
3: Ayrıntıları Ankara'dan Mustafa Berber'den aldık.
2: NTV Radyo.
3: Tayland'da çok sayıda kişinin bulunduğu bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. En az 27 kişi yaşamını yitirdi, 60'tan fazla da yaralı var.
9: Kapıdan yükselen alevler, içeriden çığlık atarak dışarı kaçmaya çalışan insanlar. Popüler bir gece kulübünde çıkan yangın faciaya dönüştü. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. 60'dan fazla kişi ise yaralandı. Aralarında durumu kritik olanlar da var. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde alevler mekanı çoktan sarmıştı. Görgü tanıkları facia anlarını anlattı. Canlı müzik sırasında önce sahne yakınında duman yükseldi, kısa süre sonra elektrikler kesildi ve şiddetli bir patlama yaşandı. Alevler saniyeler içinde salonu sardı. İçeride bulunanlar panikle çıkış kapılarına yöneldi. Yoğun duman nedeniyle birçok kişi içeride mahsur kaldı. Bazı müşteriler canlarını kurtarmak için mekanın arka bölümüne kaçtı, ancak orada dışarıya açılan bir çıkış bulunmuyordu. Hayatını kaybedenlerin çoğunun dumandan zehirlendiğine dikkat çekildi. Bangkok valisi işletmenin ruhsatının ve acil yangın çıkışlarının bulunduğunu söyledi. Ancak çok sayıda cansız bedenin yangın çıkışının yakınında bulunduğunu belirten vali, çıkışın önünde herhangi bir engel olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Tayland Başbakanı ise yangının nasıl başladığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
3: Venezuela'da 4000'den fazla can kaybına yol açan depremler sonrası Türkiye'nin yardımları sürüyor. Son olarak 30 tonu aşkın insani yardım ulaştırıldı.
10: Türkiye 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ikiz deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Venezuela'ya yardım elini uzatmayı sürdürüyor. 24 Haziran'daki depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerini seferber eden Türkiye'nin 30 tonluk insani yardım malzemesi başkent Caracas'a ulaştı. Yardım malzemesi doldurulan iki askeri kargo uçağı Simon Bolivar Havalimanı'nda Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hill tarafından karşılandı. Büyükelçi Karamanoğlu burada yaptığı konuşmada Türkiye'de 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Venezuela'nın arama kurtarma ekipleri gönderdiğini anımsattı. Venezuela'daki depremlerin ardından Türk kurumlarının da büyük bir gayret gösterdiğini belirtti.
11: Türk Silahlı Kuvvetleri, İnsani Yardım Tugayı'na, AFAD personeline, UMKE personeline ve Türk Kızılay personeline çok teşekkür ediyorum. Hakikaten burada büyük bir cesaret ve özveriyle Venezuelalı dostlarımızın yanında olduğumuzu gösterdiler. Bugün itibariyle bu görevleri tamamlandı. Ülkemize yolcu ediyoruz. Bunu yaparken de ekiplerimizi götürmeye gelen iki uçağımız yaklaşık 30 ton insani yardım getirdiler. AFAD'ın 275 tane büyük çadır kent kurmak üzere. Ayrıca 7 tona yakın da tıbbi malzeme ve ilaç getirildi.
10: Venezuelalı bakan da Türk halkına teşekkür etti.
12: Türkiye her zaman olduğu gibi felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu.
10: Venezuelalı bakan Hill, Türk ekiplerine Venezuela kahramanları nişanı takdim edildiğini hatırlattı. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz diye konuştu.
3: Yeni bir gelişmeyle devam edelim. 73 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 985 kilo uyuşturucu maddeyle 1.6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre 1780 şüpheli yakalandı, 935'i tutuklandı, 224'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. İstanbul'da yarın sağanak yağış etkili olacak. Kent genelinde gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışla birlikte sıcaklık 4 derece düşecek. Yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıkların yeniden 29 dereceye kadar yükselmesi, hafta sonu ise yurda yeni bir sıcak hava dalgasının gelmesi bekleniyor. 6 Şubat depremlerine Adıyaman'daki evlerinde yakalanan Meryem Hanne Erbil, anne babası ve kız kardeşini enkaz altında kaybetti. Kendisi de 3 gün sonra kurtarılan 20 yaşındaki Erbil'in sağ kolu ampute edildi. Ancak o tüm kayıplarına rağmen sporla hayat buldu.
13: 6 Şubat depremlerinde enkazdan 3 gün sonra çıkarıldı. Sağ kolunu kaybeden Adıyamanlı Meryem Hanne Erbil sporla hayata tutundu. Meryem, Diyarbakır'da katıldığı yarışmada atletizmle gülle ve cirit atma dallarında Türkiye birincisi oldu.
14: Kötü olaylar yaşadım. Hem psikolojikmen hem vücudumla alakalı. Daha sonrasında spor hayatıma tekrar eskrimle başladım. Hocalarım hani daha farklı sporlar da deneyebileceğimi söylediler. Atletizmden devam ettim. Atletizmde yeteneğimin olduğunu fark ettim. Ciritte, güllede.
13: 20 yaşındaki sporcu depreme Adıyaman'daki evlerinde yakalandı. 3 gün enkazda kaldı. Babası, annesi ve kardeşini kaybetti. Sağ kolu ampute edilen Meryem, yaşadığı acılara rağmen spordan vazgeçmedi. Depremden önce eskrim sporuyla ilgilenen Erbil, antrenmanlarına devam etti. Antrenörler onu başka spor dallarına da yönlendirdi. Genç sporcu, Diyarbakır'da düzenlenen Para Atlet Türkiye Şampiyonası'na katıldı. U20 atletizm 100 metre, gülle ve cirit atma dallarında Türkiye birincisi olarak 3 altın madalya kazandı.
15: Adıyaman'da depremi görmüş, sosyal hayata dönmek için mücadele eden bir sürü çocuklarımız var. Örnek olarak Meryem'i çıkarttığımız zaman onların da yapabileceğini, derece kıracaklarını gösteriyoruz.
13: Antrenmanlarını sürdüren genç sporcunun hedefinde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu var.
3: Dünyaca ünlü aktör Yeni Zelandalı Sam Neill 78 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Neill'in ailesi duyurdu. Sam ailesinin yanında her zaman olduğu gibi asil tavrıyla hayata veda etti denildi. Ölüm nedeniyle ilgili bilgi paylaşılmadı. Sam Neill 1993'te gişe rekortmeni Jurassic Park filminde Dr. Alan Grant rolüyle milyonlarca kişi tarafından tanınmıştı. Aynı yıl oynadığı The Piano filmi Altın Palmiye ödülü kazanmıştı. Yakın dönemde ise Peaky Blinders adlı dizide binbaşı Chester Campbell rolünü canlandırmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gittiği Bandırma vapuru karadan yürütülerek yeni yerine taşındı. Gemi Samsun'da Tütün İskelesi'nin yanına yerleştirildi.
4: 3,5 kilometre boyunca karadan yürütüldü. Bandırma vapuru Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Kurtuluş Yolu yanına yerleştirildi. Vatandaşlar o tarihi anlara büyük ilgi gösterdi.
16: Gerçekten tarihi bir an. 30 yıldır Samsun'dayım. O da 30 yıldır oradaydı. Şimdi hep beraber yerine getiriyoruz inşallah.
4: Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma Vapuru replikası Canik ilçesinde bulunuyordu. Samsun Büyükşehir Belediyesi geminin Atatürk'ün ayak bastığı Tütün İskelesi'ne getirilmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 8 aylık bir sürecin ardından 240 tonluk geminin taşınmasına başlandı. 72 tekerlekli bağımsız aks sistemiyle gemi sahil güzergahı boyunca karadan yürütüldü. 4 saat süren yaklaşık 3,5 kilometrelik yolculuğu vatandaşlar da ilgiyle takip etti.
17: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Kızımla birlikte geldim bugün için. Gururluyuz.
4: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan müze gemi, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi yanına yerleştirildi.
18: Burada yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanda Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Bandırma Gemi Müze, hemen yan tarafında İstiklal Madalyası Müzesi, İstiklal Meydanı, muhteşem bir destinasyon oluşacak.
4: Bandırma Gemi Müzesi'ni yeni alanında daha fazla turistin ziyaret etmesi amaçlanıyor.
2: NTV Radyo

0: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. İstanbul 28, Bursa 32 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara ve Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak kariyer hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. İzmir 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece.
1: Hava durumu.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlılar yıldız oyuncuyla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Daha önce 31 yaşındaki oyuncunun kulübü Arsenal'la da her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, Trossard'ı bu hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Belçikalı futbolcunun siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadro

0: Euro çıkacak. 2026 Dünya Kupası'nda 4 yarı finaliste FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alıyor. Ancak bu dev turnuva 4 eski şampiyonun finale kalma mücadelesine 3. kez sahne olacak.
1: Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin. Tarihte ilk kez FIFA Dünya sıralamasının ilk 4'ü Dünya Kupası'nda da son 4'e kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen 4 ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte 3. kez yaşanacak. 1970'te İtalya, Almanya, Uruguay ve Brezilya, 1990'da da İtalya, Arjantin, Almanya ve İngiltere şampiyon unvanıyla yarı finale kalmıştı. Diğer şampiyonlardan İtalya bu turnuvaya katılamadı. Uruguay gruptan çıkamadı. Almanya son 32 turunda, Brezilya son 16 turunda kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya yarın saat 22'de, Arjantin ile İngiltere çarşamba saat 22'de karşılaşacak.
0: Wimbledon'da tek erkeklerde şampiyon dünya bir numarasının oldu. Yannick Sinner, Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci Wimbledon zaferine ulaştı. İtalyan sporcu karşılaşmayı geriden gelerek kazandı. İlk seti 7-6 kaybeden Sinner, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle şampiyonluğa ulaştı. Son Roland Garros şampiyonu Zverev bu sonuçla üst üste iki Grand Slam kazanma fırsatını değerlendiremedi. Sinner ise sezonun ilk, kariyerinin 5. Grand Slam'ini kazandı. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Geride bıraktığımız haftada deyim yerindeyse dış ticaret rejimi bakımından sessiz bir devrim gerçekleştirildi. Esasen mahiyeti itibariyle teknik bir konu olan gümrük rejimi ve bununla ilgili düzenlemeler aslında uzmanlar tarafından incelenip bir anlam ve mana atfedilse de hayatımızın her aşamasında doğrudan etki uyandıracak çok önemli bir dizi yeniliğe işaret ediyor. Öyle ya, sadece ihracat yapmıyoruz, aynı zamanda ithalat da yapıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır ihracatı önceleyen ve ihracatı tırnak içinde milli bir problem, milli bir mesele olarak kabul eden bir yaklaşım takip ediliyor. Bu da çok doğru ve yerinde bir karar. Çünkü ihracatı desteklemek, ihracat yoluyla kalkınmak durumundayız. Ancak dış ticaret denildiğinde ihracatın yanı sıra ithalatı da hesaba katmak gerekiyor. Çünkü ithalatı düşünmeden eğer sadece ihracat üzerinden giderseniz, hani tek bacakla maraton koşmaya ya da sadece gelir hanesine bakarken harcama veya gider hanesini akla bile getirmemeye benzer ki bunun sonu herhalde olumlu bir tabloyu karşımıza getirmez. O bakımdan dış ticaret dengesi önemli bir kavramdır. Başkalarından ithalat yapacaksınız ki ihracat yapasınız. Alışveriş karşılıklı olur, tek taraflı olmaz. İşte son dönemlerde özellikle Türkiye'nin ithalat konusunda bilhassa Çin'e karşı vermiş olduğu 1'e 9'luk açık. Evet, Çin'e 1 satıyoruz, 9 alıyoruz. Bu inanılmaz bir dış ticaret açığı. Bu ve benzer bazı değerlendirmelerle sessiz sedasız bir kapsamlı düzenleme yapıldı. Dış ticaret alanında 3 adet Cumhurbaşkanlığı kararı ve 22 ayrı tebliğ yayımlandı. Bilindiği üzere bu işten Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı teknik olarak sorumlu ve yetkili. Bu düzenlemeler içerisinde sadece sanayi ürünleri değil, tarım ürünleri de dikkat çekiyor. Sanayi ürünlerinde bir takım korumacı tedbirler ön plana çıkarken, gıda ve tarım ürünlerinde ise iç piyasadaki fiyat artışlarına karşı gümrük vergileri aşağı çekiliyor. Bu konuda soğan ilk planda yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Haziran'da sadece 38 lira civarlarında olan kuru soğan fiyatı

0: bir anda 60 liraya fırlamış ve 100 liraya çıkmasından bahsediliyor hale gelinmişti. Şimdi bu açıdan ithalata müsaade veriliyor ve ithalat yoluyla soğanın iç piyasadaki fiyatının düşürülmesine çalışılıyor. Biliyorsunuz soğan Türk mutfağında ve Türk tüketicisinin kullanım portföyünde çok önemli ve fiyat artışlarını algılama ve takip bakımından sembolik bir öneme sahip ürünler arasında ön planda yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu ilgili açıklamasında, yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamasında bir dizi kararın yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması doğrultusunda alındığına işaret ediliyor. Bu çerçevede biraz evvel belirttiğimiz gibi birçok sanayi ürünüyle kritik tarım ürünlerinin ithalatında radikal değişikliklere gidiliyor. Kuru soğanın ithalatında gümrük vergisi %5'e indiriliyor. Kabuklu ve kabuksuz ceviz ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisinin miktarı arttırılıyor. Makarna ithalatındaki ek mali yükümlülük kaldırılıyor. Sanayi ürünleri gruplarında da sanayi ile ilgili de önemli dış ticaret rejim değişiklikleri yapılıyor. Vites kutusundan oyuncaklara kadar 82 ürüne ek mali yükümlülük getirilirken, yani ithalatı pahalılaştırılıp tırnak içinde zorlaştırılırken 42 ürüne uygulanan ek mali yükümlülük kaldırılıyor. 97 ürünün ithalatında daha önce uygulanan vergiye tabi referans fiyatı, yani belirli bir taban değerin altında eğer faturayla ithalat yapıldığı beyan edilirse bunun için bir ek vergi alınıyor. Dolayısıyla bu da ithalatı caydırıcı bir önlem olarak karşımıza çıkıyor. 11 sanayi ürüne de yeni referans fiyat uygulanmaya başlanılıyor. Yani tatlı biberden diyet mamasına kadar birçok farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürün için ithalatta kapsamlı değişikliklere gidilmiş oluyor. Yani işin içinde hava basınçlı püskürtücülerden elektrik izolatörlerine, değirmen taşından oyuncak bebeğe kadar pek çok ürün yer alıyor. Gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarına göre gıda ambalajı ithalatına da ek mali yük getiriliyor. 97 ürünün ithalatında daha evvel söylediğimiz gibi referans fiyat yükseltilirken 11 ürün için yeni referans fiyat belirleniyor. Tabii görüş bildiren özellikle ihracatçılar kesimi ve yerli sanayiciler bu durumdan gayet memnunlar. Çünkü netice itibariyle korumacı bir tedbir karşımıza çıkıyor. Bunlar ilginç gelişmeler. Bakalım etkileri ne olacak? Özellikle sadece dış ticarette ihracat önünü açabilmek ve ithalatı kısıtlamak bakımından değil, aynı zamanda enflasyonist etkileri ne olacak? Ekonomik aktörler buna nasıl bir tepki gösterecek? Hep beraber izleyip göreceğiz. Denildiği gibi aslında teknik bir konu ama işin sonunda günlük hayatımızı yakından etkiliyor. Özellikle biliyorsunuz tekstil ve benzeri konularda Türkiye'de ihracat performansı bakımından bir adeta hani durma veya duraklama noktasındayız. Tekstil deyince tabii hemen aklıma North Carolina'lı, Kuzey Carolina'lı Senatör Lindsey Graham geldi. Daha doğrusu Güney Carolina'lı. Çünkü biliyorsunuz hayatını saatler önce kaybetti. Enteresan bir figür idi. Bu Carolina eyaletinden, güneyinden ve kuzeyinden enteresan senatörler çıkar. Aslında Amerika'nın tırnak içinde taşra bölgesi olarak kabul edilen bu bölgelerdeki senatörler nedense kudretli ve başkanlık üzerinde ve Amerikan dış politikası üzerinde etkili olmaya devam ederler. Hep Silahlı Kuvvetler Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonu'na yer alırlar. Orada görev alırlar. Bizim öğrenciliğimiz döneminde veya Amerika'daki öğretim üyelik döneminde de bu sefer Kuzey Carolina'dan Jesse Helms isminde bir zat vardı. 1973-2003 arasında tam 30 sene boyunca Amerikan Senatosu'nda Dış İlişkiler ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu üyesi olarak çok söz sahibiydi. Jesse Helms o dönemde Kuzey Carolina'da görece az gelişmiş tekstil sektörünü Türkiye'nin o dönemde şahlanan tekstil sektörüne karşı korumak için önlem üzerine önlem, ithalat yasağı getirir ve Türk tekstil ürünlerine senelerce uygulanan kota uygulamasının mimarı olarak anılır. Güneyden komşusu Lindsey Graham de bilindiği üzere Türkiye aleyhtarı politikaların Yılmaz savunucusu ve önderi olarak tarihe geçti. her ne kadar son saatlerinde Türkiye'nin özellikle F-35 satışı konusunda yanında olduğunu ama kongrede buna karşı çok çıkan olduğunu da belirterek hani üstü kapalı da olsa pozisyonunu değiştirdiğine bir kere daha Başkan Trump'tan yana bir mesaj verdiğine işaret etmişti. Ne diyelim, dinince dinlensin, Kuzey Carolina, Güney Carolina iç politika, dış politikaya, Amerikan politikasına etki ediyor. Tıpkı ithalat rejimindeki değişikliklerin ihracata, ihracattaki değişikliklerin ithalata, sonuçta dış ticaret politikasına ve ülke ekonomisinin ötesinde günlük hayatımızda yapacağı değişiklikler gibi. Bakalım bu kapsamlı düzenlemeler örneğin soğan gibi, örneğin makarna gibi günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerin fiyatlarına nasıl etkide bulunacak? Otomatik bir etki ortaya çıkmayacağını şimdiden 40 senelik deneyimimiz ve teknik birikimimizle söyleyelim. Ama bakalım etkiler ne olacak? Bunlar tetiğin çekilmesi gibidir, topun yuvarlanması gibidir. Esas mekanizma piyasadır. Piyasalar ve büyük oyuncular nasıl bir reaksiyon verecek bekleyip göreceğiz. İşin esası da bu. Piyasa daima son sözü söyler. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir bilgi diyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Kimi sözcüklerin söylenişinde yapılan yanlışlar o kadar yaygın ki şaşırmamak elde değil. Programımızın yapısında zaman zaman ufak bir değişiklik yapıp bu tür sözcüklere daha uzun zaman ayırmak doğru olabilir diye düşündük. Bugün bunlardan birinin zarar sözcüğünün üzerinde duracağız. Daha önce birkaç sözcüğün birden incelendiği bir programımızda kısaca değinilmişti. Zarar deyince bir kimse veya şeyin sebep olduğu kayıp, kötü sonuç, ziyan geliyor aklımıza. Yalın olarak söylendiğinde pek sorun çıkmıyor da ek geldiğinde birden zararı ya da zarara şeklinde uzatılıveriyor. Zamanımız el verdiğince örnekler verelim, kulağımız alışsın. Zarar vermek, zarar görmek, zarar etmek, zarara sokmak, zarara uğramak, zararı dokunmak, zarar yok ya da zararı yok, zararlı çıkma, zararı olmamak, kar ve zarar hesabı, akla zarar, zararsız, biraz da cümle içinde kullanalım. Azı karar, çoğu zarar. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Ondan bir zarar gelmez. Geri vermezse ne zararı olacak ki? Altındakilere bir zarar vermemeye çalışarak usulca kaldırdı. İşleri bozulmuş, zararı gitgide artıyormuş. Ama aranızdaki dostluğa bir zarar gelmesin. Şimdi de şairlere kulak verelim. Tek gözlüğü vardır, geceler kandilidir o. Ya Rab ne hayat, cepler delik az çok. Lakin ne zarar var ki, delikten düşecek yok, demiş Abdülhak Hamit Tarhan. Ahmet Hamdi Tanpınar'sa bir çocuğa sesleniyor. Ağlama sakın çocuk, ağlama. Korkmayana zarar gelmez, bunu bil. Sevgini hep söyle, sakın saklama. Aklından korkuyu, gözünden yaşı sil. Ve de Neyzen Tevfik öğüt veriyor. Muhabbet herkesin aklını çelmez. Gönül viranesi kolay düzelmez. Alemden çekinme, bir zarar gelmez. Sen kendi kendine hıyanet etme. Umarız kimselerin size zararı dokunmaz.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: NTV Ekonomi başlıyor.
1: Mutlu günler, gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, petrol fiyatlarındaki artış cari dengeyi olumsuz etkiledi. Açık tutarı Mayıs ayında beklentileri aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Mayıs'ta 1,5 milyar dolar açık verdi. Beklenti 1 milyar dolar açık olacağı yönündeydi. Bu sonuçla 12 aylık cari işlemler hesabı açığı 37,3 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası net rezervinde son bir yılda 32,3 milyar dolar, Mayıs ayında 3,3 milyar dolar azalma yaşandı. Mayıs ayı cari işlemler dengesi verisi altın ve enerji hariç olarak hesaplandığında ise 3,6 milyar dolar fazla yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılardan sonra piyasalarda endişe hakim. Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Petrol ise yeniden 80 dolar seviyelerine çıktı.
2: Piyasalarda yeniden savaş rüzgarları esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı yeniden vurması, İran'ın Körfez'deki diğer ülkelere yaptığı misillemeler piyasaları hareketlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere yönelik belirsizlikler artarken petrol fiyatları yükseldi, altın düştü. Brent petrolün varil fiyatı saldırıların ardından %4'e yakın arttı. Petrol fiyatı yeniden 80 dolara çıktı.
3: Piyasalar zaten bu 60 günlük ateşkes dönemi içinde bu tarz oynaklıklar olmasını bekliyordu. Yani çok sürpriz değil. Fakat eğer ateşkes sürecine olumsuz etki edebilecek gelişmeler görürsek bu sefer petrol fiyatları gördüğü en yüksek seviyeler olan 120 dolarların üzerine de çıkma ihtimaliyle karşılaşabilir.
2: Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyon endişeleri yeniden tırmandı. Doların küresel değerindeki artışla beraber altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4000 dolar sınırına kadar çekildi. İçeride gram altınsa 6100 liralı seviyelerdi.
3: Trendin biraz daha aşağı yönlü baskı yaratabileceğini görüyoruz. Bunun da nedenlerinden bir tanesi bu savaş koşullarının tekrardan, daha doğrusu ateşkes döneminde bile olsak tekrardan bu çatışmaların başlamış olması.
1: Değerli izleyenler, şimdi stüdyoda bir konuğumuz var. Konuğumuzla ne konuşacağız? Konuğumuzla enerjiyi konuşacağız. Konuğumuzla vaktimiz kalırsa enerji güvenliğini konuşacağız. Konuğumuzla yenilenebilir enerjiyi konuşacağız. Değerli izleyenler, stüdyoda hemen dönelim ve İbrahim Bey hoş geldiniz diyelim. İbrahim Erden. Şöyle başlamak istiyorum. Rüzgar Enerjisi, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden. Şöyle başlamak istiyorum. Bir tarafta Rusya, Ukrayna. Ciddi manada, şimdi artık pek hatırlamıyoruz ama savaşın ilk başladığı dönemleri hatırlayacak olursak başta Avrupa, Almanya olmak üzere doğalgazla büyüyen ekonomiler çok büyük sıkıntı yaşadı. Bunu koyalım bir kenara. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, İran Savaşı, petrol, Hürmüz demekten herhalde artık şöyle bir geriye dönüp 2026'yı andığımız zaman en çok kullandığımız kelimelerden biri Hürmüz, öbürü de petrol olacak muhtemelen. Yani enerji arzı, dolayısıyla enerji güvenliği artık hayati önem taşıyor. Neden? Çünkü yapay zeka öncülüğünde teknoloji yatırımları, korkunç büyük teknoloji yatırımları, evet. Ham maddesi, enerji. Tarım artık, belki biz henüz daha o noktada değiliz ama dünyada da tarım bildiğiniz ham madde girdi maliyetlerinden ciddi manada enerji, elektrik olmaya başladı. Dolayısıyla ne kadar çok çeşitlendirebilirsek o kadar iyi. Tam da bu noktada teşekkür ederiz geldiğiniz stüdyoya. Soracağım size ilk sorumu. Türkiye'nin rüzgar enerjisinde, Avrupa'da ve dünyada yeri nedir? Biz nerelerdeyiz? Böyle başlayalım, buyurun.
4: Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum beni ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'ni, sektörümüzü burada misafir ettiğiniz için. Şimdi az önce aslında çok güzel özetlediniz. 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı. Bu senenin flash aslında kelimesi ve bölgesi Orta Doğu, Hürmüz, dolayısıyla petrol ve doğalgaz, bunların transferi, bunların satışları aslında gündemin en önemli konuları haline geldi. Bu her yatırımcının, her sanayicinin, her vatandaşın aslında temel gündemi haline geldi. Neden? Çünkü enerji aslında hayatımızın vazgeçilmez unsuru. Çok. Elektrik ya da akaryakıt ya da başka bir alan, doğalgaz, ısınma. Hayat en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Vatandaş da, sanayi de, ticarethane de bununla yaşıyor. Şimdi 2022'den beri gördüğümüz bu dönüşümde aslında enerjinin büyümek için sadece değil, aslında hayatı idame etmek için ve güvenlik unsuru olarak aslında çok önemli bir yeri olduğunu gördük. Bu yüzden de aslında en küçük tüccardan en büyük sanayiciye kadar herkesin gündeminde bu çok önemli bir hal aldı. Türkiye burada yenilenebilir enerji 2022'de yeni Türkiye Enerji Strateji Belgesi'yle beraber aslında enerji stratejisinin temel taşlarından biri haline getirdi. Diğeri nedir? Nükleer enerji. Akkuyu'da yapılan nükleer santral işte 2010'ların başında başladı ve inşallah bu yılın sonunda ilk ünitesi, ondan sonra diğer üniteleri devreye girecek. Ama 2022 itibariyle şunu gördük. Zaten son 15-20 senede yoğun bir şekilde yapmaya başladığımız önce hidroelektrik, sonra rüzgar, sonra güneş yatırımları aslında güçlü bir şekilde ilerliyorken daha da artmasının çok daha mantıklı olduğu, bunun ulusal enerji güvenliği açısından, enerji çeşitlendirmesi açısından çok kritik olduğu ortaya çıkmış oldu. Enerji Bakanlığımız da önce 2022'de bunu ilk adımını attı. 2024'te Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın yenilenebilir enerji vizyonu açıklamasıyla 2035 hedefleriyle daha da yukarı çıkardı. 120 bin megawattlık bir bizim yenilenebilir enerji, rüzgar artı güneş hedefimiz var. Türkiye
1: hedefimiz
4: burada
1: var.
4: Hedefimiz 2035 için 120 bin megawatt rüzgar ve güneş. Bugün Türkiye 16 bin megawatt rüzgar.
1: Sadece.
4: 26 bin megawattın üzerinde güneşle 42 bin megawattın üzerinde rüzgar ve güneş kurulu gücüne sahip. Yani bunu aslında 3 katına çıkarmamız gerekiyor. Ve bunun da adım adım gerçekleştiriyoruz.
1: Böleceğim çok kısa. 42 bin megawatt kurulu gücü.
4: Rüzgar ve güneşimiz var.
1: Rüzgar evet. Ve güneş. Hani şöyle bir izleyicilerimizin de kafasında canlanabilmesi için bu 42 bin megawatt neye, yani nerenin ihtiyacını karşılar? Siz bana yayından önce söylediniz de evet. O yüzden oradan
4: alıp diyeyim. Ya şöyle şey, Türkiye'nin toplam kurulu gücü 127 bin megawatt seviyesinde. Bunun içerisinde işte 42 bin megawattı bunlar derseniz. Yanında 33 bin megawattan fazla hidroelektrik var. Kömür var, doğal gaz var, jeotermal var. Bu Türkiye'nin aslında kalbi sayılabilecek, Marmara bölgesinin enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir seviyeden bahsediyoruz.
1: Sanayisiyle, tarımıyla.
4: rüzgar ve güneş. Evet. Şimdi bir yandan bu. Tabii çok önemli seviyeye geldik ama hani bir 2010'daki referandumda bir şey vardı. Hani yetmez ama evet hani bugünümüzle yetinmemek, daha iyisini yapmak. Asıl mesele bu. Türkiye'nin bulunduğu yer aslında Avrupa'da çok önemli bir yer. Biz şu anda dünyanın en büyük 5. 6. yenilenebilir özür dilerim. Avrupa'nın en büyük 5. 6. yenilenebilir kurulu gücüne dünyada en büyük 11 ülke arasındayız aynı zamanda. Bu işin rüzgar ve güneş tarafında böyle sanayide de çok önemli noktadayız. Sadece geçen yılın istatistiği açısından bakarsanız Türkiye Avrupa'da en fazla rüzgar santralı kuran ikinci ülke. Yani geldiğimiz noktada potansiyeli daha fazla değerlendirmek açısından enerjide arz güvenliğimizi ve enerjide daha rekabetçi maliyetlere ulaşmak açısından çok önemli bir noktadayız.
1: İbrahim Bey çok güzel anlattınız. Teşekkürler. Şimdi rüzgardan devam edecek olursak eğer burada da yatırımların artacağından bahsediyorsunuz. Karşılaştığımız sorunlar coğrafya mıdır? Coğrafik işte dağlar, tepeler, ovalar vesaire. Hani bu mudur yoksa yatırımlar mıdır yoksa üretim? Bu parçaları biz içeride üretebiliyor muyuz? Ya da üretim demişken eğer üretebiliyorsak dışarıya satabiliyor muyuz? Hani ne noktadayız? Hem üretme, hem kurma, hem de satma noktası.
4: Şimdi şöyle 2022 sonrası zaten bir hamleyle Enerji Bakanlığımız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumuz yeni kapasiteleri tahsis etmeye başladı. En önemli sorun kapasiteydi. Öyle söyleyeyim size. Yani yatırımı yapabilmeniz için ne lazım? Önce proje lazım.
1: Çok doğru.
4: Proje olacak ki ondan sonra onu geliştirebilirsiniz. Sonra finansmana ve diğer yatırımlara geçebilirsiniz. Şimdi bugün depolamalı kapasiteler olarak 33 bin megawatt. Artı en son cumartesi günü açıklanan YEKA ile beraber geçmiş gelen YEKA'larla 7 bin megawatt'a yakın YEKA kapasitemiz var rüzgar ve güneşte. Bunlar da peyderpey yatırıma geçiyor. Şimdi diğer konularımız tabii kapasitenin yanında izin süreçleridir. Enerji Bakanlığımız geçen yıl ortasından beri önemli adımlarla işte süper izin kanunu, sonra tarımsal alanlarda, ormanlarda çevreyi de koruyarak, sosyal dokuyu da koruyarak yatırımların yapılabilmesi için düzenlemeler yapıyor. Dolayısıyla yatırımcının önünü izin tarafında da açmaya çalışıyor. Bundan sonraki konu finansmana gelir. Finansman tarafında da tabii bu ekonomik programla beraber çeşitli gelişmeler var ama dünya sadece bizden ibaret değil. İşte Amerika şu savaş münasebetiyle %4,5'un altına enflasyonunu düşüremiyor.
1: Doğru.
4: Dolayısıyla finansman maliyetleri hala istenen seviyelerde değil. Ama yenilenebilir yatırımların üzerinde bir avantaj var. Dünyadaki proje finansman yatırımlarının, altyapı finansman yatırımlarının önemli bir kısmı yenilenebilir projeler için dedike edilmiş durumdadır ve gerçekten rekabetçi finansman şartları bunlara sunulur. Dolayısıyla yenilenebilir projelerimizin yeterince olması bizde bu finansmana da erişimi nispeten sağlıyor. Biz geçtiğimiz sene 8000 megawattın üzerinde Türkiye'de rüzgar ve güneş yatırımı yaptık. Hı hı. Bunun 2 gigawattın üzeri, 2000 megawattın üzeri rüzgar, kalanı da güneştir. Dolayısıyla yatırımcı bir şekilde o finansmana işte uluslararası export kredi kuruluşları üzerinden, yerel bankalar üzerinden ya da hibrit yapılarla bir şekilde ulaşıyor. Bunları yapabiliyoruz. Sorunuzun devamında bunları Türkiye'de yapabiliyor muyuz?
1: Evet. Dediniz? Şimdi hani şeyler, türbinler... Tabii. Şey, o direkler, o koca koca kanatlar falan. Çünkü biz böyle gördüğümüz zaman ufak görünüyor. Şimdi ekranda da izleyicilerimiz seyrediyor. Hiç yakından gördüm bilmiyorum. Kocaman kocaman şeyler, tırlar taşıyor.
4: Ben sektörüm birliğin başkanı olma meselesiyle içine de girdim. Üstüne de bulundum. Yatırımını da yönettim çok şükür. Tabii çok gurur verici yatırımlar bunlar. Cumhurbaşkanımız bir ay önce Türkiye'deki bütün bu rüzgar ve güneş santrallerinin toplu açılış töreninde şöyle bir şey söylemişti. Geçmişte Avrupa'da bunları böyle imrenerek izlerdik. Bugün bunlar Türkiye'de kuruluyor, artı Türkiye'de imal ediliyor. Türkiye Avrupa'nın en büyük 5. rüzgar sanayine sahip. Avrupa'nın en büyük üreticileri Türkiye'de tedarik zincirlerini yaymış. Buradan kule, kanat, jeneratör, motor, kule iç aksamı ve diğer aksamı tedarik eder durumdalar. Dolayısıyla burada biz bir yetkinlik elde ettik. Bunu da geliştirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ve bunu sadece ülke içinde kullanmıyoruz. Güzel tarafı Türkiye'de rüzgar endüstrisi ihracatçı bir endüstridir. Yani ithalatçı bir endüstri değildir. Biz net export eden, net ihraç eden bir endüstriyiz. Dolayısıyla ülkeye hem bu enerjiyi Türkiye içerisinde üretmek hem de ürettiğimiz ekipmanı yurt dışına ihraç ederek ülkeye döviz kazandıracak yatırım yapıyoruz açıkçası.
1: Pekala. Şimdi söze başlarken dediniz ki enerji güvenliği. Şimdi yenilenebilir enerjiyi düşündüğümüz zaman bölgesel olarak kurulumlarda başka bir yerden aktarım yapılmasını da engelliyor. Yani otomatik olarak aslında tabii güvenliği de beraberinde getirmiş oluyor yenilenebilir enerji. Peki tarımla acaba bunun bir ilişkisi, bir sıkıntılı bir ilişkisi var mı yoksa her şey yolunda mı?
4: Şöyle söyleyeyim. İki tarım arazileri. Tabii tabii. Şimdi enerjide arz güvenliği bir de var. Bir de enerjide tedarik güvenliği. Bunlar hep beraber bir iç içe konular. Şimdi enerjiyi bir yerden nasıl Hürmüz'den buraya getirmek bir mesele ise petrolü, doğalgazı. Ülke içerisinde de şimdi eskiden hidroelektrik santrallarımızla başladık. Keban'ı, Karakaya'yı, Atatürk'ü İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya enerjiyi tüketilen yerlere getirmeye çalışıyorduk. Çok büyük enerji nakilatları, iletim yatırımları, dağıtım yatırımları yapıldı. Bu ihtiyaç her zaman da lazım. Şebekenin güçlü olması aslında yenilenebilir enerjinin daha fazla yapılmasını sağlıyor ama rüzgarın, güneşin avantajı da zaten burada. Bizde rüzgar aslında batı bölgemizde daha çok var. Hmm. Ve batı bölgesinde enerji ihtiyacı doğal olarak sanayileşme, şehirleşme daha fazla olduğu için enerji ihtiyacı yerinde var. Biz yerinde üretip yerinde tüketme açısından açıkçası bir avantaj sağlıyoruz.
1: En sağlıklı serre.
4: Bu şebeke yatırımlarını da optimize etmek açısından fayda sağlıyor. Bir yandan açıkçası bunu söyleyebilirim. Diğer yandan tarım dediniz. Hmm. Şimdi rüzgar santralları belki evet çok büyük ama şimdi ekranda da görüyorsunuz. Rüzgar türbünü aslında altında 500 metrekarelik bir alanı kaplar. Çevresinde bu ekranın gördüğünüz alanlar genelde güvenlik gereği bırakılır.
1: Doğru.
4: Ve evet, yani neden? İşte bir şey işte buzlanma olur vesaire bir şey fırlatır ama rüzgar santrallarının da kullandığı alan gerçekten minimal seviyedir. Özellikle Avrupa'yı görenler, Avrupa'da tarım alanlarında bunların nasıl olduğunu fark ederler. 500 metrekarenin çevresinde aşağı yukarı işte bir 50 metre ya da 100 metre maksimum bir yarı çap daha çizilip o alan güvenlik bölgesi olarak bırakılır. Hatta o alanın içerisinde tarım yapılmasına dahi müsaade edilir. Yakın zamanda Tarım Bakanlığımız, ondan sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumuz, Enerji Bakanlığımız ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız beraber bir düzenleme yaptılar. Bu alanları mümkün olduğunca türbünün temel alanının çevresindeki çok kısıtlı alan hariç tarım dışına çıkarmadan tarımsal niteliği devam edecek ve tarım alanı olarak korunacak şekilde düzenlemesi yapıldı. Dolayısıyla bizim açıkçası öyle bizi bazen üzen de bir konuydu bu. Ya bu ağacı o kadar kesmemiz aslında gerekmiyor. Oradaki tarım dışına, alanı tarım dışına çıkarmamız o kadar gerekmiyor. Çünkü kule ya da kanat büyüdükçe 100 metrelere kadar yani bir futbol sahası kadar büyük alanlara ulaşıyor. Bu kadar büyük alanlara ihtiyaç yok. Biz temel alanı ve çevresindeki kısıtlı alanı kullanırız. Ondan sonra da onun dışındaki alanı orman ya da tarım aynı şekilde kullanmaya devam ederiz. Bu zaten böyleydi. Fakat türbinler büyüdükçe bir baskı oluyordu planlamada. O baskıyı da ortadan kaldırmış olduk.
1: Şimdi süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Çok hızlıca iki soruyu birleştireceğim. Birincisi, az önce maliyetlerden bahsettiniz. Maliyetli bir iş mi? Özellikle rüzgar türbini yatırımı, yenilenebilir enerji maliyetli bir iş mi? Ne kadar sürede kendi kendini tekrar tolere etmeye başlıyor? Birincisi. İkincisi, üretmek kadar artık depolamak da önemli herhalde. Bu alanda da yatırımlar var mı?
4: Şöyle, şimdi enerjide maliyet nasıl ölçülür? Aslında çıktığının, yani birim elektriğin maliyetiyle. Hı hı. Rüzgar yatırımları şu anda kullanılan teknolojilerden, yani kömür, doğalgaz, hidroelektrik, güneş vesaire. Güneşle beraber en rekabetçi, en düşük ortalama maliyetli yatırımlar. Dolayısıyla bizim bugün 16 bin megawatt rüzgarımızın, 26 bin megawatt güneşimizin olması aslında doğalgazdan ürettiğimiz, kömürden ürettiğimiz elektriğin daha az olmasına. Hı hı. Çünkü birim maliyet daha düşük ve buradaki elektriği hem işte meskenlerde, hem sanayide, hem ticarethanelerde daha fazla kullanmamızı sağlıyor. Bu yüzden Enerji Bakanlığımız şebekeye daha çok yatırım yapıyor. Bu yüzden daha fazla kapasite tahsisi yapıyorlar ki ortalama enerji maliyetlerimiz daha düşsün. Bu uzun vadede Türkiye'de enerji fiyatları açısından rekabetçiliği açıkçası arttıracak. Yani rekabetçi ve daha ucuz, öyle söyleyebilirim. Devamında
1: depolama
4: söylediniz. Meselesi. Depolama şebeke yatırımlarını optimize edip gün içerisinde rüzgarın ya da güneşin yoğun bir şekilde olduğu, fakat tüketim o sırada olmayabilir. Değil mi? Yani bu şu anda öğle saatlerinde çok fazla güneş olabilir. Çok güçlü rüzgar sabah saatlerinde esiyor olabilir, ama o sırada talep çok fazla değilse, tüketim olabilir. Çok değilse, bunu işte talebin olduğu saatlere kaydırmak, artı şebekedeki yatırım ihtiyacını, şebekedeki aşırı yüklenmeleri önüne geçerek dengeleyecek bir fırsat sunuyor. Şu anda Türkiye'de 33 bin megawattlık depolama yatırımı tahsisi yapıldı. Depolama projesi tahsisi yapıldı.
1: İyi bir rakam değil mi?
4: Tabii. Çok yani şöyle, Türkiye burada çok vizyoner bir adımla 2022'de buna başladı. Hı hı. Ve geçtiğimiz yılın sonu itibariyle gördük ki yatırımcı da, şebeke işleten TİH'da, Enerji Bakanlığımız da bu konuda çok pozitif ve yatırımcı da finanse edebiliyor. Şu anda ilk depolama yatırımlarımız devreye girdi. Ve gerçekten Türkiye'de o yan hizmetler piyasası dediğimiz frekans kontrolü, işte primer sekonder frekansın fiyatlandığı piyasamız var. Orada da buna çok ciddi ihtiyaç var. Ve gerçekten o enerjiyi dengelemek, frekansı dengelemek açısından çok büyük faydası olur.
1: Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden, çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz. Hakikaten kıymetli bilgiler verdiniz, bizleri bilgilendirdiniz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Şimdi hemen yönetmenime soracağım. Yönetmenim, vaktim var mı? Yok, vaktimiz yokmuş. Pekala, veda etme zamanı geldi. Piyasa ekranını burada noktaladık. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın.

0: Bir radyo. Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Her mevsimde, her havada.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Akdeniz, yazları termometre değeri birçok kentten düşük olmasına rağmen havanın en bunaltıcı olduğu bölgemizdir. Nedeni ise şu: Temmuz ortalama sıcaklığı Adana ve Antalya'nın 34 derece. Aslında çok yüksek değil. Ancak bağıl nem oranı diğer bölgelerden çok daha yüksek. Yazın çoğu gün lodos yönünden çok nemli ve sıcak esen rüzgar bağıl nemi öyle bile %80'lere çıkarabildiğinden hissedilen sıcaklık çoğu gün 40 dereceye yakın seyrediyor.
4: Her mevsimde, her havada.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Yarın doğadaki iki önemli canlıyı, şempanzeleri ve köpek balıklarını kutlama, farkındalık yaratma günü. Köpek balığı tek başına yaşamaya hazır olarak dünyaya gelir. Anne köpek balığı yavrularına bakmaz ama tedbirini alır. Onları çoğunlukla kendi doğduğu, büyük yırtıcıların giremeyeceği, sığ ve besin açısından zengin, güvenli bir yuvada bırakır. Yavrular da zaten avlanmak, beslenmek gibi hayatta kalmak için gereken tüm ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilecek içgüdüleri, becerileriyle donanmışlardır. Bu yuvada 4 yaşına kadar güçlenir, sonra açık denizlere çıkarlar. 400 milyon yıllık evrim sürecinde dinozorların bile hayatta kalamadığı dönemi atlatan ve doğanın en üstün canlılarından biri olan okyanusların en güçlüsü, yırtıcısı haline gelen köpek balığı, günümüzdeki insanların vahşi avlanması karşısında çaresiz. Uzmanlar, güçlü önlemler alınmazsa çoğu köpek balığı türünün 10 yıl içinde yok olacağını tahmin ediyor. Aklınızda olsun, köpek balığı deniz ekosistemi için hayati öneme sahiptir. Hem biyoçeşitlilik hem sağlıklı balık popülasyonunu sağlar. Unutmayın, yarın köpek balığı farkındalık günü. Köpek balıklarını kutlama günü.
8: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Müzik arası.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yoğun bir gündemle karşınızdayız. Gelişmeleri ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündemi özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Manşet hafta sonundan taşındı. Herkes şok içinde, derin bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Özellikle deprem dönemi öne çıkan, milyonların güvenip bağış yaptığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmadan bahsediyorum. Derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent dahil 20 şüpheli gözaltında. Vahim iddialar var. Soruşturmaya dair ayrıntıyı canlı yayınla ekrana taşıyacağız. Bir diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci. Uzun bir süredir yasal düzenlemeden söz ediyoruz. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden genel kuruldan geçmesi ama silah bırakma şartına bağlanması bekleniyor. Öcalan ve örgütün üst düzey yöneticilerin durumu merak konusu. Yasanın kapsamı ne olacak? Çerçevede sınırlar nasıl çizilecek? Bakacağız. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ve önemli gelişmeler var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde 25 şüpheli gözaltında. Peki gerekçe ne? Şüpheliler neyle suçlanıyor? Yanıtı birazdan. Ve son başlık Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik. Trump Ankara'da benim için ateşkes bitti demişti. Bunu sahada da görmek mümkün. Sanki başa dönüldü. İki tarafta karşılıklı saldırıyor. İran Hürmüz kapalı dese de Trump hayır değil açıklaması yapıyor. Dün gece neler yaşandı? Şu anki durum ne? Müzakere süreci ne oldu? Yanıtı öğle bülteninde olacak. Başlıyoruz bültene. Şarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltında. Derneğin kurucusu ve başkanı olan Levent, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında başka gözaltılar da var. Ayrıntıları Baran Bile aktaracak bize. Baran.
1: Ahmet Arpat, Haluk Levent dahil toplam 20 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde mali şubedeki işlemleri devam ediyor. Dün gözaltına alınmıştı Haluk Levent ve sonrasında soruşturma operasyon genişletildi. Toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Hepsinin dernek yönetimiyle bağlantılı olan kişiler olduğu öne sürülüyor. Suçlamaları bir kez daha hatırlatmak gerekirse, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama ve örgüt üyeliği. Yeni ayrıntılar da gelmeye başladı. Buna göre şüphelilerden gözaltındaki isimlerden biri ünlü avukat Ece Güner. Ece Güner çeşitli vekalet işlemleriyle ilgili suçlandı ancak bu iddiaları reddetti. Herhangi bir vekalet vermediğini, herhangi böyle bir işleme karışmadığını öne sürdü. Ayrıca şöyle konuştu. Ben zamanında borç vermiştim Haluk Levent'e. Oldukça yüklü bir miktarda, milyonlarca liralık bir borç. Bana şöyle konuştu. Ben Türkiye'nin milyonlarca insanın güvendiği bir ismim. Ölüm kalım meselesi. Hayati bir mesele. Hemen paranı geri ödeyeceğim dedi. Fakat bir yıl sonra zar zor bu parayı, verdiğim borcu geri alabildim şeklinde konuştu. Bir daha da bir bağış yapmadığını Ahbap Derneği'ne söyledi. Farklı anlamda bu anlamda bağışları farklı derneklere devam ettiğini ileri sürdü Ece Güner. Ayrıca şikayetçi olan bir isim var. Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, kendisinin kızı vefat etmişti. Bu olayın ardından 22 taşınmazdan oluşan bir kompleksi, yaklaşık 60 milyon dolar değerinde bir kompleksi kimsesiz veya yardıma muhtaç üniversite okuyan genç kızlar için ayırmak istediğini söyledi iddiasına göre ve Haluk Levent'in kapısını çaldı ve Haluk Levent'in kapısını çaldıktan sonra bu yönde bir inisiyatif alındığını, harekete geçildiğini fakat bu taşınmazların hiçbir zaman bu amaçla kullanılmadığını ileri sürmüş vaziyette. Bu anlamdaki suçlamaları bu şekilde özetleyebiliriz. Ayrıca MASAK raporları geniş bir yer tutuyor iddialar kapsamında. MASAK raporlarında geçen bir ifade dikkat çekici. Orada da şöyle deniliyor. Ahbap Derneği'nin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerekiyor deniliyor. Neden böyle bir ifade kullanılmış? Bazı hesap hareketlerine veya hesapların hacmine burada vurgu yapılıyor. Mesela bir şüphelinin bundan birkaç yıl önce 20 bin liralık bir geliri olduğunu, buna rağmen bu hesaba 79 milyon liralık bir gelir veya bir para transferi yapıldığını, aynı zamanda toplam 671 milyon liralık bir çıkış olduğu, bunun da hayatın olan akışına aykırı olduğu ifade ediliyor. Bunların araştırılması gereken konu başlıkları arasında olduğu belirtilmekte. Yine suçlamalara gelecek olursak, 2020-2026 süreci boyunca 990 milyon liralık bir bahis oynadığı Haluk Levent'in iddia ediliyor. Suçlamalar bu şekilde. Peki şüpheliler nasıl cevap verecekler veya verdi verdiler. Bunu öğrenmek için henüz biraz erken, çünkü şüphelerin sayısına baktığımız zaman ve örgüt üyeliği suçlamasını göz önünde bulundurduğumuz zaman emniyet müdürlüğündeki sorgu işlemlerinin en azından 1-2-3 gün sürmesi tahmin ediliyor Ahmet Arpat.
0: Baran bile aktardı. 17 yıl önce Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntı için Ankara'ya döneceğiz. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet, kimler gözaltında ve neyle suçlanıyorlar?
2: Ahmet Arpat, dikkat çekici isimler var ama bu isimlere gelmeden önce olayı bir kere daha hatırlatalım. 25 Mart 2009 tarihinde gerçekleşmişti bu kaza. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişiler helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra pek çok defa soruşturma başlatılmış, gözaltılar olmuş ama dava nihayete ermemişti. 12 Haziran 2026 tarihinde, bu yıl içinde dava Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyanın çalışmalarına devam etmişti. Şimdi yeni bir gelişme, sen de hatırlattın. 29 şüpheli için gözaltı kararı var. Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Geri kalan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Önemli isimler var demiştik, dikkat çekici isimler var demiştik. Bu soruşturmada gözaltına alınması istenen isimler arasında mesela bir astsubay halen görevde aktif, astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapıyor Balıkesir'de. Yine isimlerden biri sivil kaza kırımda görevli Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü'nde aktif olarak Ankara'da görev yapıyor. Yine sivil kaza kırımda görevli Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir kişi de yine gözaltına alınan isimler arasında. Ama bununla beraber daha önce FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen, ihraç edilen veya tutuklanan isimler de var. O isimler arasında 4 tane hava pilot albay, yine yüzbaşı dikkat çekiyor. Onlar emekli olmuşlar ve daha önce FETÖ'ye iltisaklı oldukları gerekçesiyle tutuklanmışlar, cezaevine konulmuşlar. Bununla beraber yine ihraç edilen astsubaylar var. Kara pilot binbaşı var ve yine kara pilot yüzbaşı olarak görev yapan bazı isimler var. Bu isimlerin gözaltına alınması için çalışmalar devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu soruşturmanın sonuçlanması için tüm elden gelen tüm verilerin değerlendirileceğini de ifade etti.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yeni bir operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
3: 15 Temmuz öncesi 81 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonu Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ortak açıklamayla duyurdu.
4: Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ-PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. 81 ilimizde örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurların çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.
3: İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde başlatılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor.
2: Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.
3: FETÖ-PDY'ye yönelik operasyon 81 il Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülüyor. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenlemelerin meclise gelmesi bekleniyor. Düzenlemede af anlamına gelebilecek hükümlerin olmayacağı belirtiliyor. Daha fazla ne biliyoruz bu çerçeve yasaya ilişkin? Ayrıntıları Uğraş Bingöl aktaracak. Uğraş, bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. Sınırları nasıl çiziliyor bu çerçevenin?
5: Uzun süredir bekleniyor yasal düzenleme. Hatta birkaç ay geçtiğinde söyleyelim bu noktada. En son Mayıs, Haziran derken Temmuz ayında artık meclis kapanmadan çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. En azından taraflarda buna ilişkin açıklamalar yapılıyor uzun süredir. Temmuz ayı bu noktada kritik. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda meclis kapanmadan önce bu yasal düzenlemenin meclise gelmesini bekliyoruz. Bu yasal metne göre öncelikle sahadaki durum MİT ve TSK tarafından kontrol edilecek. Yani örgütün çekildiği, kendini feshettiği noktasında hangi bölgelerden çekildiği yine devletin güvenlik güçleri tarafından belirlenecek ve ona göre de yasal çerçeveye ilişkin adımlar atılacak. MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönündeki teyit kararının ardından da süreç hızlanacak. Özellikle Cumhurbaşkanı kararı yayınlanacak o süreçte. Düzenlemede hemen detaylarını da anlatmakta fayda var. Öcalan ve örgüt yönetici kadrosuna ilişkin bir düzenleme olmayacak. Bu özellikle muhalefet partilerinin de uzun süredir tepki gösterdiği noktalardan biriydi. Hem örgüt yöneticileri için hem de Öcalan'a ilişkin. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı konuşuluyor. Yine uzun süredir meclis koridorlarında Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri için örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa eğer Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükmünden ceza almayabilecek. Yine suça karışanların dosyaları da mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Öne çıkan başlıklar bunlar. Devamında Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri için 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacağı da yine gelen bilgiler arasında. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamuoyunda kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da yine düzenleme içinde olması bekleniyor. Bunlar henüz taslak metinden gelen bilgiler noktada ama kesin bilgiler değil şüphesiz ki önümüzdeki günlerde Temmuz ayı bitmeden bu yasal çerçevenin Meclis Genel Kurulu'na gelmesini bekliyoruz ama bu noktada az önce de bahsettiğim gibi bir yasal düzenleme yapılacaksa da bu noktada Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı önemli. Yani şu karar alması gerekecek. PKK feshedilmiştir. Silahlar bırakılmıştır. Sahada da gözlemlenen durum budur. Kararının ardından sürece dair bu yasal düzenlemelerde, bu çerçeve yasada hızlanacak.
0: Uğraş Bingöl aktardı. Yine geride bıraktığımız haftadan yeni haftaya taşınan başlıklardan biriyle devam edelim öğle bültenine. Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili son bilgileri alacağız. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de gözaltına alınanlar arasında. Mustafa Berber notlarıyla hazır. Mustafa.
6: Ahmet Aypat, cumartesi günü itibariyle gözaltı kararı verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şu ana kadar son yapılan açıklamaya göre 30 kişi gözaltına alınmış durumda. Diğer 6 kişinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Peki süreç ne aşamada, hangi suçlamalar yöneltiliyor? Hüseyin Can Güner'in de arasında olduğu belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyede yetkili isimlerin bulunduğu bu 36 kişiye rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Bu kapsamda haklarında soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi. Cumartesi günü itibariyle gözaltı süresi başladı. Hemen bizim de önünde beklediğimiz Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince işlemleri devam ediyor. Sorguları yapılacak, ardından da adliyeye sevklerini bekliyoruz. Ancak gözaltı süresi dolmadan bu sevklerin olması beklenmiyor. Gözaltı süresinin ise yarın itibariyle dolacağını biliyoruz. Ancak savcılığın bir gün ek gözaltı süre vermeye yetkisi de bulunuyor. İşte bu kapsamda süreç devam ediyor. Hüseyin Can Güner ve 30 kişi hakkında, toplamda 30 kişi hakkındaki emniyet işlemleri sürüyor Ahmet Arpak.
0: Mustafa Berber aktardı. Görevinden uzaklaştırılan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında açılan davanın ilk duruşması yapılıyor. Tutuklu bulunan Bahçetepe için 3 suçtan toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Davayı Dilek Yaman Demir takip ediyor. Dilek.
7: Duruşma geçtiğimiz saatlerde başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor bu duruşma. Duruşma salonu küçük olduğu için 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Adliyesi'ndeki bir başka duruşma salonunda, daha büyük bir salonda şu sıralarda halen duruşma devam ediyor. Tutuklu sanıklar Hakan Bahçetepe ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy da bu dava kapsamında tutuklu bulunuyor. İki isim de tutuklu bulundukları Marmara Ceza İnfaz Kurumlarından fiziki olarak buraya getirildiler. Sanık kürsüsüne çıkan ilk isim de Aksoy oldu. Aksoy'un boynunda bir boyunluk var. Geçtiğimiz aylarda tutuklu bulunduğu o zaman dilimi içerisinde felç geçirmiş ve omuriliğinde bir sorun yaşamıştı. Bu yüzden ayakta durmakta dahi güçlük çektiğini söyleyerek mahkeme heyetinden sandalyede oturarak savunma yapmak için izin istedi. Ayakta duramıyorum dedi. Bu yüzden de kendisine bir sandalye verildi. Önce hakkındaki rüşvet iddialarının tamamının asılsız olduğunu söyledi. Ben kişisel bakımımı bile yapamıyor haldeyim. Burada tutuklu bulunmam artık benim için bir hak kaybına neden oluyor. Bu yüzden tahliyemi istiyorum. En azından tahliye ya da adli kontrol hükümleri uygulanırsa daha rahat bir savunma, bir dahaki duruşmada daha rahat bir savunma yapabilirim dedi. Ardından Aziz İhsan Aktaş, bu dava kapsamında Aziz İhsan Aktaş da yargılanıyor. O da haksız mal edinme ile birlikte rüşvet verme iddialarıyla yargılanıyor. Aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi Aziz İhsan Aktaş. Ve ben hiçbir şekilde belediye personellerine bir kazı çalışması için para vermedim. Aslında verdiğim paralar da vardı ama verdiğim o paralarla birlikte şu anda yargılanan isimlerle bunlar banka dekontlarıyla aslında çıkabilir. Kimseye hiçbir şekilde benim direkt kazancımla olacak şekilde bir beyanda bulunmadım şeklinde bir beyan verdi. Ve bunun üzerine Erdal Aksoy'un avukatı da Aziz İhsan Aktaş'ın başka bir dava kapsamında yargılandığını, örgüt kurduğunu ve bu örgüt üyeliği kapsamında da yargılanmasının hala devam ettiğini söyledi. Hakan Bahçetepe'nin konuşmasını beklerken sırada sanık kürsüsüne çıkan isim de CHP Parti Meclis Üyesi Baki Aydöner oldu. Şu sıralarda da Baki Aydöner'in savunması devam ediyor. Tabii bir başka dava daha vardı. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs davası. Onda da geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan duruşmada ön ödeme tutarı şeklinde davanın düşmesine karar verilmişti. 13 Temmuz'da yani bugün ertelenmişti duruşma ve 2 gün önce Ekrem İmamoğlu'nun avukatları yargılamayı etkilemeye teşebbüs davasındaki ön ödeme tutarını yatırdı, makbuzunu dosyaya sundu. Fakat duruşma savcısının tayini çıkması ve yerine yeni bir duruşma savcısının atanmasıyla birlikte bu dava kapsamında duruşma savcısı süre istedi. Bu yüzden de 25 Aralık'a ertelendi Ekrem İmamoğlu hakkındaki bilirkişi etkilemeye teşebbüs davası.
0: Körfez'deki duruma bakacağız. ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Gerilimin tırmanmasının nedeni ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolü. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki hedefleri vurdu. İran'da Kuveyt, Bahreyn ve Katar'a saldırılar düzenledi. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk yayın için bizi bekliyor. Ali, nedir son bilgiler? Hepimizin merak ettiği bu saldırılar nereye evrilir? Topyekün bir savaş yaşanır mı? Başa mı dönüyoruz?
8: Ahmet, taraflar savaşa dönmedi ancak kontrollü bir askeri tırmanış olduğunu görüyoruz. Çünkü yoğun bir şekilde son günlerde özellikle bu saldırıların şiddeti ve kapsamı artmış durumda. Yoğun olarak saldırılar İran'ın, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol kapasitesini, denetim kapasitesini hedef alan saldırılar, ancak dün geceki saldırılar Huzistan eyaletine de yoğunlaştı. Ahvaz başta olmak üzere Huzistan eyaletinin 4 noktasına yönelik ABD hava saldırıları gerçekleşti. Tabii yine bu saldırıların yoğun olarak gözetleme kuleleri, sahil karakolları ve askeri üslere yoğunlaştığını görüyoruz. Hürmüzgan ve Huzistan valiliklerinden gelen açıklamalarda sivil altyapılar, ticari altyapılara yönelik saldırı olmadığı bilgisi paylaşıldı. Yine Ahvaz havaalanı hedef alındı şeklinde iddialar vardı. Buna da bir yalanlama geldi. Yani saldırıların karşılıklı olarak askeri üslere yoğunlaştığını, henüz kapsamlı bir savaşa geri dönüş olmadığını görüyoruz. Çünkü diplomatik süreç ve mesaj trafiği de bir taraftan devam ediyor. Yine Pakistan

0: Türkiye'nin duyulduğu bilgisi de geçti. Bender Abbas'a yönelik dün geceki saldırılarda 15'ten fazla patlama sesi duyulduğu bilgisi vardı. Yine Silik çevresinde 6 patlama sesi duyuldu. Silik özellikle hedef alınan noktalardan bir tanesi. Körfez'deki lojistik hat açısından son derece önemli ve Silik dediğimizde Minap okulu hedef alınmıştı hatırlanacağı üzere. Minap okulu da yine Körfez'e kıyısı olan bir noktada bulunuyor. 28 Şubat tarihinde başlamıştı savaş ve Minap okulu da hedef alınmıştı. Şu anda kontrollü bir askeri tırmanış olduğunu görüyoruz. Bu tarafları tekrar savaşa mı taşıyacak yoksa yeni bir diplomatik sürece mi bekleyip göreceğiz Ahmet.
1: Ali Çabuk aktardı. Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor. İsrail Gazze kentinde önceden uyarı yaparak bir bölgeyi hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı.
2: Patlamanın etkisiyle etraf dumanla kaplandı. Çevredekiler panik halinde kaçmaya başladı. Görüntüler Gazze'den. İsrail ordusu önceden boşaltılması yönünde uyarı yaptığı bir bölgeyi böyle hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı. Çevredekiler panik halinde kaçtı. İsrail ordusu bölgenin Hamas tarafından silah üretim merkezi olarak kullanıldığını iddia etti. Saldırının ardından oluşan yıkım da görüntülendi.
3: Komşularımızın bir demirci atölyesi vardı. Orası vuruldu. Bize bölgeyi tahliye etmemizi söylediler. Biz de onlar bölgeyi vurmadan önce çocuklarımızı tahliye ettik. Bölgedeki yıkımı görebilirsiniz.
2: Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı da 1000'i aştı. İsrail, Gazze'de kontrolü altındaki toprakları da %70'e çıkardı. Gazze'ye yönelik gıda yardımları da hala yetersiz. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.
1: Tayland'da kalabalık bir eğlence mekanında çıkan yangın faciaya yol açtı. 27 kişi hayatını kaybetti. 60'tan fazla yaralı var. Yaralılardan 22'sinin durumu kritik. Gece kulübünde önce bir patlama, sonra da yangın çıktığı belirtildi.
4: Kapıdan yükselen alevler, içeriden çığlık atarak dışarı kaçmaya çalışan insanlar. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'tan. Popüler bir gece kulübünde çıkan yangın faciaya dönüştü. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. 60'tan fazla kişi ise yaralandı. Aralarında durumu kritik olanlar da var. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde alevler mekanı çoktan sarmıştı. Görgü tanıkları facia anlarını anlattı. Canlı müzik sırasında önce sahne yakınında duman yükseldi, kısa süre sonra elektrikler kesildi ve şiddetli bir patlama yaşandı. Alevler saniyeler içinde salonu sardı. İçeride bulunanlar panikle çıkış kapılarına yöneldi. Yoğun duman nedeniyle birçok kişi içeride mahsur kaldı. Bazı müşteriler canlarını kurtarmak için mekanın arka bölümüne kaçtı, ancak orada dışarıya açılan bir çıkış bulunmuyordu. Hayatını kaybedenlerin çoğunun dumandan zehirlendiğine dikkat çekildi. Bangkok valisi işletmenin ruhsatının ve acil yangın çıkışlarının bulunduğunu söyledi. Ancak çok sayıda cansız bedenin yangın çıkışının yakınında bulunduğunu belirten vali, çıkışın önünde herhangi bir engel olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Tayland Başbakanı ise yangının nasıl başladığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
1: Fransa'da alevlerle mücadele var. Paris'in 60 kilometre güneyindeki Fontainebleau ormanında dün çıkan yangın devam ediyor. Bunun Paris ve çevresinin bugüne kadar gördüğü en büyük orman yangını olduğu belirtiliyor. NTV temsilcisi Kayhan Karaca Paris'te yayın için bizi bekliyor. Kayhan, yangına ilişkin ne biliyoruz? Ne zaman kontrol altına alınabilir?
5: Evet Ahmet Arpat, dün aslında pazar günü Fransa'nın dört bir yanında irili ufaklı 250 yangın patlak verdi, yangın çıktı. Bunların kimileri devam ediyor fakat hepsinden önemlisi bu Paris çevresinde, daha doğrusu Paris'in 60 kilometre güneyinde Fontainebleau ormanındaki dev bir ormandır. Burada başlayan yangın, bu yangın dün akşam saatlerinde başladı, tüm gece sürdü, hala da devam ediyor.

0: kontrol altına alınabilmiş değil. Fransız İçişleri Bakanlığı biraz önce yaptığı açıklamada daha şimdiden bu yangının Fontainebleau ormanında 800 hektarlık alanı yok ettiğini bildirdi. Dediğim gibi daha kontrol altına alınabilmiş değil. Paris'e yakın bir alanda gerçekleşiyor olması ürpertici. Çünkü bu ormana çok yakın bölgelerde yerleşim noktaları var. Her ne kadar şu an için o yerleşim noktalarını sarmış olmasa da oralarda yaşayan en az 1000 kişinin tahliye edildiği bildiriliyor. O ormanın yakınından geçen A6 otoyolu o mevkide ulaşıma iki yönlü olarak kapatılmış durumda. Öte yandan 800 itfaiye erinin bu yangını söndürmek için seferber edildiği de bildirildi biraz önce İçişleri Bakanlığı tarafından. Fakat İçişleri Bakanı Laurent Nunez biraz önce bölgeye gitti. Orada düzenlediği basın toplantısında çok daha ilginç bir veri paylaştı. O da bu yangının 8 değişik noktada eş zamanlı olarak çıkarıldığına dair ellerinde bilgi olduğunu söyledi. Dolayısıyla bir kundaklama olasılığından söz ediyor İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve şu an için bir soruşturma başlatılmış durumda. Hava sıcaklığı haftalardır söylüyoruz, bütün Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da hala aşırı sıcaklar devam ediyor. Bugün Paris ve çevresinde gölgede 37-38 dereceler bekleniyor. O ormanın 6 haftadır yağmur görmediğini de bildiriyor yetkililer. Dolayısıyla kurumuş bitki örtüsü var. Çok kolay ateş alev alabilecek. İşte bundan dolayı da o yangının çok çabuk yayıldığı, hızla yayıldığı, görülmemiş hızla yayıldığı söyleniyor. Şu anda yangın söndürme ekipleri dediğim gibi çalışmalarına devam ediliyor. Bir de bir ilk yaşandı bu yangın çerçevesinde bunu söndürmek için. Canadair adını verdiğimiz yangın söndürme uçakları Paris'in çevresindeki hem Paris'in içinden geçen hem de çevresinden geçen Sen Nehri'nden su alıp o ormanın üzerine döküyorlar yangını söndürmek için. Yetkililer bu yangının kontrol altına alınabilmesi için en az birkaç gün, hatta belki de birkaç hafta geçmesi gerekeceğini söylüyorlar Ahmet Arpak.
1: Kayan Karaca aktardı. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında vize serbestisi konusunda müzakereler sürüyor. AB Türkiye ile vize kolaylığı konusunda adım atmak üzere harekete geçti. Yapılacak düzenlemeyle Schengen vizesi konusunda mağduriyet yaşayan Türk vatandaşlarının sayısında ciddi bir azalma yaşanması bekleniyor. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut'tan alacağız. Güldener, nasıl bir çalışma yürütülüyor vize konusunda?
2: Şu anda teknik bir çalışma yürütülecek hafta içerisinde. Rakamlarla açıklamak gerekiyor. Senin de altına çizdiğin üzere Türkiye'de bir Schengen vizesi mağduriyeti var. Yılda 1 milyon 200 bin kişi Schengen vizesine başvuruyor. 1 milyon 80 bin kişi Schengen vizesinin hakkına sahip oluyor. Ancak bunlar ekseriyetli kısa vadeli vizeleri olduğu için kişiler yıl içerisinde 1, 2 ya da 3 kez başvurmaları gerekiyor. Bu da işlem adedi açısından son derece önemli. Bir taraftan Türk halkı mağdur oluyor. Diğer taraftan da Avrupa Birliği ülkelerin Türkiye'deki elçilikleri, konsoloslukları da devasa bir idari iş yükü altına giriyorlar. İşte bu iş yükünü hafifletmek amacıyla özellikle Türkiye'de güvenilir kitleler, güvenilir toplulukların tespit edilmesi. Bunlar örneğin İMKB'de işlem gören firmaların yöneticileri, sahipleri, ISO 500, ATO 500 gibi İstanbul, İzmir, Ankara sanayi ve ticaret odalarına üye kişiler. Bunlarla birlikte yine Avrupa'da araştırma yapan, Avrupa'daki üniversitelerle araştırma yapan uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler gibi, müteşebbisler gibi kitlerin tespit edilmesi ve bunlara önce 1 yıllık, ardından 2 ve 5 yıllık vizelerin verilmesi gündemde ve bunu nasıl yapacaklarını, kitlerin, toplulukları nasıl tespit edileceklerini yönelik olarak bir çalışma, bir teknik çalışma yapılacak. Bunlar hakikaten hem Türkiye tarafının bir iradesi var, hem Avrupa Birliği'nin bir isteği var, hem Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nin imajını düzeltmek, hem Türkiye'deki insan sayısını, mağdur olan insan sayılarını da azaltmayı hedefliyor. Bu sayede belki yapılacak olan başvuru adedi ya da uzun vadeli vize alabilecek olan kişilerin adedi 200 bin ile 400 bin olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla yapılacak olan başvuruların sayısı da 1 milyon 200 binden 600 bine, 500 bine inmesi bekliyor ki bu daha makul oranlarda olacak. ve bu sayede de vize serbestisi sağlanana kadar en azından hem işlemin kolaylaştırılması hem de vize sürelerin uzatılması sayesinde geçici bir var olan mağduriyetin geçici bir süreli de olsa hafifletilmesi ya da giderilmesi öngörülüyor Ahmet.
1: Sıradaki haberi okuyunca herhalde bu bir tek bizde olur diye düşünüyor insan. Ali Çabuk Sakarya'da yaşıyor. Bir gün sahilde gezerken bir insansız hava aracı İHA buldu. Telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca o yapay zekadan 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı sırtladı evine götürdü. İhbar üzerine adrese giden jandarma neyse ki patlayıcıya rastlamadı.
3: Çok şahane. Her şey yerinde.
4: Sahilde insansız hava aracı buldu. Önce yapay zekaya sordu. Bomba yok yanıtını alınca evine götürdü.
3: Çok yeri de sağlam gibi bir şey.
4: Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve torunuyla sahilde gezen Ali Çabuk, karaya vurmuş bir insansız hava aracı buldu. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı kendi aracıyla eve götürdü. Komşuların muhtara haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş önlem alan ekipler bomba imha uzmanlarını çağırdı. Yapılan incelemede patlayıcı tespit edilmedi.
3: Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk. Şu an uçar vaziyet. Korkmadım yani. Ama sonra tabii jandarmalar dedi ki çok tehlikeli bir şey yapmışsın dediler. O zaman ne kadar büyük bir iş yaptığımı yani tehlikeli bir iş yaptığımı anladım.
4: Boyutu nedeniyle jandarma aracına sığmayan insansız hava aracı üzeri kapatılarak Ali Çabuk'a ait araçla emniyete götürüldü.
1: İstanbul'da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına tuzak kurdu. Yeğenini tinerci kılığına sokup 44 yaşındaki kadının yüzüne ve vücuduna kimyasal madde döktürdü. Kadın yoğun bakımda tedavi altında. Kadına kurulan tuzak saldırganın telefon kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıktı.
5: Annemin yanına geliyor ve kimyasal madde annemin üstüne döküyor. Saldırı sonucu vücudunun %27'si 3. ve 2. derece yandı.
6: Yeğenini tinerci kılığına soktu, iddiaya göre ayrılmak isteyen sevgilisine kimyasal maddeyle saldırdı. 44 yaşındaki Derya Demir, 1,5 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Gökmen Uyanık'la aralarındaki sorunları konuşmak için yaklaşık bir ay önce Şile'ye gitti. Bu esnada yanlarına maskeli bir şüpheli geldi.
5: Para istiyor, para vermeyince geri gidiyor. Sonrasında Gökmen Uyanık annemin yanında kahve alma bahanesiyle uzaklaşıyor.
6: Şüpheli yalnız kalan Derya Demir'in yanına geri dönerek elindeki kimyasalı yüzüne ve vücuduna döktükten sonra olay yerinden kaçtı. Demir, Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olay sonrası polis çalışma başlattı. Gökmen Uyan'ın cep telefonu ise incelemeye alındı.
7: Telefon kayıtlarına bakılınca kan donduran tuzak ortaya çıktı. Tinerci kılığındaki saldırgan Gökmen Uyanık'ın abisinin oğluydu. Polis hem Gökmen Uyanık'ı hem yeğenini hem de yeğenini olay yerine götüren o şüpheliyi gözaltına aldı.
6: Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yeğen İsa Uyanık ifadesinde elindeki yara izinin saldırı esnasında gerçekleştiğini söyleyerek suçunu itiraf etti. Azmettirici Gökmen Uyanık, saldırgan yeğen ve onlara yardım eden şüpheli tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
5: Şu anda annem 30 gündür yoğun bakımda bir yaşam mücadelesi veriyor. Kesinlikle üstü örtülmesin.
1: Liselere geçiş sisteminde sınavla öğrenci alacak okullar için tercih maratonu başladı. Peki 27 Temmuz'a kadar sürecek tercih döneminde öğrenciler nelere dikkat etmeli? Doğru tercih listesi nasıl oluşturulmalı? Öğrenciler ve veliler hangi hatalardan kaçınmalı? İşte bu soruların ve daha fazlasının yanıtı haberimizde.
8: Sınavda elde edilen başarı puanları ve yüzdelik dilimleri ortaya çıkarttı. Bundan sonra doğru tercih için emek harcamak gerekiyor. Onun için de çok heyecanlanmamak ve çok hızlı hareket etmemek açıkçası gerekiyor.
6: Liselere geçiş sisteminde sınavla öğrenci alan okullar için tercih maratonu başladı.
8: Bu seneyle geçen seneyi kıyaslayarak bir tercih yapmak gerekiyor. Yani ben bu sene elde etmiş olduğum başarı sırasıyla geçen sene oluşan yüzdelik dilime bakarak karar veriyorsunuz. Bu noktada da iki sene arasında büyük bir farklılığın olmaması gerekir.
9: Peki fen lisesi düşünüyor musun?
10: Tercih yapılırken öncelikle yüzdelik dilime dikkat edilmesi gerekiyor.
8: Yerleşmek istiyorsak bu 10 tercihimizin içinde mutlaka kendi başarı sıramızdan, kendi yüzdelik dilimizden gerilerde kapanmasını beklediğimiz okullara mutlaka yer vermek durumundayız.
10: Sadece yüzdelik dilime göre tercih yapılmamalı.
8: Masa başında ve bilgisayar başında harcadıkları zaman kadar mümkünse gidip tercih etmeyi düşündükleri okulları da yerinde ziyaret etmeleri, oradaki müdürle görüşmeleri, TÜBİTAK projeleri, Erasmus projeleri, yurt dışı değişim programları, bunlar hakkında fikir sahibi olmaları önemli.
10: Bu yıl derece yapan öğrencilerin ise daha dikkatli olması gerekiyor.
8: Kontenjanlarda yaklaşık böyle bir 3500 kişilik azalma olduğunu görüyoruz. Merkezi sınav ile öğrenci alan devlet okullarının kontenjanlarında gözde bir takım okullar, Galatasaray Lisesi gibi, İstanbul Erkek Lisesi gibi, Kabataş Erkek Lisesi gibi liselerin kontenjanlarında azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? Özellikle başarısı yüksek olan öğrencilerin tercihlerinde birazcık daha temkinli davranmaları gerekecek demektir.
10: Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.
1: Yarın Karadeniz ve İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde sel riski de var. Ayrıntılı hava tahmini için NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan karşımıza. Dilek, hangi bölgelerde sel riski var?
11: Ahmet, evet, dediğin gibi Kuzey Hat'ta sağanak yağmur etkili olacak. Ama yazın şu ana kadar olan dönemi İstanbul'da gayet iyi geçti. Son 3 gündür de kuru bir hava var. Akşamları oldukça da serin geçiyordu. Şimdi ilk yağış ilk olarak İstanbul'u etkileyecek. Bu gece yarısı ve yarın sabah İstanbul'un büyük bir bölümünde, birçok ilçede bu sağanak yağmuru göreceğiz. Sarıyer, Maslak, Boğaz Hattı, Anadolu yakasının yine büyük bir bölümü, Beykoz, Ümraniye, buralarda etkili olacak ve yer yerde şiddeti daha fazla, yani 20 ile 35 kilogram arasında yağış düşebilir bazı noktalara. Bu da özellikle alt geçitlerde su baskını anlamına geliyor. İstanbullular yarın için, özellikle yarın sabah için dikkatli olsunlar. Silivri tarafında yağış daha az diğer ilçelere oranla. Öğleden sonra ama etkisini yavaş yavaş kaybedecek bu yağış. Özellikle bu gece yarısı ve yarın sabah, yani şöyle düşünebilirsiniz, saat 4 ile 11 arası 12 arasında yağış daha şiddetli olacağı saatler yağışın. Tabii İstanbul'da sınırlı değil. Oradan Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Çankırı tarafında da yağışlar şiddetli olacak. Tabii Bolu ve Karabük de buna dahil. O bölgede yaşayanlar da su baskınlarına karşı tedbirli olsunlar. 50 kilograma yakın yağmur düşme ihtimali var. Çarşambadan itibaren yağış beklemiyoruz. Yani önemli bir yağış yok. Ama çarşambadan itibaren İstanbul'da nem artacak. Bağıl nem oranı artacağı için, sıcaklık da 30 derecenin üzerinde olduğu için daha bunalacağımız günler başlayacak. Hissedilen sıcaklık 35'lere doğru çıkacak gölgede İstanbul'da ve hafta sonuna doğruysa sıcaklıklar bir kademe daha yükselecek. Yani Temmuz'un ikinci yarısı çok daha sıcak geçecek hem İstanbul'da hem de ülke genelinde. İzmir ve Ege'de sıcaklıklar çarşambadan itibaren yine 37-39'lar civarında seyredecek ve sıcak hava dalgası hafta sonu tüm yurdu etkileyecek.
1: Direkt Çalışkan aktardı. 6 Şubat depremlerine Adıyaman'daki evlerinde yakalanan Meryem Hanne Erbil, anne, babası ve kardeşini kaybetti. Kendisi 3 gün sonra kurtarılan 20 yaşındaki Erbil'in sağ kolu ampute edildi. Ancak o tüm kayıplarına rağmen sporla hayat buldu.
12: 6 Şubat depremlerinde enkazdan 3 gün sonra çıkarıldı. Sağ kolunu kaybeden Adıyamanlı Meryem Hanne Erbil sporla hayata tutundu. Meryem, Diyarbakır'da katıldığı yarışmada atletizmle gülle ve cirit atma dallarında Türkiye birincisi oldu.
13: kötü olaylar yaşadım. Hem psikolojikmen hem vücudumla alakalı. Daha sonrasında spor hayatıma tekrar eskrimle başladım. Hocalarım hani daha farklı sporlar da deneyebileceğimi söylediler. Atletizmden devam ettim. Atletizmde yeteneğimin olduğunu fark ettim. Ciritte, güllede.
12: 20 yaşındaki sporcu depreme Adıyaman'daki evlerinde yakalandı. 3 gün enkazda kaldı. Babası, annesi ve kardeşini kaybetti. Sağ kolu ampute edilen Meryem, yaşadığı acılara rağmen spordan vazgeçmedi. Depremden önce eskrim sporuyla ilgilenen Erbil, antrenmanlarına devam etti. Antrenörler onu başka spor dallarına da yönlendirdi. Genç sporcu, Diyarbakır'da düzenlenen Para Atlet Türkiye Şampiyonası'na katıldı. U20 atletizm 100 metre, gülle ve cirit atma dallarında Türkiye birincisi olarak 3 altın madalya kazandı.
14: Adıyaman'da depremi görmüş, sosyal hayata dönmek için mücadele eden bir sürü çocuklarımız var. Örnek olarak Meryem'i çıkarttığım zaman onların da yapabileceğini, derece kıracaklarını gösteriyoruz.
12: Antrenmanlarını sürdüren genç sporcunun hedefinde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu var.
1: Dünya Kupası gündemine bakalım. Dünya Kupası'nda 4 yarı finalist de FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alıyor. Ancak bu dev turnuva 4 eski şampiyonun finale kalma mücadelesine 3. kez sahne olacak.
15: Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin. Tarihte ilk kez FIFA dünya sıralamasının ilk 4'ü Dünya Kupası'nda da son 4'e kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen 4 ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte 3. kez yaşanacak. 1970'te İtalya, Almanya, Uruguay ve Brezilya, 1990'da da İtalya, Arjantin, Almanya ve İngiltere şampiyon unvanıyla yarı finale kalmıştı. Diğer şampiyonlardan İtalya bu turnuvaya katılamadı. Uruguay gruptan çıkamadı. Almanya son 32 turunda, Brezilya son 16 turunda kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya yarın saat 22'de, Arjantin ile İngiltere çarşamba saat 22'de karşılaşacak.
1: Murat Yakın, İsviçre milli takımında başarılı yönetimi kadar davranışlarıyla da Dünya Kupası'nda adından sıkça söz ettirdi. Son olarak Fox Sports yayınında kendisi hakkında yapılan yorumlara cevap verdiği esprili yanıtla sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
15: Murat Yakın, 2026 Dünya Kupası'na damga vurdu. Türk asıllı teknik direktör, İsviçre'yi 72 yıl aradan sonra çeyrek finale taşırken turnuvanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Amerikalı komedyen ve sunucu James Corden, Yakın'ı esprili bir şekilde filmlerdeki kötü karakterlere benzetti. Bu yayının ardından Murat Yakın'ın yanıtını İsviçre Futbol Federasyonu Fox Sports'a ulaştırdı.
16: Hi James, hi everyone. We Swiss are no villains. We are precise like a Swiss watch. Reliable like a Swiss bank. Sweet like Swiss chocolate. And hungry like the ibex in our fantastic mountains. And my only evil intention is to beat other countries at this World Cup. See you on the pitch.
15: Murat Yakın'ın bu videosu internette büyük beğeni topladı. Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre çeyrek finalde son şampiyon Arjantin'e yenildi ve Dünya Kupası'na veda etti. Futbolculuğunda 2 yıl Fenerbahçe forması da giyen Murat Yakın 5 yıldır İsviçre milli takımını çalıştırıyor.
1: İrlanda asıllı Yeni Zelandalı aktör Sam Neill 78 yaşında hayata veda etti. Sam Neill'ın kanseri yendiği biliniyordu. Ailesi aktörün ölüm nedenini açıklamadı.
17: Sam, ailesinin yanında tüm yaşamına damga vuran bir vakar içinde aramızdan ayrıldı. Bu açıklama dünyaca ünlü aktör Sam Neill'ın ailesinden geldi. 78 yaşındaki Yeni Zelandalı aktör Avustralya'da hayatını kaybetti. Yıl 1993. Bir gişe filmi olan Jurassic Park'ta Dr. Alan Grant rolüyle bir aktör boy gösterdi beyaz perdede. Ancak Hollywood'da fırtınalar estiren filmden öncesi de vardı onun için. Aktörün sanat hayatı Yeni Zelanda'da tiyatroyla başladı. Yeni Zelanda Ulusal Film Biriminde yönetmen ve senarist olarak çalıştı. Sinema dünyasında yakaladığı büyük çıkışın ismi ise 1977 çıkışlı Sleeping Dogs filmi oldu. İlk büyük Hollywood rolü 1981 çıkışlı The Omen serisinin 3. filmiydi. 1985'te James Bond adaylığı için seçmelere katıldı. Rolü Timothy Dalton'a kaptırdı. Jurassic Park'taki başarısının ardından aynı yıl Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan ve 3 Oscar ödülü alan Yeni Zelanda yapımı The Piano filminde başrol oynayarak sanatsal sinemadaki başarısını da kanıtladı. Kızıl Ekim, Çılgınlığın Ötesinde, Ölüm Sessizliği, Ufuk Faciası, Güzel Ülke gibi onlarca filmde rol aldı. Peaky Blinders dizisindeki kötü adam rolüyle nasıl bir karakter oyuncusu olduğunu yeni nesle de gösterdi. Çevre konusunda duyarlıydı. Yeni Zelanda İşçi Partisi'ni destekledi. Kadınların lider olması gerektiğine inandı. 2022 yılında kan kanserinin bir türüne yakalandığını açıklamış, bu yılın Nisan ayında ise hastalığı yendiğini duyurmuştu.
1: Pop müziğin en büyük efsanelerinden Michael Jackson, vizyona giren biyografi filmi Michael'la gişede rekor kırdı. Dünya çapında 1 milyar dolar hasılata ulaşan film, sinema tarihinin en çok gişe yapan biyografisi oldu.
17: Ölümünden 17 yıl sonra bir kez daha tarih yazdı. Şarkıları, dansları ve özel yaşamıyla müzik tarihinin en önemli pop ikonlarından biri olan Michael Jackson, biyografi filmi Michael'la gişede rekor kırdı. 2009 yılında aramızdan ayrılan efsanevi müzisyenin yaşamını anlatan film, dünya çapında 1 milyar dolar hasılat yaparak sinema tarihinin en çok gişe yapan biyografisi oldu. Film, uluslararası pazarlardan 629 milyon 800 bin dolar, Kuzey Amerika'da ise 371 milyon 800 bin dolar gelir elde ederek toplamda 1 milyar dolara ulaştı. Michael Jackson'ın dünyanın en büyük yıldızlarından birine dönüşmesini konu alan film, Bohemian Rhapsody ve Oppenheimer gibi gişeye damga vuran yapımları geride bıraktı. Nisan 2026'da gösterime giren Antoine Fuqua imzalı yapım, perde arkasında yaşanan tartışmalar ve eleştirmenlerden gelen karışık yorumlara rağmen vizyona girdiği ilk günden bu yana büyük ilgi gördü. Jackson'a sanatçının gerçek hayattaki yeğeni olan Jaffer Jackson'ın hayat verdiği filmde Colman Domingo ve Nia Long gibi oyuncular rol alıyor.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
5: ikinci el. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: NTV Radyo.

0: Amerika.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Yeni köprü Hakkari yolunun 0-1. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Müzik arası.
4: Please, don't be sad. I know it's hurting. Yes, I know love will never die. Oh, please, don't be vexed. I know it's hurting. Yes, I know life goes round and round. Please, don't be sad. I know it's hurting. Yes, I know love will never, never die. Please, don't be vexed. I know it's hurting. I know.

0: I know what side it is. I know.
1: Müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. İstanbul 28, Bursa 32 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara ve Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak kariyer hafta başı kuvvetli eseceğinden daha fazla serinlik verecek. İzmir 36 derece. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
5: Maç takvimi.
6: Dünya Kupası'nda yarı finaller için geri sayım sürüyor. İlk yarı finalde turnuvanın en dikkat çekici eşleşmelerinden biri futbol severleri bekliyor. Fransa ile İspanya yarın saat 22'de finale çıkabilmek için kozlarını paylaşacak. Diğer yarı finalde ise şampiyonluğun güçlü adaylarından İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Bu mücadele çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
7: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Davaya ilişkin son bilgileri alacağız. NTV ekibinden Dilek Yaman Demir takip etti duruşmayı. Dilek, nedir bilgiler?
1: Duruşmanın ikinci celsesiydi ve 7 Ekim ertelendi. Hem Aleyna Kalaycıoğlu hem de Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutuklu bulunduğu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma başlamadan önce salonun önünde bir gerginlik yaşandı. Hemen onu da hatırlatalım. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunun küçük olması sebebiyle duruşma yeniden Anadolu Adliyesi Konferans Salonu'nda görüldü. Tutuklu sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaaddin Kadayıfçıoğlu tutuklu bulundukları cezaevinden getirildiler. Fiziki olarak duruşma salonunda hazır bulunuyorlardı. Bu dava kapsamında ünlü bir isim olan İzzet Yıldızhan da suçluyu kayırma iddiasıyla yargılanıyordu ve bu yüzden o da İzmir'de ikametinin bulunduğu adliyeden Segbis aracılığıyla, yani bilişim sistemleri aracılığıyla duruşmaya katılmış oldu. Aleyna Kadayıfçıoğlu ve diğer tüm tutuklu sanıklar için duruşma savcısı tutukluluk hallerinin devamına karar verilsin dedi ve bunun üzerine Aleyna Kalaycıoğlu söz aldı. Benim kardeşime bakmakla yükümlü olduğum engelli bir kardeşim var, bir de annem var. Annem şu anda adli kontrolle serbest bırakılmış durumda ama ben de artık dayanamıyorum. Psikolojik olarak kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bu yüzden tahliye edilmek istiyorum. Ben kimsenin öldürülmesine ilişkin bir azmettirme suçunu işlemedim dedi. İşte tam da bu sırada duruşma salonunun önünde başlayan o tartışma duruşma salonunun içine taşındı. Kaan Kundakçı'nın annesi, sen annene sarılacaksın, kardeşine sarılacaksın ama ben oğluma bir daha sarılamayacağım diyerek tepki gösterdi. İşte bu tepki sonrasında mahkeme başkanı ailenin, Kaan Kundakçı'nın ailesinin duruşma salonundan çıkarılmasına karar verip duruşmaya da 15 dakikalık bir ara verdi. Aranın ardından duruşma savcısına artık mütalaa için, yani esasa ilişkin bir talep sunması için duruşma savcısına dosyanın tevzi edilmesine karar verildi. Bir yandan da artık hem esasa ilişkin karar için duruşma savcısından bir talep beklenirken bir yandan da tutukluluk durumları sorulmuştu. İşte tutukluluk durumlarının da mahkeme heyeti oy birliğiyle devamına karar verdi. Duruşma sonrasında ise yine aileyle tutuklu sanık yakınları arasındaki tartışma duruşma salonunun dışına da taşındı. O sırada da artık güvenlik görevlileri o kavgaya müdahale etti. Duruşmanın 3. celsesi 7 Ekim'de görülecek. Artık bir karar çıkmasını bekliyoruz. Çünkü duruşma savcısı mütalaa sunacak, talebini sunacak. Talebine ilişkin de tutuklu sanıklar savunma yapacaklar ve mahkeme heyeti de artık nihai bir karar vermiş olacaktır 7 Ekim'de.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent ile birlikte toplam 20 şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Haluk Levent dün Bursa'da gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti. Soruşturma genişletildi. Dernek yönetimiyle bağlantılı olduğu öne sürülen 19 şüpheli daha gözaltına alındı. Mali şubede sorgu işlemleri devam ediyor. Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt yöneticiliği suçlamalar arasında. Depremzedeler için toplanan paralarla taahhüt edilen binaların yapılmadığı, bir yurt projesinin amacı dışında kullanıldığı ve bahis sitelerine yüklü miktarda tutar yatırıldığı da iddia ediliyor. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza soruşturmasında yeni bir gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade edilmeyecek dedi.
2: 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldıktan sonra ilk operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
3: Milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.
4: Ben şu anda helikopterdeyim.
2: Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. 12 Haziran 2026'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretmişti. Böylece dosya yeniden açıldı. Tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör, 20 adet bez torbayla Ankara'ya gönderildi. İncelemelerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. O isimlerden biri, helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor şeklindeki bilgi notunu hazırladığı için ceza alan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen. O dönem kaza kırım heyeti başkanlığını yapan Feridun Seren de gözaltında. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski yarbay Davut Uçum ve eski ağsubay Aydın Özsıcak hakkında da gözaltı kararı verildi.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ'in Türkiye yapılanmasına yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı bültenle aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT'in yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda Talip Güler'in 2021 yılı öncesinde DAEŞ'in sözde Türkiye vilayeti sorumlusuyla Faruk ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet gösteren Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Çalışmalarda Talip Güler'in 2014 yılının Ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği ve burada örgütün yöneticileriyle faaliyet yürüttüğü belirlendi. İstihbarat çalışmalarıyla adım adım izlenen Güler'in yeri tespit edildi. Operasyon sonucunda Talip Güler çatışma bölgesinde yakalanarak güvenli şekilde Türkiye'ye getirildi. 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 1780 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 985 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1780 şüpheliden 935'i tutuklandı. 224'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. İran, ABD arasındaki karşılıklı saldırılarla ilgili olarak İngiliz Financial Times gazetesinde dikkat çeken bir yorum var. Gazete, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alabilmek için kumar oynadığı görüşünde. Çatışmaların kontrolden çıkma riski olduğu vurgulandı.
2: Tahran, Hürmüz Boğazı konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile yüksek riskli bir kumar oynuyor. Geri adım atan ilk tarafın Trump olacağını umuyor. İngiliz Financial Times gazetesi, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan son saldırıları kumara benzetti. Gazete, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri'ni geri adım attırmaya çalıştığını yazdı. İran'ın bu hamlesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz'ün kontrolünün kendisinde olduğunu kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi. Gazeteye konuşan Chatham House Orta Doğu Direktörü Sanem Bekin, kumar oynuyorlar. Amaçları varlıklarını korumak ve sahip oldukları nüfuz algısının aşınmasını önlemek. Hayatta kalmak için bunu yapmak zorunda olduklarını düşünüyorlar dedi. İran'ın düşük yoğunluklu çatışmayı göğüsleyerek Amerika Birleşik Devletleri'nin yıpratmayı umduğu vurgulandı. Ancak bu durumun bir çıkmaza sürüklendiğinin altı çizildi. Çatışmaların kontrolden çıkma riski bulunduğuna işaret edildi. Ancak İran'da yeni rejimin risk almaktan kaçınmadığına dikkat çekildi. Sanem Bekin, bu varlığını sürdürme mücadelesi veren yeni bir rejim. Ali Hamaney oldukça kendinden emindi. Gücünü pekiştirmiş ve dengeli bir duruş sergilemişti. Bu kişilerse henüz sınanmadı yorumunda bulundu.
0: Türk donanmasına ait savaş gemileri uzun yıllar sonra Suriye'de. Türk savaş gemileri Laskey Limanı'na ziyaret gerçekleştiriyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından geçen uzun bir aradan sonra deniz kuvvetlerimize ait gemilerimiz ilk kez Suriye'nin Lazkiye kentine liman ziyareti gerçekleştirmektedir ifadesi kullanıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da ziyareti gerçekleştiren savaş gemilerinden TCG İstanbul'da bulunduğu belirtildi. Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor. İsrail, Gazze kentinde önceden uyarı yaparak bir bölgeyi hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı.
2: Patlamanın etkisiyle etraf dumanla kaplandı. Çevredekiler panik halinde kaçmaya başladı. Görüntüler Gazze'den. İsrail ordusu önceden boşaltılması yönünde uyarı yaptığı bir bölgeyi böyle hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı. İsrail ordusu bölgenin Hamas tarafından silah üretim merkezi olarak kullanıldığını iddia etti. Saldırının ardından oluşan yıkım da görüntülendi.
4: Komşularımızın bir demirci atölyesi vardı. Orası vuruldu. Bize bölgeyi tahliye etmemizi söylediler. Biz de onlar bölgeyi vurmadan önce çocuklarımızı tahliye ettik. Bölgedeki yıkımı görebilirsiniz.
2: Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı da 1000'i aştı. İsrail, Gazze'de kontrolü altındaki toprakları da %70'e çıkardı. Gazze'ye yönelik gıda yardımları da hala yetersiz. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.
0: Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki tarihi Fontainebleau ormanı aşırı sıcakların ardından alevlere teslim oldu. Yaklaşık 800 hektarlık alanın etkilendiği yangına 400 itfaiyeci, helikopterler ve yangın söndürme uçakları ile müdahale edildi. Riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi, ulaşımda da aksamalar oldu.
5: Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar Fransa'nın kalbinde çevre felaketine yol açtı. Başkent Paris'in 60 kilometre güneyindeki Fontainebleau ormanı alevlere teslim oldu. Yaklaşık 400 itfaiyeci yangını durdurabilmek için gece boyunca mücadele etti. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yetkililerin olağanüstü büyüklükte olarak tanımladığı yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. 800 hektarlık ormanlık alan alevlerden etkilendi. İtfaiye ekipleri çevredeki diğer yerleşimleri korumak için savunma hattı oluşturdu. Helikopterler ve yangın söndürme uçakları çalışmalara destek verdi. Fransa tarihinde bir ilk yaşandı. Normalde daha kurak olan bölgelerden kuzeydeki Paris'e yangın söndürme uçakları sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tahliye edildi. Bölgedeki yoğun duman ulaşımı olumsuz etkiledi. Paris'teki tren seferlerinde de saatler süren gecikmeler yaşandı. Fransa, Mayıs ayından bu yana 3. sıcak hava dalgasını yaşıyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini arttırıyor. Yetkililer bu yıl orman yangınlarında yaklaşık 17 bin hektarlık alanın kül olduğunu, son yangınlarla birlikte bunun 25 bin hektara ulaşmasından korkulduğunu açıkladı.
0: Venezuela'da 4000'den fazla can kaybına yol açan depremler karşısında Türkiye'den yardımlar sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin yurda dönüşü için ülkeye giden iki askeri kargo uçağı Venezuela'ya beraberinde 30 tonu aşkın insani yardım taşıdı. Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ve Venezuela Dışişleri Bakanı İvan Hil yardımları havalimanında teslim aldı. Venezuelalı bakan Türk halkına teşekkürlerini sundu.
6: Türkiye 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ikiz deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Venezuela'ya yardım elini uzatmayı sürdürüyor. 24 Haziran'daki depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerini seferber eden Türkiye'nin 30 tonluk insani yardım malzemesi başkent Caracas'a ulaştı. Yardım malzemesi doldurulan iki askeri kargo uçağı Simon Bolivar Havalimanı'nda Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hill tarafından karşılandı. Büyükelçi Karamanoğlu burada yaptığı konuşmada Türkiye'de 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Venezuela'nın arama kurtarma ekipleri gönderdiğini anımsattı. Venezuela'daki depremlerin ardından Türk kurumlarının da büyük bir gayret gösterdiğini belirtti.
7: Silahlı kuvvetleri, insani yardım tugayına, AFAD personeline, UMKE personeline ve Türk Kızılay personeline çok teşekkür ediyorum. Hakikaten burada büyük bir cesaret ve özveriyle Venezuelalı dostlarımızın yanında olduğumuzu gösterdiler. Bugün itibariyle bu görevleri tamamlandı. Ülkemize yolcu ediyoruz. Bunu yaparken de ekiplerimizi götürmeye gelen iki uçağımız yaklaşık 30 ton insani yardım getirdiler. AFAD'ın 275 tane büyük çadırı, çadır kent kurmak üzere. Ayrıca 7 tona yakın da tıbbi malzeme ve ilaç getirildi.
6: Venezuelalı bakan da Türk halkına teşekkür etti.
8: Türkiye her zaman olduğu gibi felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu.
6: Venezuelalı bakan Hill, Türk ekiplerine Venezuela kahramanları nişanı takdim edildiğini hatırlattı. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz diye konuştu.
0: Liselere geçiş sisteminde sınavla öğrenci alacak okullar için tercih maratonu başladı. Peki 27 Temmuz'a kadar sürecek tercih döneminde öğrenciler nelere dikkat etmeli? Doğru tercih listesi nasıl oluşturulmalı? Öğrenciler ve veliler hangi hatalardan kaçınmalı? Bu soruların ve daha fazlasının yanıtı haberimizde.
9: Sınavda elde edilen başarı puanları ve yüzdelik dilimleri ortaya çıkarttı. Bundan sonra doğru tercih için emek harcamak gerekiyor. Onun için de çok heyecanlanmamak ve çok hızlı hareket etmemek açıkçası gerekiyor.
10: Liselere geçiş sisteminde sınavla öğrenci alan okullar için tercih maratonu başladı.
9: Bu seneyle geçen seneyi kıyaslayarak bir tercih yapmak gerekiyor. Yani ben bu sene elde etmiş olduğum başarı sırasıyla geçen sene oluşan yüzdelik dilime bakarak karar veriyorsunuz. Bu noktada da iki sene arasında büyük bir farklılığın olmaması gerekir.
11: Peki fen lisesi düşünüyor musun?
10: Tercih yapılırken öncelikle yüzdelik dilime dikkat edilmesi gerekiyor.
9: Yerleşmek istiyorsak o 10 tercihimizin içinde mutlaka kendi başarı sıramızdan, kendi yüzdelik dilimizden gerilerde kapanmasını beklediğimiz okullara mutlaka yer vermek durumundayız.
10: Sadece yüzdelik dilime göre tercih yapılmamalı.
9: Masa başında ve bilgisayar başında harcadıkları zaman kadar mümkünse gidip tercih etmeyi düşündükleri okulları da yerinde ziyaret etmeleri, oradaki müdürle görüşmeleri, TÜBİTAK projeleri, Erasmus projeleri, yurt dışı değişim programları, bunlar hakkında fikir sahibi olmaları önemli.
10: Bu yıl derece yapan öğrencilerin ise daha dikkatli olması gerekiyor.
9: Kontenjanlarda yaklaşık böyle bir 3500 kişilik azalma olduğunu görüyoruz. Merkezi sınav ile öğrenci alan devlet okullarının kontenjanlarında gözde bir takım okullar, Galatasaray Lisesi gibi, İstanbul Erkek Lisesi gibi, Kabataş Erkek Lisesi gibi liselerin kontenjanlarında azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? Özellikle başarısı yüksek olan öğrencilerin tercihlerinde birazcık daha temkinli davranmaları gerekecek demektir.
10: Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı için Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. O etkinliklerden en önemlisi çarşamba günü Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, 15 Temmuz'un 10. yılında milletimizin iradesiyle yazdığı destanı aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı birlik ruhuyla yaşatmak üzere Başkent Millet Bahçesi'nde buluşuyoruz dedi. Duran, saat 16'da gerçekleştirilecek etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağını belirtti. Duran mesajında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programımızda aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olmayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde aykıracağız ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yarın İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Salı günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklığı 4 derece düşecek. Yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıkların yeniden 29 dereceye kadar yükselmesi beklenirken hafta sonu ise yurda yeni bir sıcak hava dalgası gelecek. İzmir'de üniversite öğrencileri çevreyi korumak için yapay zeka destekli bir robot geliştirdi. Robot metal, plastik ya da cam gibi farklı atık türlerini tanıyıp ayrıştırıyor. Böylece geri dönüşüme katkı sağlanıyor.

0: Her desteğiyle farklı özellikteki kağıt, plastik, metal ve cam gibi atıklar kolayca ayrıştırılıyor. Robot tarafından toplanan atıklar özelliklerine uygun bölmelere yerleştiriliyor.
1: Atıkları kampüsümüzdeki atıklarımızdan topladık, biriktirdik burada görüneceği üzere. Burada birleştirdik, sonrasında belirli platformlar üzerinde, buradaki kullandığımız robot üzerinde kullandığımız kamerayı kullanarak belirli platformlar üzerinde bunları etiketledik aslında. Aldığımız verileri yapay zeka modeline eğiterek kullandık ve elimizde bir nesne tespiti ve sınıflandırmasını sağlayan bir yapay zeka modeli oluşturduk.
0: Öğrenciler bu çalışmayla atıkların geri dönüştürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
2: Bülteni noktalıyoruz. Saat 5'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: NTV Radyo. Reklam.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipuof.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipuof.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Kekik'in tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
16: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: NTV Radyo.

0: Spor haberlerini sunar.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda 4 yarı finaliste FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alıyor. Ancak bu dev turnuva 4 eski şampiyonun finale kalma mücadelesine 3. kez sahne olacak.
2: Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin. Tarihte ilk kez FIFA Dünya sıralamasının ilk 4'ü Dünya Kupası'nda da son 4'e kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen 4 ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte 3. kez yaşanacak. 1970'te İtalya, Almanya, Uruguay ve Brezilya, 1990'da da İtalya, Arjantin, Almanya ve İngiltere şampiyon unvanıyla yarı finale kalmıştı. Diğer şampiyonlardan İtalya bu turnuvaya katılamadı. Uruguay gruptan çıkamadı.

0: Almanya son 32 turunda, Brezilya son 16 turunda kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya yarın saat 22'de, Arjantin ile İngiltere çarşamba saat 22'de karşılaşacak.
1: Nathan Ake, Fenerbahçe'nin teklifini heyecanla kabul ettiğini söyledi. Hollandalı savunmacı, "Dört kulvarda yarışacağız, ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak," dedi.
0: Nathan Ake, Fenerbahçe forması giyeceği günü bekliyor. Avusturya kampında kulüp televizyonuna konuşan 31 yaşındaki Hollandalı savunmacı, Dünya Kupası'nın ardından dinlenme fırsatı bulduğunu ve kısa süre içinde oynamaya hazır hale geleceğini söyledi.
2: "İlk işim savunma yapmak ve savunma hattı organizasyonuna yardım etmek. Topla oyunda da faydalı olmaya çalışıyorum. Oyunu okumak benim güçlü yanım. Takım arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim savunmada çok önemli. Bu da birlikte oynadıkça zamanla gelişir."
0: Ake, Fenerbahçe'den teklif aldığında Manchester City'de birlikte oynadığı Ederson'la görüştüğünü açıkladı.
2: "Kulübün teklifi çok ilgi çekiciydi. Hemen Ederson'la konuştum ve bana Fenerbahçe'nin harika bir kulüp olduğunu söyledi. Stadımızdaki atmosferi ve taraftarı anlattı. Benim için kolay bir karardı."
0: Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi konuk edecek.
2: "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Sonrasında da lige iyi başlamak. Dört kulvarda yarışacağız ve Fenerbahçe yer alacağı bütün kulvarlarda kazanmak için mücadele eder. Biz de bunu yapmaya çalışacağız."
0: Kendisine gösterilen ilgi için teşekkür eden Nathan Ake, sezon içinde de Fenerbahçe taraftarının desteğini istedi.
1: Beşiktaş'ta Doğan Alemdar, teknik direktör Vincenzo Italiano'dan forma bekliyor. Milli kaleci, "Bu rekabet her zaman başarı getirmiştir," diye konuştu.
0: Beşiktaş'ın kalesinde forma rekabeti başladı. Siyah beyazlılar, iki yeni file bekçisi Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'le Slovakya kampında yeni sezona hazırlanıyor. Milli kaleci, rekabetten Beşiktaş'ın kazançlı çıkacağını söyledi.
3: "Tabii ki Nübel de çok önemli bir isim. Almanya'da futbolu devam etti, buraya geldi. Ben de Türk doğumlu olarak burada mücadele ediyorum. Beşiktaş'a geldik. İkimiz de aynı anda geldik. Bence iki tarafı için de çok güzel olacak. Çünkü ortada bir rekabet var. Bu rekabette her zaman başarı getirmiştir."
0: Doğan, 2023-24 sezonunda TUA'da birlikte forma giydiği Olaytan'la aralarındaki görüşmeyi de anlattı.
3: "Diğer arkadaşlarım gibi Olaytan da bana bir mesaj attı. İlk haberi aldığında büyük ihtimalle. O da çok mutlu oldu. Güzel bir arkadaşımız vardı onunla geçmişten de. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız."
0: Doğan Alemdar, şampiyonluk hedeflerinde Beşiktaş taraftarından da destek istedi. Siyah beyazlılar, Ocak ayında Mert Günok'la, sezon sonunda da Ersin Destanoğlu ve Davis Vazquez'le yollarını ayırdı.
1: Galatasaray'da son 4 sezonda birçok başarı yakalayan ve rekorlar kıran Okan Buruk bir kez daha Sarı Kırmızılıların tarihine geçti. Sarı Kırmızılıların başında 1481 güne ulaşan Buruk, bu alanda Fatih Terim'i geçerek Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre teknik direktörlük yapan isim oldu. Buruk, 2026-2027 sezonunda bir kez daha mutlu sona ulaşırsa, ligi üst üste 5. kez kazanan ilk teknik adam olmayı başaracak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde son 8 takım arasına kalmayı başardı. Amili Kadın Voleybol takımının çeyrek finaldeki rakibi Kanada. Çeyrek finaller 22-23 Temmuz'da Çin'de oynanacak. Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Yannick Sinner oldu. Dünya bir numarası Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci Wimbledon zaferine ulaştı.
4: Britanya'nın çim kortlarındaki serüven sona erdi. Tenisin en prestijli turnuvası Wimbledon'da zafer Alexander Zverev'i 3-1 yenen Yannick Sinner'in oldu. Zverev tiebreak'e giden ilk seti 7-6 kazanarak öne geçti. Yannick Sinner ikinci seti 7-6 yendi ve durumu eşitledi. Üçüncü sette etkili oyununu sürdüren İtalyan raket 6-3 ile setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Sinner seti 6-4, maçı da 3-1 kazanarak üst üste ikinci kez Wimbledon zaferine ulaştı.
5: Dürüst olmak gerekirse tenis oynamak için buradan daha iyi bir yer yok. Pazar sabahı uyandığınızda heyecanı hissedebiliyorsunuz. Bunun çok özel bir gün olduğunun farkına varıyorsunuz. Bir tenisçinin hissedebileceği en özel duyguyu bana yaşattınız. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ederim.
4: Son Roland Garros şampiyonu Alexander Zverev bu sonuçla üst üste 2 Grand Slam kazanma fırsatını değerlendiremedi. Dünya bir numarası bu şampiyonlukla sezonun ilk kariyerinin 5. Grand Slam'ini kazandı.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. 4857 sayılı iş kanunumuza göre fazla mesai ücreti haftalık yasal çalışma süresi olan 45 saati aşan her bir saatlik çalışma için normal saatlik ücretin %50 zamlı yani %50 artırımlı ödenmesiyle hesaplanır. Bu bağlamda fazla mesai nasıl hesaplanır diye bize soran dinleyicilerimize sesleniyorum. Şöyle formüle edebiliriz. Saatlik mesai ücretinizi bulmak için aylık brüt maaşınızı yasal çalışma saati olan 225'e bölmeniz ve çıkan rakamı 1,5 ile çarpmanız gerekir. Bir örnek hesaplama yapacak olur isek, 20 bin lira brüt maaşı olan bir işçinin saatlik normal ücreti yaklaşık 88 lira 88 kuruştur. Bu işçinin bir saatlik fazla mesai ücreti ise 133 lira 32 kuruş olarak hesap edilir. İş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi 45 saatin altında, örneğin 40 saat olarak belirlenmiş ise 40 ile 45 saat arasında yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak adlandırılır ki bu fazla mesaiden farklıdır. Bu durumda ise normal saatlik ücretiniz %50 yerine %25 zamlı olarak ödenir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ani sel ve su baskını risklerine karşı dikkatli olunmalı. Muğla, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır'da ise sıcaklık yüksek seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
4: Doğa takvimi. Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Yarın doğadaki iki önemli canlıyı, şempanzeleri ve köpek balıklarını kutlama, farkındalık yaratma günü. Köpek balığı tek başına yaşamaya hazır olarak dünyaya gelir. Anne köpek balığı yavrularına bakmaz ama tedbirini alır. Onları çoğunlukla kendi doğduğu, büyük yırtıcıların giremeyeceği, sığ ve besin açısından zengin, güvenli bir yuvada bırakır. Yavrular da zaten avlanmak, beslenmek gibi hayatta kalmak için gereken tüm ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilecek içgüdüleri, becerileriyle donanmışlardır. Bu yuvada 4 yaşına kadar güçlenir, sonra açık denizlere çıkarlar. 400 milyon yıllık evrim sürecinde dinozorların bile hayatta kalamadığı dönemi atlatan ve doğanın en üstün canlılarından biri olan okyanusların en güçlüsü, yırtıcısı haline gelen köpek balığı, günümüzdeki insanların vahşi avlanması karşısında çaresiz. Uzmanlar, güçlü önlemler alınmazsa çoğu köpek balığı türünün 10 yıl içinde yok olacağını tahmin ediyor. Aklınızda olsun. Köpek balığı deniz ekosistemi için hayati öneme sahiptir. Hem biyoçeşitlilik hem sağlıklı balık popülasyonunu sağlar. Unutmayın, yarın köpek balığı farkındalık günü. Köpek balıklarını kutlama günü.
4: Doğa takvimi.
0: NTV Radyo ile ilgili soru

0: Mutlu günler. Finans Kafe ile yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, petrol fiyatlarındaki artış cari dengeyi olumsuz etkiledi beklentiler doğrultusunda. Açık tutarı Mayıs ayında tahminleri aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Mayıs'ta 1,5 milyar dolar açık verdi. Beklenti 1 milyar dolar olması yönündeydi. Bu sonuçla 12 aylık cari işlemler hesabı açığı 37,3 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası net rezervlerinde son bir yılda 32,3 milyar dolar, Mayıs ayında 3,3 milyar dolar azalma yaşandı. Mayıs ayı cari işlemler dengesi verisi altın ve enerji hariç olarak hesaplandığında ise 3,6 milyar dolar fazla yazdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medya hesabından değerlendirdi. Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösteriyor ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılardan sonra piyasalarda yeniden endişe hakim. Altın yeni haftaya düşüşle başladı, petrol ise yeniden 80 dolar seviyelerine çıktı.
1: Piyasalarda yeniden savaş rüzgarları esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı yeniden vurması, İran'ın Körfez'deki diğer ülkelere yaptığı misillemeler piyasaları hareketlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere yönelik belirsizlikler artarken petrol fiyatları yükseldi, altın düştü. Brent petrolün varil fiyatı saldırıların ardından %4'e yakın arttı. Petrol fiyatı yeniden 80 dolara çıktı.
2: Piyasalar zaten bu 60 günlük ateşkes dönemi içinde bu tarz oynaklıklar olmasını bekliyordu. Yani çok sürpriz değil. Fakat eğer ateşkes sürecine olumsuz etki edebilecek gelişmeler görürsek bu sefer petrol fiyatları gördüğü en yüksek seviyeler olan 120 dolarların üzerine de çıkma ihtimaliyle karşılaşabilir.
1: Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyon endişeleri yeniden tırmandı. Doların küresel değerindeki artışla beraber altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4000 dolar sınırına kadar çekildi. İçeride gram altınsa 6100 liralı seviyelerdi.
2: Trendin biraz daha aşağı yönlü baskı yaratabileceğini görüyoruz. Bunun da nedenlerinden bir tanesi bu savaş koşullarının tekrardan, daha doğrusu ateşkes döneminde bile olsak tekrardan bu çatışmaların başlamış olması.
0: Sırada piyasalar var. Öncelikle bizim borsamız. Borsada BIST endeksi günün ilk yarısı geride kaldı ve şu sıralarda %1,64 kayıpla 14.086 puan seviyelerinden işlem görüyor. Şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviye 14.056 puan. Geride bıraktığımız hafta da yine bu seviyeler denenmiş ama üstünde tutunmayı başarmıştı. BIST endeksi açılış seviyesi olan 14.221'in üzerine ise hiç geçemedi. BIST endeksi 14.321 puanın üzerine. Dolayısıyla hani dar bir bantta işlemlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 90 milyar liranın hemen üzerinde işlem açmış. Şöyle bir baktığımız zaman bankacılık endeksinde %1,5 kayıp var. Gıda tarafı yarım puan kadar ekside. Holdingler yarım puan. Petrokimya ise petrol fiyatlarındaki yükselişle bugün %1 civarında primli. Ticaret endeksi de yine %1'in üzerinde pozitif ayrışıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ulaştırma endeksini olumsuz etkiliyor. %2,5 civarında. 2-2,5 aralığında aşağıda. Para piyasalarında dolar 46 lira 99 kuruş, euro 53 lira 79 kuruş seviyesinde. Küresele baktığımızda dolar endeksi sabah ekranların başına geçtiğimizde 101 endeks seviyesinin üzerindeyken biraz altına sarktı. Euro dolar karşısında 1.1420, 1.1430 aralığına geri geldi, tekrar bir toparlandı. Sterlin dolar karşısında 1.34'ün hemen altında işlem görmeye devam ediyor. Elbette az önce haberimizin içerisinde de paylaştık sizlerle. Amerika Birleşik Devletleri İran ateşkes görüşmeleri, ateşkes masadan kalktı mı kalkmadı mı, Hürmüz Boğazı kapandı mı kapanmadı mı, gemiler geçebilecek mi geçemeyecek mi, iki taraftan farklı açıklamalar geliyor İran tarafından, Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Hani tekrar bir 27 Şubat sürecine geri mi dönüyoruz? Her şey başa mı sarıyor yoksa bir şekilde bu iş tatlıya bağlanacak, taraflar anlaşacak mı? Bu beklenti içerisinde biraz Araf'ta ama negatif tarafın bir miktar daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Altın fiyatlarında bugün %1,5'luk bir geri çekilme var. Küresel piyasalarda 4058 dolara kadar geri çekilmiş durumda. Gram altın buna paralel olarak yine orada da %1,5'luk kayıp var. 6133 lira bankalar arası piyasada işlem görüyor değerli izleyenler. Brent petrolde elbette en son kapanışına göre %3'ün üzerinde, %3,3'lük bir yükselişte 78,5-79 dolar aralığına geri dönmüş durumda. Şimdi piyasalarda gelişmeler bu şekilde. Sıradaki haberimizle devam edeceğiz değerli izleyenler. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartıyla yapılan işlemlerden alınan komisyon ücretlerinin esnafı zor durumda bıraktığını söyledi. Sadece aracılık yapan bankaların kazançlarının esnafın kazancından fazla olduğunu belirtti. Palandöken, esnaf kazanamazsa ülke kazanamaz, ülkeye vergi veremez mesajını verdi.
3: Esnafın emeği ve sermayesi kredi kartları komisyonuna heba edilmemeli. En azından bankalar komisyon oranlarını satılan emtia ile eşleştirmeli. Kazanamadığı bir kazancın komisyonunu vermesi esnafı perişan ediyor.
4: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı işlemlerinden alınan komisyon oranlarına tepki gösterdi. Esnafın emeğinin yüksek komisyon oranları nedeniyle heba olduğunu belirten Palandöken, bu sistemin adı ticaret değil, maliyet olur dedi.
3: Onlar para kazanıyor. Ne emeği var, ne sermayesi var. Sadece aracılık hizmetinden dolayı aldığı komisyon, inanın bir restoranın, bir lokantanın kazancının daha üstünde. Böyle bir kazanç var mı? Böyle bir uygulama olur mu? Esnaf kazanması, ülke kazanmaz.
4: Palandöken sorunun çözüm için kredi kartı komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade etti.
3: Bankalardaki bu kredi kartı faizleri mutlaka düşürülmeli. Makul bir seviyeye çekilmeli. Yoksa bunun altından esnaf kalkamaz. Aynı gün, ikinci gün, üçüncü günü bu parayı çektiğiniz zaman komisyon oranları kazancınızı olduğu gibi götürdüğü gibi bir de zarara girmiş oluyorsunuz.
0: İkinci el otomobil piyasası her yaz hareketlenir. Ancak bu kez durum biraz farklı. Otomobil pazarları boş, satış süreleri uzun.
1: İkinci el otomobil pazarında durgunluk yaşanıyor. Yüksek faiz oranları alımı azalttı. Yaz aylarında dolup taşan otomobil pazarları bu kez boş kaldı. Sektör yetkilileri araçlarını satmak isteyenlerin müşteri bulmakta zorlandığını söylüyor. Araç satışı süreleri de uzuyor.
5: İşlerimiz genel olarak birazcık durgun. Özellikle yaz piyasasında böyle olmasını beklemiyorduk. Başlıca sebeplerinden bir tanesi altının, borsanın halktaki beklenen yükselişi, ivmeyi gösterememesi. 8 bin liralar civarlarından bu rakamlara düştüğü için şimdi o seviyelerde yakalanan halkımız dolayısıyla çıkamıyor. Piyasaya bu parayı süremiyor. Borsa da aynı şekilde.
1: Satışlardaki gerileme fiyatlardaki artışı engelliyor. Fiyat artışları aylardır enflasyonun altında kalıyor. Bir ikinci el araç satış platformunun verilerine göre reel fiyatlar ilk 6 ayda %0,9 düşüş gösterdi.
6: İkinci elde araç fiyatları da geriye geliyor. Hem sıfır kilometrede hem de ikinci elde fiyatlar sağlıklı ve istenilen düzeylere, platformlara geldi.
0: Halkbank, kadın girişimcilere kredi desteğini sürdürüyor. Bugüne kadar 280 bin kadın girişimciye toplam 140 milyar lira kaynak sağlandı. Halkbank Genel Müdürü Süleyman Özdil, bu alandaki her 3 krediden birinde imzaları olduğunu söyledi.
1: Halkbank, 280 bin kadın girişimciye 140 milyar lira finansman sağladı. Bankanın Üreten Kadınlar Buluşması Kayseri'de düzenlendi. Etkinlikte konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, kadın girişimciliğinin bankanın öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu söyledi. Bu alanda kullandırılan her 3 krediden birinde imzaları olduğunu dile getirdi.
7: Kadının yer aldığı her alan değer kazanmakta, toplumun refah seviyesi de onunla birlikte yükselmektedir. Kadınların üretimde, girişimcilikte ve iş dünyasında daha fazla yer aldığı ekonomiler daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyuyor.
1: Etkinlikte girişimcilik desteklerinden yararlanan kadınlar da düşüncelerini paylaştı.
8: Finans erişimimiz daha da kolaylaştı, bilinirliğimiz arttı. Mesela biz uluslararası pazarda da az olan ender bir iş yapıyoruz. Bunu Türkiye'nin de öğrenmesini sağladık. Böyle güzel katkıları oldu.
9: Hiç birikimim yoktu. Bütün hepsini Halk Bankası'ndan karşıladım. O gün de yanımdaydılar, bugün de yanımdalar ve bu güveni hissediyor olmak gerçekten insanı rahatlatan bir öğeç.
10: Halk Bankası'nın kadının üretkenliğini artırmak için verdiği kredi ben de hep kadınlara kullandım.
0: Değerli izleyenler, İBAN mağdurlarının bir süredir beklediği yasal düzenlemede artık son aşamaya gelindi. Konu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ele alınacak. İBAN mağdurlarına hapis cezasının hafifletilmesi öngörülüyor. Konuyu soracağız, konuyu konuşacağız. Avukat Umut Metin bizimle birlikte, hemen dönelim. Metin Bey, Umut Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
11: Hoş bulduk Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum size.
0: Çok teşekkürler. Umut Bey, öncelikle şunu sormak istiyorum. Düzenlemede ne var, ne değişecek? Bir düzenleme bekleyen insanların beklentilerine karşılık vermesini tahmin ediyor musunuz?
11: Evet, öncelikle şöyle, İBAN mağduriyeti toplumun geniş kesimini ilgilendirdiği için bu yasal düzenlemeye de yoğun bir beklenti var toplumda. Ne düzenlenecek? Adalet Komisyonu'nda en azından önerilen ve bu yasa tasarısının içerisine dahil olan düzenleme şu oldu. Dolandırıcılık fiilin içerisinde bulunmayıp, dolandırıcılık hareketler içerisinde bulunmayıp hesabını aslında dolandırıcılıktan gelen gelir nedeniyle kullandıran bir şekilde hesabını kiralayan, bundan komisyon elde eden kişilerin cezasının dolandırıcılık fiilinde bizzat bulunanlara göre yarı oranında daha düşük olması şeklinde bir düzenleme var. Tabi burada bir şeyin altını çizmek lazım Murat Bey, çok önemli. Sakın şöyle bir algı olmasın, Türkiye'de dolandırıcılık suç ve suç olmaya da yarından sonra da devam edecek. Buradaki tek mesele boş bulunarak dolandırıcılık fiiline iştirak etmiş ama bu iştiraki hesap kullandırma düzeyinde kalmış kişilerin cezasında diğer kişilerin durumundan, diğer sanıkların durumundan daha az bir cezayı verebilmenin yolunu açabilmek. Çünkü burada ciddi bir boşluk halinde, belki bir gerince düşünememe halinde bu işlere dahil olmuş insan sayısının olduğunu görüyoruz. Yasa koyucu da bu mağduriyeti dikkate alarak bir taraftan hem dolandırıcılık nedeniyle mağdur olanların mağduriyetinin giderilmesi için kapıyı açık bırakarak, bir taraftan da kendileri aslında dolandırıcılık fiilinde ana sanık olmamasına rağmen bu tür konularda konumlanmış kişilerin daha hafif bir şekilde bu konudaki bir yaklaşım gösterebilmesine imkan sağlanmaya çalışılıyor.
0: Pekala, o zaman sıradaki soru şu: bir kişinin gerçekten mağdur olup olmadığı nasıl tespit ediliyor, edilecek, Allah korusun? Yani hani hepimizin bankalarda hesapları var, farkında olmadan bizim adımıza kullanılma durumunda biz nerede, yine mağdur mu olacağız? Yoksa bu işin mutlaka bilinçli olarak yapılmış olması mı gerekiyor?
11: Şöyle, bu çok anlamlı bir soru. Murat Bey, teşekkür ediyorum bu soru için size. Çünkü izleyenlerin kafasında konuyu netleştirebilmesi lazım. Eğer bir kişi dolandırıcılık suçuna ilişkin hiçbir bilgisi yoksa, hatta bir örnek verelim, böyle bir olay olduğunda bunu engellemek için çaba sarf ettiyse, diyelim hesabına bedel geldi ama gelir gelmez şüphelendi ve bedelin dondurulması için, bloke edilmesi için bankaya bildirimde bulundu. Bakın, bu kişinin hesabın kullanılmasına ilişkin hiçbir izni olmadığı gibi mağduriyetin giderilmesine ilişkin tavır var. Şimdi bu kişinin elbette cezalandırılmasını savunmamak gerekir. Asıl mesele, belli bir komisyon karşılığı dolandırıcılık yapıldığını bile bile buna izin veren kişilerin durumudur. Türkiye'de maalesef son yıllarda dolandırıcılık suçlarının çeşit çeşit halinde ciddi bir artış var. Dolandırıcılığı bir meslek olarak uygulayan insanlar ise kendilerine erişimi engelleyebilmek adına en rahat halkı olan, yani paranın gittiği kişi, o dolandırılan kişinin, mağdur edilen kişinin elde edilen haksız bedelin gittiği kişi üzerinden de soruşturmanın başlayacağı ilk noktanın orası olduğunu bildiği için kendileriyle bağlantılı olmayan, çok da bağlantılı olmayan kişileri tercih ediyorlar. Burada dava dosyaları çok önemli. Şuna bakmak lazım. Bu hesabın sahibinin dosyadaki diğer kişilerle birlikte bir iletişimi var mı? ortak bir fikir, ortak bir gayeyle hareket ediyor mu? IP adresleri teknik olarak elde edilen tespitler bir dolandırıcılık iradesinde birliktelik halini gösteriyor mu? Eğer yok ise zaten bu kişinin ceza almaması gerekir. Var ama sadece hesap kullandırma düzeyinde ise işte o zaman da bu yasal düzenlemenin getirdiği daha az ceza alınması. Normalde bize nitelikli dolandırıcılık suçlarının cezası 3 yıldan 10 yıladır. İşte buradaki düzenleme ne olacak? 1,5 yıldan 5 yıla kadar ceza alacaklar. Eğer bu tür konular içerisinde bizzat bilerek, kasıtlı olarak sizin de dediğiniz gibi bulunan kişiler olursa.
0: Yani bilinçli bir tercih olarak bunu yapmış olması gerekiyor. Hani olur da Allah korusun hiç bu işlerle alakası olmayan bir insanın hesabına gelirse bu durumdan korunmak için yapması gereken ilk şey hemen bloka koydurmak mı olacak?
11: Elbette şöyle düşünmek lazım. IBAN numaramızı cüzdanımız gibi düşünmek lazım. Cebimizdeki fiziki bir cüzdan gibi düşünmek lazım. Nasıl ki cüzdanımıza sahip çıkıyoruz, IBAN numaramıza da sahip çıkacağız. Kaynağını bilmediğimiz, niçin kullandığını bilmediğimiz şekilde özellikle tanımadığımız, güvenmediğimiz kişilere hesap kullandırmak mümkün olmamalı. Bu tür bir tavır içerisinde olmamalıyız. Elbette böyle bir şey başımıza gelirse ilk yapmamız gereken karşımızda bir mağdur olabileceğini, tanımadığımız bir mağduriyet yaratılabileceğini düşünerek sorumlu bir vatandaş tavrı olarak hemen hesaptaki paranın blok edilmesini sağlamak ve bu paranın korunarak dolandırıcılığın tamamlanmasını engellemektir. Bu sorumlu vatandaş, örnek vatandaş tavrı olur. Elbette bundan sonra paranın kime iade edileceği konusu başlar. Tanımıyorsunuz, bu para kime ait olabilir? Şunu yapabilirsiniz. Ya bir süre beklersiniz, size gelen işte emniyet veya adliyeden gelebilecek talimatlara göre davranırsınız. Ya da tevdi mali tayin talep edersiniz, mahkemeye başvurursunuz. Hesabımda kaynağını bilmediğim bir bedel bulunmaktadır. Bu bedelin nereye yatırılması konusunda bir çözüm üretemiyorum. Kim bu paranın sahibi bilmiyorum. Bu nedenle mahkemenin göstereceği hesaba bu parayı yatırmak istiyorum denir. Ve bu şekilde çözüm ilerletilebilir. Ama şuna dikkat etmek lazım Murat Bey. Burası çok önemli. Bu konularda o kadar çok artış var ki suç tipinde, dolandırıcının suç tiplerinde. Vatandaşların da bazen hiç farkında olmadan bu tür konulara dahil olabilmesi mümkündür. Bu tür konular gündeme geldiğinde mutlaka bir avukata başvurmaları, hukuki süreci, çünkü nasıl işleyecekleri konusunda tereddütleri olabilir. Hukuki yardım almalarını mutlaka öneririm.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Avukat Umut Metin, bizimle birlikte olduğunuz kıymetli, önemli bilgiler verdiniz izleyicilerimize. Mutlu günler diliyorum.
11: İyi yayınlar diliyorum.
0: Değerli izleyenler, yönetmenim bir haber daha girelim mi yoksa? Peki, veda etme zamanı gelmiş. Finans Kafe'yi burada noktalıyoruz. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız.

0: NTV Radyo. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Bugünün kablosuz ütüsü 135 yıl önce bulunduğunda kimse dönüp bakmamıştı.
2: Giysilerdeki kırışıklığı gidermek için önce taş, cam ya da demir gibi düzleştirici aletler kullanıldı. Sonra ısının gücü fark edildi. Ağır taşlar ateşte ısıtılıp giysilerin üzerine bastırılmaya başlandı. Sapı olan düzgün bir demir kütle, ağır bir taştan çok daha kullanışlı bir gereç olarak ütüden tarihte ilk kez 17. yüzyılda söz edildi. İlk ütüler ocak yanında ısıtıldı, sonra içi kor ya da kömürle doldurulup kızgınlığı daha uzun süre korunabilen ütüler geliştirildi. 19. yüzyılda ise ütünün bir ocak ya da sobanın üzerinde ısıtılması standart uygulamaya dönüştü. 1882 yılında Amerikalı Henry Seeley elektrikli ütüyü icat etti. Bir yıl sonra da bunu geliştirip çok daha güvenli, kablosuz elektrikli ütüye dönüştürdü. Gel gelelim, pahalı ve dayanıksızdı. Çok az insanın elektrik kullandığı gerçeği de buna eklenince, Seeley'nin ütüsü zamanının ilerisindeki birçok icat gibi ticari anlamda başarısız oldu. Günümüzde ise nanoteknoloji ürünleri giyim sektörünü ayrı bir noktaya taşıdı. Radyasyondan koruyan, anti-stres, antibakteriyel, termal, su geçirmez ve tabii kırışmayan kumaşlar icat edildi. Ancak kırışmayan kumaşlara ve dönem dönem kırışık giyme modasına rağmen ütü hala her eve lazım araçlardan biri.
0: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Akdeniz, yazları termometre değeri birçok kentten düşük olmasına rağmen havanın en bunaltıcı olduğu bölgemizdir. Nedeni ise şu: Temmuz ortalama sıcaklığı Adana ve Antalya'nın 34 derece. Aslında çok yüksek değil. Ancak bağıl nem oranı diğer bölgelerden çok daha yüksek. Yazın çoğu gün lodos yönünden çok nemli ve sıcak esen rüzgar bağıl nemi öğle bile %80'lere çıkarabildiğinden hissedilen sıcaklık çoğu gün 40 dereceye yakın seyrediyor. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni Kuşanlı son saat dilimiyle karşınızdayız. 17 yıl önce Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade edilmeyecek dedi.
1: 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldıktan sonra ilk operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
2: Milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.
3: Ben şu anda helikopterdeyim.
1: Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. 12 Haziran 2026'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretmişti. Böylece dosya yeniden açıldı. Tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör, 20 adet bez torbayla Ankara'ya gönderildi. İncelemelerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. O isimlerden biri, helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor şeklindeki bilgi notunu hazırladığı için ceza alan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen. O dönem kaza kırım heyeti başkanlığını yapan Feridun Seren de gözaltında. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski yarbay Davut Uçum ve eski ağsubay Aydın Özsıcak hakkında da gözaltı kararı verildi.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl öncesi Fethullahçı terör örgütüne yeni bir operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
2: 15 Temmuz öncesi 81 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonu Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ortak açıklamayla duyurdu.
4: Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ-PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. 81 ilimizde örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurların çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.
2: İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde başlatılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor.
5: Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.
2: FETÖ-PDY'ye yönelik operasyon 81 il Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülüyor. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz'da hedefinin milli irade olduğunu söyledi. Yılmaz, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın düzenlediği 10. yılında 15 Temmuz sempozyumunda konuştu.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve Cumhurbaşkanımızın bizzat hedef alınması, FETÖ'nün hedefinin ne olduğunu çok açık bir şekilde göstermektedir. FETÖ'nün temel düşmanı, hedef tahtasına koyduğu temel hadise aslında milletin kendisi, milletin iradesi, değerleri.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hedef aldığını söyledi. Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesini anlattı.
6: Türkiye bugün terörle mücadelede tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşamaktadır. İçeriden dışarıdan çok güçlü terör örgütleriyle mücadele edildi son 10 yılda ve bunu büyük ölçüde başardığımızı ifade etmek isterim.
1: Yılmaz bu mesajları Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın düzenlediği 10. yılında 15 Temmuz Sempozyumunda verdi. SETA Vakfı Başkanı Nebi Miş de sempozyumda kürsüdeydi.
3: Biz SETA olarak 15 Temmuz gecesinden itibaren FETÖ'nün ve darbecilerin gerçek yüzünün anlaşılması için yoğun bir çaba gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. 15 Temmuz'dan sonra meydanlara çıkarak demokrasi nöbetleriyle ilgili Türkiye'de en geniş saha araştırmalarını yapan bir kurumuz.
0: Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor. İsrail, Gazze kentinde önceden uyarı yaparak bir bölgeye hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı.
1: Patlamanın etkisiyle etraf dumanla kaplandı. Çevredekiler panik halinde kaçmaya başladı. Görüntüler Gazze'den. İsrail ordusu önceden boşaltılması yönünde uyarı yaptığı bir bölgeyi böyle hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı. İsrail ordusu bölgenin Hamas tarafından silah üretim merkezi olarak kullanıldığını iddia etti. Saldırının ardından oluşan yıkım da görüntülendi.
7: Komşularımızın bir demirci atölyesi vardı. Orası vuruldu. Bize bölgeyi tahliye etmemizi söylediler. Biz de onlar bölgeyi vurmadan önce çocuklarımızı tahliye ettik. Bölgedeki yıkımı görebilirsiniz.
1: Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı da 1000'i aştı. İsrail, Gazze'de kontrolü altındaki toprakları da %70'e çıkardı. Gazze'ye yönelik gıda yardımları da hala yetersiz. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.
0: İran'la ABD arasındaki karşılıklı saldırılarla ilgili olarak İngiliz Financial Times gazetesinde dikkat çeken bir yorum var. Gazete, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alabilmek için kumar oynadığı görüşünde. Çatışmaların kontrolden çıkma riski olduğu vurgulandı.
1: Tahran, Hürmüz Boğazı konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile yüksek riskli bir kumar oynuyor. Geri adım atan ilk tarafın Trump olacağını umuyor. İngiliz Financial Times gazetesi, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan son saldırıları kumara benzetti. Gazete, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri'ni geri adım attırmaya çalıştığını yazdı. İran'ın bu hamlesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz'ün kontrolünün kendisinde olduğunu kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi. Gazeteye konuşan Chatham House Orta Doğu Direktörü Sanem Bekil, kumar oynuyorlar. Amaçları varlıklarını korumak ve sahip oldukları nüfus dalgasının aşınmasını önlemek. Hayatta kalmak için bunu yapmak zorunda olduklarını düşünüyorlar dedi. İran'ın düşük yoğunluklu çatışmayı göğüsleyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni yıpratmayı umduğu vurgulandı. Ancak bu durumun bir çıkmaza sürüklendiğinin altı çizildi. Çatışmaların kontrolden çıkma riski bulunduğuna işaret edildi. Ancak İran'da yeni rejimin risk almaktan kaçınmadığına dikkat çekildi. Sanem Bekin, bu varlığını sürdürme mücadelesi veren yeni bir rejim. Ali Hamaney oldukça kendinden emindi. Gücünü pekiştirmiş ve dengeli bir duruş sergilemişti. Bu kişilerse henüz sınanmadı yorumunda bulundu.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı. İşletmenin yangına karşı binada alınması gereken önlemleri almadığı, hatta acil çıkış kapılarını raflarla kapatıldığı iddiaları var.
1: Alevler saniyeler içinde ortalığı kapladı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'ta. Tayland son yılların en ölümcül yangınlarından biriyle sarsıldı. Bangkok'ta bir eğlence mekanında çıkan yangında onlarca kişi yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ancak ilk değerlendirmeler yangının tavandaki bir klima ünitesinde meydana gelen kısa devreden kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor. Bangkok valisi yangının çok hızlı yayıldığını ve tavana ulaştığını söyledi. Ölümlerin başlıca nedeninin yüksek ihtimalle duman kaynaklı olduğunu belirtti. Tayland Emniyeti yaşamını yitirenlerin pek çoğunun işletmenin tuvaletinde bulunduğunu duyurdu. Yangın çıktığında büyük panik yaşandığı ve elektriklerin de olmadığı kaydedildi. Polis, acil çıkış kapılarının kullanılabilir durumda olup olmadığını araştırıyor. Emniyet yetkinleri yapılan ilk incelemede acil çıkış kapılarından birinin rafla kapatıldığını ve bu nedenle aynı anda yalnızca bir kişinin geçebildiğini belirtti. Yangın sonrası izdiham yaşandığı, duman nedeniyle pek çok kişinin tuvaletlerde ya da mekanın arka bölümlerinde mahsur kaldığı belirtiliyor. Bir başka üzerinde durulan konuysa işletmenin elektrik tesisatı. Binanın 50 yıllık olduğu ve dekorasyon malzemelerinin de yangının büyümesine yol açmış olabileceği düşünülüyor. Tayland'da özellikle barlar ve gece kulüplerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları uzun süredir tartışma konusu. Ülkede 2022 yılında Chonburi eyaletindeki Mountain Bay gece kulübünde çıkan yangında da 25 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki tarihi Fontainebleau ormanı aşırı sıcakların ardından alevlere teslim oldu. Yaklaşık 800 hektarlık alanın etkilendiği yangına helikopterler ve yangın söndürme uçakları ile müdahale ediliyor. Riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi.
8: Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar Fransa'nın kalbinde çevre felaketine yol açtı. Başkent Paris'in 60 kilometre güneyindeki Fontainebleau ormanı alevlere teslim oldu. Yaklaşık 400 itfaiyeci yangını durdurabilmek için gece boyunca mücadele etti. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yetkililerin olağanüstü büyüklükte olarak tanımladığı yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. 800 hektarlık ormanlık alan alevlerden etkilendi. İtfaiye ekipleri çevredeki diğer yerleşimleri korumak için savunma hattı oluşturdu. Helikopterler ve yangın söndürme uçakları çalışmalara destek verdi. Fransa tarihinde bir ilk yaşandı. Normalde daha kurak olan bölgelerden kuzeydeki Paris'e yangın söndürme uçakları sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tahliye edildi. Bölgedeki yoğun duman ulaşımı olumsuz etkiledi. Paris'teki tren seferlerinde de saatler süren gecikmeler yaşandı. Fransa, Mayıs ayından bu yana 3. sıcak hava dalgasını yaşıyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini arttırıyor. Yetkililer bu yıl orman yangınlarında yaklaşık 17 bin hektarlık alanın kül olduğunu, son yangınlarla birlikte bunun 25 bin hektara ulaşmasından korkulduğunu açıkladı.
0: Çin'in Hebei eyaletinde etkili olan yoğun yağış sele yol açtı. Araçların selde sürüklenme anları kameralara yansıdı. Görüntüler Çengde kentinden, çok sayıda aracın selde sürüklendiği anlar böyle kaydedildi. Çin'de geçen haftada Babi tayfunu ülkenin doğu kıyılarında sele yol açmıştı. Tayfunun etkili olduğu yerler arasında Hebei eyaleti de vardı. Adana'da Afgan uyruklu bir kadın eşinin saldırısına uğradı. Çekiç ve bıçak darbeleriyle yaralanan kadının durumu kritik. Kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da geçen yıl eşinden boşanan 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
2: Eşini çekiçle darp etti. Kaçmaya çalışınca bıçakla yaraladı. İki çocuk annesi kadının hayati tehlikesi var. Olay Adana Çukurova ilçesinde meydana geldi. Afgan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Zanlı evdeki çekiçle eşini darp etmeye başladı. Bunun üzerine kadın kaçmaya çalıştı, eşini takip eden zanlı bu kez bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik, kaçan saldırgan aranıyor. Şanlıurfa'da da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kador geçen yıl eşinden boşandı. Haliliye ilçesinde yaşayan kadının evinden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi. Eve giden ekipler 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 çocuk annesi Kador'un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
0: İstanbul'da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına tuzak kurdu. Yeğenini tinerci kılığına sokup 44 yaşındaki kadının yüzüne ve vücuduna kimyasal madde döktürdü. Kadın yoğun bakımda tedavi altında. Kadına kurulan tuzak saldırganın telefon kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıktı.
9: Annemin yanına geliyor ve kimyasal maddeyi annemin üstüne döküyor. Saldırı sonucu vücudun %27'si 3. ve 2. derece yandı.
10: Yeğenini tinerci kılığına soktu, iddiaya göre ayrılmak isteyen sevgilisine kimyasal maddeyle saldırdı. 44 yaşındaki Derya Demir, 1,5 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Gökmen Uyanık'la aralarındaki sorunları konuşmak için yaklaşık bir ay önce Şile'ye gitti. Bu esnada yanlarına maskeli bir şüpheli geldi.
9: Para istiyor, para vermeyince geri gidiyor. Sonrasında Gökmen Uyanık annemin yanında kahve alma bahanesiyle uzaklaşıyor.
10: Şüpheli yalnız kalan Derya Demir'in yanına geri dönerek elindeki kimyasalı yüzüne ve vücuduna döktükten sonra olay yerinden kaçtı. Demir, Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olay sonrası polis çalışma başlattı. Gökmen Uyan'ın cep telefonu ise incelemeye alındı.
11: Telefon kayıtlarına bakılınca kan donduran tuzak ortaya çıktı. Tinerci kılığındaki saldırgan Gökmen Uyanık'ın abisinin oğluydu. Polis hem Gökmen Uyanık'ı hem yeğenini hem de yeğenini olay yerine götüren o şüpheliyi gözaltına aldı.
10: Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yeğen İsa Uyanık ifadesinde elindeki yara izinin saldırı esnasında gerçekleştiğini söyleyerek suçunu itiraf etti. Azmettirici Gökmen Uyanık, saldırgan yeğen ve onlara yardım eden şüpheli tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
9: Şu anda annem 30 gündür yoğun bakımda, bir yaşam mücadelesi veriyor. Kesinlikle üstü örtülmesin.
0: Şimdi enteresan bir gelişme var, bir son dakika gelişmesi. Hürmüz Boğazı'nda son birkaç gündür yaşanan gerilim malumunuz. ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama var. Trump diyor ki, Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, Boğaz'ın kontrolü bizde olacak ve Boğaz'ın güvenliğini sağladığımız için ücret alacağız. İran'la bir anlaşmamız vardı, onlar bozdu diyor ABD Başkanı Donald Trump. Açıklamaları arka arkaya ajanslara düşüyor, geldikçe aktarıyoruz. Ankara'da NATO zirvesine katıldığında da benim için ateşkes bitmiştir demişti. Sonrasında İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı ticari gemilere saldırması üzerine Amerika Birleşik Devletleri de İran'ı vurdu. İran'ın farklı kentlerini vurdu. Bunun üzerine İran Körfez'deki ABD müttefiklerine yönelik saldırılar başlattı. Trump artık farklı bir cümle kuruyor. Daha önce kurmadığı bir cümle. İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek istiyordu. Trump diyor ki Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz. Boğaz'ın kontrolü bizde olacak ve Boğaz'ın güvenliğini sağladığımız için ücret alacağız. İran'la bir anlaşmamız vardı. Onlar bozdu diyor diye konuşuyor ABD Başkanı Donald Trump. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerden, ticari gemilerden bir ücret almak istediğini söylüyordu. Bununla ilgili hatta Umman'la görüşmeler yaptılar. Bir şekilde Boğaz'ın kontrolünü Tahran yönetimi elinde tutmak istiyor. Ve geçiş güvenliği adına da bir para talebi var Tahran yönetiminin. Anlaşılan o ki bu talep Donald Trump'ı kızdırdı. Ve Trump diyor ki artık Hürmüz'ü alıyoruz, Hürmüz'ün kontrolü bizde olacak. Güvenliği sağladığımız için de parayı, eğer birileri para ödeyecekse o parayı biz alacağız diyor. Tahran yönetiminin geçişlerden ücret almasına karşı çıkıyordu Washington. Donald Trump farklı bir açıdan yaklaşıyor Hürmüz geçişine. Bakalım bu açıklamaların yankısı nasıl olacak? Ali Çabuk, Sakarya'da sahilde gezerken bir insansız hava aracı buldu. Telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı evine götürdü. İhbar üzerine adrese giden jandarma neyse ki patlayıcıya rastlamadı.
12: çok şahane. Her şey yerinde.
2: Sahilde insansız hava aracı buldu. Evet. Önce yapay zekaya sordu. Bomba yok yanıtını alınca evine götürdü.
12: Çok yeri de sağlam gibi bir şey.
2: Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve torunuyla sahilde gezen Ali Çabuk, karaya vurmuş bir insansız hava aracı buldu. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasından bilgi alan Çabuk, bomba yok yanıtını alınca 20 kilogram ağırlığındaki İHA'yı kendi aracıyla eve götürdü. Komşuların muhtara haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş önlem alan ekipler bomba imha uzmanlarını çağırdı. Yapılan incelemede patlayıcı tespit edilmedi.
12: Ukrayna, Rus kamikaze uçağı bulduk. Şu an uçar vaziyet. Korkmadım yani. Ama sonra tabii jandarmalar dedi ki çok tehlikeli bir şey yapmışsın dediler. O zaman ne kadar büyük bir iş yaptığımı, yani tehlikeli bir iş yaptığımı anladım.
2: Boyutu nedeniyle jandarma aracına sığmayan insansız hava aracı üzeri kapatılarak Ali Çabuk'a ait araçla emniyete götürüldü.

0: Hastanesi'ne taşındı. Duygu durum bozukluğu teşhisiyle %80 engelli raporu aldı. Ağabeyinin evinin yanına yapılan tek odalı bir evde yaşamını sürdürdü. Kırmızı kıyafetleri ve makyajıyla kısa sürede dikkat çekti. Hayat hikayesi ve sıra dışı görünümüyle belgesellere konu olan 74 yaşındaki Sultan Özler'in kırmızı tutkusu sebepsiz değil.
1: Kız çok güzelmiş, görüyor mu dedi bana. Aman dedim, ben de ona imrenmesin diye, biliyor musun? Hemen ben şey değiştim, biliyor musun, kıyafeti. Aynı o kız gibi giydim ben de.
0: Kırmızılı kadın geçen ay yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedaviye alındı. Ancak durumu ağırdı, kurtarılamadı. Son yolculuğunda da en sevdiği renk olan kırmızı tabutunun üzerindeydi.
2: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
3: Kulüp kariyerinizde tek bir takıma sadık kalabilirsiniz veya farklı takımlarda forma giyebilirsiniz. Ancak milli takımlar düzeyinde tek bir ülke için mücadele edersiniz. Buna bir istisna var. Eğer doğduğunuz topraklarda siyasi fırtınalar varsa, her turnuvaya başka bir bayrakla, başka bir ülke ismiyle ve başka bir ulusal marşla gidebilirsiniz. Kupa sözlüğünde bu bölümde Dejan Stankovic ve 3 ayrı ülkeyle Dünya Kupası sahnesine çıkışını anlatıyoruz. Stankovic ne başka bir ülkeye iltica etti ne de sonradan vatandaşlık aldı. O sadece doğduğu, büyüdüğü evde oturdu, bildiği dilini konuşmaya devam etti. Ama tarih onun arkasındaki bayrakları birer birer değiştirdi. İlk perde 1998'de açıldı. Stankovic turnuva sahnesine ilk kez adım attığında göğsünde mavi, beyaz, kırmızı renkleriyle Yugoslavya Federal Cumhuriyeti forması vardı. Bölgedeki politik kriz Yugoslavya'yı dağılmaya itecekti. Daha sonra 2006'da Balkanlardaki büyük siyasi kırılımlar devam etti, devletler yeniden şekillendi. Stankovic'in formasının üzerinde bu kez Sırbistan Karadağ yazıyordu ve sahaya kaptan olarak çıktı o turnuva. Ve 2010, turnuvadan hemen önce Karadağ'da Sırbistan'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan edince tecrübeli orta saha oyuncusu bu kez sadece Sırbistan bayrağı ve marşıyla dünya sahnesindeydi. Stankovic futbol tarihine 3 farklı ülkeyle Dünya Kupası'nda oynayan tek futbolcu olarak geçen bir oyuncu. O sahada mücadele ederken arkasında marşlar değişti, sınırlar yıkıldı, pasaportlar yenilendi ama onun topa olan o saf sadakati hiç değişmedi.
2: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ani sel ve su baskını risklerine karşı dikkatli olunmalı. Muğla, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır'da ise sıcaklık yüksek seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun.
5: Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve

0: www.hyy.com'da.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Nathan Ake, Fenerbahçe'nin teklifini heyecanla kabul ettiğini söyledi. Hollandalı savunmacı, 4 kulvarda yarışacağız, ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak, dedi.
2: Nathan Ake, Fenerbahçe forması giyeceği günü bekliyor. Avusturya kampında kulüp televizyonuna konuşan 31 yaşındaki Hollandalı savunmacı, Dünya Kupası'nın ardından dinlenme fırsatı bulduğunu ve kısa süre içinde oynamaya hazır hale geleceğini söyledi.
3: İlk işim savunma yapmak ve savunma hattı organizasyonuna yardım etmek. Topla oyunda da faydalı olmaya çalışıyorum. Oyunu okumak benim güçlü yanım. Takım arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim savunmada çok önemli. Bu da birlikte oynadıkça zamanla gelişir.
2: Ake, Fenerbahçe'den teklif aldığında Manchester City'de birlikte oynadığı Ederson'la görüştüğünü açıkladı.
3: Kulübün teklifi çok ilgi çekiciydi. Hemen Ederson'la konuştum ve bana Fenerbahçe'nin harika bir kulüp olduğunu söyledi. Stadımızdaki atmosferi ve taraftarı anlattı. Benim için kolay bir karardı.
2: Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabce'yi konuk edecek.
3: İlk amacımız Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Sonrasında da lige iyi başlamak. 4 kulvarda yarışacağız ve Fenerbahçe yer alacağı bütün kulvarlarda kazanmak için mücadele eder. Biz de bunu yapmaya çalışacağız.
2: Kendisine gösterilen ilgi için teşekkür eden Nathan Ake, sezon içinde de Fenerbahçe taraftarının desteğini istedi.
1: Beşiktaş'ta Doğan Alemdar, teknik direktör Vincenzo Italiano'dan forma bekliyor. Milli kaleci, bu rekabet her zaman başarı getirmiştir, diye konuştu.
2: Beşiktaş'ın kalesinde forma rekabeti başladı. Siyah beyazlılar, iki yeni file bekçisi Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'le Slovakya kampında yeni sezona hazırlanıyor. Milli kaleci, rekabetten Beşiktaş'ın kazançlı çıkacağını söyledi.
4: Tabii ki Nübel de çok önemli bir isim. Almanya'da futbola devam etti, buraya geldi. Ben de Türk doğumlu olarak burada mücadele ediyorum. Beşiktaş'a geldik. İkimiz de aynı anda geldik. Bence iki tarafı için de çok güzel olacak. Çünkü ortada bir rekabet var. Bu rekabet de her zaman başarı getirmiştir.
2: Doğan, 2023-24 sezonunda TUA'da birlikte forma giydiği Olaytan'la aralarındaki görüşmeyi de anlattı.
4: Diğer arkadaşlarım gibi Olaytan da bana bir mesaj attı. İlk haberi aldığında büyük ihtimalle. O da çok mutlu oldu. Güzel bir arkadaşımız vardı onunla geçmişten de. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız.
2: Doğan Alemdar, şampiyonluk hedeflerinde Beşiktaş taraftarından da destek istedi. Siyah beyazlılar, Ocak ayında Mert Günok'la, sezon sonunda da Ersin Destanoğlu ve Davis Vazquez'le yollarını ayırdı.
1: 2026 Dünya Kupası'nda 4 yarı finaliste FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alıyor. Ancak bu dev turnuva 4 eski şampiyonun finale kalma mücadelesine 3. kez sahne olacak.
2: Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin. Tarihte ilk kez FIFA dünya sıralamasının ilk 4'ü Dünya Kupası'nda da son 4'e kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen 4 ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte 3. kez yaşanacak. 1970'te İtalya, Almanya, Uruguay ve Brezilya, 1990'da da İtalya, Arjantin, Almanya ve İngiltere şampiyon unvanıyla yarı finale kalmıştı. Diğer şampiyonlardan İtalya bu turnuvaya katılamadı. Uruguay gruptan çıkamadı. Almanya son 32 turunda, Brezilya son 16 turunda kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya yarın saat 22'de, Arjantin ile İngiltere çarşamba saat 22'de karşılaşacak.
1: Fenerbahçe, Shane Larkin transferini resmen açıkladı. Larkin, 2018 yılından bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu. Lacivert Beyazlar'da 2 Euroleague şampiyonluğu yaşayan Larkin, yeni takımı Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza attı. Amil erkek basketbol takımında da oynayan Shane Larkin için Sarı Lacivertli Kulüp resmi internet sitesinde transferi duyurduğu haberinde, bu anlaşmanın kulübümüze ve Shane Larkin'e hayırlı olmasını diliyor. 2026-2027 sezonundan itibaren Fenerbahçe erkek basketbol takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde son 8 takım arasına kalmayı başardı. Amili takım voleybol takımının Çeyrek finaldeki rakibi Kanada. Çeyrek finaller 22-23 Temmuz'da Çin'de oynanacak. Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: İki kabuklu yumuşakçalar arasında yer alan deniz canlısı pinalar, denizlerin doğal arıtma tesisleri olarak kabul ediliyor. Peki pinalar bu işlevi nasıl yerine getiriyor? Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı anlattı.
4: Pina denizin dibinde sabit olarak yaşayan büyük bir iki kabuklu. Kocaman bir midye gibi düşünsün değerli dinleyenlerimiz. Denizin dibinde yaşarken deniz suyunu filtre ederek besleniyor ve aynı zamanda deniz suyunun içerisindeki çözülmüş oksijen alıyor. Ortalama bir pina saatte 6 litre deniz suyunu filtre ediyor. Yani denizin doğal filtresi gibi çalışıyor bu canlılar. Çünkü sabit olarak tutundu. Beslenmek için deniz suyunun içerisindeki askıda bulunan parçacıklara ihtiyaç var. Ne var o parçacıkların içinde? Plankton var, minik minik, mikroskobik, hayvansal olabilir, bitkisel olabilir. Ne var başka? Bizim arıtmadan denize gönderdiğimiz atıklarımız var. İşte pinalar bunları alıyor, onlarla besleniyor. O esnada deniz suyunun içerisindeki bulunan çözülmüş oksijenle de nefes almış oluyor. Pinalar azaldığı zaman denizin doğal arıtma kapasitesi de doğal olarak azalmış oluyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
8: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Güney Koreli yazar Lim Sun-woo'nun ilk öykü kitabı Hayaletin Kalbi, İtaki yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Tayfun Kartal çevirmiş. Lim Sun-woo, 1995 Seul doğumlu. Modern hayatın yalnızlığını, yas ve yabancılaşma temalarını büyülü gerçekçilikle harmanlayan Sun-woo, hayaletin kalbinde görülmeyen, ifade edilemeyen, açıklanamayan duyguları keşfeden 8 fantastik öykü anlatıyor. Tanıtım metninde kendi bedeniyle bir fırında yüzleşenlerin, dünyayı ele geçiren mutant deniz analarının, eski sevgilisinin dairesinde ağaca dönüşen kalbi kırık bir adamın, elektrikli süpürgenin içine hapsolmuş K-pop yıldızı adayı bir hayaletin ve kedilerini öldüren vahşi bir köpekten intikam almak için içindeki kediyi ortaya çıkaran bir karakterin öyküleri bunlar denilmiş. İngiliz siyaset bilimci Colin Hay'in editörlüğünü üstlendiği Siyaset Nedir isimli derleme, Kadim yayınlarından çıktı. Muhammed Berdibek'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı, kutuplaşma çağında siyasete dair temel bir kılavuz. Siyaset üzerine 13 makalenin yer aldığı kitap, siyaseti farklı bakış açılarıyla yeniden düşünmeye çağırıyor. Ritüellerden söyleme, kimlikten tarihe, krizden gündelik pratiklere kadar uzanan geniş bir yelpazede siyasetin nasıl kurulduğunu, nasıl işlediğini ve hayatlarımızı nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor bu 13 farklı makale. Kitapta siyaset yalnızca devletlerin, partilerin ya da seçimlerin alanı değil, aynı zamanda anlamın üretildiği, kimliklerin kurulduğu, geçmişin yeniden yazıldığı ve geleceğin tasarlandığı bir mücadele zemini olarak karşımıza çıkıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
9: Merhabalar, konumuz NATO zirvesindeki yemekler. Evet, NATO zirvesi için dünya liderleri Ankara'daydı, dünyanın gözü Ankara'daydı, bizim de gözümüz sofralarda. Şimdi elbette ki sofralar önemli, siyasi mesajlar dışında yemekler de çok konuşuldu. Aslında yemeklerle mesajlar nasıl veriliyor? Bu konuda konuşuldu, gastro diplomasiden bahsedildi. Evet, hangi şefler neler yaptılar, hangi lider hangi yemeği sevdi, bütün bunlar gündemi meşgul etti. Şimdi bu tür protokol yemeklerinde menü gerçekten önemli. Hem bir ülkenin mutfağını, bir ülkenin ürünlerini göstermek için bir fırsat. Hatta geçmişte, özellikle tarihte bir takım mesajlar verilmek için de bu tür protokol yemekleri bir fırsat olmuş. Yani bazen işte gelen konuğu da onurlandırmak için onun ülkesinden bir örnekle, işte bizden bir örnekle falan bu tür sofralar düzenlendiği olmuş. Ama şimdi bakarsak aslında burada tek bir lider yok, tam bir liderler grubu var. Dolayısıyla bütün dünya sahnesine çıkıyor gibiyiz. Burada da çok güzel bir karar alınmış aslında. Anadolu'nun ve Trakya'nın, Türkiye'nin bütün lezzetleri her şekilde sunulmaya çalışmış. Aslında ben buradaki mesajı şöyle okuyorum. Çeşitli kültürlerden oluşan, farklı özellikleri olan bir kültür mozaiği olduğu verilmeye çalışılmış. Çünkü tek bir yörenin mutfağı ön plana çıkarılmamış. Aksine Türkiye'nin her yerinden bir lezzet, bir esinti, bir yemek pişirme tekniği, bütün bunlara çok özen gösterilmiş. Şeflerimiz de özenle seçilmiş doğrusu. İki Michelin yıldızlı Fatih Tutak var. O liderlere servis yapmış külliyede. Osman Sezener First Lady'lere Millet Kütüphanesi'nde büyük bir ekiple yüzlerce kişilik, binlerce kişilik bir davete de aynı zamanda servis yapmış. Bir de tabii ki gene Michelin listesine giren şefimiz Sinem Özler var ki o da Anadolu mutfağını öyle çok değiştirmeden, gerçekten olduğu gibi yaparak ama mükemmel yaparak, doğru malzemeyi kullanarak son derece güzel yemekler yapıyor. Türkiye'de çok zengin bir ürün çeşitliliği var. Tek bir tipten bahsetmiyoruz. Aslında yemeklerde de böyle pişirme teknikleri olsun, her türlü çeşitlilik var. Tabii bu tür kalabalık davetlerde aynı zamanda son anda doğru bir şekilde servis yapabilmek de önemli. Onun için daha önceden yavaş yavaş pişmiş yiyecekler, yani son anda ızgara falan sıkıntısı yaratmayan yiyecekler, yemekler ön plana çıkıyor. Fakat gerçekten menülerin çeşitli olması da çok iyi. Aslında tema olarak benzerlikten söz edebiliriz ama en azından her davette hep aynı yemekler kullanılmamış. Ben daha önce Clinton Türkiye'ye geldiğinde işte parlamenter asamble olsun, Dolmabahçe Sarayı'nda çeşitli protokol yemeklerine katılmıştım. Şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. O zaman daha ben yemek yazarı bile olmamışım. Fakat hemen hemen her menü aynıydı. O zaman neredeyse bütün davetlerde ön plana çıkarılan şablon bir menü vardı. Mutlaka zeytinyağlı fasulye olur, Ayşe Kadın fasulye. Mutlaka bir hünkâr beğendi olur tas kebapla. Çünkü son anda servis yapmaya çok uygundur. Üstüne genellikle bir tavuk göğsü kazan dibi olur. Bazen baklava olur, yani şuruplu bir tatlı olur. Önden bir ordör tabağı dedikleri, işte zeytinyağlıların falan olduğu bir tabak olabilir. Orada da genellikle bir biber dolması olur falan. Bu tür şeyler yapılırdı ve arada da bir su böreği olurdu mesela. Ve Clinton geldiğinde hemen hemen her öğünde aynı yemek neredeyse servis yapılmıştı. Bu sefer bir farklılaşma var. Üstelik de ürünlerin menşei de belirtilmiş. Sofrada yerli ürünler gerçekten de önemliydi. Dikkati çekti. Bazıları diğerlerinden öne çıktı. Hepsine bakacağız. Hatta o ürünlerin hepsinin ayrıntılarını inceleyeceğiz. Püf noktalarını konuşacağız. Neden onlar seçildi? Nerelerden geldi? Hepsi bu hafta konumuz. Takipte kalın. Hoşça kalın.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
10: Geride bıraktığımız haftada deyim yerindeyse, dış ticaret rejimi bakımından sessiz bir devrim gerçekleştirildi. esasen mahiyeti itibariyle teknik bir konu olan gümrük rejimi ve bununla ilgili düzenlemeler aslında uzmanlar tarafından incelenip bir anlam ve mana atfedilse de hayatımızın her aşamasında doğrudan etki uyandıracak çok önemli bir dizi yeniliğe işaret ediyor. Öyle ya, sadece ihracat yapmıyoruz, aynı zamanda ithalat da yapıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır ihracatı önceleyen ve ihracatı tırnak içinde milli bir problem, milli bir mesele olarak kabul eden bir yaklaşım takip ediliyor. Bu da çok doğru ve yerinde bir karar. Çünkü ihracatı desteklemek, ihracat yoluyla kalkınmak durumundayız. Ancak dış ticaret denildiğinde ihracatın yanı sıra ithalatı da hesaba katmak gerekiyor. Çünkü ithalatı düşünmeden eğer sadece ihracat üzerinden giderseniz, hani tek bacakla maraton koşmaya ya da sadece gelir hanesine bakarken harcama veya gider hanesini akla bile getirmemeye benzer ki bunun sonu herhalde olumlu bir tabloyu karşımıza getirmez. O bakımdan dış ticaret dengesi önemli bir kavramdır. Başkalarından ithalat yapacaksınız ki ihracat yapasınız. Alışveriş karşılıklı olur, tek taraflı olmaz. İşte son dönemlerde özellikle Türkiye'nin ithalat konusunda bilhassa Çin'e karşı vermiş olduğu 1'e 9'luk açık. Evet, Çin'e 1 satıyoruz, 9 alıyoruz. Bu inanılmaz bir dış ticaret açığı. Bu ve benzer bazı değerlendirmelerle sessiz sedasız bir kapsamlı düzenleme yapıldı. Dış ticaret alanında 3 adet Cumhurbaşkanlığı kararı ve 22 ayrı tebliğ yayımlandı. Bilindiği üzere bu işten Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı teknik olarak sorumlu ve yetkili. Bu düzenlemeler içerisinde sadece sanayi ürünleri değil, tarım ürünleri de dikkat çekiyor. Sanayi ürünlerinde bir takım korumacı tedbirler ön plana çıkarken, gıda ve tarım ürünlerinde ise iç piyasadaki fiyat artışlarına karşı gümrük vergileri aşağı çekiliyor. Bu konuda soğan ilk planda yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Haziran'da sadece 38 lira civarlarında olan kuru soğan fiyatı bir anda 60 liraya fırlamış ve 100 liraya çıkmasından bahsediliyor hale gelinmişti. Şimdi bu açıdan ithalata müsaade veriliyor ve ithalat yoluyla soğanın iç piyasadaki fiyatının düşürülmesine çalışılıyor. Biliyorsunuz soğan Türk mutfağında ve Türk tüketicisinin kullanım portföyünde çok önemli ve fiyat artışlarını algılama ve takip bakımından sembolik bir öneme sahip ürünler arasında ön planda yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu ilgili açıklamasında, yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamasında bir dizi kararın yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması doğrultusunda alındığına işaret ediliyor. Bu çerçevede biraz evvel belirttiğimiz gibi birçok sanayi ürünüyle kritik tarım ürünlerinin ithalatında radikal değişikliklere gidiliyor. Kuru soğanın ithalatında gümrük vergisi %5'e indiriliyor. Kabuklu ve kabuksuz ceviz ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisinin miktarı arttırılıyor. Makarna ithalatındaki ek mali yükümlülük kaldırılıyor. Sanayi ürünleri gruplarında da sanayi ile ilgili de önemli dış ticaret rejim değişiklikleri yapılıyor. Vites kutusundan oyuncaklara kadar 82 ürüne ek mali yükümlülük getirilirken, yani ithalatı pahalılaştırılıp tırnak içinde zorlaştırılırken 42 ürüne uygulanan ek mali yükümlülük kaldırılıyor. 97 ürünün ithalatında daha önce uygulanan vergiye tabi referans fiyatı, yani belirli bir taban değerin altında eğer faturayla ithalat yapıldığı beyan edilirse bunun için bir ek vergi alınıyor. Dolayısıyla bu da ithalatı caydırıcı bir önlem olarak karşımıza çıkıyor. 11 sanayi ürüne de yeni referans fiyat uygulanmaya başlanılıyor. Yani tatlı biberden diyet mamasına kadar birçok farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürün için ithalatta kapsamlı değişikliklere gidilmiş oluyor. Yani işin içinde hava basınçlı püskürtücülerden elektrik izolatörlerine, değirmen taşından oyuncak bebeğe kadar pek çok ürün yer alıyor. Gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarına göre. gıda ambalajı ithalatına da ek mali getiriliyor. 97 ürünün ithalatında daha evvel söylediğimiz gibi referans fiyat yükseltilirken 11 ürün için yeni referans fiyat belirleniyor. Tabii görüş bildiren özellikle ihracatçılar kesimi ve yerli sanayiciler bu durumdan gayet memnunlar. Çünkü netice itibariyle korumacı bir tedbir karşımıza çıkıyor. Bunlar ilginç gelişmeler. Bakalım etkileri ne olacak? Özellikle sadece dış ticarette ihracat önünü açabilmek ve ithalatı kısıtlamak bakımından değil, aynı zamanda enflasyonist etkileri ne olacak? Ekonomik aktörler buna nasıl bir tepki gösterecek? Hep beraber izleyip göreceğiz. Denildiği gibi aslında teknik bir konu ama işin sonunda günlük hayatımızı yakından etkiliyor. Özellikle biliyorsunuz tekstil ve benzeri konularda Türkiye'de ihracat performansı bakımından bir adeta hani durma veya duraklama noktasındayız. Tekstil deyince tabii hemen aklıma North Carolina'lı, Kuzey Carolina'lı Senatör Lindsey Graham geldi. Daha doğrusu Güney Carolina'lı. Çünkü biliyorsunuz hayatını saatler önce kaybetti. Enteresan bir figür idi. Bu Carolina eyaletinden, güneyinden ve kuzeyinden enteresan senatörler çıkar. Aslında Amerika'nın tırnak içinde taşra bölgesi olarak kabul edilen bu bölgelerdeki senatörler nedense kudretli ve başkanlık üzerinde ve Amerikan dış politikası üzerinde etkili olmaya devam ederler. Hep Silahlı Kuvvetler Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonu'na yer alırlar, orada görev alırlar. Bizim öğrenciliğimiz döneminde veya Amerika'daki öğretim üyelik döneminde de bu sefer Kuzey Carolina'dan Jesse Helms isminde bir zat vardı. 1973-2003 arasında tam 30 sene boyunca Amerikan Senatosu'nda Dış İlişkiler ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu üyesi olarak çok söz sahibiydi. Jesse Helms o dönemde Kuzey Carolina'da görece az gelişmiş tekstil sektörünü Türkiye'nin o dönemde şahlanan tekstil sektörüne karşı korumak için önlem üzerine önlem, ithalat yasağı getirir ve Türk tekstil ürünlerine senelerce uygulanan kota uygulamasının mimarı olarak anılır. Güneyden komşusu Lindsey Graham de bilindiği üzere Türkiye aleyhtarı politikaların yılmaz savunucusu ve önderi olarak tarihe geçti. Her ne kadar son saatlerinde Türkiye'nin özellikle F-35 satışı konusunda yanında olduğunu ama kongrede buna karşı çok çıkan olduğunu da belirterek hani üstü kapalı da olsa pozisyonunu değiştirdiğine bir kere daha Başkan Trump'tan yana bir mesaj verdiğine işaret etmişti. Ne diyelim, dinince dinlensin, Kuzey Carolina, Güney Carolina iç politika, dış politikaya, Amerikan politikasına etki ediyor. Tıpkı ithalat rejimindeki değişikliklerin ihracata, ihracattaki değişikliklerin ithalata, sonuçta dış ticaret politikasına ve ülke ekonomisinin ötesinde günlük hayatımızda yapacağı değişiklikler gibi. Bakalım bu kapsamlı düzenlemeler, örneğin soğan gibi, örneğin makarna gibi günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerin fiyatlarına nasıl etkide bulunacak? Otomatik bir etki ortaya çıkmayacağını şimdiden 40 senelik deneyimimiz ve teknik birikimimizle söyleyelim. Ama bakalım etkiler ne olacak? Bunlar tetiğin çekilmesi gibidir, topun yuvarlanması gibidir. Esas mekanizma piyasadır. Piyasalar ve büyük oyuncular nasıl bir reaksiyon verecek bekleyip göreceğiz. İşin esası da bu. Piyasa daima son sözü söyler. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir bilgi diyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yeni haftada kuzeyde sıcaklık 1-2 derece düşecek. Marmara'da Poyraz kuvvetleniyor. Hissedilen sıcaklık hafta sonuna göre 3-4 derece azalacak. İstanbul 28, Bursa 32 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara ve Kayseri 33 derece. Ege'de sıcaklık değişmiyor ancak kariyer hafta başı kuvvetli esiciğinden daha fazla serinlik verecek. İzmir 36 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Gümüşhane çevresinde yerel yağış olacak. Zonguldak parçalı bulutlu 25, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kesiminde yaz sağanağı sürüyor. Erzurum 31, Malatya 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Merhaba, saat 16 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden yeni ve tehlikeli bir aşamaya geçti. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'na alıyoruz dedi. Bu dikkat çekici açıklamaya ilişkin ayrıntıları şimdi NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm, neler söyledi Trump?
1: Burak, taraflar arasında hafta sonu tırmanan gerilimin ardından ABD Başkanı Donald Trump Fox and Friends programına katıldı sabah saatlerinde. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü İran'dan ele geçirmekte olduğunu söyledi. İran tehdidiyle 47 yıl önce baş etmeliydik dedi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçiriyoruz. Ellerinde hiçbir şey yok ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İranlı liderlerin Amerika ile yapılan müzakerelerde 11 saatlik toplantı yaptıklarını ve hemen hemen her şey üzerinde mutabık kalındığını, ancak daha sonra İran tarafının bir takım değişiklikler talep etmeye başladığını iddia etti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda taraflardan tabii farklı açıklamalar geldi son birkaç gün içerisinde. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamada ise Hürmüz Boğazı bizim bölgemiz ifadesi kullanıldı. Dünyanın diğer ucunda çocuk öldüren ordunun illegal yasa dışı müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. İran devrim muhafızları da okul saldırısını anladığımız kadarıyla aktar. Şimdi pazar günü Amerika'dan İran'a yönelik 3 dalga saldırı gerçekleşmişti. CENTCOM'dan yapılan açıklamada hatta hava savunma sistemleri, İran'ın radar noktaları, füze ve insansız hava aracı ekipmanlarının ve küçük teknelerin vurulduğu ifade edilmişti. Pazar günü 140'tan fazla hedefin vurulduğu ifade edilmişti CENTCOM'dan yapılan açıklamada ki bütün bu 3 dalga saldırıyı hafta sonunu toplam olarak değerlendirdiğimizde 300'den fazla hedefin vurulduğu ifade ediliyor. İran Hürmüz Boğazı için kapalı ifadesini kullanmıştı. ABD ordusu ve Trump da boğazın açık kalmaya devam ettiğini söylüyor. Bir yandan şunu da hatırlatalım. 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptından sonra o 60 günlük geçici ateşkes sürecinde neredeyse yarılamış durumda taraflar. Yaşanan gerilime rağmen arabulucu ülkeler, Pakistan, Katar, Mısır gibi ülkeler tansiyonu düşürmeye ve tarafların kalıcı anlaşmaya varmasına yönelik çabaları ise sürdürmeye devam ediyor Burak.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. 17 yıl önce Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma tasarlayarak kasten öldürme ve silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak gibi suçlamalar üzerinden yürütülüyor. FETÖ şüphelileri de yeniden gündeme taşındı. Peki bu operasyon Büyük Birlik Partisi açısından ne ifade ediyor? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, NTV muhabiri Özden Erkuş'un konuğu şimdi, sözü onlara bırakıyoruz.
2: Burak, 17 yıldan bu yana aralıksız şekilde, aslına bakılırsa farklı aralıklarla çeşitli yargı süreçlerine tanıklık ettik ve bu yargı süreçlerinden de net bir sonuç alınamadı. Tabii tüm bu süreçler Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi tarafından da bu olayın yaşandığı tarihten bu yana yakından takip edildi. Bugün itibariyle 17 yıl önce gerçekleşen kazanın ardından, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği o kazanın ardından yeniden başlayan bu operasyon, bu soruşturma Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı açısından ne ifade ediyor? Mustafa Destici yayın konuğumuz. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. İlk açıklamayı da bize yapıyorsunuz şu an itibariyle. Nasıl değerlendiriyorsunuz 17 yıl sonra yeniden başlatılan bu soruşturmayı ve bu soruşturma çerçevesinde dün gece ve bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonları?
3: Öncelikle tabii şehit Muhsin Başkanımızı ve onunla şehadeti yürüyen arkadaşlarımızı bir kere daha rahmetle ve özlemle yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Tabii bize düşen görev ailelerle birlikte, işte Adalet Bakanlığımız, işte kolluk kuvvetlerimiz, devletimize düşen görev, hepimize düşen görev bu hadisenin bir kaza mı, bir suikast mı, bir sabotaj mı olduğunu ortaya çıkarıp, ki geldiğimiz noktada bunun bir kaza olmadığı açık ve net gözüküyor. Çünkü çok şüphe var ve bu şüphelerin hemen hemen hiçbirisi de bizlerin, ailelerin ve kamuoyunun vicdanını tatmin edecek şekilde aydınlatılmadı. Mesela ne? Sıralamayı yapacak olursak, işte helikopter düştüğü anda 5 dakika radarlar kapanıyor. Tamam mı? Yıllar sonra belli bulgular gelmeye başladı. İkincisi, oradaki hava hareketliliği. Devlet Denetleme Kurulu raporlarında da çok açık. Önce orada bir hava hareketliliği yok dendi ilgili kurum tarafından. Sonra işte belli aralıklarla, belli fitlerden, belli uçuşların olduğu söylendi. Devam ediyoruz. Sonra helikopter düştü ve merhum İsmail Güneş saatlerce konuştu. Hadi diyelim ilk gün Turkcell'den işte 17 sularında yer tespiti geldi. Gece 22 sularında diğer şeyle de operatörden de yer bildirimi gelince 1 kilometrelik bir alana düştü aslında. O çapa düştü bulunacak. İkinci günü bulunamaması tam bir fecaat. Ve baktığımızda farklı yerlerde aranmış. Sonra bütün biz bunları araştırdığımızda öğreniyoruz ki bu iş aslında kimin işi? Ana Arama Kurtarma Dairesi'nin işi. Ama Ana Arama Kurtarma Daire Başkanı geldi meclis komisyonuna, dedi ki evet bizim görevimiz, ismimiz bu ama bizim ne arayacak, personelimiz ne kurtaracak, ekipmanımız var dedi. Olay büyük çoğunlukla jandarmaya bırakıldı. Sonra hava kuvvetlerinin aslında genelkurmayın daha üst tekniklere sahip olduğu bilgilerine biz ulaştık. Tabii bunların doğruluğunu bilir kişiler teyit edecektir. İşin doğrusu bu. Ama bizdeki bilgiler bu yönde. Yani 3 gün boyunca bulunamaması ve nihayetinde köylüler tarafından bulunması. Bulunduktan sonra oraya inmeye çalışan bir askeri helikopterin kaza kırıma uğraması ve o kaza kırım ekibinin, o helikopter için gelen 9 kişilik kaza kırım ekibinin askeri helikopteri bırakıp Muhsin Başkan'ın ve arkadaşlarımızın şehit olduğu helikopterin üzerinde operasyon yapmaları, oradan bir takım cihazları söküp götürmeleri ve daha sonra bununla ilgili tutuklandıklarında, efendim yargılandıklarında işte bunu hatıra için aldıklarını söylemeleri, bir hırsızlık davasına bunun daha sonra dönüşmesi. En önemli şüphelerden bir tanesi hem pilotta, hem rahmetli Muhsin Başkan'da, hem bütün yani helikopterdeki 5 kişide de yüksek düzeyde karbon monoksit oranlarının çıkması. Bunun adli tıp raporlarının belli dönemlere göre değişkenlik göstermesi. Bütün bunlar şüphe. Yani ve oradaki uçuşlar, işte askeri uçakların uçuşu, helikopteri düşürebileceği yönündeki bir takım iddialar, bununla ilgili oluşturulan bilirkişiler, bütün bunlar bugüne kadar maalesef aydınlatılmadı. Ve bu süreçte özel yetkili mahkemeler vardı zamanında Türkiye'de. O mahkemelerde bile sürüncemeye bırakıldı. 2014'te bir taksit kararı verildi. İtiraz ettik. Parti, çünkü direkt müdahildir buraya Büyük Birlik Partisi. Çünkü partinin kurucu lideri de Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer arkadaşlarımız da parti üyeleridir. Ve bizim partinin avukatlarının, ailelerin avukatlarının girişimleriyle taksit kararı kaldırıldı. 2016'da tekrar bir taksit kararı verildi. Yani bu 15 Temmuz darbesinden hemen böyle bir ay gibi falan önce, bir Haziran ayında, 2016 Haziran'da. Biz darbeye 3-4 gün kala tekrar itiraz ettik Kahramanmaraş Adliyesi'ne gidip hep birlikte. Ben, parti yetkililerimiz, avukatlarımız, aileler hep birlikte gittik, itiraz ettik ve 15 Temmuz'da darbe oldu.
2: Kazada bir FETÖ etkisi olduğuna ilişkin yorumlar var. Size katılıyor musunuz
3: buna? Onu söyleyeyim. 15 Temmuz günü darbe oldu gecesi. 16 Temmuz'da beni İzmir'den bir polis kardeşimiz aradı. Alperen bir kardeşimiz. Bir arkadaşımızın telefonundan ve dedi ki Sayın Genel Başkanım, ben İzmir Emniyetinde görevliyim, polis memuruyum ve biz dedi akşam Marmaris'e gittik Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırıya mukavemet etmek için. Sabah dedi o saldırganlar içinde, yani darbeci FETÖ'cüler içinde iki kişi var ki dedi, bunlar rahmetli Genel Başkan'ın helikopterinden cihazları sökenlerden iki kişi. yani Yarbay Davut Uçum'la Assubay Aydın Özsıcak. Bunlar da dedi burada yakalandılar dedi. Yani hemen pazartesi günü avukatlarımız aracılığıyla meselenin bu yönüyle de incelenmesi ve takipçiliğin kaldırılarak soruşturmanın tekrar başlaması için tekrar bir dilekçe verdik ve aylar süren incelemeler neticesinde taksitsizlik tekrar kaldırıldı ve aradan aşağı yukarı 10 yıl geçmiş olmasına rağmen maalesef bir sonuç alamadık. İşte en son tabii bizim burada girişimlerimiz, ben hemen hemen bütün bakanlarımızla, bu dönemde bakanlık yapan bütün bakanlarımızla defalarca bu meseleleri görüştüm. Başsavcılarımızla, diğer yetkililerimizle. Neticede burada emniyetimizin de yapmış olduğu bir çalışma vardı. Bir gayretli çalışma vardı. Bizim yine bu dönemde istediğimiz bir özel çalışma vardı. O gün Ankara, İstanbul, işte Sivas, Kahramanmaraş, buradaki bir takım kişilerin tespitine yönelik, bu hadisenin nasıl gerçekleştiğine yönelik böyle bir şeyde, böyle bir şey olmuşsa mutlaka bunun bir ekip tarafından bir planlı bir şekilde yapılmış olacak, bunu ortaya çıkaracak bir özel çalışmayı biz yıllardır istedik.
2: Ve buna ilişkin açıklama da bugün geldi.
3: Bunu Emniyet İstihbarat'tan da istedik, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da istedik. O çalışmanın neticesi de bekleniyor. Ama sizin dediğiniz gibi bir ay önce, yaklaşık 12 Haziran'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararıyla, tabii bizim talebimiz Adalet Bakanlığı'nın oluru, Sayın Bakanımızın, Akın Gürlek Bey'in oluru, hassasiyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, bütün bunlar birleşerek bir yetkisizlik kararıyla dosya Ankara'ya gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcımız, özel bu dosyayla ilgili görevlendirilmiş bir başsavcı vekilimiz ve onun altında 3 savcı yaklaşık bir aydır sıkı bir çalıştırma gerçekleştirdiler ve bu çalışma neticesinde de bugün ilk dalga operasyonlar ve tutuklamalar gerçekleştirildi ki biraz önce anlattığım o Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaya giden İki FETÖ'cü asker de bunların içinde. Zaten şu anda onlar ihraç ve FETÖ'den tutuklu.
2: Gözaltı listesine baktığınızdaki isimler de açıklandı. Bu defa bu yargı sürecinden daha büyük bir umut besliyor musunuz acaba?
3: Tabii. Yani bizim beklentimiz şudur. Yani hem şahsım, hem camiamız, hem aileler. Yani biraz önce saydığım şüpheler tamamen ortadan kaldırılmalı. Ve bu helikopterin düşüş nedeni çok net bir şekilde ortaya koymalı. Ve niye, yani bu kadar imkana rağmen, bu kadar telefonda konuşmaya rağmen nasıl oluyor da 3 gün boyunca bulunamıyor ve köylüler tarafından bulunabiliyor? Bunun net bir şekilde kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde ortaya konması, yani radarların, susmayan radarların, bozulmayan radarların sadece o helikopterin düştüğü 15.02 15 ile 15.04.5 arasında kapanması ve oradaki işte hava hareketliliği, askeri uçakların hareketliliği ve belki de en önemlilerinden bir tanesi karbon monoksit. Çünkü görüntülere de baktığımız zaman helikoptere binerken çok neşeliler, dinçler, diriler ama o son görüntüye baktığınız zaman bembeyaz İsmail Güneş'in çektiği önündeki fotoğrafa, orada onun bir kare öncesinde hem rahmetli Muhsin Başkanımızın hem diğer arkadaşlarımızın adeta böyle baygın bir şekilde olduklarını görüyorsunuz. Bunlar mutlaka bir şeyden etkilendiler ki o hale döndüler. Çünkü helikopterde bir insanın, biz de biniyoruz helikopterlere, yani hem askeri helikopterlere biniyoruz hem sivil helikopterlere biniyoruz, çok sık olmasa da helikoptere bindiğiniz zaman zaten yani uyumanız mümkün değil. Yani sımsıkı tutunuyorsunuz ve yani öyle zaten yüksek bir ses var ve bir de zaten uçak gibi olmuyor zaten. İster istemez tedirgin oluyorsunuz. Hele öyle bir hava şartlarında tedirgin olmamak mümkün değil. Kimsenin uyuşmasını bekleyemezsiniz. Ama orada bir adeta uyuşukluk hali var. Yani dolayısıyla bunların hepsinin aydınlatılması lazım. Biz bu sefer zaten ilk Ankara'ya geldiğinde de dedik ki bu yeni bir aşamadır, yeni bir süreçtir. İnşallah bütün bu şüpheler ortadan kaldırılarak bu süreç aydınlatılacak. Ve bu şehadet sürecinde kusuru ve kastı olanlar mutlaka yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri ceza ile muhatap olacaklar. Biz başından beri bir sürü eleştirilere de uğramamıza rağmen hep şunu söyledik. Biz hukuk içinde bu mücadeleyi sürdürüyoruz ve yılmadan usanmadan sürdürdük ve devletimizle birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz dedik. Çünkü dönem dönem devlete karşı da, hükümete karşı da, efendim hukuk sistemimize karşı da camiamızı böyle galeyana getirmeye çalışanlar oldu. Biz bunların hiçbirisine, hangi süreci yaşarsak yaşayalım, hangi zorluğu yaşarsak yaşayalım, asla fırsat vermedik. Hep dedik ki hayır, biz hukuk içinde bu süreci takip edeceğiz, devletimizle takip edeceğiz, Adalet Bakanlığımızla ve başsavcılıklarımızla, yargıçlarımızla bu süreci takip edeceğiz. Tabii ki kendi avukatlarımızla, tabii ki camia olarak, tabii ki ailelerle ve nitekim bu geldiğimiz noktada da ben büyük bir aşama kaydedildiğini ve bundan sonra gerisinin tabiri caizse inşallah çorap söküğü gibi geleceğine inanıyorum.
2: Çok teşekkür ederiz efendim. Bu ben önemli operasyon ve soruşturmaya dönük ilk değerlendirmeyi
3: NTV'ye yaptınız. Son cümle şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin altını bir kere daha çizmek istiyorum. Ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in yine bu konudaki şeyliği, azmi, kararlılığı, başsavcılarımızın, Ankara Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz, dosyaya bakan savcılarımız ve emniyet teşkilatımız, kolluk güçlerimiz burada gerçekten çok özverili bir çalışma yürütüyorlar. Hem kendilerine şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Hem de Allah yar ve yardımcıları olsun. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin ve bu süreç en kısa zamanda neticelensin istiyoruz.
2: Teşekkür ederiz. Yeniden başlayacak olan bu yargı süreci tabii Türk kamuoyu tarafından da yakından takip edilecek. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği o helikopter kazasına ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı. 25 kişi dün gece ve bu sabah saatlerinde operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma devam edecek ve bu soruşturma sürecine ilişkin de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ilk değerlendirmelerini canlı yayına paylaştık.
0: Devam ediyoruz bültene. Ünlü şarkıcı Haluk Levent'le birlikte toplam 20 şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Haluk Levent dün Bursa'da gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti. Soruşturma genişletildi. Dernek yönetimiyle bağlantılı olduğu öne sürülen 19 şüpheli daha gözaltına alındı. Mali şubede sorgu işlemleri devam ediyor. Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt yöneticiliği suçlamalar arasında. Depremzedeler için toplanan paralarla taahhüt edilen binaların yapılmadığı, bir yurt projesinin amacı dışında kullanıldığı ve bahis sitelerine yüklü miktarda para yatırıldığı da iddia ediliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yeni bir operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
4: 15 Temmuz öncesi 81 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonu Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ortak açıklamayla duyurdu.
2: Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ-PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. 81 ilimizde örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurların çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.
4: İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde başlatılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor.
5: Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.
4: FETÖ-PDY'ye yönelik operasyon 81 il Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülüyor. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
0: Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor. İsrail Gazze kentinde önceden uyarı yaparak bir bölgeyi hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı.
6: Patlamanın etkisiyle etraf dumanla kaplandı. Çevredekiler panik halinde kaçmaya başladı. Görüntüler Gazze'den. İsrail ordusu önceden boşaltılması yönünde uyarı yaptığı bir bölgeyi böyle hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı. İsrail ordusu bölgenin Hamas tarafından silah üretim merkezi olarak kullanıldığını iddia etti. Saldırının ardından oluşan yıkım da görüntülendi.
7: Komşularımızın bir demirci atölyesi vardı. Orası vuruldu. Bize bölgeyi tahliye etmemizi söylediler. Biz de onlar bölgeyi vurmadan önce çocuklarımızı tahliye ettik. Bölgedeki yıkımı görebilirsiniz.
6: Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı da 1000'i aştı. İsrail, Gazze'de kontrolü altındaki toprakları da %70'e çıkardı. Gazze'ye yönelik gıda yardımları da hala yetersiz. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden yeni ve tehlikeli bir aşamaya geçti. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz dedi. Kontrolün Washington'da olacağını ve güvenliği sağladıkları için geçişlerden ücret alınacağını da söyledi. İran'ın varılan anlaşmayı bozduğunu savunan Trump'ın bu sözlerini ele alacağız. Gazeteci Mete Çubukçu ile beraberiz. Mete Çubukçu hoş geldin.
8: Merhaba Burak.
0: Donald Trump'ın yine bir şeylere canı sıkılmış gibi gözüküyor. Net bir açıklama ama ne kadar gerçekçi oradan başlıyor.
8: Şimdi Donald Trump ya da Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ün kontrolünü ya da yönetimini ele alamaz ya bu bir defa. Bir
0: realite. Başta onu çizelim.
8: Tabii yani onu çok net söylemek

0: en büyük iddiası ve tırnak içinde dünyaya mesajı artık Hürmüz ticareti eskisine döndü. Gemiler rahatça girip çıkacak. İşte petrol fiyatları düşüyor. Hatta bugünden itibaren özgürce ticaret yapılacak denmişti. Ve bunu birkaç defa tekrar etti. Çünkü Trump yani bir nükleer konuda onları işte toprağa gömdük vesaire yaptık. Sürekli onu tekrarlıyor. Ordusuna zarar verdik, donanmasını batırdık. Bir de Hürmüz'deki ticareti açtık bizim kontrolümüzde. Mesajı vermeye çalışıyor. İran'ın o konudaki Hürmüz'de yaptığı en küçük bir müdahale onu rahatsız ediyor. O da oradan İran'ı bir şekilde zorlamaya çalışıyor. Ama tabii kritik bir aslında nasıl diyeyim kumar oynanıyor. Orada çünkü yani ipler çok aslında çok ince ya da çok ince bir ip üzerinde oynanıyor. Birden eskisine dönebilir ya da bu şekilde karşılıklı vuruşarak devam edilebilir. Ancak şöyle bir risk var. Son dönemdeki Amerikan saldırılarına baktığımızda bir takım nasıl diyelim daha insani stratejik noktaları vurmaya çalışıyorlar. Çünkü birkaç gün önce ya da Ankara'daydı tam onu hatırlamıyorum. Mesela su arıtma tesislerini ya da su tesislerini de vurabiliriz. Şimdi bu önemli bir şey. Küçük gibi görünüyor ama zaten altyapısı zarar görmüş bir ülke. Oralara yönelik onları da tahrip edeceklerine yönelik mesajlar vermişti. Bence burada İran'ı masada zorlamak için elinden geleni yapıyor. Bir şekilde yani nereden alevlendi diye baktığımızda işte geçen hafta İran'ın 3 tane tankere ya da gemiye ateş açmasıyla başladı. İran'ın iddiası da şu, yani ben anlaşmayı da her zaman yanımda taşıyorum bu tür programlarda. Onlar da bu anlaşmaya çok uymuş gibi görünmüyor. Evet, yani burada herhangi bir ihlal ya da gemilerin kontrolü ya da bir ülkenin kontrolünde olacağına yönelik bir madde yok. 60 gün içinde ücretsiz ve güvenli şekilde geçiş için elinden gelen çabayı gösterecek diyor İran ve Umman yani Basra Körfezi'nden. Bu ne demek? Yani bir şekilde eskisi gibi olmasa da o statüko çünkü mayınlar var vesaireler var rotalar değişti. O gemiler 60 gün içinde serbestçe geçecekler ve çıkacaklar. Şimdi 3 gemiye açıldı açılmadı tabii haberlere de dikkatli bakmak gerekiyor. Ama bu tür müdahaleler çok yani dediğim gibi pamuk ipliğine bağlı olduğu için hem oradaki geliş geçişi engelliyor hem de mutabakatı bir şekilde zora sokuyor. Bir yandan da yeniden çatışmaların başlama riskini gündeme taşıyor. İran da şunu söyledi. Benim için de dedi Amerikan üslerinin o da yeni bir haber olarak geldi. Yani eskiden zaten saldırıyordu Körfez ülkelerindeki üsleri. Amerikan üsleri Amerikan toprağıdır saldırırım dedi. Yani neredeyse eskiye
1: dönülmek
0: üzere.
1: Şimdi yani önümde işte bu haber ajansları açık. Yemen'den gelen yeni bir bilgi var. İlginç bir bilgi. Havacılık kurumu Yemen'in tüm hava sahasını trafiğe kapatmış.
0: Evet.
1: Bu arada Husiler olduğunu biliyoruz. İran yanlısı. İşte hep konuşuyorduk Babülmendep'te acaba kapatılır mı kapatılmaz mı gibi. Anlaşılan bir ya bir saldırı beklentisi var ya bir saldırı gerçekleştirecekler.
0: Ya ikisinden,
1: herhalde ikisinden biri. Birisi. Fazla ayrıntı yok ama.
0: Evet orası enteresan çünkü Husiler Savaşı'nın başından beri beklenenin aksine çok fazla reaksiyon göstermiyorlar. Çünkü orada hakikaten işte sonuçta bir tek Hizbullah kalmıştı. Yani o da gücünü ciddi oranda yitirdi ama daha yekpare olarak Husiler vardı. Fakat Husilerin belki birkaç tane füzesi dışında o uzun süren savaşta herhangi bir atağını duymadık. Çok fazla görmedik. Yani onlar da farklı bir strateji uyguluyorlar. Kimileri diyor ki İran siz orada yani en son atım olarak.
1: Babil Mendebi de ekrana getirdi arkadaşlar. Bir
0: evet. Burada tutuyorlar. Bakalım oradan nasıl bir gelişme olacak. Şimdi buradaki hikaye biraz şöyle. Yani iki tane ülke var orada. Umman ve İran. İran şunu yani ikisinde karasuları var.
1: Hürmüz'de.
0: Hürmüz'de tabii Boğaz'da buradan geçişte. Şimdi bu gemilerin çoğu İran'dan değil Umman'ın karasularından gidiyor. Şimdi İran'da buna hani amiral tabiriyle bozuluyor. Oradan tek başına gidemezsiniz istemiyor. Diyor. Amerika'da diyor ki ya da Umman'da sesini çıkarmıyor. Buradan benim karasularımdan serbestçe geçebilirler diyor. Hatta bu vurulan 3 tane tankerin de

0: Umman'ın karasularında seyreden gemiler olduğu söyleniyor. İran tabii ki bu elindeki Hürmüz, yani Basra Körfezi ve Hürmüz kozunu iyi bir şekilde kullanmak, yani hem alanda hem masada kullanmak için bütün opsiyonlarını bu anlamda zorluyor.
1: Donald Trump'a da hemen yanıt geldi İran'dan. Yani müşterek ordu komutanlığı diyebiliriz açıklamayı yapanlar için. Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ABD'nin dahil olmasına izin vermeyeceğiz diyorlar.
0: Yani şimdi tabii Trump'ın çelişkileri şu. Hürmüz'ün kontrolünü ele alıyoruz. Yani çok zor başta söylediğim gibi ama ikinci cümlesi de oradan ücret alacağız. Şimdi bu ikisi yan yana gelince zaten işin ciddiyeti ortadan
1: kalkıyor.
0: Kalkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani birincisi zor, ikincisi zaten mümkün değil. Sizin orada herhangi bir egemenlik hakkınız yok. Yani eğer öyle bir şey olacaksa sadece Umman'la İran alacak ama savaş öncesine döndüğümüzde ikisi de bunu uygulamıyor. Yani tamam belli oranda ne bileyim işte kılavuzluktur vesairedir ama onun dışında herhangi bir paranın ödendiği bir şey değil. Şimdi İran Umman'la birlikte böyle bir statü getirmeye çalışıyor. Belli bir para statüsü. Hatta İran'dan şimdi hemen girmeden önce aldım. Biz Umman'la şu anda görüşüyorduk diyor. Maskat kentinde geçişlerle ilgili düzenlemeleri yapmak için. Tam bunları konuşurken işte Amerika böyle bir adım attı diyor. Bu şu demek, yani bugünden yarına savaş eskisine dönebilir mi? Eğer daha kızışırsa dönebilir. Eskisi gibi olması. Yani İran'da Körfez ülkelerine yönelik yoğun bir saldırı başlarsa Amerika ile İran arasında, tabii İsrail ne yapacak o arada onu da bilmiyoruz ama bu şeyi, kozu ne İran ne de Amerika elinden bırakmak istemiyor.
1: Şimdi yani İran'dan gelen açıklamalarda zaten o bahsettiğiniz yere de dikkat çekiliyor. ABD ile işbirliği yapan bölge ülkeleri İran'a savaş açmış sayılacak demişler. Bir de savaşın genişlemesi halinde çatışmalar bölgedeki tüm ülkelere yayılacak. Bunun sorumluluğu ABD ve müttefiklerine aittir diyor.
0: Şimdi bölgedeki ülkeler derken tabii ki İsrail'i ve Körfez ülkelerini kastediyor. Yani herhalde her ülkeyi kastediyor anlamına gelmiyor. Oraları kastediyor. Zaten savaşın başından beri yani bu savaşı küresel hale getiren ve dikkatleri üzerine çeken o atak oldu. Yani bir, Körfez'i bu işin içine katmak. İki, Hürmüz'ü kapatmak ve Basra üzerinde baskı kurmak. Aksi takdirde bu sadece Amerika ile İran arasında bir savaş olacaktı. Yeniden bu kartlar kullanılıyor. Hatta artık şu da söylenebilir. Yani nükleer mesele en önemli mesele iken artık şimdi Amerika için de İran için de karşılıklı olarak bu Hürmüz Boğazı belki nükleerden daha önemli bir tırnak içinde silah haline geldi.
1: Evet, neler olacağını göreceğiz bakalım. Takip ediyoruz. Tabii şunu da ekleyelim. Akşam doğrudan siyasette yine Mete Çubukçu ile beraberiz. Daha konuşulacak
0: daha
1: bu konuya
0: var
1: dair çok fazla ayrıntı var. Hem bu meseleleri hem tabii gündemdeki diğer konuları da akşam konuşacağız. Bekleriz diyelim. Teşekkür ediyoruz. Mete Çubukçu'ya da doğrudan siyasette yeniden görüşmek üzere. Haberle devam edelim efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii İran'a yönelik başlattığı saldırılardan sonra piyasalarda endişe hakim. Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Petrol yükseliyor. 80 dolar seviyelerine çıktı.
2: Piyasalarda yeniden savaş rüzgarları esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı yeniden vurması, İran'ın Körfez'deki diğer ülkelere yaptığı misillemeler piyasaları hareketlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere yönelik belirsizlikler artarken petrol fiyatları yükseldi, altın düştü. Brent petrolün varil fiyatı saldırıların ardından %4'e yakın arttı. Petrol fiyatı yeniden 80 dolara çıktı.
3: Piyasalar zaten bu 60 günlük ateşkes dönemi içinde bu tarz oynaklıklar olmasını bekliyordu. Yani çok sürpriz değil. Fakat eğer ateşkes sürecine olumsuz etki edebilecek gelişmeler görürsek bu sefer petrol fiyatları gördüğü en yüksek seviyeler olan 120 dolarların üzerine de çıkma ihtimaliyle karşılaşabilir.
2: Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyon endişeleri yeniden tırmandı. Doların küresel değerindeki artışla beraber altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4000 dolar sınırına kadar çekildi. İçeride gram altınsa 6100 liralı seviyelerdi.
3: trendin biraz daha aşağı yönlü baskı yaratabileceğini görüyoruz. Bunun da nedenlerinden bir tanesi bu savaş koşullarının tekrardan, daha doğrusu ateşkes döneminde bile olsak tekrardan bu çatışmaların başlamış olması.
1: Liselere geçiş sisteminde sınavla öğrenci alacak okullar için tercih maratonu başladı. Peki 27 Temmuz'a kadar sürecek bu dönemde öğrenciler nelere dikkat etmeli? Doğru tercih listesi nasıl oluşturulmalı? Öğrenciler ve veliler hangi hatalardan kaçınmalı? Bu soruların ve daha fazlasının yanıtı haberimizde.
4: Sınavda elde edilen başarı puanları ve yüzdelik dilimleri ortaya çıkarttı. Bundan sonra doğru tercih için emek harcamak gerekiyor. Onun için de çok heyecanlanmamak ve çok hızlı hareket etmemek açıkçası gerekiyor.
5: Liselere geçiş sisteminde sınavlı öğrenci alan okullar için tercih maratonu başladı.
4: Bu seneyle geçen seneyi kıyaslayarak bir tercih yapmak gerekiyor. Yani ben bu sene elde etmiş olduğum başarı sırasıyla geçen sene oluşan yüzdelik dilime bakarak karar veriyorsunuz. Bu noktada da iki sene arasında büyük bir farklılığın olmaması gerekir.
6: Peki fen lisesi düşünüyor musun?
5: Tercih yapılırken öncelikle yüzdelik dilime dikkat edilmesi gerekiyor.
4: Yerleşmek istiyorsak o 10 tercihimizin içinde mutlaka kendi başarı sıramızdan, kendi yüzdelik dilimizden gerilerde kapanmasını beklediğimiz okullara mutlaka yer vermek durumundayız.
5: Sadece yüzdelik dilime göre tercih yapılmamalı.
4: Masa başında ve bilgisayar başında harcadıkları zaman kadar mümkünse gidip tercih etmeyi düşündükleri okulları da yerinde ziyaret etmeleri, oradaki müdürle görüşmeleri, TÜBİTAK projeleri, Erasmus projeleri, yurt dışı değişim programları, bunlar hakkında fikir sahibi olmaları önemli.
5: Bu yıl derece yapan öğrencilerin ise daha dikkatli olması gerekiyor.
4: Kontenjanlarda yaklaşık böyle bir 3500 kişilik azalma olduğunu görüyoruz. Merkezi sınav ile öğrenci alan devlet okullarının kontenjanlarında gözde bir takım okullar, Galatasaray Lisesi gibi, İstanbul Erkek Lisesi gibi, Kavadaş Erkek Lisesi gibi liselerin kontenjanlarında azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? Özellikle başarısı yüksek olan öğrencilerin tercihlerinde birazcık daha temkinli davranmaları gerekecek demektir.
5: Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.
1: İkinci el otomobil piyasası her yaz hareketlenir ancak bu kez durum farklı. Otomobil pazarları boş, satış süreleri de uzun.
2: İkinci el otomobil pazarında durgunluk yaşanıyor. Yüksek faiz oranları alımı azalttı. Yaz aylarında dolup taşan otomobil pazarları bu kez boş kaldı. Sektör yetkilileri araçlarını satmak isteyenlerin müşteri bulmakta zorlandığını söylüyor. Araç satışı süreleri de uzuyor.
7: İşlerimiz genel olarak birazcık durgun. Özellikle yaz piyasasında böyle olmasını beklemiyorduk. Başlıca sebeplerinden bir tanesi altının, borsanın halktaki beklenen yükselişi, ivmeyi gösterememesi. 8.000 liralar civarlarından bu rakamlara düştüğü için şimdi o seviyelerde yakalanan halkımız dolayısıyla çıkamıyor. Piyasaya bu parayı süremiyor. Borsa da aynı şekilde.
2: Satışlardaki gerileme fiyatlardaki artışı engelliyor. Fiyat artışları aylardır enflasyonun altında kalıyor. Bir ikinci el araç satış platformunun verilerine göre reel fiyatlar ilk 6 ayda %0,9 düşüş gösterdi.
8: İkinci elde araç fiyatları da geriye geliyor. Hem 0 kilometrede hem de ikinci elde fiyatlar sağlıklı ve istenilen düzeylere, platformlara geldi.
9: NTV Radyo. Reklam.
10: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
11: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
13: NTV Radyo.

0: Radio. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Geçen programımızda çok fazla yanlış söylendiği için bütün program boyunca zarar sözcüğü üzerinde durmuştuk. Bugün de onun tam tersi anlamda ama aynı yazgıda yararı ele alacağız. Yazık ki yararı şeklinde yanlış söylenişine oldukça sık rastlıyoruz. Ek almadan söylenince sorun çıkmıyor, yarar. Ama ek geldiğinde yararı diye uzatılıyor nedense. Bol bol örnek verelim de kulağımız alışsın. Yarar, bir şeyden elde edilen iyi sonuç, fayda. Bugünkü çalışmanın hiçbir yararı olmadı. Adamın yararı dokunmadı değil, dokundu elbet. Sonra çıkar, kazanç, kar anlamı var. Kızılay yararına bir balo düzenlediler. Yarayan, elverişli, uygun anlamı da var yararın. Çiçek koymaya yarar mükemmel bir kap, saksı gibi. Kamu yararına. Az önceki söyleyişlere kulağınız alıştıysa yadırgamışsınızdır. Kamu yararına. Doğru örnekleri sürdürelim. Yararlanma. Çocuk maması yapımında yararlanılan nişastaya ararot denir. Yararlı. Ömrü boyunca önemli ve yararlı işler yaptı. Yararsız. Böyle yararsız işlerle uğraşma bence. Yararlık. Savaşta yararlılık gösterenlere madalyaları veriliyor. Yararlılık da deniyor ama fazladan bir lı hecesinin ne yararı var? Aynı yanlış yapılıyor ya, zararla yararı birlikte kullanalım. Hiç sorma, yarardan çok zarar veriyor. Sonra şiirler var yarar sözcüğünün geçtiği. Kısa bir göz atalım. Nazım Hikmet'in Ceviz Ağacı ile Topal Yunus'un hikayesi şiirinden. Cevizden konsol yaparlar. Topal Yunus ne işe yarar? Rıfat Ilgaz biraz daha sabır diyor ve sürdürüyor. Bilmem işine yarar mı artık şu duvardaki palto? Yok işte çalışmaya dermanım. Söz Necip Fazıl Kısakürek'te. Geçti istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme artık neye yarar? Son kez tekrar edelim. Zararı değil zararı, yararı değil yararı. Yararlı uğraşlar dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Nathan Ake, Fenerbahçe'nin teklifini heyecanla kabul ettiğini söyledi. Hollandalı savunmacı, 4 kulvarda yarışacağız, ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak, dedi.
3: Nathan Ake, Fenerbahçe forması giyeceği günü bekliyor. Avusturya kampında kulüp televizyonuna konuşan 31 yaşındaki Hollandalı savunmacı, Dünya Kupası'nın ardından dinlenme fırsatı bulduğunu ve kısa süre içinde oynamaya hazır hale geleceğini söyledi.
4: İlk işim savunma yapmak ve savunma hattı organizasyonuna yardım etmek. Topla oyunda da faydalı olmaya çalışıyorum. Oyunu okumak benim güçlü yanım. Takım arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim savunmada çok önemli. Bu da birlikte oynadıkça zamanla gelişir.
3: Ake, Fenerbahçe'den teklif aldığında Manchester City'de birlikte oynadığı Ederson'la görüştüğünü açıkladı.
4: Kulübün teklifi çok ilgi çekiciydi. Hemen Ederson'la konuştum ve bana Fenerbahçe'nin harika bir kulüp olduğunu söyledi. Stadımızdaki atmosferi ve taraftarı anlattı. Benim için kolay bir karardı.
3: Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabce'yi konuk edecek.
4: İlk amacımız Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Sonrasında da lige iyi başlamak. 4 kulvarda yarışacağız ve Fenerbahçe yer alacağı bütün kulvarlarda kazanmak için mücadele eder. Biz de bunu yapmaya çalışacağız.
3: Kendisine gösterilen ilgi için teşekkür eden Nathan Ake, sezon içinde de Fenerbahçe taraftarının desteğini istedi.
2: Beşiktaş'ta Doğan Alemdar, teknik direktör Vincenzo Italiano'dan forma bekliyor. Milli kaleci bu rekabet her zaman başarı getirmiştir diye konuştu.
3: Beşiktaş'ın kalesinde forma rekabeti başladı. Siyah beyazlılar iki yeni file bekçisi Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'le Slovakya kampında yeni sezona hazırlanıyor. Milli kaleci rekabetten Beşiktaş'ın kazançlı çıkacağını söyledi.
5: Tabii ki Nübel de çok önemli bir isim. Almanya'da futbola devam etti, buraya geldi. Ben de Türk doğumlu olarak burada mücadele ediyorum. Beşiktaş'a geldik. İkimiz de aynı anda geldik. Bence iki tarafı için de çok güzel olacak. Çünkü ortada bir rekabet var. Bu rekabet de her zaman başarı getirmiştir.
3: Doğan 2023-24 sezonunda TUA'da birlikte forma giydiği Olaytan'la aralarındaki görüşmeyi de anlattı.
5: Diğer arkadaşlarım gibi Olaytan da bana bir mesaj attı. İlk haberi aldığında büyük ihtimalle. O da çok mutlu oldu. Güzel bir arkadaşımız vardı onunla geçmişten de. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız.
3: Doğan Alemdar şampiyonluk hedeflerinde Beşiktaş taraftarından da destek istedi. Siyah beyazlılar Ocak ayında Mert Günok'la, sezon sonunda da Ersin Destanoğlu ve Davis Vazquez'le yollarını ayırdı.
2: 2026 Dünya Kupası'nda 4 yarı finaliste FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alıyor. Ancak bu dev turnuva 4 eski şampiyonun finale kalma mücadelesine 3. kez sahne olacak.
3: Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin. Tarihte ilk kez FIFA dünya sıralamasının ilk 4'ü Dünya Kupası'nda da son 4'e kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen 4 ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte 3. kez yaşanacak. 1970'te İtalya, Almanya, Uruguay ve Brezilya, 1990'da da İtalya, Arjantin, Almanya ve İngiltere şampiyon unvanıyla yarı finale kalmıştı. Diğer şampiyonlardan İtalya bu turnuvaya katılamadı. Uruguay gruptan çıkamadı. Almanya son 32 turunda, Brezilya son 16 turunda kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya yarın saat 22'de, Arjantin ile İngiltere çarşamba saat 22'de karşılaşacak.
2: Fenerbahçe Shane Larkin transferini resmen açıkladı. Larkin 2018 yılından bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu. Lacivert Beyazlar'da 2 Euroleague şampiyonluğu yaşayan Larkin yeni takımı Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza attı. Amil erkek basketbol takımında da oynayan Shane Larkin için Sarı Lacivertli Kulüp resmi internet sitesinde transferi duyurduğu haberinde bu anlaşmanın kulübümüze ve Shane Larkin'e hayırlı olmasını diliyor. 2026-2027 sezonundan itibaren Fenerbahçe erkek basketbol takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde son 8 takım arasına kalmayı başardı. Amili takım voleybol takımının çeyrek finaldeki rakibi Kanada. Çeyrek finaller 22-23 Temmuz'da Çin'de oynanacak. Türkiye Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. 4857 sayılı iş kanunumuza göre fazla mesai ücreti haftalık yasal çalışma süresi olan 45 saati aşan her bir saatlik çalışma için normal saatlik ücretin %50 zamlı yani %50 artırımlı ödenmesiyle hesaplanır. Bu bağlamda fazla mesai nasıl hesaplanır diye bize soran dinleyicilerimize sesleniyorum. Şöyle formüle edebiliriz. Saatlik mesai ücretinizi bulmak için aylık brüt maaşınızı yasal çalışma saati olan 225'e bölmeniz ve çıkan rakamı 1,5 ile çarpmanız gerekir. Bir örnek hesaplama yapacak olur isek, 20 bin lira brüt maaşı olan bir işçinin saatlik normal ücreti yaklaşık 88 lira 88 kuruştur. Bu işçinin bir saatlik fazla mesai ücreti ise 133 lira 32 kuruş olarak hesap edilir. İş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi 45 saatin altında, örneğin 40 saat olarak belirlenmiş ise 40 ile 45 saat arasında yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak adlandırılır ki bu fazla mesaiden farklıdır. Bu durumda ise normal saatlik ücretiniz %50 yerine %25 zamlı olarak ödenir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Reklam. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
8: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
9: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. Marmara'da İstanbul ve Bursa kesimi yağmurlu. Sıcaklık 26-27 derece. İç Anadolu'da Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Ankara parçalı bulutlu 30 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Yarın doğadaki iki önemli canlıyı, şempanzeleri ve köpek balıklarını kutlama, farkındalık yaratma günü. Köpek balığı tek başına yaşamaya hazır olarak dünyaya gelir. Anne köpek balığı yavrularına bakmaz ama tedbirini alır. Onları çoğunlukla kendi doğduğu, büyük yırtıcıların giremeyeceği, sığ ve besin açısından zengin, güvenli bir yuvada bırakır. Yavrular da zaten avlanmak, beslenmek gibi hayatta kalmak için gereken tüm ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilecek içgüdüleri, becerileriyle donanmışlardır. Bu yuvada 4 yaşına kadar güçlenir, sonra açık denizlere çıkarlar. 400 milyon yıllık evrim sürecinde dinozorların bile hayatta kalamadığı dönemi atlatan ve doğanın en üstün canlılarından biri olan okyanusların en güçlüsü, yırtıcısı haline gelen köpek balığı, günümüzdeki insanların vahşi avlanması karşısında çaresiz. Uzmanlar, güçlü önlemler alınmazsa çoğu köpek balığı türünün 10 yıl içinde yok olacağını tahmin ediyor. Aklınızda olsun. Köpek balığı deniz ekosistemi için hayati öneme sahiptir. Hem biyoçeşitlilik hem sağlıklı balık popülasyonunu sağlar. Unutmayın, yarın köpek balığı farkındalık günü. Köpek balıklarını kutlama günü.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

Merhaba, saat 17 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Şu saat itibarıyla gündemde öne çıkan satır başlıklarına kısaca bir göz atalım, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki Hürmüz gerilimi savaşa dönülmesine neden olabilir. Washington ve Tahran'dan sert açıklamalar var. Ayrıntıları paylaşacağız. ...17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı. Özellikle deprem dönemi öne çıkan Ahbap Derneği'ne yönelik bir soruşturma var. Derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent dahil 20 şüpheli gözaltında. Soruşturmaya dair ayrıntılı bir haber hazırladık, onu da paylaşacağız.

0: Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden yeni ve tehlikeli bir aşamaya geçti. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz dedi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm, neler söyledi Trump?
1: Burak, ABD Başkanı Donald Trump sabah saatlerinde Fox and Friends programına telefon bağlantısıyla katıldı. Birkaç başlıkta aktaralım verdiği mesajları. Öncelikle Hürmüz Boğazı, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçiriyoruz. Ellerinde hiçbir şey yok dedi ABD Başkanı Donald Trump. Hürmüz Boğazı'nı muhtemelen biz yöneteceğiz ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu, bekçisi olacağız. Belki de Hürmüz Boğazı'nın koruyucu meleği olacağız diyebiliriz dedi. Ve ABD'nin de Hürmüz Boğazı'nı koruması karşılığında Amerika'ya ödeme yapılacağı iddiasında bulundu. Çok paradan söz ediyoruz dedi. Çünkü diğer uluslar varlıklı ve zengin ve onlar bizim tarafımızdalar. Bunu hiçbir şey almadan yapabileceğimizi beklememeliler bizden ifadesini kullandı. Ama tam olarak bundan ne kastettiği de henüz anlaşılmadı. İran'la Amerika arasındaki görüşmeleri de değindi ABD Başkanı Donald Trump. Dün 11 saat boyunca toplantı yaptık. Bu insanlarla her şey 11 saat zaman alıyor. Şu 1 saat 1 dakika ya da 1 cümleyle çözülmüyor dedi. Dün aslında her şey üzerinde mutabık kalmıştık ama daha sonra odadan ayrıldılar ve geri aradılar. Birkaç değişiklik yapmamız lazım dediler. Biz herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Profesyonel müzakereciler dedi ama benden hiçbir şey de alamadılar ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. İran tehdidiyle 47 yıl önce baş etmeliydik dedi. Şimdiye kadar her ABD Başkanı'nın İran tarafından yönlendirildiği iddiasında bulundu ve bu süre zarfında da gittikçe daha güçlendiler ifadesini kullandı. Şimdi pazar günü 3 dalga saldırı gerçekleştirmişti Amerika İran'a yönelik ve CENTCOM'dan yapılan açıklamada bu saldırılarda İran'ın hava savunma sistemlerinin, radar noktalarının, füze ve insansız hava aracı ekipmanlarının hedef alındığı belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu tür saldırıların İran'a karşı, eğer İran Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef almaya devam ederse bu tür saldırılarında devam edeceğini söyledi. Her drone gönderdiklerinde onları sert bir şekilde vuruyoruz ifadesini kullandı. Geçtiğimiz haftadan bu yana toplamda Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarında 300'den fazla hedefin vurulduğu ifade ediliyor hafta sonu dahil ki bu İran'la varılan ateşkesten en yüksek rakam. Bir yandan da tabii mutabakat kapsamında varılan ateşkes o 60 günlük süreci neredeyse yarılamış durumda taraflar ama arabulucu ülkelerin ise yine tarafları müzakere masasına getirme ve kalıcı anlaşmaya ulaşma çabaları devam ediyor Burak.
0: Begüm Dönmez Ersöz Amerika Birleşik Devletleri cephesinden gelen açıklamaları bizimle paylaştı. Şimdi Donald Trump'ın Hürmüz'de kontrolü sağlayacağız, üstüne geçişlerden de para alacağız şeklindeki açıklamasına tabii İran'dan tepki gecikmedi. Bu fikir zaten İran'a aitti, geçişlerden para alma fikri. İran ordusu ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dahil olmasına izin vermeyeceğiz diyor. Ayrıntıları alalım. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali.
2: Burak, Trump konuştuktan sonra bizim savaş dönemindeyken konuşmasına tanıklık ettiğimiz Hatemi Enbiya karargahı sözcüsü açıklama yaptı. İranlı bir yetkiliden, diplomattan değil doğrudan askeri kanattan bir tepki geldi Trump'ın son açıklamalarına ve ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine karışmasına, müdahale etmesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Sabah saatlerinde devrim muhafızlarından da benzer bir açıklama gelmişti ve ilk gelen bu açıklamada devrim muhafızları, deniz kuvvetleri Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemiler güvenli geçiş talep ediyorlarsa İran'ın iznini almak zorundalar şeklinde bir bildiri yayınlamıştı. Hatemi Enbiya karargahı sözcüsü de az önce açıklama yaptı ve İran'ın ABD ordusunun İran tarafından belirlenen güzergahların dışında ve silahlı kuvvetlerin izni olmaksızın ticari gemiler ile petrol tankerlerinin geçişini engelleyecek veya deniz ulaşımında güvensizlik yaratacak her türlü girişimine kararlılıkla yanıt verilecektir açıklaması geldi Hatemi Enbiya karargahından. Gün içerisinde de gerilim ve tansiyon yüksekti. Bir kez daha Bender Abbas bölgesi ve Reşm Adası'na yönelik saldırılar olmuştu. Bu saldırılar da hem gece saatlerinde hem de gün içerisinde gerçekleşen saldırılar Burak, derin muhafızlarının, İran Silahlı Kuvvetleri'nin boğazı denetleme ve kontrol etme kapasitesini yoğunlukla hedef aldığını görüyoruz. Sahil karakolları ve gözetleme kuleleri hedef alınıyor bu saldırılarda ve saldırıların hem şiddeti hem de kapsamının genişlediğini bir taraftan görüyoruz. Kontrollü bir askeri tırmanış söz konusu. Gece saatlerindeki saldırılar Huzistan eyaleti başta olmak üzere Ahvaz ve o bölgedeki dört noktaya yoğunlaşmıştı. İran'ın petrokimya ve enerji altyapılarının da yoğun olarak bulunduğu yerlerden bahsediyoruz. Ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü kimde olacak? ABD yönetimi boğazı aşmaya çalışıyor. Aşmaya yönelik operasyonlar ve saldırılar düzenliyor. Tahran yönetimi ise boğazı kapalı tutmaya çalışıyor. Derin muhafızları iki gün önce yaptığı açıklamada boğazın kapatıldığını yeniden ilan etmişti. Gerekçe olarak ise ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini belirtiyor Tahran yönetimi. Ancak bir taraftan da iki rota var Hürmüz Boğazı'nda aktif olarak gemilerin kullandığı. Birisi İran karasularından geçen kuzeyde kalan rota, diğeri ise Umman tarafından yayınlanmış rotaydı. Ancak Umman'dan geçen gemilere yönelik saldırılar olduğunu gördük. Bu saldırılar sonrasında ise askeri tırmanışa tekrar dönüldü ve Trump'ın son açıklamasına tepki olarak Hatem-ül Enbiya karargahı Trump'ın ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı'na müdahil olmasına ve kontrol etmesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı ve açıklamanın sonunda savaş uyarısı da yaptı. Savaşın genişlemesi halinde ateşi tüm bölgeyi saracaktır dedi ve bölgede meydana gelecek her türlü güvensizlik ve çatışmanın genişlemesinin sorumluluğu da ABD yönetiminde açıklamasını yaptı. Son olarak Yemen'de bir gerilim olduğunu görüyoruz. Gemi takip verilerine göre Yemen'in Aden kentine 50 deniz mili uzaklıkta bir deniz olayı yaşandığı şeklinde bir ihbar paylaşıldı ve bazı sürat teknelerinin bir petrol tankerine yanaştığı bilgisi yer aldı. Yani gemilere yönelik müdahaleler, saldırılar sürüyor ve buna karşılık ABD'nin de İran'a yönelik hava saldırıları ve karşılıklı misillemeler devam ediyor Burak.
0: Hem misillemeler hem restleşmeler aktardığımız üzere taraflar arasında devam ediyor. Restleşme bazen işte güç kullanımına da dönüşüyor. Hem Amerika tarafından hem İran tarafından. Tabii bu riskli bir durum. Ne kadar sürdürülebilir bu tartışmalı. İngiliz Financial Times gazetesi de bu konuya dikkat çeken bir yoruma yer vermiş. Bugün gazete Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alabilmek için bir kumar oynadığı görüşünde. Çatışmaların kontrolden çıkma riski vurgulanıyor.
3: Tahran, Hürmüz Boğazı konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile yüksek riskli bir kumar oynuyor. Geri adım atan ilk tarafın Trump olacağını umuyor. İngiliz Financial Times gazetesi, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan son saldırıları kumara benzetti. Gazete, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri'ni geri adım attırmaya çalıştığını yazdı. İran'ın bu hamlesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz'ün kontrolünün kendisinde olduğunu kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi. Gazeteye konuşan Chatham House Orta Doğu Direktörü Sanem Bekir, kumar oynuyorlar. Amaçları varlıklarını korumak ve sahip oldukları nüfuz algısının aşınmasını önlemek. Hayatta kalmak için bunu yapmak zorunda olduklarını düşünüyorlar dedi. İran'ın düşük yoğunluklu çatışmayı göğüsleyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni yıpratmayı umduğu vurgulandı. Ancak bu durumun bir çıkmaza sürüklendiğinin altı çizildi. Çatışmaların kontrolden çıkma riski bulunduğuna işaret edildi. Ancak İran'da yeni rejimin risk almaktan kaçınmadığına dikkat çekildi. Sanem Bekin, bu varlığını sürdürme mücadelesi veren yeni bir rejim. Ali Hamaney oldukça kendinden emindi. Gücünü pekiştirmiş ve dengeli bir duruş sergilemişti. Bu kişilerse henüz sınanmadı yorumunda bulundu.
0: Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan güçlerinin başkent Sana'daki uluslararası havalimanını hedef aldığını duyurdu. Husiler, Suudi Arabistan'ı hava saldırısı düzenlemekle suçlarken, Yemen hükümeti pistin İran uçağını engellemek amacıyla vurulduğunu açıkladı. Husiler saldırıyı açık bir saldırganlık olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada uzun süredir devam eden gerilimi düşürme sürecinin sona erdiği ve Suudi Arabistan'ın saldırılarının karşılıksız kalmayacağının bilinmesi gerektiği ifade edildi. Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana İran destekli Husiler başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Aden merkezli uluslararası toplum tarafından kabul edilen Yemen hükümetine askeri destek sağlıyor. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda İran-ABD gerilimi ve NATO liderler zirvesinin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ekonomi, terörsüz Türkiye süreci de yine ele alınacak konular arasında. Daha fazla ayrıntıyı öğrenelim. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet.
4: Burak, sen de ifade ettin. ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim kabinenin gündem başlıklarından biri. Zira Hürmüz Boğazı'nda gerilimin artması Türkiye'de enerji fiyatlarının artmasına, dolayısıyla gıda fiyatlarının da bundan olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Tüm bu süreç acaba Türkiye diplomatik anlamda tekrar devreye girebilir mi? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan veya Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşlarıyla bir görüşme yapabilir mi? Tüm bu süreç enine boyuna konuşulacak elbette. NATO Liderler Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek çok liderle baş başa görüşmesi vardı. O görüşmelerden biri ABD Başkanı Donald Trump'la yapıldı. ABD ile İran arasındaki savaş da o görüşmenin önemli gündem başlıklarından biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmenin çıktıları kabinede değerlendirilecek. Bir de bu görüşmenin Türkiye ile ABD boyutu var. Özellikle F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı. Katsa yaptırımları kaldırılacak mı? Katsa yaptırımlarının kaldırılması için ABD'nin şart koştuğu S-400 hava savunma sistemlerinin bertaraf edilmesi süreci, yani üçüncü bir ülkeye satışı iddiaları gerçek olur mu? Türkiye'nin bu yönde bir hazırlığı var mı yok mu? Önümüzdeki dönemde hangi adımlar atılacak bu konuda? Yine bunların kabinede konuşulması beklentisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam bu konuya değinecek mi? Takip edeceğimiz başlıklardan biri olacak. Bununla beraber bir diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci olacak. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce hukuki düzenlemede ilişkin taslağın meclise sunulması beklentisi var. Düzey ne olacak, boyut ne olacak, hangi maddeler hayata geçecek, şart ne olacak, bu sürecin bir de şarta bağlanması beklentisi var. Yine kabinede konuşulmasını bekliyoruz elbette. Ekonomi, değişmeyen gündem başlığı enine boyuna konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm bu başlıklar ve daha fazlası konusunda akşam saatlerinde kamuoyunu bilgilendirecek, Burak.
0: Ahmet Örsoğlu karşımızdaydı. Terörsüz Türkiye süreci de yine az önce aktardık. Kabinenin gündemindeki meselelerden bir tanesi olacak. Bu kapsamda hayata geçirilecek bir yasal düzenleme beklentisi var ve o düzenlemenin de meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda çarşamba günü AK Parti ile DEM Parti arasında bir görüşme gerçekleşecek.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken mecliste kritik bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması ve süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenleme hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
6: Bugün en acil ihtiyaç, sürecin bütün taraflarını güvence altına alan kapsamlı bir çerçeve yasanın çıkarılmasıdır. Dünya deneyimleri bize açıkça göstermiştir ki hukuki güvenceye kavuşmayan barış ve çözüm süreçleri kalıcı olmamıştır.
5: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için önce sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek, Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
0: 17 yıl önce Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade edilmeyecek dedi.
3: 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldıktan sonra ilk operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
7: Milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.
8: Ben şu anda helikopterdeyim.
3: Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. 12 Haziran 2026'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretmişti. Böylece dosya yeniden açıldı. Tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör 20 adet bez torbayla Ankara'ya gönderildi. İncelemelerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. O isimlerden biri, helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor şeklindeki bilgi notunu hazırladığı için ceza alan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen. O dönem kaza kırım heyeti başkanlığını yapan Feridun Seren de gözaltında. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski yarbay Davut Uçum ve eski ağsubay Aydın Özsıcak hakkında da gözaltı kararı verildi.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında 19 şüpheliyle birlikte gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Levent oldukça ciddi suçlamalarla karşı karşıya, bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı, suç gelirlerinin aklandığı öne sürülüyor. Şarkıcının operasyondan önce yurt dışına kaçmayı planladığı da iddialar arasında.
9: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnının akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
10: Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık dosyasında Haluk Levent'in yurt dışına kaçış girişimi iddialarına da yer verdi. Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konserin iptal edilmesi kuşkulu bulundu. Ünlü şarkıcı Almanya'ya gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini öğrendi. Rotasını İzmir'e çevirdi, Bursa'da gözaltına alındı. Deniz yoluyla yurt dışına firar etmeyi planladığı ileri sürüldü. İş insanı Hüseyin Başaran da bir şikayette bulundu. İddiaya göre kimsesiz kız öğrencilerine yurt yapmak için Başaran kendisine ait 22 tapuyu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devretti. Levent bunun karşılığında 800 milyon lirayı Avrupa Birliği ve ABD'den gelecek fonlarla ödeyeceğini söyledi. Ancak Yeliz Kaya bir gün sonra tapuları başka birinin üzerine geçirdi. Şüphelilerden avukat Ece Güner vekalet aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Levent'in hayati bir mesele diyerek kendisinden 70 milyon liranın üzerinde borç aldığını, bu parayı yakın zamanda ödeyeceğini söylemesine rağmen bir yıl sonra ödeme yaptığını anlattı. Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını Haluk Levent'in yönettiği, Kaya'nın dernekte bir görevi bulunmamasına rağmen 100 adet tapu alım satımı gerçekleştirdiği kaydedildi. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı da belirtildi.
11: Konser yapsak onun geliriyle
8: bir okul daha yapsak dediler.
10: Dosyada bazı zanlıların farklı belediyelerin etkinliklerinde ihale usulsüzlüğüne karıştığı anlatıldı. Haluk Levent bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Yakın zamanda herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Kişisel borç ilişkilerimde ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor dedi.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı. İşletmenin yangına karşı gerekli tedbirleri almadığı, acil çıkış kapılarının raflarla kapatıldığı iddiaları var.
3: Alevler saniyeler içinde ortalığı kapladı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'ta. Tayland son yılların en ölümcül yangınlarından biriyle sarsıldı. Bangkok'ta bir eğlence mekanında çıkan yangında onlarca kişi yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ancak ilk değerlendirmeler yangının tavandaki bir klima ünitesinde meydana gelen kısa devreden kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor. Bangkok valisi yangının çok hızlı yayıldığını ve tavana ulaştığını söyledi. Ölümlerin başlıca nedeninin yüksek ihtimalle duman kaynaklı olduğunu belirtti. Tayland Emniyeti yaşamını yitirenlerin pek çoğunun işletmenin tuvaletinde bulunduğunu duyurdu. Yangın çıktığında büyük panik yaşandığı ve elektriklerin de olmadığı kaydedildi. Polis acil çıkış kapılarının kullanılabilir durumda olup olmadığını araştırıyor. Emniyet yetkinleri yapılan ilk

0: Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar sele ve su baskınlarına yol açtı. En az 54 kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla kişinin yağışlardan etkilendiği belirtiliyor.
1: Şiddetli yağış toprak kaymalarına yol açtı. İnsanlar ağaçlara tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Yollar, evler su altında kaldı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler Güney Asya ülkesi Bangladeş'ten. Şiddetli muson yağmurları Bangladeş'te hayatı adeta felç etti. Başkent Dhaka dahil ülkenin geniş kesiminde binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Can kayıplarının yarısından fazlası Arakanlı Müslüman mültecilere de ev sahipliği yapan Cox's Bazar bölgesinde meydana geldi. Yetkililer şiddetli yağışlardan etkilenenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar için devlet tarafından oluşturulan binden fazla geçici barınma merkezi açıldı. Yetkililer ve gönüllüler afet sedilere destek olmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor. Ancak özellikle dağlık kesimlerdeki birçok yerleşim yerine yeterli yardımın ulaştırılamadığı belirtiliyor. Doğal afetlere sıkça maruz kalan Bangladeş'te Temmuz'da Eylül ayları arasındaki muson mevsiminde yoğun yağışlar etkili oluyor. Bu yağışlar alçak kesimlerde ciddi sellere, dağlık bölgelerde ise heyelanlara yol açıyor.
0: Gaziantep'te cezaevinden izinli çıkan kişi eski eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından yaşamına son verdi. Şanlıurfa'da da geçen yıl eşinden boşanan 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. Adana'da da Afgan uyruklu bir kadın eşinin saldırısında ağır yaralandı. Hayati tehlikesi var.
2: Cezaevinden izinli çıktı. Boşandığı eşinin evine gitti. İki çocuğunun annesini öldürdü. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde Eyüp Atar eski eşi Esengül Doğu ile tartıştı. Zanlı evden aldığı bıçakla kadına saldırdı. Ardından yaşamına son verdi. Esengül Doğu'ya ulaşamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine eve giden ekipler iki kişinin cenazesini buldu. İki çocukları olan çiftin iki yıl önce boşandığı öğrenildi. Şanlıurfa'dan da bir kadın cinayeti haberi geldi. Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kadoğur geçen yıl eşinden boşanmıştı. Haliliye ilçesinde yaşayan kadının evinden kötü koku gelince polise haber verildi. Eve giden ekipler 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 çocuk annesi kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Çocukların babalarının yanında kaldığı, annenin haftada bir kez görme hakkı olduğu öğrenildi. Adana'da ise eşinin saldırısına uğrayan bir kadın ağır yaralandı. Çukurova ilçesinde yaşayan Afgan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Zanlı evdeki çekiçle eşini darbetti. Kadın kaçmaya çalışırken de bu kez bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi var. Kaçan saldırgan aranıyor.
0: İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında olduğu tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.
3: Zaten bekliyorduk bunu.
4: O kadar pişkinler ki özür diledi. Ben de kızdım. Ne için özür diliyorsun dedim. Ne yani ölümün dedim bir özür mü olur?
2: Katil zanlısı özür diledi. Adliye koridorlarında tansiyon yükseldi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ikinci duruşma görüldü.
3: Katilin ifadesini canmayla beraber tamamlayacaklar.
2: 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada Kundakçı'nın öldürüldüğü otomobilde bulunan 3. kişi Yalçınay Yıldız tanık olarak ifade verdi.
4: Gencecik bir çocuk öldü. Bence ona kardeşlik yapmaları lazımdı.
2: Koridorda başlayan tartışma duruşma salonunda devam etti. Katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu özür diledi. Ailesine bakmak zorunda olduğunu söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu da tahliyesini istedi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Tahliye talepleri reddedildi. Dosya esas hakkındaki görüşü için savcılığa gönderildi. Duruşma 7 Ekim ertelendi. Rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isteyen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Kadayıfçıoğlu hakkında kasten öldürme, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise adam öldürmeyi azmettirme suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. Davada Türk

0: Öykücü İzzet Yıldızhan da suçluyu kayırma suçundan yargılanıyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, rahat hayat.
4: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
5: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
4: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
2: Tatil Sepeti. NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ani sel ve su baskını risklerine karşı dikkatli olunmalı. Muğla, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır'da ise sıcaklık yüksek seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Nathan Ake, Fenerbahçe'nin teklifini heyecanla kabul ettiğini söyledi. Hollandalı savunmacı, 4 kulvarlı yarışacağız, ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak, dedi.
4: Nathan Ake, Fenerbahçe forması giyeceği günü bekliyor. Avusturya kampında kulüp televizyonuna konuşan 31 yaşındaki Hollandalı savunmacı, Dünya Kupası'nın ardından dinlenme fırsatı bulduğunu ve kısa süre içinde oynamaya hazır hale geleceğini söyledi.
5: İlk işim savunma yapmak ve savunma hattı organizasyonuna yardım etmek. Topla oyunda da faydalı olmaya çalışıyorum. Oyunu okumak benim güçlü yanım. Takım arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim savunmada çok önemli. Bu da birlikte oynadıkça zamanla gelişir.
4: Ake, Fenerbahçe'den teklif aldığında Manchester City'de birlikte oynadığı Ederson'la görüştüğünü açıkladı.
5: Kulübün teklifi çok ilgi çekiciydi. Hemen Ederson'la konuştum ve bana Fenerbahçe'nin harika bir kulüp olduğunu söyledi. Stadımızdaki atmosferi ve taraftarı anlattı. Benim için kolay bir karardı.
4: Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabce'yi konuk edecek.
5: İlk amacımız Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Sonrasında da lige iyi başlamak. 4 kulvarda yarışacağız ve Fenerbahçe yer alacağı bütün kulvarlarda kazanmak için mücadele eder. Biz de bunu yapmaya çalışacağız.
4: Kendisine gösterilen ilgi için teşekkür eden Nathan Ake, sezon içinde de Fenerbahçe taraftarının desteğini istedi.
3: Beşiktaş'ta Doğan Alemdar, teknik direktör Vincenzo Italiano'dan forma bekliyor. Milli kaleci, bu rekabet her zaman başarı getirmiştir, diye konuştu.
4: Beşiktaş'ın kalesinde forma rekabeti başladı. Siyah beyazlılar, iki yeni file bekçisi Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'le Slovakya kampında yeni sezona hazırlanıyor. Milli kaleci, rekabetten Beşiktaş'ın kazançlı çıkacağını söyledi.
6: Tabii ki Nübel de çok önemli bir isim. Almanya'da futbola devam etti, buraya geldi. Ben de Türk doğumlu olarak burada mücadele ediyorum. Beşiktaş'a geldik. İkimiz de aynı anda geldik. Bence iki tarafı için de çok güzel olacak. Çünkü ortada bir rekabet var. Bu rekabet de her zaman başarı getirmiştir.
4: Doğan, 2023-24 sezonunda TUA'da birlikte forma giydiği Olaytan'la aralarındaki görüşmeyi de anlattı.
6: Diğer arkadaşlarım gibi Olaytan da bana bir mesaj attı. İlk haberi aldığında büyük ihtimalle. O da çok mutlu oldu. Güzel bir arkadaşımız vardı onunla geçmişten de. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız.
4: Doğan Alemdar, şampiyonluk hedeflerinde Beşiktaş taraftarından da destek istedi. Siyah beyazlılar, Ocak ayında Mert Günok'la, sezon sonunda da Ersin Destanoğlu ve Davis Vazquez'le yollarını ayırdı.
3: 2026 Dünya Kupası'nda 4 yarı finaliste FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alıyor. Ancak bu dev turnuva 4 eski şampiyonun finale kalma mücadelesine 3. kez sahne olacak.
4: Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin. Tarihte ilk kez FIFA dünya sıralamasının ilk 4'ü Dünya Kupası'nda da son 4'e kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen 4 ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte 3. kez yaşanacak. 1970'te İtalya, Almanya, Uruguay ve Brezilya, 1990'da da İtalya, Arjantin, Almanya ve İngiltere şampiyon unvanıyla yarı finale kalmıştı. Diğer şampiyonlardan İtalya bu turnuvaya katılamadı. Uruguay gruptan çıkamadı. Almanya son 32 turunda, Brezilya son 16 turunda kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya yarın saat 22'de, Arjantin ile İngiltere çarşamba saat 22'de karşılaşacak.
3: Fenerbahçe Shane Larkin transferini resmen açıkladı. Larkin 2018 yılından bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu. Lacivert Beyazlar'da 2 Euroleague şampiyonluğu yaşayan Larkin yeni takımı Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza attı. Amil erkek basketbol takımında da oynayan Shane Larkin için Sarı Lacivertli Kulüp resmi internet sitesinde transferi duyurduğu haberinde bu anlaşmanın kulübümüze ve Shane Larkin'e hayırlı olmasını diliyor. 2026-2027 sezonundan itibaren Fenerbahçe erkek basketbol takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde son 8 takım arasına kalmayı başardı. Amili takım voleybol takımının çeyrek finaldeki rakibi Kanada. Çeyrek finaller 22-23 Temmuz'da Çin'de oynanacak. Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 이타큐 yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sinop-Samsun yolunun 72-77. Kilometrelerinde ve Bingöl-Solhan yolunun 8-12. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: İtaki yol durumunu sundu.
0: Reklam. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Çoğumuz günlük hayatının koşturmacasında ortaya çıkan ağrıları bir ağrı kesiciyle geçiştirmeyi seçiyoruz. Oysa ağrı vücudumuzun yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna haber veren en dürüst elçisi. Peki bu mesajları ne kadar doğru okuyoruz? Merak ettiklerimizi anestezi ve reanimasyon uzmanı doçent doktor Savaş Çömle'ye soracağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba Zeynep Hanım, teşekkür ederim. Radyoya konuk olmak benim için çok keyifli. Yıllar önce, 10 yıl önce de NTV Radyo'ya başka bir sebepten konuk olmuştum. Çok güzel bir gündü. Yine güzel bir gün olmasını diliyorum.
1: Umarız, çok teşekkür ederiz. Şimdi hocam bu ağrı konusunu konuşalım istedik. Çünkü vücudun bize verdiği bir mesaj aslında bu ağrı. Ama bir yerimiz ağrıyınca hemen ağrı kesicilere de sarılıyoruz. Ağrıyı doğru olarak nasıl okuyabiliriz? Ağrı neden olur ya da birbirinden ayırt etmek için ne yapmak gerek?
2: Ağrı aslında vücudumuzda olup biten, aslında bir boyutuyla da ruhsal dünyamızda olup bitenlerin bir yansıması, bizim için bir semptom, semptom diyoruz biz buna. Birçok hastalığın bulgusu olarak değerlendiriyoruz ama günümüzde bunun dışında da ağrı çeşitleri var. Bu ağrıya da kronik ağrı diyoruz. Ağrı başlı başına bir hastalık aynı zamanda. Bir halk sağlığı problemi. Biz daha çok kronik ağrıyla uğraşıyoruz bu anlamda. Ama tabii ağrının mesela çok şiddetli, ani başlayan ağrılar bizim için bir dahili hastalık sebebi olabilir. Kafa içinde bir lezyon olabilir. Ani bir kanama olabilir. Ne bileyim bir apandisit olabilir. Bir safra kesesi problemi olabilir. Ani başlayan, daha önce olmayan, daha öncekilere benzemeyen hastalıklarda mutlaka bir doktor tarafından muayene edilmeye ihtiyacımız var. Tıbbi incelemeye ihtiyacımız var. Ama yıllardır devam eden ağrılarımız var. İşte hep aynı baş ağrısı, hep aynı bel ağrısı. Burada tabii acil bir durum olduğunu söyleyemeyiz ama mutlaka tabii bu ağrıyı tedavi etmek için bir hekimle görüşmek lazım. Çünkü ilginç olan şey burada bir ağrı bir insanda 3 aydan uzun sürerse ve iyi bir şekilde, uygun bir şekilde tedavi edilemezse kronik ağrıya neden oluyor. Ağrının nedeni ortadan kalksa da hayatımızı olumsuz etkileyen, sürekli devam eden bir sorun haline geliyor. O yüzden ağrıyı uygun yöntemlerle vaktinde tedavi etmek lazım.
1: Peki hocam, şimdi siz hastalıklardan bahsettiniz, hangi hastalıkların sebebi olabileceğinden, ama ciddi bir hastalığın, örneğin kalp ya da kanser mesajı veren bir hastalığın ağrısında bir farklılık olur mu? Ona eşlik eden başka unsurlar da var mıdır?
2: Yani şiddetli olan, öncekilere benzemeyen, birden başlayan, ani başlayan ağrılar bizi endişelendirir genellikle. Ağrının yeri tabii çok önemli bizim için. Neredeki ağrı, mesela göğsümüzdeki ağrı, kola yayılan ağrı, bazen kalple ilgili olur, bazen boyun fıtığıyla ilgili olur. Onun için mutlaka bir tıbbi danışmanlık hizmetine ihtiyacımız, bir hekimin görmesine ihtiyacımız olur. Mesela ani başlayan baş ağrıları, hiç daha öncekine benzemeyen baş ağrıları, daha önce yaşamadığımız şiddetteki baş ağrıları, beyinde anevizma dediğimiz küçük damar problemleri nedeniyle ortaya çıkabilir, acil müdahale gerekebilir. Kanser tabii toplumda çok önemli bir endişe kaynağı, kaygı kaynağı, ama kanseri tek başına ağrıyla değil, çok daha başka bir sürü sorunla birlikte ortaya çıkıyor ve o şekilde tespit edebiliyoruz.
1: Peki hocam, şimdi şunu sormak isterim. Az önce kronikleşen ağrıdan bahsettiniz. Ağrı olduğunda vücudumuzda ne gibi bir değişiklik oluyor ya da işte kasta ya da ağrıyan organda ne gibi bir değişiklik oluyor da biz onu ağrı olarak hissediyoruz?
2: Biliyorsunuz nasıl elektrik kablolarla taşınıyorsa bizim de vücudumuzda ağrı hissi, ağrı da dahil olmak üzere birçok his sinir sistemi tarafından taşınıyor. Sinir sistemi bunu algılıyor bir şekilde. Genellikle işte kolumuzdaki ağrıyı, işte bacağımızdaki ağrıyı hissettiğimiz yerden itibaren ağrı hisleri taşınıyor. Beyinde ağrıyla ilgili merkezlerde işleniyor ve biz ağrı olarak hissediyoruz. Bunlar tabii çok hızlı gerçekleşiyor bu süreçler. Ama bizim vücudumuz o kadar karmaşık ki vücudumuzun herhangi bir yerinde bir yaralanma olmadan da zihnimiz kendi kendine ağrı hissedebiliyor. Çünkü biz ağrıyı zihnimizle hissederiz. Veya bazı insanlar çok fazla hisseder ağrıyı, bazı insanlar çok daha az hisseder. Bu da insanlar arasında farklı olduğu gibi cinsler arasında farklılıklar var. Mesela kadınlar ve erkekler arasında ağrı hissetme açısından iki kat fark var. Kadınlar çok daha az ağrı hissederler.
1: Şimdi siz böyle bahsedince zihnimizle acaba ağrıyı hissetmemek için zihnimizle böyle bir hani olumlu düşünün, ağrımıyor gibi düşünün, bunun etkisi olur gibi bir düşünce geldi. Öyle bir şey olabilir mi hocam?
2: Gerçek ağrıyı zihnimizde yönetmek çok zor. Özellikle bedensel ağrıyı zihnimizde yönetmek çok zor. Böyle aşırı konsantrasyon, meditasyon yapanlar, işte ne bileyim bu meditasyon işini çok uzun yıllardır yapan rahiplerin daha az ağrı hissetmelerini sağlayan beyinde bir takım merkezleri geliştirdikleri söyleniyor. Bunu MR görüntüleriyle de saptayabiliyoruz ama bunlar çok uzun yıllardır süren eğitimler. Dolayısıyla ne yazık ki bu ruhsal dünyamızın gelişimiyle ilgili, yaşadığımız hayatın çocukluğumuzda olup bitenlerle ilişkili bir miktar, bedenimizde olup bitenlerle ilişkili. O yüzden bu konuda bazen hissettiğimiz ağrıyı başka bir zaman hissetmeyiz. Mesela üzüntülü olduğumuz zaman daha fazla ağrı hissederiz. Mutlu olduğumuz zaman daha az ağrı hissederiz. Veya mesela olmayan ağrıları da hissederiz. Fantom ağrısı diye bir ağrı çeşidimiz var. İlginç olduğu için anlatıyorum bunu. Mesela artık daha çok savaş dönemlerinde çok rastlanan bir hadise bu. İşte bacak kesiliyor bir şekilde veya kol yok. Ama kolu ve bacağı ağrımaya devam ediyor insanların. Olmadığı halde, olmayan organlar ağrıyor yani. Çünkü beynimizde bir harita var. O harita neyi algılarsa biz onu hissediyoruz. Yani ağrıyı aslında zihnimiz hissediyor. Bedenimiz değil yani.
1: Şimdi büyüklerimizden hep duyarız ya, bacaklarım ağrıyor, belim ağrıyor diye. Bu kronik ağrı kalıbını hangi ağrılara sokarsınız? Mesela bu ağrılar kronik ağrıya girmiş midir ve bunun bir tedavisi de var mıdır?
2: En yaygın ağrı çeşitlerinden bir tanesi bel ağrısı. Gerçekten çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Toplumda özellikle belli bir yaşın üstünde neredeyse %70 oranında gözükür bel ağrısı. Bel ağrısının uygun bir şekilde tedavi edilmesi lazım. Eskiden daha çok cerrahi yöntemler tercih ediliyordu. Hatta bir dönem özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde narkotik, morfin benzeri ilaçlarla bu tür ağrılar kontrol edilmeye başlandı. Ama günümüzde gene Amerika Birleşik Devletleri'nde morfin ve benzeri ilaçlara, fentanil daha çok popüler ismiyle, bağımlılık nedeniyle senede neredeyse 100 bin insan ölüyor. Dolayısıyla bu yöntemden vazgeçildi artık. Onun yerine kronik ağrılarla baş etmek için girişimsel ağrı tedavisi diye bizim tarif ettiğimiz, anestezi doktorlarının ameliyat ve mesela doğum ağrılarını kontrol etmek için kullandığı yöntemleri kullanıyoruz. Bu yöntemlerle uzun süreli ağrı kontrolü sağlamak mümkün. Hastaları uzun süreli remisyona sokmak, iyileştirmek mümkün. Dolayısıyla da ağrı kesicilere ihtiyacı azaltmak mümkün. Çünkü ağrı kesicilerin tamamının güvenli olduğunu düşünmüyoruz. İçlerinde görece daha güvenli olan ilaçlar var ama doğru zamanda, doğru dozda ve doğru şekilde kullanıldığı zaman bizim işimize yarıyor. Değilse günümüzde modern tıbbın en önemli kurallarından bir tanesi ağrının öncelikle girişimsel ağrı tedavisiyle yönetilmeye çalışılması. Ancak bütün bunlara rağmen sonuç itibariyle ağrıların %70'i 80'i medikal tedaviyle, ağızdan ilaçlarla tedavi edilebilir aslında. Bizim girişimsel ağrı tedavisine ihtiyacı olan hastaların oranı bu ağrılı hastaların %20'sinden fazla değildir aslında. Tabii bu oranlar bir fikir vermek için. Her toplumda, her bölgede bu oranlar tabii ki değişebilir. İleri yaş grubunun ağrılarının bir kısmı yaşlanmaya bağlı ağrılar. Yaşlanma bir ağrı nedeni ne yazık ki. Bundan korunmak için de yapabileceğimiz en güzel şey ileri yaşlarda kas gücümüzü artırmak. En etkili tedavi yöntemi, en etkili önleyici yöntem kas gücünün bir şekilde korunması ya da artırılması. Özellikle 60 yaş üstünde kronik bel ağrısının en önemli nedenlerinden bir tanesi kas kitlesinin her sene neredeyse %1, %2 oranında kaybolması. Dolayısıyla egzersiz ve düzenli ölçülü spor tabii ki yapmak en önemli ağrı tedavi yöntemlerinden bir tanesi.
1: Evet, hocam şimdi
2: Şaşırtıcı bir şekilde.
1: aklıma şu geldi. Şimdi iki insan tipi geldi günlük hayatta karşılaştığımız. Biri en ufak bir yerde hemen ağrı kesici içen, bir de ben ağrı kesici içmiyorum, ağrıya direniyorum diyen. Şimdi bu iki
2: Aslında ikisi de yanlış. Hayat hep denge üstüne kurulu. Hemen ağrımızda bir ağrı kesiciye başvurmak yerine ağrının nedenini anlamak önce. Çünkü her ağrı kesici her ağrıda da iyi gelmiyor bu arada. Ağrı kesicilerin bir takım yan etkileri de var. Mesela en yaygın yan etkiler en çok kullandığımız nonsteroid antiinflamatuar ilaç grubu var. Bu gruptaki ilaçlar işte en çok kullandığımız ilaçlar. Bunlar mide ve böbrekler üzerine olumsuz etkisi var. belli bir zamandan fazla kullanmamak lazım. Mesela yani bu kesin bir kural olmakla birlikte bir haftadan fazla kullanmamak lazım bunları. Ama daha güvenli ilaçlar var. Parasitamol grubu ilaçlar var. Onlar biraz daha görece uzun süreli kullanılabilir. Dolayısıyla ağrı kesici seçiminin de bir profesyonel destekle sağlanması lazım. Sebebini saptamak şartıyla. İkincisi de hiç ağrı kesici kullanmamak, ağrıya sürekli direnmek de doğru bir seçim değil. Çünkü sürekli ağrı hissetmek, özellikle 3 ayı geçtiği zaman bu ağrı hissi vücutta bazen biraz önce de bahsettiğim kronik ağrı dediğimiz bir hadiseye, bir başlı başına bir hastalığa neden oluyor. Yani neden olmadan ağrı hissedebiliyoruz. Numara yapmıyoruz ama kimse numara yapmıyor ama sebep yokken ağrı hissetmeye başlıyoruz ve bunu kontrol etmek de çok uzun, zor. Hiç kolay değil kronik ağrıyı yönetmek. Bütün dünyanın uğraştığı konulardan bir tanesi kronik ağrıyı yönetmek.
1: Peki beslenme bu noktada nerede duruyor hocam? Yani iltihap karşıtı beslenmeden bahsediliyor ağrı yönetiminde ama gerçekten ilaçlar kadar etkili olabilir mi ve bu besinler hangileri mesela?
2: Şimdi beslenmenin birçok ağrılı sendromda etkili olduğuna dair elimizde bir takım fikirler var. Özellikle bağırsak bakterilerinin çeşidi, zengin bir bağırsak bakteri florasına sahip olmak ağrıdan korunmak açısından son derece kıymetli aslında. Ama burada da bir takım genetik faktörler de var tabii. Yani bir kısmı sonradan edinilmiş faktörler beslenmeyle ilişkili olmakla birlikte ne yazık ki bir kısmı da genetik faktörlerle ilişkili. Dolayısıyla beslenme tabii ki önemli. Bağırsak floramızı güçlendirecek besinler tüketmek. Bunun için de genel olarak önerilen diyet Akdeniz diyeti. En çok tercih edilen diyet Akdeniz diyeti. Posalı beslenmek çok kıymetli. İhtiyaç halinde bağırsak florasını desteklemek için prebiyotik kullanmak hiç kötü bir fikir değil. Henüz yeterince doğru strateji keşfettiğimizi düşünmüyoruz. Ama tıpta genel olarak zararı olmadığını düşünüyoruz bu uygulamaların. Katkı sağladığını da düşünüyoruz. Ama henüz mesela bazı diyetler çok kıymetli. Şeker diyeti mesela ağrı tedavisinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Tabii ki bunları medikal tedaviyle ya da girişim sağlığı tedavisiyle karşılaştırmak mümkün değil. Bunları bir tür destek planı olarak öngörmek lazım. Zaten sadece ağrı tedavisi için değil, sağlıklı yaşam için de kaliteli beslenmek lazım. Özellikle dondurulmuş, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, bir süre için böyle bir diyet yapmak, şekerden uzak durup bu gıdalardan uzak durmak şeklinde böyle bir aylık, iki aylık diyetler var. Mesela bu diyetlerin ağrıyı kontrol etmek konusunda bize yardımcı olduğu gösterilmiş.
1: Şimdi sıklıkla masa başı çalışanların beli, kolu, boynu ağrır. Onlar için bir tavsiyeniz olur mu hocam? Uzun süre sabit kalarak çalışılıyor çünkü.
2: Şimdi ergonomi çok önemli bir şey. Hayatımızın her alanında oturma pozisyonumuzun, oturma koltuğumuzun çok iyi dizayn edilmiş olması lazım. Vücudun dengesine göre düzenlenmiş koltuklarda oturup çalışmak lazım. Bir de mutlaka belli aralıklarla kalkıp, en az saat başı kalkıp gevşeme egzersizleri yapmak lazım. Boynumuzu, omzumuzu, sırtımızı gevşetmemiz lazım. Aksi takdirde kas ağrılarından kurtulamayız. Saatlerce oturmak hem kaslarımızı yoracaktır hem bir süre sonra omurgamızın dengesi de bozulacaktır. Dolayısıyla ciddi problemler ortaya çıkabilir. Bu nedenle ofis çalışanları için bizi bazen bazı kurumlardan davet ediyorlar çalışanlara eğitim vermek için. Bu konuyla ilgili çalışanların gerçekten eğitilmesi lazım. Nasıl oturacağız, ne kadar zamanda bir ayağa kalkacağız, ne kadar zamanda bir dinleneceğiz. Mola yapmayı ciddiye almak lazım. Molasız çalışmak halk sağlığı için, özellikle kas iskelet sistemi için hiç doğru bir yöntem olmaz. Kaslarımızı gevşetmeyi ve belli aralıklarla esnemeyi, rahatlamayı utanmadan ofiste çekinir böyle şeylerden yapmak lazım.
1: Çok teşekkür ederiz hocam programımıza konuk olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için.
2: Rica ederim.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün vücudumuzun bize verdiği mesajı, ağrıyı konuştu. Konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı doçent doktor Savaş Çömlek'ti. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: Doktor bana doğruyu söyledi. Her evin hikayesi farklıdır ama doğru çatı için doğru tercih tektir. İşte bu yüzden tam 2500 yıldır insanlık çatılarda aynı malzemeye güveniyor. Kiremit'e 100 yıla varan deneyim, uzun ömürlü çözümler, dayanıklı yapısı ve yıllar boyunca güven veren çatı sistemleriyle sadece çatılar üretmiyor. Evlerin huzurunu koruyor. Çünkü çatıda gerçek kalite zaman geçtikçe anlaşılır. Ve yıllar sonra geriye dönüp baktığınızda hatırladığınız tek şey doğru karar vermiş olmanın huzurudur. Kılıçoğlu Kiremit. 100 yıla varan deneyim, uzun ömürlü çözümler, güvenle korunan çatılar.
3: NTV Radyo.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Haftanın ikinci günü kuzey kesimlerde sıcaklıklarda biraz düşüş var. Çünkü yağış da etkili olacak. İstanbul'da bu gece yarısı, yarın sabah sağanak yağmur görülecek. Yağış Sarıyer, Boğaz Hattı, Maslak, Anadolu yakası, özellikle Beykoz, Ümraniye genelinde sağanaklar şeklinde görülecek. Yer yer 20 ile 35 kilogram arasında yağmur düşebilir. Yani özellikle yarın sabah su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Yağış öğleden sonra yavaş yavaş etkisini kaybedecek. Tabii İstanbul'dan sonra Kocaeli, Bursa, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çankırı hattını da etkileyecek bu yağışlı sistem. Oralarda da yer yer şiddetli yağışlar bekliyoruz. Güney kesimlerde güneşli bir hava var. Ege'de biraz sıcaklık düşecek bu İstanbul üzerindeki yağmurla. Orada da biraz serinleme olacak ama çarşambadan itibaren ülke genelinde sıcaklıklar yeniden biraz yükseliyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da nem oranında artış olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde oldukça kuru bir hava vardı. Akşamları rahat uyuyabiliyorduk. Hatta biraz üşüdük bile hafta sonu. Ama çarşambadan itibaren nem oranında yükselme var. Adana'da hissedilen sıcaklık gölgede yine 43 derecelerde. Çünkü yüksek bir bağıl nem var orada. 70'leri geçen. Güneydoğu'da sıcaklıklar 45 dereceye kadar ulaştı. Özellikle Mardin, Kızıltepe'de. Yarından itibaren 1-2 derecelik düşüş var. Ama yine de 40 dereceler civarında seyredecek. Hafta sonunda daha yüksek sıcaklıklar başlayacak gibi görünüyor. Yani Temmuz'un ikinci yarısı çok daha yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Reklam.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
13: Benim bankam İş, İş Bankası.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: Merhaba, saat 18 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dünkü saldırılardan sonra Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukanın tekrar başladığını açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı'nda taşınan her yük için %20 ödeme alacaklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Trump, deniz ablukasının yalnızca İran gemileri ve İran müşterilerine uygulanacağını belirtti. ABD bundan böyle Hürmüz Boğazı'nın muhafızı olarak adlandırılacak dedi. Trump, sağlanan güvenlik gerekçesiyle Hürmüz'de taşınan yükler üzerinden %20 oranında ödeme alınacağını açıkladı. Bu sürecin de derhal başlayacağını belirtti. ABD Başkanı bu açıklamasından önce Amerikan basınına konuşmuş, Hürmüz'ü alıyoruz mesajı vermişti. İran tarafı ise açıklamaya tepki göstermiş, Hürmüz yönetimine ABD'nin dahil olmasına izin vermeyeceğiz denilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor, izliyoruz.
2: Toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçen haftaya damgasını vuran NATO zirvesine geçmeden evvel birkaç önemli hususa değinmek istiyorum. Sevgili vatandaşlarım, önceki gün başta Avrupa olmak üzere insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümüydü. Anma etkinliklerine bu sene ülkemizi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız iştirak etti. Boşnak kardeşlerimiz orada katledilen evlatlarını anarken biz de burada onlar için dua ettik. O hüzün, o utanç dolu günleri bir kere daha hatırladık. Tabii o günlerde yaşanan savaş kadar acı olan bir başka husus, Bosna Hersek halkının yalnız bırakılmasıydı. Avrupa'nın göbeğindeki etnik temizlik girişimini batılı ülkeler ve kurumlar sadece uzaktan seyretmekle yetindi. Sivilleri korumak amacıyla bölgeye gönderilen Birleşmiş Milletler koruma gücü kendisini dahi koruyamazken güvenli bölge olarak ilan edilen şehirler bugün bile utançla hatırladığımız katliamlara sahne oldu. Aralarında çocukların, kadınların, yaşlıların da olduğu 8372 boşnak katledilerek toplu mezarlara gömüldü. Üzerinden tam 31 sene geçmesine rağmen Srebrenica soykırımının kalbimizde açtığı yaralar kanamaya halen devam ediyor. Mavi kelebeklerin izinde ortaya çıkartılan her toplu mezarla kimlik tespiti yapılan her şehit naaşı ile birlikte yüreğimize yeni bir ateş düşüyor. 31. seneyi devriyesinde Srebrenica şehitlerini bir kez daha rahmetle yad ediyor, mekanları cennet olsun diyorum. Türkiye olarak benzer acıların tekerrür etmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin barış içinde yaşadığı istikrarlı ve müreffeh bir Bosna Hersek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Türk milletinin desteğinin her zaman Bosna Hersek'le beraber olacağını bugün bir kere daha ifade ediyorum. Yine bu vesileyle dün vefat eden kıymetli dostum Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye de Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Katar Emiri Şeyh Temimi şahsında dost ve kardeş Katar halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum. Merhum Şeyh Hamad vizyoner liderliğiyle Katar'ın bugünlere gelmesinde çok büyük pay sahibiydi. Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının meseleleriyle yakından ilgilenen, nerede bir kanayan yara varsa sarmak için koşturan vicdanlı, dirayetli, samimi bir Müslümandı. Gerek şahsım, gerekse ülke olarak Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yaptığı eşsiz katkıları hiçbir zaman unutmayacak, kendisini şükranla hatırlayacağız. Rabbim ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin. Değerli arkadaşlar, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tertiplediğimiz zirveye ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanı iştirak etti. Zirve öncesinde yapılan farklı açıklamalara rağmen Amerikan Başkanı Sayın Trump dahil liderlerin tamamı davetimize bizzat icabet etti. Liderlerin yanı sıra 100'e yakın bakan, 1000 delege olmak üzere 4800 üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcisini ve davetliyi Ankara'da misafir ettik. Müttefik ülkelere ilave olarak NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya ile İstanbul İşbirliği girişimi ortaklarından Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanı veya bakan düzeyinde zirveye katılmıştır. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara da 8 Temmuz'da Ankara'ya ikili ziyaret gerçekleştirmiştir. 2500'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu zirveyi takip etmiştir. Bir defa şu noktayı önemli vurgulamak durumundayım. NATO zirveleri güvenliğin en üst düzeyde gözetildiği, en küçük bir ihmale, en küçük bir dikkatsizliğe mahal verilmeyen uluslararası toplantılardır. Güvenlik tedbirleri noktasında biz de işi şansa bırakmadık. Emniyet, istihbarat ve adli birimlerimizle her türlü önlemin ölçülü bir şekilde alınmasını temin ettik. Gerekli bilgilendirmeler haftalar öncesinden kamuoyumuza yapıldı. Tespit edilen altyapı eksikleri yoğun bir çalışmayla vakitlice giderildi. Bu çalışmalar için bakanlıklarımız ve valiliğimizle birlikte yerel yönetimleri de harekete geçirdik. Hem Esenboğa Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiğini hafifletmek, hem de resmi ziyaretlerde kullanılmak üzere Etimesgut Askeri Havalimanı'nı yeniden ihya ederek hizmete açtık. Böylece başkentimize yolları, asma köprüsü ve devlet konuk evi ile modern bir havalimanı daha kazandırmış olduk. Ankara Havalimanı'nın şehrimize tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Zirve süresince güvenlik, ulaşım, ticaret, kamu düzeni ve şehir hayatının idamesi arasında hassas bir denge kurmaya ihtimam gösterdik. Ama buna rağmen zirve sebebiyle günlük hayatı etkilenmiş olan tüm Ankaralı kardeşlerime sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum. Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Bunun yansımalarını özellikle turizmde göreceğimizi düşünüyorum. Allah nasip ederse bu sene Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Türk dünyasından kardeşlerimizle beraber Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. İnşallah aynı başarıyı 29-30 Ekim tarihlerinde düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de sergileyeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermiştir. Toplam 96 kamera, 18 naklen yayın aracı ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla beraber tüm dünyaya ulaştırılmıştır. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarına kıyasla Ankara zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur. Bu ilginin gerek uluslararası basında, gerekse sosyal medya mecralarında halen devam ettiğini görüyoruz. Mehter Marşı'ndan tören kıtasında ilk kez yer alan Yeniçerilerimize, Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisinden atlı birliklerimize, verilen hediyelerin özgünlüğünden organizasyonun kusursuzluğuna, külliyemizden kütüphanemize kadar birbirini tamamlayan pek çok unsur insanların ilgisini çekmeye, konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Bütün bunları sadece Türkiye'nin tanıtımı açısından değil, Türk kültürü ve tarihinin zenginliğiyle Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini göstermesi bakımından önemli buluyoruz. Tabii burada artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir. Faydalıdır, hayırlıdır. Türkiye'nin başarısı 86 milyonun tamamının başarısıdır. Türkiye'nin sıkıntısı ise bila istisna hepimizin sıkıntısıdır. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır. NATO Liderler Zirvesi işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. Milletimizin azamet ve asaleti, devletimizin itibar ve prestiji zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde adeta tecessüm etmiştir. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarını kösleriyle, davullarıyla, zurnalarıyla coşturan mehter takımımız. Osmanlı'nın en seçkin askeri birliklerinden Yeniçeri Ocağı'nın da yer aldığı muhafız alayımız zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Kıymetli basın mensupları, Ankara zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk aldığı, külfetin daha adil paylaşıldığı ve kolektif savunmanın öncelendiği yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaşması, toplantıyı ittifakın tarihi zirvelerinden biri haline getirmiştir. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Zirvede savunma sanayi işbirliğinin önündeki engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kayda geçirdik. Şurası da önemlidir. Zirvenin ana etkinliklerinden biri olarak bu yıl ilk kez tertiplenen savunma sanayi forumuna 1000'e yakın katılımcı ve basın mensubu iştirak etti. Ayrıca ittifakın öncelikli konularından biri olan drone karşıtı çalışmalar dikkate alınarak insansız sistemlere karşı özellikle koyma mükemmeliyet merkezinin Konya'da kurulmasına karar verildi. Zirve Türkiye'nin tezlerinin en güç şekilde dillendirildiği bir platform görevi görmüştür. Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı saldırıları çok net biçimde gündeme getirdik. Rusya, Ukrayna Savaşı'nın diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini bir kere daha vurguladık. Zirve marşında 3 gün boyunca yoğun temaslarımız oldu. NATO Genel Sekreterinin yanı sıra Kanada, Finlandiya, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Karadağ, Slovakya, Arnavutluk ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Suriye'deki son durumu değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca savunma ve güvenlik temalı aralarında 50'nin üzerinde düşünce kuruluşunun katılımıyla Ankara Palas'ta düzenlenen programın da bulunduğu 7 ayrı etkinliğe ev sahipliği yaptık. Zirveye katılan liderlerin eşlerini de milletimizin müstesna misafirperverliğini yansıtan başarılı bir organizasyonla en güzel şekilde ağırladık. Tabii özellikle Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerek ikili ticaretimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha karşılamadan ağırlama ve uğurlamaya kadar zirvenin her aşamasının devletimizin gücüne mütenasip şekilde icrasında emeği geçen tüm görevlilerimize, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Haftalardır büyük bir özveriyle çalışan tertip heyetimizi, polisi, jandarması, askeriyle tüm güvenlik kuvvetlerimizi, diplomatlarımızı, koruma personelimizi, sağlık görevlilerimizi, altyapı eksiklerinin giderilmesine katkı veren mahalli idareler çalışanlarımızı, mihmandarından protokolüne, aşçısından garsonuna, pilotundan şoförüne, temizlik görevlisinden teknik personeline, iletişimden özel sektör kuruluşlarımıza kadar isimlerini burada tek tek sayamayacağımız tüm kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. NATO Ankara Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletim, değerli basın mensupları, üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik.

0: avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Sanayicilerimizin sadece yeni yatırımları için değil, işletme sermayesi noktasında da uygun koşullu finansmana erişim imkanını güçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamaları ekrana getirdik. Haberle devam edelim. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yeni bir operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
2: 15 Temmuz öncesi 81 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonu Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ortak açıklamayla duyurdu.
3: Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ-PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. 81 ilimizde örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurların çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.
2: İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde başlatılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor.
4: Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.
2: FETÖ-PDY'ye yönelik operasyon 81 il Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülüyor. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı için Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. O etkinliklerden en önemlisi çarşamba günü Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, 15 Temmuz'un 10. yılında milletimizin iradesiyle yazdığı destanı aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı birlik ruhuyla yaşatmak üzere Başkent Millet Bahçesi'nde buluşuyoruz dedi. Duran saat 16'da gerçekleştirilecek etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağını belirtti. Duran mesajında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programında aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız ifadelerini kullandı. İsrail ve ABD'nin İran rejimini devirdikten sonra iktidara eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı getirmeyi planladığı ancak bu planın hayata geçirilemediği haberleri daha önce basına yansımıştı. Bununla ilgili yeni iddialar gündemde. Amerikan New York Times gazetesi İsrail gizli servisi Mossad'ın yıllardır Ahmadinejad'la temasta olduğunu yazdı. Ahmadinejad'ın halen devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutulduğu iddia edildi.
5: İran

0: rejimi devrilecek, yeni yönetimi eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad üstlenecekti. İsrail bunun için yıllarca süren plan hazırladı ama plan başarıya ulaşamadı. Amerikan New York Times gazetesi Ahmadinejad'ın İsrail tarafından İran'ın yeni lideri yapılmaya çalışılmasıyla ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi. İddiaya göre İsrail, Ahmadinejad'la ilk olarak çevre konferansına katılmak üzere 2023'te gittiği Guatemala'da temasa geçti. İranlı yetkililer aslında önce Ahmadinejad'ın Guatemala'ya gitmesine engel oldu. İran'ın eski cumhurbaşkanı havalimanında oturma eylemi başlatınca yetkililer geri adım atmak zorunda kaldı. Bir yıl sonra bu kez Mahmut Ahmadinejad iklim konferansına katılması için Macaristan'daki Ludovica Üniversitesi'nden davet aldı. New York Times'a göre bu davet İsrail tarafından organize edilmişti ve Ahmadinejad burada Mossad'ın o dönem başkanı olan David Barnea ile bir araya geldi. Mossad bu görüşmeden kısa süre sonra Ahmadinejad'la temasa geçtiği konusunda Amerikan gizli servisi CIA'yı de bilgilendirdi. İsrail'in geçen yıllarda İran dışında birkaç kez daha Ahmadinejad'la bir araya geldiği ve seyahat masraflarını İsrail'in karşıladığı vurgulandı. Planların son aşaması çerçevesinde İsrail rejimin gözetim altında olan Ahmadinejad'ı kurtarmak için savaşın ilk gününde 28 Şubat'ta evine hava saldırısı düzenledi. Korumaları ve zırhlı aracı hedef alındı. Saldırının ardından Mossad ajanları vurulan bölgeye giderek Ahmadinejad'ı buradan aldı, İran'da gizli, güvenli bir eve götürdü. Ancak bu şekilde yürütülen kurtarma operasyonu Mahmut Ahmadinejad'ı rahatsız etti ve İsrail'in planlarından hayal kırıklığına uğradı. Sonunda eski İran Cumhurbaşkanı nasıl olduğu tam bilinmeyen bir şekilde bulunduğu güvenli evi terk etti. Mahmut Ahmadinejad son olarak İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane'in cenaze töreninde ortaya çıktı. Çevresi güvenlik görevlileriyle sarılıydı. Üst düzey İranlı yetkililere göre Ahmadinejad halen İran devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutuluyor. İktidarı döneminde İsrail'in haritadan silinmesi gerektiğini söyleyen ve Yahudi soykırımını tanımayan Ahmadinejad'ın daha sonra İran rejimiyle ters düşmeye başladığı için İsrail tarafından seçildiği belirtiliyor. Kendisine yakın kaynaklara göre Ahmadinejad, İsrail'in rejimi devirdikten sonra ülkeyi tanımayan ve yurt dışında yaşayan bir muhalifi iktidara getirerek İran'ın istikrarsızlaştırılmasından korktu. Bu nedenle İsrail'le işbirliği yapmayı kabul etti.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzuli uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
10: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: İki kabuklu yumuşakçalar arasında yer alan deniz canlısı pinalar, denizlerin doğal arıtma tesisleri olarak kabul ediliyor. Peki pinalar bu işlevi nasıl yerine getiriyor? Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı anlattı.
3: Pina denizin dibinde sabit olarak yaşayan büyük bir iki kabuklu. Kocaman bir midye gibi düşünsün değerli dinleyenlerimiz. Denizin dibinde yaşarken deniz suyunu filtre ederek besleniyor ve aynı zamanda deniz suyunun içerisindeki çözülmüş oksijen alıyor. Ortalama bir pina saatte 6 litre deniz suyunu filtre ediyor. Yani denizin doğal filtresi gibi çalışıyor bu canlılar. Çünkü sabit olarak tutundu. Beslenmek için deniz suyunun içerisindeki askıda bulunan parçacıklara ihtiyaç var. Ne var o parçacıkların içinde? Plankton var, minik minik, mikroskobik, hayvansal olabilir, bitkisel olabilir. Ne var başka? Bizim arıtmadan denize gönderdiğimiz atıklarımız var. İşte pinalar bunları alıyor, onlarla besleniyor. O esnada deniz suyunun içerisindeki bulunan çözülmüş oksijenle de nefes almış oluyor. Pinalar azaldığı zaman denizin doğal arıtma kapasitesi de doğal olarak azalmış oluyor.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: NTV Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Nathan Ake, Fenerbahçe'nin teklifini heyecanla kabul ettiğini söyledi. Hollandalı savunmacı, dört kulvarlı yarışacağız, ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak, dedi.
8: Nathan Ake, Fenerbahçe forması giyeceği günü bekliyor. Avusturya kampında kulüp televizyonuna konuşan 31 yaşındaki Hollandalı savunmacı, Dünya Kupası'nın ardından dinlenme fırsatı bulduğunu ve kısa süre içinde oynamaya hazır hale geleceğini söyledi.
9: İlk işim savunma yapmak ve savunma hattı organizasyonuna yardım etmek. Topla oyunda da faydalı olmaya çalışıyorum. Oyunu okumak benim güçlü yanım. Takım arkadaşlarınızla aranızdaki iletişim savunmada çok önemli. Bu da birlikte oynadıkça zamanla gelişir.
8: Ake, Fenerbahçe'den teklif aldığında Manchester City'de birlikte oynadığı Ederson'la görüştüğünü açıkladı.
9: Kulübün teklifi çok ilgi çekiciydi. Hemen Ederson'la konuştum ve bana Fenerbahçe'nin harika bir kulüp olduğunu söyledi. Stadımızdaki atmosferi ve taraftarı anlattı. Benim için kolay bir karardı.
8: Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik Zabce'yi konuk edecek.
9: İlk amacımız Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Sonrasında da lige iyi başlamak. Dört kulvarda yarışacağız ve Fenerbahçe yer alacağı bütün kulvarlarda kazanmak için mücadele eder. Biz de bunu yapmaya çalışacağız.
8: Kendisine gösterilen ilgi için teşekkür eden Nathan Ake, sezon içinde de Fenerbahçe taraftarının desteğini istedi.
7: Beşiktaş'ta Doğan Alemdar, teknik direktör Vincenzo Italiano'dan forma bekliyor. Milli kaleci, bu rekabet her zaman başarı getirmiştir, diye konuştu.
8: Beşiktaş'ın kalesinde forma rekabeti başladı. Siyah beyazlılar, iki yeni file bekçisi Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'le Slovakya kampında yeni sezona hazırlanıyor. Milli kaleci, rekabetten Beşiktaş'ın kazançlı çıkacağını söyledi.
10: Tabii ki Nübel de çok önemli bir isim. Almanya'da futbola devam etti, buraya geldi. Ben de Türk doğumlu olarak burada mücadele ediyorum. Beşiktaş'a geldik. İkimiz de aynı anda geldik. Bence iki tarafı için de çok güzel olacak. Çünkü ortada bir rekabet var. Bu rekabette her zaman başarı getirmiştir.
8: Doğan, 2023-24 sezonunda TUA'da birlikte forma giydiği Olaytan'la aralarındaki görüşmeyi de anlattı.
10: Diğer arkadaşlarım gibi Olaytan da bana bir mesaj attı. İlk haberi aldığında büyük ihtimalle. O da çok mutlu oldu. Güzel bir arkadaşımız vardı onunla geçmişten de. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız.
8: Doğan Alemdar, şampiyonluk hedeflerinde Beşiktaş taraftarından da destek istedi. Siyah beyazlılar, Ocak ayında Mert Günok'la, sezon sonunda da Ersin Destanoğlu ve Davis Vazquez'le yollarını ayırdı.
7: 2026 Dünya Kupası'nda 4 yarı finaliste FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alıyor. Ancak bu dev turnuva 4 eski şampiyonun finale kalma mücadelesine 3. kez sahne olacak.
8: Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin. Tarihte ilk kez FIFA Dünya sıralamasının ilk 4'ü Dünya Kupası'nda da son 4'e kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen 4 ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte 3. kez yaşanacak. 1970'te İtalya, Almanya, Uruguay ve Brezilya, 1990'da da İtalya, Arjantin, Almanya ve İngiltere şampiyon unvanıyla yarı finale kalmıştı. Diğer şampiyonlardan İtalya bu turnuvaya katılamadı. Uruguay gruptan çıkamadı. Almanya son 32 turunda, Brezilya son 16 turunda kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya yarın saat 22'de, Arjantin ile İngiltere çarşamba saat 22'de karşılaşacak.
7: Fenerbahçe Shane Larkin transferini resmen açıkladı. Larkin 2018 yılından bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu. Lacivert Beyazlar'da 2 Euroleague şampiyonluğu yaşayan Larkin yeni takımı Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza attı. Amil erkek basketbol takımında da oynayan Shane Larkin için Sarı Lacivertli Kulüp resmi internet sitesinde transferi duyurduğu haberinde bu anlaşmanın kulübümüze ve Shane Larkin'e hayırlı olmasını diliyor. 2026-2027 sezonundan itibaren Fenerbahçe erkek basketbol takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde son 8 takım arasına kalmayı başardı. Amili takım voleybol takımının çeyrek finaldeki rakibi Kanada. Çeyrek finaller 22-23 Temmuz'da Çin'de oynanacak. Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. Şansa kalmaz işimiz,
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam İş
2: Bankası. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar, konumuz NATO zirvesindeki yemekler. Evet, NATO zirvesi için dünya liderleri Ankara'daydı, dünyanın gözü Ankara'daydı, bizim de gözümüz sofralarda. Şimdi elbette ki sofralar önemli, siyasi mesajlar dışında yemekler de çok konuşuldu. Aslında yemeklerle mesajlar nasıl veriliyor, bu konuda konuşuldu, gastro diplomasiden bahsedildi. Evet, hangi şefler neler yaptılar, hangi lider hangi yemeği sevdi, bütün bunlar gündemi meşgul etti. Şimdi bu tür protokol yemeklerinde menü gerçekten önemli. Hem bir ülkenin mutfağını, bir ülkenin ürünlerini göstermek için bir fırsat. Hatta geçmişte, özellikle tarihte, bir takım mesajlar verilmek için de bu tür protokol yemekleri bir fırsat olmuş. Yani bazen işte gelen konuğu da onurlandırmak için onun ülkesinden bir örnekle, işte bizden bir örnekle falan bu tür sofralar düzenlendiği olmuş. Ama şimdi bakarsak aslında burada tek bir lider yok, tam bir liderler grubu var. Dolayısıyla bütün dünya sahnesine çıkıyor gibiyiz. Burada da çok güzel bir karar alınmış aslında. Anadolu'nun ve Trakya'nın, Türkiye'nin bütün lezzetleri her şekilde sunulmaya çalışmış. Aslında ben buradaki mesajı şöyle okuyorum. Çeşitli kültürlerden oluşan, farklı özellikleri olan bir kültür mozaiği olduğu verilmeye çalışılmış. Çünkü tek bir yörenin mutfağı ön plana çıkarılmamış. Aksine Türkiye'nin her yerinden bir lezzet, bir esinti, bir yemek pişirme tekniği, bütün bunlara çok özen gösterilmiş. Şeflerimiz de özenle seçilmiş doğrusu. İki Michelin yıldızlı Fatih Tutak var. O liderlere servis yapmış külliyede. Osman Sezener First Lady'leri Millet Kütüphanesi'nde büyük bir ekiple, yüzlerce kişilik, binlerce kişilik bir davete de aynı zamanda servis yapmış. Bir de tabii ki gene Michelin listesine giren şefimiz Sinem Özler var ki o da Anadolu mutfağını öyle çok değiştirmeden, gerçekten olduğu gibi yaparak ama mükemmel yaparak, doğru malzemeyi kullanarak son derece güzel yemekler yapıyor. Türkiye'de çok zengin bir ürün çeşitliliği var. Tek bir tipten bahsetmiyoruz. Aslında yemeklerde de böyle pişirme teknikleri olsun, her türlü çeşitlilik var. Tabii bu tür kalabalık davetlerde aynı zamanda son anda doğru bir şekilde servis yapabilmek de önemli. Onun için daha önceden yavaş yavaş pişmiş yiyecekler, yani son anda ızgara falan sıkıntısı yaratmayan yiyecekler, yemekler ön plana çıkıyor. Fakat gerçekten menülerin çeşitli olması da çok iyi. Aslında tema olarak benzerlikten söz edebiliriz ama en azından her davette hep aynı yemekler kullanılmamış. Ben daha önce Clinton Türkiye'ye geldiğinde, işte parlamenter asamble olsun, Dolmabahçe Sarayı'nda çeşitli protokol yemeklerine katılmıştım. Şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. O zaman daha ben yemek yazarı bile olmamışım. Fakat hemen hemen her menü aynıydı. O zaman neredeyse bütün davetlerde ön plana çıkarılan şablon bir menü vardı. Mutlaka zeytinyağlı fasulye olur, Ayşe Kadın fasulye. Mutlaka bir hünkâr beğendi olur tas kebapla. Çünkü son anda servis yapmaya çok uygundur. Üstüne genellikle bir tavuk göğsü kazan dibi olur. Bazen baklava olur, yani şuruplu bir tatlı olur. Önden bir ordöv tabağı dedikleri, işte zeytinyağlıların falan olduğu bir tabak olabilir. Orada da genellikle bir biber dolması olur falan. Bu tür şeyler yapılırdı ve arada da bir su böreği olurdu mesela. Ve Clinton geldiğinde hemen hemen her öğünde aynı yemek neredeyse servis yapılmıştı. Bu sefer bir farklılaşma var. Üstelik de ürünlerin menşei de belirtilmiş. Sofrada yerli ürünler gerçekten de önemliydi. Dikkati çekti. Bazıları diğerlerinden öne çıktı. Hepsine bakacağız. Hatta o ürünlerin hepsinin ayrıntılarını inceleyeceğiz. Püf noktalarını konuşacağız. Neden onlar seçildi? Nerelerden geldi? Hepsi bu hafta konumuz. Takipte kalın. Hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Yeni köprü Hakkari yolunun 0-1. Kilometrelerinde. ve Ankara-Konya yolunun 56-59. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Güney Koreli yazar Lim Sun-woo'nun ilk öykü kitabı Hayaletin Kalbi Itaki yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Tayfun Kartal çevirmiş. Lim Sun-woo 1995 Seul doğumlu. Modern hayatın yalnızlığını, yas ve yabancılaşma temalarını büyülü gerçekçilikle harmanlayan Sun-woo, hayaletin kalbinde görülmeyen, ifade edilemeyen, açıklanamayan duyguları keşfeden 8 fantastik öykü anlatıyor. Tanıtım metninde kendi bedeniyle bir fırında yüzleşenlerin, dünyayı ele geçiren mutant deniz analarının, eski sevgilisinin dairesinde ağaca dönüşen kalbi kırık bir adamın, elektrikli süpürgenin içine hapsolmuş K-pop yıldızı adayı bir hayaletin ve kedilerini öldüren vahşi bir köpekten intikam almak için içindeki kediyi ortaya çıkaran bir karakterin öyküleri bunlar denilmiş. İngiliz siyaset bilimci Colin Hay'in editörlüğünü üstlendiği Siyaset Nedir isimli derleme Kadim yayınlarından çıktı. Muhammed Berdibek'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı kutuplaşma çağında siyasete dair temel bir kılavuz. Siyaset üzerine 13 makalenin yer aldığı kitap siyaseti farklı bakış açılarıyla yeniden düşünmeye çağırıyor. Ritüellerden söyleme, kimlikten tarihe, krizden gündelik pratiklere kadar uzanan geniş bir yelpazede siyasetin nasıl kurulduğunu, nasıl işlediğini ve hayatlarımızı nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor bu 13 farklı makale. Kitapta siyaset yalnızca devletlerin, partilerin ya da seçimlerin alanı değil, aynı zamanda anlamın üretildiği, kimliklerin kurulduğu, geçmişin yeniden yazıldığı ve geleceğin tasarlandığı bir mücadele zemini olarak karşımıza çıkıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Telefon deyince vatan.
12: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
13: Hangi Kredi?
14: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Akdeniz, yazları termometre değeri birçok kentten düşük olmasına rağmen havanın en bunaltıcı olduğu bölgemizdir. Nedeni ise şu: Temmuz ortalama sıcaklığı Adana ve Antalya'nın 34 derece. Aslında çok yüksek değil. Ancak bağıl nem oranı diğer bölgelerden çok daha yüksek. Yazın çoğu gün lodos yönünden çok nemli ve sıcak esen rüzgar bağıl nemi öğle bile %80'lere çıkarabildiğinden hissedilen sıcaklık çoğu gün 40 dereceye yakın seyrediyor. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saat 19. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısından sonra kameraların karşısına geçti. Ve geçen hafta Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini değerlendirdi. Liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına yöneltilen eleştirilere de yanıtı vardı.
1: Ankara zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dünkü saldırılardan sonra Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukanın tekrar başladığını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda taşınan her yük için %20 ödeme alacaklarını duyurdu. Trump açıklamasını sosyal medyadan yaptı. Deniz ablukasının yalnızca İran gemileri ve İran müşterilerine uygulanacağını da belirtti. Amerika bundan böyle Hürmüz Boğazı'nı muhafaza olarak adlandırılacak dedi. Trump, sağlanan güvenlik gerekçesiyle Hürmüz'de taşınan yükler üzerinden %20 oranında ödeme alınacağını belirtti. Bu sürecin derhal başlayacağını söyledi. Trump bu açıklamasından önce Amerikan basınına konuşmuş, Hürmüz'ü alıyoruz mesajı vermişti. İran tarafı ise açıklamaya tepki göstermiş. Hürmüz yönetimine Amerika'nın dahil olmasına izin vermeyeceğiz demişti.

0: NTV Radyo.
1: İran'la Amerika arasındaki bu karşılıklı saldırılarla ilgili İngiliz Financial Times gazetesinde bir yorum var. Gazete Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alabilmek için bir kumar oynadığı görüşünde, çatışmaların kontrolden çıkma riskinin olduğu vurgulanıyor.
2: Tahran, Hürmüz Boğazı konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile yüksek riskli bir kumar oynuyor. Geri adım atan ilk tarafın Trump olacağını umuyor. İngiliz Financial Times gazetesi, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan son saldırıları kumara benzetti. Gazete, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geri adım attırmaya çalıştığını yazdı. İran'ın bu hamlesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz'ün kontrolünün kendisinde olduğunu kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi. Gazeteye konuşan Chatham House Orta Doğu Direktörü Sanem Bekir, kumar oynuyorlar. Amaçları varlıklarını korumak ve sahip oldukları nüfuz algısının aşınmasını önlemek. Hayatta kalmak için bunu yapmak zorunda olduklarını düşünüyorlar dedi. İran'ın düşük yoğunluklu çatışmayı göğüsleyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni yıpratmayı umduğu vurgulandı. Ancak bu durumun bir çıkmaza sürüklendiğinin altı çizildi. Çatışmaların kontrolden çıkma riski bulunduğuna işaret edildi. Ancak İran'da yeni rejimin risk almaktan kaçınmadığına dikkat çekildi. Sanem Bekin, bu varlığını sürdürme mücadelesi veren yeni bir rejim. Ali Hamaney oldukça kendinden emindi. Gücünü pekiştirmiş ve dengeli bir duruş sergilemişti. Bu kişilerse henüz sınanmadı yorumunda bulundu.
1: İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki gizli yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 şüpheli yakalandı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu doğrultuda Kaçakçılık Şube ekipleri bir inceleme başlattı. Bir gizli tanığın verdiği kart içerisinde, taşınabilir kart içerisindeki emniyet mahrem analiz raporu başlıklı veriler bulundu. Çalışmalarda bu yapılanmada yer alan kişilerle irtibatlı olan zanlıların da izine ulaşıldı. Şüphelilerin Banka Asya'da hesaplarının bulunduğu ve ankesörlü hatlardan konuştukları tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde toplam 8'i aktif kamu görevlisi, 24 şüpheli gözaltına alındı. Bir firari şüpheli aranıyor. ...15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde kabine üyeleri o gece yaşadıklarını anlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla o dönem Çalışma Bakanı olan Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun çalışmalarına bakalım.
3: Çocuklarımla vedalaştım, abdest aldım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını bu sözlerle anlattı. O dönem İzmir Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığını anlatan Uraloğlu, o gece 29 iş makinesini askeri birliklerin önüne yerleştirdiklerini ve kritik bir adım attıklarını kaydetti.
4: Bu sadece bir darbe karşıtı direniş değil, inancın teknolojiyi, azmin kudreti, ruhun maddeyi yendiği bir destandır. O gece yazılan destan, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da yazılan destanların 21. yüzyıldaki devamıdır.
3: Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu o dönem Çalışma Bakanı'ydı. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.
5: Biz Çankaya Köşkü'nde bir strateji üretmiştik. Yani Ankara ile ilgili. Meclis açılacak, TRT adım atılacak, Genelkurmay'la ilgili adım atılacak ve sonra da bir zaman dilimi sonra da Kahraman Karazan'ı keşfettik o gece. Sağda olan, sokakta olan veya bu işin mücadelesi eden herkes açısından zor bir geceydi.
3: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay o gece Sakarya'daydı.
6: Türk İş 1 milyon işçisinden bu darbenin sonuna kadar karşısında.
3: Atalay o gece Türk İş üyelerine darbeye direnmek için sokağa çıkın çağrısı yapan isimler arasındaydı.
6: Herkes bayraklar elinde sabaha kadar ya burada ya valinin önünde olacak.
1: Venezuela'da 4000'den fazla can kaybına yol açan depremlerle ilgili Türkiye yardımları sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin yurda dönüşü için ülkeye giden iki askeri kargo uçağı Venezuela'ya beraberinde 30 tonu aşkın insani yardım taşıdı.
3: Türkiye 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ikiz deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Venezuela'ya yardım elini uzatmayı sürdürüyor. 24 Haziran'daki depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerini seferber eden Türkiye'nin 30 tonluk insani yardım malzemesi başkent Caracas'a ulaştı. Yardım malzemesi doldurulan iki askeri kargo uçağı Simon Bolivar Havalimanı'nda Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hill tarafından karşılandı. Büyükelçi Karamanoğlu burada yaptığı konuşmada Türkiye'de 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Venezuela'nın arama kurtarma ekipleri gönderdiğini anımsattı. Venezuela'daki depremlerin ardından Türk kurumlarının da büyük bir gayret gösterdiğini belirtti.
0: Silahlı kuvvetleri insani yardım tugayına, AFAD personeline, UMKE personeline ve Türk Kızılayı personeline çok teşekkür ediyorum. Hakikaten burada büyük bir cesaret ve özveriyle Venezuelalı dostlarımızın yanında olduğumuzu gösterdiler. Bugün itibariyle bu görevleri tamamlandı. Ülkemize yolcu ediyoruz. Bunu yaparken de ekiplerimizi götürmeye gelen iki uçağımız yaklaşık 30 ton insani yardım getirdiler. AFAD'ın 275 tane büyük çadırken kurmak üzere. Ayrıca 7 tona yakın da tıbbi malzeme ve ilaç getirildi.
3: Venezuelalı bakan da Türk halkına teşekkür etti.
7: Türkiye her zaman olduğu gibi felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu.
3: Venezuelalı bakan Hill, Türk ekiplerine Venezuela kahramanları nişanı takdim edildiğini hatırlattı. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz diye konuştu.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken.
9: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
8: Maç takvimi.
10: Dünya Kupası'nda yarı finaller için geri sayım sürüyor. İlk yarı finalde turnuvanın en dikkat çekici eşleşmelerinden biri futbol severleri bekliyor. Fransa ile İspanya yarın saat 22'de finale çıkabilmek için kozlarını paylaşacak. Diğer yarı finalde ise şampiyonluğun güçlü adaylarından İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Bu mücadele çarşamba günü saat 22'de başlayacak.
8: Maç takvimi.
9: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
8: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
11: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
8: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
11: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
12: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
13: Size Fuzul uyar.
12: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
14: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
16: Kredi. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
17: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
18: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
19: NTV Radyo.

0: Enrique Sésamo.
1: Tarihinin en etkileyici ve unutulmaz aryalarının sesi, Çalkantılı Aşkları ve müziğe adanmış ömrüyle Maria Callas'ın sahne yaşantısını, sesinin ardındaki yalnızlığı ve geride bıraktığı zamansız mirası öğreniyoruz. Anlatan, müzik otoritesi Ahmet Erenli.
2: Esasında opera biraz zor bir dal tabii ki. Ben de operanın içine dalmadan önce diyeyim, klasik herkes gibi rock, pop, o tip müzikler dinliyordum. Ama daha sonra bir opera temsiline gittim İstanbul'da. Ondan sonra büyük bir merak başladı bende operaya karşı. Onun için biraz şöyle diyeyim, çok sesli müziğe, batıdaki bu klasik müziğe biraz aşina olmanız gerekiyor tabii ki. O biraz bende vardı, çok olmasa bile vardı. Maria Callas ise tamamen bambaşka bir şey. Şimdi opera zaten çok güçlü bir şey. Esasında Maria Callas'ı dinlemek de ilk başta kolay gelmeyecektir insanlara. Çünkü Maria Callas'ın sesi çok farklı bir sestir. İnsanlar onun farklılığını hemen anlayamayabilirler. Özellikle ilk başlayanlar. Ben ilk mesela Maria Callas'ı dinlediğimde Lucia di Lammermoor operasıydı. Yani kayıttan dinliyorum tabii ki. Çok da hoşlandığımı hatırlamıyorum. Daha sonra John Sutherland'den dinledim. Vay, müthiş bir şey işte. Koloraturlar söyleniyor. Müthiş cıvıl cıvıl şeyde. Fakat sonradan fark ettim ki John Sutherland mükemmel söylüyor tabii ki. Fakat hep aynı söylüyor. Baştan sona rolü şey aynı. Söyleme tarzı. Sonra Maria Callas'tan dinledim dedi. Maria Callas'tan dinlediğiniz zaman şeyi fark ediyorsunuz. Aradaki farkı hemen fark ediyorsunuz. Çünkü Maria Callas'ta renk bambaşkadır. Yani her kelimenin bir rengi vardır. Şimdi operayı biraz da dinlerken librettosuyla beraber takip etmenizde fayda var. Yani tam olarak ne diyorlar? Evet, İtalyanca bilmeyebilirsiniz, Almanca bilmezsiniz ama bunların yanlarında hemen çevirileri var librettoların içinde. İngilizce maalesef, Türkçe pek çeviri olmuyor. Ama internetten bulabiliyorsunuz o çevirileri. Yani o bilinen şeyleri bilmeniz gerekiyor. Ne deniyor? O zaman anlıyorsunuz ki, evet, Callas farklı. Çünkü bu kadar renkli bir ses dünyaya hiç gelmemiş herhalde. Daha, tabii ki bu kayıt öncesini bilmiyoruz. Yazılanlardan okuyabiliyoruz sadece. Ama Callas'ın ses rengi, söylediği role uyumu, sesin her kelimede değişmesi, her ruh halinde değişmesi, işte birinci perdede bambaşkayken ikinci perdede bambaşka olabilmesi, bunlar onu tek yapan, özel yapan durumlar. Onun için Callas'ın opera dünyasında açtığı yol bambaşka bir yoldur ve devrimci, yani o konuda devrimci. Diğerleri de, bazıları onu takip ettiler, bazıları etmediler. Etmeyenler zaten çok da fazla yükselemediler diyebilirim. Esasında tabii çok harika bir ailede doğmuyor. New York'ta Yunan göçmeni bir ailenin kızı, iki kızından biri. Bir süre orada yaşıyorlar. Daha sonra annesiyle birlikte Atina'ya dönüyor. Aile yapısı pek de sağlam bir aile yapısı değil. Zayıf bir baba ama çok hırslı bir anne. Anne hep para peşinde. Tabii çok sıkıntı içindeler. Tabii ki para peşinde olacak. Yani çok da çocuklarını da büyütmek zorunda bu kadın. Ve anne baba ayrılıyor. Bunlar Atina'ya dönüyorlar ve Atina'da konservatuara giriyor. Çünkü annesinin en büyük isteği Callas'ın bir sesi çok güzel olduğu için. Güçlü bir ses ve konservatuvarda olması ve sonuçta da para kazanması. Çünkü aileye birinin bakması gerekecek. O zaman Atina Konservatuvarı'nda Elvira de Hidalgo ile karşılaşıyor. İşte 1940'lar, tam savaş, Nazi işgali dönemi. Çok da iyi bir ortam yok Atina'da ama orada konservatuvara gidiyor ve Elvira de Hidalgo, İspanyol bir soprano ki çok büyük bir sopranodur. Aynı dönemde biraz sonra galiba Ankara'da da dersler vermeye başladı. Şeyin konservatuvarda çok dikkat çekici bir öğrenci ve o dönemde işte dikkati çekiyor. 45'ten sonra da zaten İtalya'ya geçiyor ve İtalya'da kariyerine, yolculuğuna başlıyor. Ama dediğim gibi çok zor bir aile yapısından çıkıyor ve o dönemde dünyanın en zor dönemlerinden biri. Anne çok, dediğim gibi, çok hırslı biri ve mutlaka kızlarının bir yere gelmesini istiyor. Ve onlardan da biraz menfaatçi bir insan, bir çıkar sağlamak peşinde. İki kızı da işte iyi bir şeyler olsun ve onlardan maddi çıkar. Çünkü hakikaten çok büyük fakirlik içindeler. Yoksulluk, fakirlik demeyeyim ama biraz yoksulluk içindeler. Hiçbir şeyleri yok. Hatta bir Atina'da bir piyanosu var manyak ablasının. Ondan başka hiçbir şey yok ki. Bugün o piyano da Pera Müzesi'ndedir. İstanbul'da Tuna Kıraç Vakfı'nın dahil olduğu Pera Müzesi'nde de sergileniyor bu piyano. Diva dendiği zaman şimdi artık herkese diva deniyor. Şeyin işi suyu çıktı diyeyim size. Yani dünyada da şu anda ya yani opera dünyasında da divalar tabii ki bir iki tane var şu anda da. Ama eskisi kadar değil. Eskiler çok diva vardı. Yani bayağı işte Maria Callas, Renata Tebaldi, Leyla Gencer, Birgit Nilsson bir sürü isim vardı. Onlar o dönemin dominant isimleriydi. Opera dünyasına hükmeden isimlerdi. Şimdi ise sopranolar var evet. İyi de sopranolar var fakat diva değiller. Aradaki fark şu, biraz bazı rollerin sahibi olmanız gerekiyor. Mesela Traviata, Aida, Norma, Tosca tabii ki, Il Trovatore olabilir. Birçok böyle büyük operalarda sizin yorumunuzun beğenilmiş olması. Özellikle mesela Norma. Norma'yı hala doğru düzgün söyleyen yok. Kalbastan sonra zaten iki kişi söyledi. Biri Leyla Gencer, biri Montserrat Caballé. Onların dışında şu ana kadar gelen bence doğru düzgün bir Norma olmadı. Ya bu tip böyle dominant rolleri söylemiş olmaları gerekiyor.

Ve onlarda da söylemiş olmak yetmiyor tabii ki, başarılı olmuş olmaları gerekiyor. Bir şey vermiş olmaları gerekiyor. Kallas'ın farkı neydi? Çok enteresan bir ses. Bir kere müthiş bir ses tekniği var. Şöyle diyeyim, sıra dışı bir koloratür, yani koloratür soprano aynı zamanda, fakat müthiş bir derinlik var, dramatik derinlik var ve bel canto denilen şey vardır. Güzel şarkı söyleme kelimesi vardır. Yani güzel şarkı söyler ve Maria Callas'ın hiç kimsede olmayan bir özelliği de her yazılmış olan her bir notayı söyler. Yani kolaya kaçabilirsiniz, böyle yuvarlayabilirsiniz bazı sesleri operada, o pek anlaşılmaz da. Fakat Maria Callas her bir notayı söyler. Mesela bugün Cecilia Bartoli'de birçok notayı atlar. Yani yuvarlar ki o mezzo tabii ki, yani diva şeyine girmiyor, ama bu müthiş bir bel canto ustalığı var kendisinde. Bu da Elvira de Hidalgo, demin bahsettim, ondan aldığı öğretimle, derslerle bugün olabiliyor. Son derece çevik bir sesi var ve çok büyük bir sesi var. 3 oktav sesi var. Notaları birbirinden kesintisiz, pürüzsüz bağlıyor. Her notayı demin gibi söylediğim gibi söylüyor. Tek bir neseste böyle çok hafif başlarlar. Mesela şeyde vardır, Traviata'da vardır, Addio del Passato diye bir aria vardır. Orada böyle çok hafif başlar ve ondan sonra o ses böyle gider, yükselir, yükselir, yükselir ama tek nefeste ve patlar. Mesela bu onda mevcuttu ki bunu yapanlardan biri de Leyla Gencer'dir. Aynı şekilde müthiş bir normalde herkesin, her sanatçının, demin her şarkıcının üstlenemeyeceği kadar geniş bir ses yelpazesine sahip. Bazen mezzo soprano gibi söylüyor ki mesela Carmen mezzo soprano rolüdür. Maria Callas da söyler bunu çok rahatlıkla, çünkü o derinliği, o dramatizmi çok rahat verebilmiştir.

en büyük önemi zaten o renk ve tiyatro. Yani müthiş teatral bir kişiliği var. Sahnede o güne kadar görülmediği kadar hareketli ve oynuyor, rolü oynuyor. Fakat operanın şöyle bir özelliği vardır. Operada her hareketi yapamazsınız. Hem söyleyeceksiniz hem hareketi yapamazsınız. Çünkü o söylemenizi ettiler. Çünkü birinci iş esasında şarkı söylemek. Tiyatro daha bir ikinci alandadır. Fakat her şeyi de yapamayacağınız için sınırlar sizi. Fakat Callas'ın şunu çok rahat halletmiştir. Sözcüklere renk vermiştir. Ve sözcükleri öyle bir söyler ki herkes oradaki dramatizmi, oradaki olayı anlar. Bugün İtalyanca bilmenize gerek yok ama konuya biraz hakimseniz çok rahatlıkla ne demek istediğini, ne yapmak istediğini, sahnede ne olduğunu çok rahatlıkla görürsünüz Callas'ta. Mesela müthiş bir, bu daha teknik bir şey tabii, operacılar bu diyafram kullanma diye bir şey var. Onu çok iyi kullanan bir sanatçı. Çok süsleyebiliyor aryalarını, eserleri. Fakat hiçbir zaman da gereksiz bir süs yapmıyor. Besteci ne yazdıysa onu söylüyor. Çünkü o da mesela şöyle der hep, hiçbir şey yapmanıza esasında gerek yok çok fazla. Çünkü zaten besteci size her şeyi vermiş. Metin elinizde, müzik elinizde. Siz sadece yorumlayacaksınız. Besteci her şeyi yapmış. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok diyor. Ama tabii bu onun için söylemesi kolay. Herkes için geçerli bir şey değil. Ve maalesef kariyeri 60'lı yıllarda ses olarak artık bırakmaya başladı kendini. Aşırı kilo vermeler, işte değişik bir hayat tarzı, çok da olmaması gereken, çok dikkat edilmesi gereken bir şey ses. Çünkü çok ani şeylerden bozulabiliyor. İşte Ege'de tatil yapmalar, uzun tatiller, aylar süren, bu sesini çok olumsuz etkiliyor. Ve ondan sonra da sesi titremeye başlıyor. Ha bu tabii ki demek değil ki 55-60 arasında oluyor bunlar. 60'larda da çok iyi. Ama o eski güç yavaş yavaş tabii ki kendini kaybetmeye başlıyor.

tekniğinin en doruk noktası Norma'daki Casta di Varia'sıdır. Öyle bir ayrıldık ki dünyanın hep söylenen şeydir. Wagner çok zordur. Hayır der. Norma en zor operadır. Çünkü müthiş bir arya var. 12 dakika sürüyor ve çok zorlayıcı bir arya. Ve hemen arkasından yine bir 10 dakikalık bir başka bölüm var. O ikisini bir arada 20 dakika boyunca hiç durmadan en yüksek sesten söylemek müthiş yıpratıcı bir şey. Ve fiziksel gücü de gerektiriyor. Burada tabii şunu da örneğin bir sözcük vardır İngilizce'de. Singing actress. Yani hem şarkı söyleyebiliyor hem de oynuyor. Bu da çok önemli. Callas da bunun ilk temsilcisi. Maalesef Maria Callas'ın çekilmiş kaydı, yani kaydı çok da video kaydı çok az. Konserleri var ama konserler aynı değil tabii ki bir operadaki gibi olmuyor. YouTube'da bulunabiliyor. Tosca Operası'ndan hem Paris'te hem İngiltere'de yapılmış çekimler var. Ama maalesef sadece ikinci perdeler var. Çok güzel. Orada mesela şunu yapılabilir. Tosca Operası'nda o günkü Maria Callas izlenebilir. Yine onun en büyük rakibi Tebaldi'den de Tosca var. Onu dinlediğiniz zaman, dinlemekten çok gördüğünüz zaman aradaki farkı göreceksiniz. Yani o müthiş bir fark. Dünyalar o kadar değişik ki. Ve şimdi tabii ki Callas'ın dünyası devam ediyor. Bugün de hep o takip ediliyor.

Bir kere bir şey var. Mesela bu milattan önce, milattan sonra gibi, Kallas'tan önce ve Kallas'tan sonra lafı var. Kallas'tan önce genelde böyle sahneye çıkarlar. Tüm şeyler için, yani sadece sopranolar değil, hepsi genelde böyle ellerini hatta şöyle yaparlar, birbirine kenetlerler, seyirciye doğru döner ve söylerler. Yani durağan, son derece durağan, sadece kostümleri giymiş şekilde, biraz ufak tefek yürüyüşler falan, o kadar. Onun dışında

0: dışında hiçbir hareket yoktur sahnede. Hemen hemen hiçbir hareket yok. Kallısısı bunu tamamen değiştirmiştir. Sahnede o Tosca'yı hakikaten tavsiye ediyorum. Seyrettiğiniz zaman sahnede bir olay var. Yani gerçekten bir olay var ve çok inandırıcı. Ki operada böyle şeyler biraz zordur. Ona rağmen çok inandırıcı. Dediğim gibi Callas bir şarkı söylemeyi değiştirdi. Dediğim gibi bu ses renkleriyle. Tabii hiç kimse onun gibi olamadı. Çünkü onun doğal bir yeteneği vardı. Yani o kelimelere kendi rengini renk veriyordu. O herkeste yok. Allah vergisi bir şey. Ona yapacağınız bir şey yok. Yani şimdi mesela Montserrat Caballé de çok güzel söylerdi ama yani mesela hiçbir zaman o rengi veremedi. Yani en az Callas kadar iyi bir şarkıcıdır Montserrat Caballé. Hatta bazıları onu daha çok sevenler de vardır ama aynı şeyi olmuyor. Yani o teatral rengi hiçbir zaman Caballé veremedi mesela. Mesela başka onu takip eden Leyla Gencer var tabii ki. Leyla Hanım şunu demişti. Callas bir yol açtı bize. Biz de onu takip ettik. Ama dediğim gibi Callas'ı takip edenler herkes etmedi. Çünkü o biraz da kabiliyet işi. Şimdi sahnede oyun kabiliyetin yoksa onu yapamazsın. Ama Leyla'da vardı. O onu yaptı. Sahnede müthiş bir sahneye hakimiyeti varmış. Ki ben onu sonra yani ileri yaş döneminde tanıdım. O da çok acayip farklı bir şeydi. O sahneye çıkışları. Yani sahneye çıkışını bırakın bir restorana girişi bile farklıydı. Yani onlar o divalar dediğim divalar başka türlü. Onların salona girişi farklı. O seyirciye dönüşü farklı, el hareketleri farklı. Yani bunlar hepsi bir paket diyeyim size. Öyle tek harika sesle bu iş olmuyor. Bir röportajında Leyla Hanım, onu da ekleyeyim, şöyle demişti. Artık ben operaya gitmiyorum demiş. Heyecanı kayboldu operanın. Callas'la beraber o da öldü diyor. Yani bu esasında Leyla Gencer'e de çok engel olmuş bir insan bu Maria Callas. İşte şeyde özellikle şey kayıt yapmasında çok önemli şeyleri var, engelleri var Callas'ın, Leyla'nın La Traviata operasını kaydetmemesi üzerine. Callas'ın tabii ki hayatını mahveden özel hayatı oldu biraz da. O sosyetede yaşama şeyi şöyle bir yanlış bir şey yaptı benim için. Mesela çok sınırlıdır Maria Callas'ın repertuarı. Çünkü zaman ayırmadı, çalışmadı ve o sosyal hayata daldı. İşte Onassis'le beraber, Onassis'le seyahatler. İşte sadece New York'ta 3 performans, Londra'da 3 performans, Paris'te 3, Milano'da 3 yapıyor ve bütün şey bitiyor. Ve zaten aynı repertuarı söylüyor genelde. Halbuki müthiş bir ses, çok çok büyük, bambaşka işler yapabilirdi. Fakat onun tercihi sosyal hayatıydı. O ikisi bir arada yürümüyor tabii ki. Ki bana bunu Leyla Hanım da anlattı. İkisi beraber asla yürümez. Çünkü ya ona gideceksin ya ona gideceksin. Ya oturacak çalışacaksın, yeni repertuar yapacaksın. Veyahut da sosyal hayatın olacak, onunla devam edecek. Böyle ikisi bir arada olmuyor. Ama Callas tabii ki dünyanın bir numarası oldu. O ayrı ama o dediğim gibi biraz da yaratılış. O farklı bir şey. 54 yaşında hayatını kaybetti ki 54 yaş daha söylenebilecek yaş ve de 54 yaşından 10 yıl önce yani daha 40'lı yaşlarındaki en iyi olması gereken yaşlarda veda etti sahnelere. Ya bu çok acı bir şey yani en iyi döneminde biz onu, ya dünya onu dinleyemedi. Kayıtları hep ilk dönemine aittir. Eski dönemine aitti. O dönemde tabii ki çok iyi ama olgunluk döneminde de vereceği çok şeyler vardı onun. Maalesef onun tercihleri nedeniyle olmadı. Ya keşke olsaydı. Şimdi tabii benim ilk gittiğim opera La Traviata operası Verdi'nin. Bende özel bir yeri vardır, onu çok severim. Yani baştan sona neredeyse ıslıkla çalabilirim size o derecede. Yani sesim berbattır ama. Şimdi buradaki Verdi bir karakter yaratmış. La Traviata'da Violetta karakteri. Violetta öyle bir partisyon yazmış ki. 3 perde, birinci perdede koloratür soprano, ikinci perdede lirik soprano, üçüncü perdede de dramatik soprano olması gerekiyor birinin. Fakat normalde birçok soprano işte tek sesi var söylüyor. Fakat Maria Callas da bu müthiş bir şey tabii ki hepsini yapabiliyor. Bu üç sesi de verebiliyor. Birinci sahnede müthiş bir koloratür soprano, sonra lirik soprano ve şeyde kıyamet kopuyor üçüncü perdede. Ve müthiş bir dramatik yapısı var üçüncü perdenin. Onun için bu benim için en önemli opera kaydıdır. Üç tane kaydı var. Üçü de canlı kayıt Maria Callas'ın. Ben La Scala'da 1955'teki kaydını çok severim. Çünkü ünlü sinema direktörü aynı zamanda Luchino Visconti ile sahneye koyduğu bir operadır ve çok başarılı olmuştur. Ve o halkın reaksiyonunda o canlı kayıtlardan, ki ben de canlı kayıt severim, çok şeydir, nasıl diyeyim, başarılı bir geçidir. Daha sonra 1958'de Lisbon ve Londra'da da Traviata'yı yapmıştır. Daha farklıdır. Lisbon çok beğenilir. Hatta bu sadece Lisbon Traviata'sı üzerine kitaplar vardır. Yani o kadar seveni vardır. Ben o kadar Lisbon Traviata'yı bağlı değilimdir ama şeyi severim. Milano La Scala'da yaptıklarını. Londra'da da mesela farklıdır. Son ölüm sahnesinde son notayı söylemez. Çünkü Maria Callas çok meşhur ya her notayı söylemekle. Derler ki niçin söylemiyorsunuz son notayı? Ama kadın öldü, yarıda kaldı tabii ki diyor. Yani o kadar da şeye bağlı. Tiyatral olarak çok bağlı şey. Yani o da insanları çok etkilemiş bir Traviata kaydıdır. Bu arada tabii hani Maria Callas ve esasında şöyle diyeyim. La Scala deyince tabii Maria Callas evet ama esas Leyla Gencer de Maria Callas'tan daha fazla orada hayatını geçirdi. Leyla Gencer aşağı yukarı yani Maria Callas 10 yıl söyledi. Leyla Gencer 20 yılı aşkın söyledi. 57'de başladı. 80'e kadar söyledi. 1980'e kadar söyledi. Uzun bir süre daha sonra da orada zaten hoca olarak kaldı ve toplam 50 yıl geçirdi Scala'da. Scala tabii ki bir mabet, yani opera sevenler için bir mabet. Tamam, tabii ki artık her yer gibi Scala da eski Scala değil. Ama o Scala'yı da Scala yapan o dönemki sanatçılar. İşte sadece Maria Callas yok tabii, bir sürü büyük sanatçı var. Onların etkisi çok büyük. O dönemde bir numaralı opera evi dünyada. Şu anda bir numara diye bir şey kalmadı diye tahmin ediyorum. Dünyada da kalmadı. Yani işte belli başlı 5-6 opera var. Onlar aynı düzeyde etkinlikler yapıyorlar, gösteriler sahneye koyuyorlar. Onun için Scala tabii ki opera sevenler ve opera dünyası için çok önemli.
1: Operaya sadece sesiyle değil, ruhuyla da hayat veren bir efsane, La Divina Maria Callas'ı müzik otoritesi Ahmet Erenli anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: ¿Qué es esa madre?
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
8: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
9: Geride bıraktığımız haftada deyim yerindeyse dış ticaret rejimi bakımından sessiz bir devrim gerçekleştirildi. Esasen mahiyeti itibariyle teknik bir konu olan gümrük rejimi ve bununla ilgili düzenlemeler aslında uzmanlar tarafından incelenip bir anlam ve mana atfedilse de hayatımızın her aşamasında doğrudan etki uyandıracak çok önemli bir dizi yeniliğe işaret ediyor. Öyle ya, sadece ihracat yapmıyoruz, aynı zamanda ithalat da yapıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır ihracatı önceleyen ve ihracatı tırnak içinde milli bir problem, milli bir mesele olarak kabul eden bir yaklaşım takip ediliyor. Bu da çok doğru ve yerinde bir karar. Çünkü ihracatı desteklemek, ihracat yoluyla kalkınmak durumundayız. Ancak dış ticaret denildiğinde ihracatın yanı sıra ithalatı da hesaba katmak gerekiyor. Çünkü ithalatı düşünmeden eğer sadece ihracat üzerinden giderseniz, hani tek bacakla maraton koşmaya ya da sadece gelir hanesine bakarken harcama veya gider hanesini akla bile getirmemeye benzer ki bunun sonu herhalde olumlu bir tabloyu karşımıza getirmez. O bakımdan dış ticaret dengesi önemli bir kavramdır. Başkalarından ithalat yapacaksınız ki ihracat yapasınız. Alışveriş karşılıklı olur, tek taraflı olmaz. İşte son dönemlerde özellikle Türkiye'nin ithalat konusunda bilhassa Çin'e karşı vermiş olduğu 1'e 9'luk açık. Evet, Çin'e 1 satıyoruz, 9 alıyoruz. Bu inanılmaz bir dış ticaret açığı. Bu ve benzer bazı değerlendirmelerle sessiz sedasız bir kapsamlı düzenleme yapıldı. dış ticaret alanında 3 adet Cumhurbaşkanlığı kararı ve 22 ayrı tebliğ yayımlandı. Bilindiği üzere bu işten Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı teknik olarak sorumlu ve yetkili. Bu düzenlemeler içerisinde sadece sanayi ürünleri değil, tarım ürünleri de dikkat çekiyor. Sanayi ürünlerinde bir takım korumacı tedbirler ön plana çıkarken, gıda ve tarım ürünlerinde ise iç piyasadaki fiyat artışlarına karşı gümrük vergileri aşağı çekiliyor. Bu konuda soğan ilk planda yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Haziran'da sadece 38 lira civarlarında olan kuru soğan fiyatı bir anda 60 liraya fırlamış ve 100 liraya çıkmasından bahsediliyor hale gelinmişti. Şimdi bu açıdan ithalata müsaade veriliyor ve ithalat yoluyla soğanın iç piyasadaki fiyatının düşürülmesine çalışılıyor. Biliyorsunuz soğan Türk mutfağında ve Türk tüketicisinin kullanım portföyünde çok önemli ve fiyat artışlarını algılama ve takip bakımından sembolik bir öneme sahip ürünler arasında ön planda yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu ilgili açıklamasında, yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamasında bir dizi kararın yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması doğrultusunda alındığına işaret ediliyor. Bu çerçevede biraz evvel belirttiğimiz gibi birçok sanayi ürünüyle kritik tarım ürünlerinin ithalatında radikal değişikliklere gidiliyor. Kuru soğanın ithalatında gümrük vergisi %5'e indiriliyor. Kabuklu ve kabuksuz ceviz ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisinin miktarı arttırılıyor. Makarna ithalatındaki ek mali yükümlülük kaldırılıyor. Sanayi ürünleri gruplarında da sanayi ile ilgili de önemli dış ticaret rejim değişiklikleri yapılıyor. Vites kutusundan oyuncaklara kadar 82 ürüne ek mali yükümlülük getirilirken, yani ithalatı pahalılaştırılıp tırnak içinde zorlaştırılırken 42 ürüne uygulanan ek mali yükümlülük kaldırılıyor. 97 ürünün ithalatında daha önce uygulanan vergiye tabi referans fiyatı, yani belirli bir taban değerin altında eğer faturayla ithalat yapıldığı beyan edilirse bunun için bir ek vergi alınıyor. Dolayısıyla bu da ithalatı caydırıcı bir önlem olarak karşımıza çıkıyor. 11 sanayi ürüne de yeni referans fiyat uygulanmaya başlanılıyor. Yani tatlı biberden diyet mamasına kadar birçok farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürün için ithalatta kapsamlı değişikliklere gidilmiş oluyor. Yani işin içinde hava basınçlı püskürtücülerden elektrik izolatörlerine, değirmen taşından oyuncak bebeğe kadar pek çok ürün yer alıyor. Gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarına göre gıda ambalajı ithalatına da ek mali getiriliyor. 97 ürünün ithalatında daha evvel söylediğimiz gibi referans fiyat yükseltilirken 11 ürün için yeni referans fiyat belirleniyor. Tabii görüş bildiren özellikle ihracatçılar kesimi ve yerli sanayiciler bu durumdan gayet memnunlar. Çünkü netice itibariyle korumacı bir tedbir karşımıza çıkıyor. Bunlar ilginç gelişmeler. Bakalım etkileri ne olacak? Özellikle sadece dış ticarette ihracat önünü açabilmek ve ithalatı kısıtlamak bakımından değil, aynı zamanda enflasyonist etkileri ne olacak? Ekonomik aktörler buna nasıl bir tepki gösterecek? Hep beraber izleyip göreceğiz. Denildiği gibi aslında teknik bir konu ama işin sonunda günlük hayatımızı yakından etkiliyor. Özellikle biliyorsunuz tekstil ve benzeri konularda Türkiye'de ihracat performansı bakımından bir adeta hani durma veya duraklama noktasındayız. Tekstil deyince tabii hemen aklıma North Carolina'lı, Kuzey Carolina'lı Senatör Lindsey Graham geldi. Daha doğrusu Güney Carolina'lı. Çünkü biliyorsunuz hayatını saatler önce kaybetti. Enteresan bir figür idi. Bu Carolina eyaletinden, güneyinden ve kuzeyinden enteresan senatörler çıkar. Aslında Amerika'nın tırnak içinde taşra bölgesi olarak kabul edilen bu bölgelerdeki senatörler nedense kudretli ve başkanlık üzerinde ve Amerikan dış politikası üzerinde etkili olmaya devam ederler. Hep Silahlı Kuvvetler Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonu'na yer alırlar, orada görev alırlar. Bizim öğrenciliğimiz döneminde veya Amerika'daki öğretim üyeliği döneminde de bu sefer Kuzey Carolina'dan Jesse Helms isminde bir zat vardı. 1973-2003 arasında tam 30 sene boyunca Amerikan Senatosu'nda Dış İlişkiler ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu üyesi olarak çok söz sahibiydi. Jesse Helms o dönemde Kuzey Carolina'da görece az gelişmiş tekstil sektörünü Türkiye'nin o dönemde şahlanan tekstil sektörüne karşı korumak için önlem üzerine önlem ithalat yasağı getirir ve Türk tekstil ürünlerine senelerce uygulanan kota uygulamasının mimarı olarak anılır. Güneyden komşusu Lindsey Graham de bilindiği üzere Türkiye aleyhtarı politikaların Yılmaz savunucusu ve önderi olarak tarihe geçti. Her ne kadar son saatlerinde Türkiye'nin özellikle F-35 satışı konusunda yanında olduğunu ama kongrede buna karşı çok çıkan olduğunu da belirterek hani üstü kapalı da olsa pozisyonunu değiştirdiğine bir kere daha Başkan Trump'tan yana bir mesaj verdiğine işaret etmişti. Ne diyelim, dinince dinlensin. Kuzey Carolina, Güney Carolina iç politika, dış politikaya, Amerikan politikasına etki ediyor. Tıpkı ithalat rejimindeki değişikliklerin ihracata, ihracattaki değişikliklerin ithalata, sonuçta dış ticaret politikasına ve ülke ekonomisinin ötesinde günlük hayatımızda yapacağı değişiklikler gibi. Bakalım bu kapsamlı düzenlemeler örneğin soğan gibi, örneğin makarna gibi günlük hayatımızda kullandığımız ürünlerin fiyatlarına nasıl etkide bulunacak? Otomatik bir etki ortaya çıkmayacağını şimdiden 40 senelik deneyimimiz ve teknik birikimimizle söyleyelim. Ama bakalım etkiler ne olacak? Bunlar tetiğin çekilmesi gibidir, topun yuvarlanması gibidir. Esas mekanizma piyasadır, piyasalar ve büyük oyuncular nasıl bir reaksiyon verecek bekleyip göreceğiz. İşin esası da bu. Piyasa daima son sözü söyler. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir bilgi diyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
8: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
10: Doğa Takvimi. Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Yarın doğadaki iki önemli canlıyı, şempanzeleri ve köpek balıklarını kutlama, farkındalık yaratma günü. Köpek balığı tek başına yaşamaya hazır olarak dünyaya gelir. Anne köpek balığı yavrularına bakmaz ama tedbirini alır. Onları çoğunlukla kendi doğduğu, büyük yırtıcıların giremeyeceği, sığ ve besin açısından zengin, güvenli bir yuvada bırakır. Yavrular da zaten avlanmak, beslenmek gibi hayatta kalmak için gereken tüm ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilecek içgüdüleri, becerileriyle donanmışlardır. Bu yuvada 4 yaşına kadar güçlenir, sonra açık denizlere çıkarlar. 400 milyon yıllık evrim sürecinde dinozorların bile hayatta kalamadığı dönemi atlatan ve doğanın en üstün canlılarından biri olan okyanusların en güçlüsü, yırtıcısı haline gelen köpek balığı, günümüzdeki insanların vahşi avlanması karşısında çaresiz. Uzmanlar, güçlü önlemler alınmazsa çoğu köpek balığı türünün 10 yıl içinde yok olacağını tahmin ediyor. Aklınızda olsun. Köpek balığı deniz ekosistemi için hayati öneme sahiptir. Hem biyoçeşitlilik hem sağlıklı balık popülasyonunu sağlar. Unutmayın, yarın köpek balığı farkındalık günü, köpek balıklarını kutlama günü.
10: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
2: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
12: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. 4857 sayılı iş kanunumuza göre fazla mesai ücreti haftalık yasal çalışma süresi olan 45 saati aşan her bir saatlik çalışma için normal saatlik ücretin %50 zamlı, yani %50 artırımlı ödenmesiyle hesaplanır. Bu bağlamda fazla mesai nasıl hesaplanır diye bize soran dinleyicilerimize sesleniyorum. Şöyle formüle edebiliriz. Saatlik mesai ücretinizi bulmak için aylık brüt maaşınızı yasal çalışma saati olan 225'e bölmeniz ve çıkan rakamı 1,5 ile çarpmanız gerekir. Bir örnek hesaplama yapacak olur isek, 20 bin lira brüt maaşı olan bir işçinin saatlik normal ücreti yaklaşık 88 lira 88 kuruştur. Bu işçinin bir saatlik fazla mesai ücreti ise 133 lira 32 kuruş olarak hesap edilir. İş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi 45 saatin altında, örneğin 40 saat olarak belirlenmiş ise 40 ile 45 saat arasında yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak adlandırılır ki bu fazla mesaiden farklıdır. Bu durumda ise normal saatlik ücretiniz %50 yerine %25 zamlı olarak ödenir.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
13: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
14: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sinop-Samsun yolunun 72-77. Kilometrelerinde ve Bingöl-Solhan yolunun 8-12. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
15: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
13: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam.
16: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
17: Tatil Sepeti.
18: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
19: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
20: Sizi Fuzul uyar.
19: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
18: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
21: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
14: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. İstanbul'da sabah saatlerinde görülecek sağanak yağmur öğleden sonra hafifleyecek. Sıcaklık 26-27 dereceye iniyor. Ankara parçalı bulutlu 30, Bursa kuvvetli yağmurlu 27 derece, İzmir 34 derece. Karayel bu haftada kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Kocaeli-Sakarya-Bilecik kesiminde kuvvetli sağanak yağış var. Edirne 31, Kocaeli 26, Balıkesir 29 dereceye iniyor. Rüzgar çok sert. İç Anadolu'da Çankırı-Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Konya açık 32, Kayseri 34 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Manisa 33, Muğla 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Doğu kesimlerde yağış daha kısa süreli. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da sıcaklık biraz düşüyor. Gaziantep 37, Diyarbakır 40 derece.
21: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
22: Elveda güzel vatanım.
3: NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
22: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
23: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
22: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: Burası NTV Radyo. Saat 20.
1: Saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Üretir. Öne çıkan birkaç başlık var. Bakıp bültenimize başlayalım. Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Deprem sonrasında yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacının dışında kullanıldığı iddiası var. Soruşturmada Haluk Levent dışında dernekten başka isimler de gözaltına alındı. Ayrıntılarına bakacağız. Bugün öne çıkan bir başka soruşturma daha oldu. Ama 17 yıl öncesinden bir soruşturmadan bahsediyoruz. Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bu konuda açıklamaları oldu. Ve Hürmüz Boğazı yeniden ve yine tehlikeli şekilde gündemde. Yapılan açıklamalar Washington-Tahran arasında çatışmaların şiddetleneceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz dedi. Ablukayı yeniden başlattı. İran tarafı anında buna izin vermeyeceklerini duyurdu. Ayrıca eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'la ilgili yeni iddialar var. Amerikan basınına göre Mossad yıllardır Ahmadinejad'la temasta ve Ahmadinejad da halen devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutuluyor. NTV'de ana habere başladık. Türkiye geçen hafta büyük ve önemli bir zirveye, NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Bugün toplanan kabine o zirveyi değerlendirdi. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna bu değerlendirmeler hakkında bilgi ve yapılan eleştirilere de yanıt verdi.
2: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi. Trump'la birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
2: Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
3: Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. NATO liderler zirvesi öncesi liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına dönük eleştirilere de yanıt verdi.
2: Mehter marşından Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden muhalefete de yüklendi.
2: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.
1: Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Deprem sonrasında yardımlarla öne çıkan dernek, Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacının dışında kullanıldığı iddiası var. Bu soruşturma kapsamında sadece Haluk Levent değil, dernekten başka isimler de gözaltına alındı. 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
4: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
5: Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık dosyasında Haluk Levent'in yurt dışına kaçış girişimi iddialarına da yer verdi. Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konserin iptal edilmesi kuşkulu bulundu. Ünlü şarkıcı Almanya'ya gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini öğrendi. Rotasını İzmir'e çevirdi, Bursa'da gözaltına alındı. Deniz yoluyla yurt dışına firar etmeyi planladığı ileri sürüldü. İş insanı Hüseyin Başaran da bir şikayette bulundu. İddiaya göre kimsesiz kız öğrencilerine yurt yapmak için Başaran kendisine ait 22 tapuyu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devretti. Levent bunun karşılığında 800 milyon lirayı Avrupa Birliği ve ABD'den gelecek fonlarla ödeyeceğini söyledi. Ancak Yeliz Kaya bir gün sonra tapuları başka birinin üzerine geçirdi. Şüphelilerden avukat Ece Güner vekalet aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Levent'in hayati bir mesele diyerek kendisinden 70 milyon liranın üzerinde borç aldığını, bu parayı yakın zamanda ödeyeceğini söylemesine rağmen bir yıl sonra ödeme yaptığını anlattı. Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını Haluk Levent'in yönettiği, Kaya'nın dernekte bir görevi bulunmamasına rağmen 100 adet tapu alım satımı gerçekleştirdiği kaydedildi. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı da belirtildi.
6: Konser yapsak, onun geliriyle bir okul daha yapsak dediler.
5: Dosyada bazı zanlıların farklı belediyelerin etkinliklerinde ihale usulsüzlüğüne karıştığı anlatıldı. Haluk Levent bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Yakın zamanda herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Kişisel borç ilişkilerimde ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor dedi.
1: Bugün öne çıkan bir başka soruşturma daha vardı ama 17 yıl öncesinden bir soruşturma. Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bu konuda açıklamaları oldu.
3: 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldıktan sonra ilk operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
7: Milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.
8: Ben şu anda helikopterdeyim.
3: Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. 12 Haziran 2026'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretmişti. Böylece dosya yeniden açıldı. Tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör, 20 adet bez torbayla Ankara'ya gönderildi. İncelemelerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. O isimlerden biri helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık ambulansla hastaneye götürülüyor şeklindeki bilgi notunu hazırladığı için ceza alan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen. O dönem kaza kırım heyeti başkanlığını yapan Feridun Seren de gözaltında. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Yarbay Davut Uçum ve eski Assubay Aydın Özsıcak hakkında da gözaltı kararı verildi. Ayrıca gözaltına alınanlardan 5'i kazanın yaşandığı dönemde albay rütbesindeydi. 9'u ise Assubay rütbesiyle görev yapıyordu.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesinde Fethullahçı terör örgütüne yeni bir operasyon yapıldı. Türkiye genelinde gerçekleştirildi bu operasyon ve 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
7: 15 Temmuz öncesi 81 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonu Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ortak açıklamayla duyurdu.
9: Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ-PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. 81 ilimizde örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.
7: İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde başlatılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor.
8: Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.
7: FETÖ-PDY'ye yönelik operasyon 81 il Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülüyor. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
3: Alevler saniyeler içinde ortalığı kapladı. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında yangın faciası yaşandı. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseldi ve Washington Hürmüz'de yeniden abluka kararı aldı. Son duruma bakalım çünkü bazı açıklamalar da var bu konuyla ilgili. NTV muhabiri Begüm Dönmezer söz karşımızda. Begüm, ne dersin? Hürmüz'de başa mı dönüldü?
10: Gerilimin yeniden arttığı kesin Seda, çünkü ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukanın yeniden devreye girdiğini açıkladı. Yani İran'la varılan mutabakat zaptından önceki süreçte olduğu gibi ABD donanması İran limanlarına gemilerin giriş çıkışını engelleyecek tekrar. Dolayısıyla mutabakat zaptının unsurlarından bir tanesi riske girmiş olduğu bu şekilde. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'ndan kargo gemilerinin güvenli bir şekilde geçişinin sağlanmasında da Amerika'nın %20 oranında bir ücret alacağını söyledi ve bu süreç hemen başlayacak dedi, ama nasıl yürütülecek tam olarak bunun ayrıntıları belli değil. Çünkü Trump yönetimi yetkilileri hep Hürmüz Boğazı'nın uluslararası bir su yolu olduğunun altını çiziyordu. Dolayısıyla bu ücret alma %20'lik mesele nasıl uygulanacak, ona dair çok fazla ayrıntı bilmiyoruz. Şimdi pazar günü ABD İran'a yönelik 3 dalga saldırı gerçekleştirmişti ve geçtiğimiz haftadan bu yana gerilim sürekli tırmandı ve geçen haftadan bu yana da İran'da Amerika tarafından 300'den fazla hedefin vurulduğu ifade ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili İran'a yönelik hem Hürmüz Boğazı'nda hem de İran'ın güney kıyısı boyunca bundan sonrasında ilave bir takım başka saldırıların da düzenleneceğini söyledi. Amerikalı yetkililer Hürmüz Boğazı'nda güney rotanın hala açık olduğunu ifade ediyorlar. Trump da Hürmüz Boğazı açık, İran olsa da olmasa da Hürmüz Boğazı açık kalmaya devam edecek dedi. Trump'ın sert mesajları sonrası ve ablukanın yeniden devreye girdiğini açıklaması sonrası ise petrol fiyatları tekrar yükseldi. Varil başı $80 civarında seyrediyor şu anda. Abluka, Amerikan donanmasının ablukası henüz resmi olarak yürürlüğe girmiş değil. Çünkü legal olarak gemilerin, Hürmüz Boğazı'nı kullanacak olan gemilerin bundan 24 saat öncesinde bilgilendirilmiş olması, yani haber verilmiş olması gerekiyor. CENTCOM sözcüsü, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü Tim Hawkins, ABD ordusunun ayrıntılar ve koordinasyon üzerine çalıştığını açıkladı ve gün içerisinde tam olarak ABD donanmasının ablukası saat kaç itibariyle başlayacak, bunun bilgisinin paylaşılacağını söyledi. CENTCOM'dan yine bir çarpıcı görüntü paylaşımı da geldi gün içerisinde sosyal medyadan. İran'da gemi onarım tesisinin ilk kez deniz drone'uyla vurulduğu anların görüntüleri paylaşıldı. Bender Abbas donanma üssünün vurulduğu anda kullanıldığı ifade ediliyor bu deniz drone'larının. Dolayısıyla ilk kez muharip operasyonlarda Amerika bu askeri kabiliyeti kullanmış oluyor Seda.
1: Peki, işte Washington bakış açısı böyleydi. Şimdi de İran'a bağlantımız yapalım. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın hala kendi kontrolünde olduğunu söylüyor İran tarafı da. Tahran'da Ali Çabuk var. Ali Çabuk, Trump'ın açıklamalarına bir yanıt, herhangi bir açıklama var mı Tahran tarafından?
11: Doğrudan askeri kanattan tepki geldi Seda Öğretir. İranlı bir diplomat veya yetkili değil, direkt Hatemül Enbiya karargahı sözcüsü Zülfikari konuştu. Kamera karşısına çıktı ve Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde kalmaya devam edecek ve ABD'nin bu boğaza müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı Hatemül Enbiya karargahı sözcüsü ve bir taraftan da savaş konusunda uyardı. Eğer savaş olursa bunun neden olacağı ateş tüm bölgeye yayılacaktır dedi ve bölgede meydana gelebilecek her türlü güvensizlik ve çatışma durumunun sorumluluğu ABD yönetimine ait olacaktır ifadesini kullandı. Ve bir taraftan da İslamabad mutabakat maddesinin mutabakat zaptının 5. maddesine işaret ederek Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması konusunda sorumluluğun İran ve Umman'a ait olduğunu vurguladı. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden de benzer bir açıklama geldi Seda ve Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemiler güvenli geçiş talep ediyorlarsa bunu İran ile koordinasyon içerisinde yapmaları gerekir ifadesi kullanıldı Devrim Muhafızları açıklamasında. Son günlerde ise bu kapsamda Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve kontrolüne dair ABD-İran arasındaki gerilimin ve karşılıklı saldırıların hız kazandığını görüyoruz ve bu gerilim Yemen'e de yansımaya başladı. İranlı askeri uzmanlar ülke içerisinde yapılan yorumlarda Hürmüz Boğazı gibi Babülmendeb Boğazı'nın da kapatılması gerektiği noktasında çağrılar görüyoruz ve gerilimin bir ayağını da Yemen oluşturuyor. Yemen'de de hareketlilik gözlemliyoruz. İran'a ait Mahan Air uçağı bugün başkent Sana'ya gitti. Bir uçak havalandı İran'dan Yemen'e ve Yemen'de ise Suudi Arabistan ve Husi güçler arasında gün içerisinde yer yer çatışma haberleri geldi ve Yemen sahilinde kıyılarında Babülmendeb Boğazı'na yakın bir noktada bir petrol tankerine saldırı girişimi olduğu belirtildi. Bu gemilere yönelik saldırılarda da sıklık yaşanıyor. Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nı kapattığını ilan etmişti ve bu ilanın ardından en az 3 gemi petrol tankeri hedef alındı. Sürat tekneleri yoğun olarak kullanılıyor. Devrim Muhafızları'na ait sürat teknelerinin boğazda devriye faaliyetlerinde de yine bir artış söz konusu ve bu gemiler hedef alındıktan sonra ABD'nin İran'ın güney bölgelerine, özellikle Bender Abbas, Buşehir, Hürmüzgan gibi bölgelere, yani Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol kapasitesini hedef alan saldırılar görüyoruz. Ancak son günlerde bu saldırılar ülkenin iç noktalarına doğru genişlemeye başladı. Dün gece Huzistan eyaletinde 4 noktaya yönelik saldırılar yoğunlaşmıştı. Mahşer ve Ahvaz bu kentlerden bazılarını oluşturuyor ki söz konusu alanlar İran'ın enerji altyapısı, petrokimya tesislerinin ve fabrikalarının yoğun olduğu yerler ve bu noktalara yönelik saldırıların yoğunlaştığını görsek de kontrollü bir askeri tırmanış olduğunu da görüyoruz. Taraflar henüz savaşa dönmüş değil. Kapsamlı bir savaşa gider mi bu askeri gerilim? Bekleyip göreceğiz, ancak bir taraftan Pakistan ve Katar'ın arabuluculuk girişimleri de var. Umman üzerinden Boğaz'ın statüsüne ve egemenliğine dair yürütülen görüşmeler vardı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı geçtiğimiz günlerde Umman'a gitmişti ve burada Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusu ele alınmıştı. Gerilim devam ediyor, ancak şimdilik kontrollü bir askeri tırmanıştan bahsedebiliriz Seda.
1: İşte Tahran ve Washington yeniden böylesine gerilmişken Amerikan New York Times gazetesi İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmadinejad'la ilgili bir iddiayı hatırlattı. Fotoğraftaki kişi eski İran cumhurbaşkanı ve görevdeyken çekilmiş bir karesi elbette bu. İsrail gizli servisi Mossad'ın yıllardır Ahmadinejad'la temasta olduğunu ve Ahmadinejad'ın da halen devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutulduğunu yazdı. İddiaya göre İsrail ve Amerika İran rejimini devirdikten sonra iktidara Mahmut Ahmadinejad'ı getirmeyi planlamıştı.
3: Amerikan New York Times gazetesi Ahmadinejad'ın İsrail tarafından İran'ın yeni lideri yapılmaya çalışılması ile ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi. İddiaya göre İsrail, Ahmedinejad'la ilk olarak çevre konferansına katılmak üzere 2023'te gittiği Guatemala'da temasa geçti. İranlı yetkililer aslında önce Ahmedinejad'ın Guatemala'ya gitmesine engel oldu. İran'ın eski cumhurbaşkanı havalimanında oturma eylemi başlatınca yetkililer geri adım atmak zorunda kaldı. Bir yıl sonra bu kez Mahmut Ahmedinejad iklim konferansına katılması için Macaristan'daki Ludovica Üniversitesi'nden davet aldı. New York Times'a göre bu davet İsrail tarafından organize edilmişti ve Ahmedinejad burada Mossad'ın o dönem başkanı olan David Barna ile bir araya geldi. Planların son aşaması çerçevesinde İsrail rejiminin gözetim altında olan Ahmedinejad'ı kurtarmak için savaşın ilk gününde 28 Şubat'ta evine hava saldırısı düzenledi. Korumaları ve zırhlı aracı hedef alındı. Saldırının ardından Mossad ajanları vurulan bölgeye giderek Ahmedinejad'ı buradan aldı, İran'da gizli, güvenli bir eve götürdü. Ancak bu şekilde yürütülen kurtarma operasyonu Mahmut Ahmedinejad'ı rahatsız etti ve İsrail'in planlarından hayal kırıklığına uğradı. Sonunda eski İran Cumhurbaşkanı nasıl olduğu tam bilinmeyen bir şekilde bulunduğu güvenli evi terk etti. Mahmut Ahmedinejad son olarak İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze töreninde ortaya çıktı. Çevresi güvenlik görevlileriyle sarılıydı. Üst düzey İranlı yetkililere göre Ahmedinejad halen İran devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutuluyor.
1: Ana habere bir başka canlı bağlantı noktasından devam edeceğiz. Çünkü Avrupa ülkeleri Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısında bir araya geldiler zirvede. Ve Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oradaydı. Şimdi NTV temsilcisi Kayhan Karaca ile konuşalım. Kayhan, bu toplantıda neler konuşuldu ve bazı kararlar alındı mı?
12: Evet Seda, kararlar alınıyor, alınmak üzere hatta şu anda toplantı henüz daha bitmiş değil. Ukrayna'nın müttefikleri olarak adlandırabileceğimiz bu Gönüllüler Koalisyonu biliyorsun Şubat 2025'te oluşturulmuştu. O günden bu yana Paris ve Londra'da dönüşümlü olarak toplanıyor. Şimdi sıra yeniden Paris'te, fakat Paris'te bu sefer bir ilginç bir gelişme var. O da ilk defa bu toplantı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda değil, şu anda bulunduğum Envalid olarak adlandırılan askeri müzede, tam Paris'in göbeğinde olan askeri müzede gerçekleşmekte. Fransızlar bilinçli olarak burada gerçekleştirdiler. Artık bu olaya, yani Ukrayna'ya destek konusuna askeri bir boyutta kazandırmak istiyorlar. Bunun altını çizelim. Bu koalisyonda bugüne kadar 35 üye vardı. Bugün 2 üye daha eklendi Seda. Onlar Moldova ve Kuzey Makedonya. Dolayısıyla 37 ülke şu anda burada temsil ediliyor. Bunların 25'i devlet ve hükümet liderleri ile buradalar. Kimileri ise dışişleri bakanları düzeyinde katılıyorlar ki bunların arasında Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da var. Şimdi bugün 3 hedef vardı. Birincisi Ukrayna ile dayanışma içinde olunduğunu tekrarlamak. Rusya'ya baskıyı arttırmak ki bugün Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik 21. Yaptırım paketini kabul etti. Üçüncü olarak da biliyorsunuz Ukrayna'da savaş sona erince ya da Ukrayna'da ateşkes ilan edildikten sonra bir güvenlik koridoru oluşturulması gündemde ve bunun tanımı yapılmakta. Bugün çıkan somut sonuç ise burada bir balistik füze koalisyonu oldu. Bu Gönüllüler Koalisyonu'nda yer alan 37 ülkeden 9'u bir balistik füze karşıtı koalisyon oluşturma kararı aldılar. Hangi ülkeler bunlar? Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda ve tabii Ukrayna. Ukrayna zaten böyle bir koalisyonun oluşturulacağı haberini geçen Mayıs ayında duyurmuştu, böyle bir ittifak arayışında olunduğunu. Şimdi liderler biraz sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler. Akşam saatlerinde Elize Sarayı'nda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir yemekleri var. Yarın ise, o da ilginç Seda, yarın Fransa'da Milli Bayram 14 Temmuz. Bugünkü toplantıya katılan birçok lider yarın Milli Bayram dolayısıyla düzenlenecek askeri geçit töreninde, şeref tribününde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanında olacaklar Seda.
1: Terör Barışsız Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor ve bu konuda çarşamba günü AK Parti ile DEM Parti arasında bir görüşme yapılacak.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken mecliste kritik bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması ve süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenleme hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
13: Bugün en acil ihtiyaç sürecin bütün taraflarını güvence altına alan kapsamlı.

0: hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek, Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayın toplanması için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzaya yanıt verilmemesi nedeniyle yarın mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek.
2: Olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle de yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzayı hatırlattı. Genel merkezin yasal süre zarfında yanıt vermediğini söyledi. CHP'ye çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.
2: Gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
0: Özel kurmaylarıyla birlikte mecliste bir araya geldi. Toplantıda mutlak putlan kararının ardından başlayan yargı süreci ele alındı. 20 Temmuz'da adli yıl tatili başlamadan önce atılacak adımlar değerlendirildi. Zeynel Emre Yargıtay'a mutlak putlan hakkındaki kararını adli tatilden önce açıklaması çağrısında da bulundu. Emre yeni parti tartışmalarına ilişkinse halkımızı seçeneksiz bırakmamak için hazırlıklar yapıyoruz diye konuştu.
1: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvetle suçlanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyetteki sorgusu tamamlandı. Güner suçlamaları reddetti. Firma yetkililerini tanımadığını, ihale kriterlerini kendisinin belirlemediğini, böyle bir yetkisi olmadığını söyledi.
0: Cumartesi günü gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyet sorgusu tamamlandı. İhalelerin hazırlık süreçleri ve şartnamelerden bilgisi olmadığını öne sürdü. İhaleye katılacak firmalarla bağ olmadığını, yönlendirme yapmadığını belirtti. Kimseden talimat almadım, talimat da vermedim dedi. Güner'in Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi gözaltındaki 3. gününde alındı. 3 saat 15 dakika boyunca 18 sayfa ifade veren Çankaya Belediye Başkanı'na 43 soru yöneltildi. İhaleyi daha önce kazanan firmanın neden ihaleye davet edilmediği sorusuna yasaya göre ihaleye 3 katı kadar firma davet etme şartı olduğunu söyledi. Bunun için 3 firmanın davet edildiğini kaydetti. Daha önce ihale kazanmanın davet şartı olmadığını belirtti. Hüseyin Can Güner sorgusunda firma yetkililerini tanımadığını, hiçbiriyle iletişimi olmadığını söyledi. İhale kriterlerini kendisinin belirlemediğini, böyle bir yetkisi olmadığını da sözlerine ekledi. İptal edilen ihalelerde ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi'nin yaptığı incelemede kovuşturmaya yer yoktur kararı verildiğini ifade etti. Çankaya Belediyesi ihale yetkilisinin iptal kararı verdiği ve soruşturmaya konu olan bazı ihalelerde ise Kamu İhale Kurumu'nun da iptal kararı bulunduğunu, Danıştay'ın da iptal kararını uygun bulduğuna dair kararı olduğunu söyledi. İptal kararı verilen ihalelerin daha sonra 4-5 milyon lira daha uyguna sonuçlandığını ve bir kamu zararı oluşmadığını öne sürdü. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve verme iddialarıyla suçlanan Güner'le birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin ifadeleri sonrasında savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı için Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek ve o etkinliklerden en önemlisi çarşamba günü Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Duran 15 Temmuz'un 10. yılında milletimizin iradesiyle yazdığı destanı aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı birlik ruhuyla yaşatmak üzere Başkent Millet Bahçesi'nde buluşuyoruz dedi.

0: duran saat 16'da gerçekleştirilecek etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağını da ekledi. Duran mesajında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programında aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız ifadelerini kullandı. Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan, Adana'dan kadın cinayeti ve şiddet haberlerimiz var. Senaryolar tanıdık. Cezaevinden izini çıkıp eski eşi bıçaklama, boşandığı kadını öldürme, darp.
1: Cezaevinden izinli çıktı. Boşandığı eşinin evine gitti. İki çocuğunun annesini öldürdü. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde Eyüp Atar eski eşi Esengül Doğu ile tartıştı. Zanlı evden aldığı bıçakla kadına saldırdı. Ardından yaşamına son verdi. Esengül Doğu'ya ulaşamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine eve giden ekipler iki kişinin cenazesini buldu. İki çocukları olan çiftin iki yıl önce boşandığı öğrenildi. Şanlıurfa'dan da bir kadın cinayeti haberi geldi. Suriye uyruklu 5 çocuk annesi Refah Kadaoğlu geçen yıl eşinden boşanmıştı. Haliliye ilçesinde yaşayan kadının evinden kötü koku gelince polise haber verildi. Eve giden ekipler 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphesi üzerine ekipler çalışma başlattı. 5 çocuk annesi kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Çocukların babalarının yanında kaldığı, annenin haftada bir kez görme hakkı olduğu öğrenildi. Adana'da ise eşinin saldırısına uğrayan bir kadın ağır yaralandı. Çukurova ilçesinde yaşayan Afgan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Zanlı evdeki çekiçle eşini darp etti. Kadın kaçmaya çalışırken de bu kez bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi var. Kaçan saldırgan aranıyor.
0: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun aralarında olduğu tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.
2: Zaten bekliyorduk bunu.
3: O kadar pişkinler ki özür diledi. Ben de kızdım. Ne için özür diliyorsun dedim. Ne yani ölümün dedim bir özür mü olur?
1: Katil zanlısı özür diledi. Adliye koridorlarında tansiyon yükseldi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ikinci duruşma görüldü.
2: Katilin ifadesini camayla beraber tamamlayacaklar.
1: Yedisi tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada Kundakçı'nın öldürüldüğü otomobilde bulunan 3. kişi Yalçınay Yıldız tanık olarak ifade verdi.
3: Gencecik bir çocuk öldü. Bence ona kardeşlik yapmaları lazımdı.
1: Koridorda başlayan tartışma duruşma salonunda devam etti. Katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu özür diledi. Ailesine bakmak zorunda olduğunu söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu da tahliyesini istedi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Tahliye talepleri reddedildi. Dosya esas hakkındaki görüşü için savcılığa gönderildi. Duruşma 7 Ekim ertelendi. Rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isteyen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Kadayıfçıoğlu hakkında kasten öldürme, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise adam öldürmeyi azmettirme suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. Davada türkücü İzzet Yıldızhan da suçluyu kayırma suçundan yargılanıyor.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında yangın çıktı ve 27 kişi hayatını kaybetti. Bu yangında 73 kişi de yaralandı. İşletmenin yangına karşı gerekli tedbirleri almadığı, acil çıkış kapılarının raflarla kapatıldığı iddiaları var.
4: Alevler saniyeler içinde ortalığı kapladı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'ta. Tayland son yılların en ölümcül yangınlarından biriyle sarsıldı. Bangkok'ta bir eğlence mekanında çıkan yangında onlarca kişi yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ancak ilk değerlendirmeler, yangının tavandaki bir klima ünitesinde meydana gelen kısa devreden kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor. Bangkok valisi yangının çok hızlı yayıldığını ve tavana ulaştığını söyledi. Ölümlerin başlıca nedeninin yüksek ihtimalle duman kaynaklı olduğunu belirtti. Tayland Emniyeti yaşamını yitirenlerin pek çoğunun işletmenin tuvaletinde bulunduğunu duyurdu. Yangın çıktığında büyük panik yaşandığı ve elektriklerin de olmadığı kaydedildi. Polis, acil çıkış kapılarının kullanılabilir durumda olup olmadığını araştırıyor. Emniyet yetkinleri yapılan ilk incelemede acil çıkış kapılarından birinin rafla kapatıldığını ve bu nedenle aynı anda yalnızca bir kişinin geçebildiğini belirtti. Yangın sonrası izdiham yaşandığı, duman nedeniyle pek çok kişinin tuvaletlerde ya da mekanın arka bölümlerinde mahsur kaldığı belirtiliyor. Bir başka üzerinde durulan konuysa işletmenin elektrik tesisatı. Binanın 50 yıllık olduğu ve dekorasyon malzemelerinin de yangının büyümesine yol açmış olabileceği düşünülüyor. Tayland'da özellikle barlar ve gece kulüplerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları uzun süredir tartışma konusu. Ülkede 2022 yılında Chonburi eyaletindeki Mountain Bay gece kulübünde çıkan yangında da 25 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağış, sele ve su baskınlarına yol açtı. En az 54 kişi hayatını bu yüzden kaybetti ve 1 milyondan fazla kişinin de yağıştan etkilendiği belirtildi.
4: Şiddetli yağış toprak kaymalarına yol açtı. İnsanlar ağaçlara tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Yollar, evler su altında kaldı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler Güney Asya ülkesi Bangladeş'ten. Şiddetli muson yağmurları Bangladeş'te hayatı adeta felç etti. Başkent Dhaka dahil ülkenin geniş kesiminde binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Can kayıplarının yarısından fazlası Arakanlı Müslüman mültecilere de ev sahipliği yapan Cox Bazar bölgesinde meydana geldi. Yetkililer, şiddetli yağışlardan etkilenenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar için devlet tarafından oluşturulan binden fazla geçici barınma merkezi açıldı. Yetkililer ve gönüllüler, afet sedilere destek olmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor. Ancak özellikle dağlı kesimlerdeki birçok yerleşim yerine yeterli yardımın ulaştırılamadığı belirtiliyor. Doğal afetlere sıkça maruz kalan Bangladeş'te Temmuz'da Eylül ayları arasındaki muson mevsiminde yoğun yağışlar etkili oluyor. Bu yağışlar alçak kesimlerde ciddi sellere, dağlık bölgelerde ise heyelanlara yol açıyor.
0: Amerika-İran geriliminin yeniden yükselmesiyle birlikte piyasalarda endişe hakim olmaya başladı. Altın yeni haftaya düşüşle başladı ve petrol de yeniden 80 dolar seviyesine çıktı.
4: Piyasalarda yeniden savaş rüzgarları esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı yeniden vurması, İran'ın Körfez'deki diğer ülkelere yaptığı misillemeler piyasaları hareketlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere yönelik belirsizlikler artarken petrol fiyatları yükseldi, altın düştü. Brent petrolün varil fiyatı saldırıların ardından %4'e yakın arttı. Petrol fiyatı yeniden 80 dolara çıktı.
5: Piyasalar zaten bu 60 günlük ateşkes dönemi içinde bu tarz oynaklıklar olmasını bekliyordu. Yani çok sürpriz değil. Fakat eğer ateşkes sürecine olumsuz etki edebilecek gelişmeler görürsek bu sefer petrol fiyatları gördüğü en yüksek seviyeler olan 120 dolarların üzerine de çıkma ihtimaliyle karşılaşabilir.
4: Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyon endişeleri yeniden tırmandı. Doların küresel değerindeki artışla beraber altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4000 dolar sınırına kadar çekildi. İçeride gram altınsa 6100 liralı seviyelerde.
5: Trendin biraz daha aşağı yönlü baskı yaratabileceğini görüyoruz. Bunun da nedenlerinden bir tanesi bu savaş koşullarının tekrardan, daha doğrusu ateşkes döneminde bile olsak tekrardan bu çatışmaların başlamış olması.
0: Yazları ikinci el otomobil piyasası hareketlenir ama bu kez durum farklı. Otomobil pazarları boş ve satış süreleri de epey uzun.
4: İkinci el otomobil pazarında durgunluk yaşanıyor. Yüksek faiz oranları alımı azalttı. Yaz aylarında dolup taşan otomobil pazarları bu kez boş kaldı. Sektör yetkilileri araçlarını satmak isteyenlerin müşteri bulmakta zorlandığını söylüyor. Araç satışı süreleri de uzuyor.
6: İşlerimiz genel olarak birazcık durgun. Özellikle yaz piyasasında böyle olmasını beklemiyorduk. Başlıca sebeplerinden bir tanesi altının, borsanın halktaki beklenen yükseliş ivmeyi gösterememesi, 8 bin liralar civarlarından bu rakamlara düştüğü için şimdi o seviyelerde yakalanan halkımız dolayısıyla çıkamıyor, piyasaya bu parayı süremiyor. Borsa da aynı şekilde.
4: Satışlardaki gerileme fiyatlardaki artışı engelliyor. Fiyat artışları aylardır enflasyonun altında kalıyor. Bir ikinci el araç satış platformunun verilerine göre reel fiyatlar ilk 6 ayda %0,9 düşüş gösterdi.
7: İkinci elde araç fiyatları da geriye geliyor. Hem sıfır kilometrede hem de ikinci elde fiyatlar sağlıklı ve istenilen düzeylere, platformlara geldi.
0: Liselere geçiş sisteminde sınavla öğrenci alacak okullar için tercih maratonu başladı. 27 Temmuz'a kadar sürecek olan tercih döneminde öğrenciler nelere dikkat etmeli? Doğru tercih listesi nasıl oluşturulmalı? Öğrenciler ve veliler hangi hatalardan kaçınmalı? İzleyelim.
8: Sınavda elde edilen başarı puanları ve yüzdelik dilimleri ortaya çıkarttı. Bundan sonra doğru tercih için emek harcamak gerekiyor. Onun için de çok heyecanlanmamak ve çok hızlı hareket etmemek açıkçası gerekiyor.
9: Liselere geçiş sisteminde sınavlı öğrenci alan okullar için tercih maratonu başladı.
8: Bu seneyle geçen seneyi kıyaslayarak bir tercih yapmak gerekiyor. Yani ben bu sene elde etmiş olduğum başarı sırasıyla geçen sene oluşan yüzdelik dilime bakarak karar veriyorsunuz. Bu noktada da iki sene arasında büyük bir farklılığın olmaması gerekir.
10: Peki fen lisesi düşünüyor musun?
9: Tercih yapılırken öncelikle yüzdelik dilime dikkat edilmesi gerekiyor.
8: Yerleşmek istiyorsak o 10 tercihimizin içinde mutlaka kendi başarı sıramızdan, kendi yüzdelik dilimizden gerilerde kapanmasını beklediğimiz okullara mutlaka yer vermek durumundayız.
9: Sadece yüzdelik dilime göre tercih yapılmamalı.
8: Masa başında ve bilgisayar başında harcadıkları zaman kadar mümkünse gidip tercih etmeyi düşündükleri okulları da yerinde ziyaret etmeleri, oradaki müdürle görüşmeleri, TÜBİTAK projeleri, Erasmus projeleri, yurt dışı değişim programları, bunlar hakkında fikir sahibi olmaları önemli.
9: Bu yıl derece yapan öğrencilerin ise daha dikkatli olması gerekiyor.
8: Kontenjanlarda yaklaşık böyle bir 3500 kişilik azalma olduğunu görüyoruz. Merkezi sınav ile öğrenci alan devlet okullarının kontenjanlarında gözde bir takım okullar, Galatasaray Lisesi gibi, İstanbul Erkek Lisesi gibi, Kavadaş Erkek Lisesi gibi liselerin kontenjanlarında azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? Özellikle başarısı yüksek olan öğrencilerin tercihlerinde birazcık daha temkinli davranmaları gerekecek demektir.
9: Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.
0: Evet, tercih süreci 27 Temmuz'a kadar devam edecek ama yedek liselerdeki öğrencilerin kayıt hakkını kaybetmemek için listenin okunacağı saatlerde okulda olması gerekiyor. Ve birkaç okulda birden yedekte olanlar çözümü geniş aileye bazı görevlendirmeler yapmakta bulmuş. Bugün örneğin İstanbul'daki özel liselere dolaştı ekibimiz ve anneanneler, dedeler, dayılar, hatta aile dostlarının dahi başka başka okullarda nöbette olduğunu gördük.
11: Torunumun anneyle babası Robert Kolej'de bekliyor. Ben de vekalet aldım. Burada bekliyor. Orada çıkmazsa burada kaydı yapacağız.
1: Telefonlar susmuyor. Uzun kuyruklar, bitmeyen bir bekleyiş. LGS'nin ardından özel okullar için kayıt maratonu başladı.
12: Kızım Robert'te, o damadım Üsküdar'da, biz buradayız. Bu benim torunla son parti. Biri Üsküdar Amerikan, biri Alman Lisesi, biri Damasyon. Bunu her seferinde yaşıyoruz. Her seferinde birer okula dağılıyoruz.
13: Şu anda aile üçe bölünmüş durumda. Bir Robert'te, bir ben Alman'dayım, bir de aile dostumuz Üsküdar Amerikan'da.
14: Yeğenim için bekliyorum ben de. Van'da şey çıkarttılar, vekaletnamesi.
1: İlk günde yüzlerce aile kayıt için okul bahçelerindeydi.
15: Çok hareketli bir gün olacak. Yaklaşık 200-300 aile geliyor. Kontenjanımız 88 kişi.
1: Kayıt sürecini tamamlamak için takip edilmesi gereken adımlar var.
16: Velilerimizin eğer yedek listedelerse yedek listenin okunacağı saatlerde mutlaka okul bahçelerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Eğer bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybederler. Ön kayıtlarını her gün yenilemeleri gerekiyor. Bir defa ön kayıt yaptırmaları yetmez.
1: Velilere göre sınav geride kaldı ancak heyecan ve stres henüz bitmedi.
17: Mevzubahis evlat olunca herkes bu çabayı gösteriyor ama kayıt süreci biraz panik butonuna basılmış gibi.
18: Dün geldim, çok beğendim bu okulu. Umarım bu okula girebilirim.
19: Alman lisesini istiyorum.
20: Biraz heyecan var.
1: Bir haftalık kayıt takvimi boyunca okul bahçelerindeki bekleyiş devam edecek.
0: 2026 Dünya Kupası'nda 4 yarı finalist de FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alıyor. Dev turnuva 4 eski şampiyonun finale kalma mücadelesine 3. kez sahne olacak.
21: Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin. Tarihte ilk kez FIFA Dünya sıralamasının ilk 4'ü Dünya Kupası'nda da son 4'e kaldı. Turnuva öncesinde favori gösterilen 4 ülkenin de şampiyonluk apoleti bulunuyor. Son şampiyon Arjantin 3, Fransa 2, İspanya ve İngiltere birer kez Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Bu durum tarihte 3. kez yaşanacak. 1970'te İtalya, Almanya, Uruguay ve Brezilya, 1990'da da İtalya, Arjantin, Almanya ve İngiltere şampiyon unvanıyla yarı finale kalmıştı. Diğer şampiyonlardan İtalya bu turnuvaya katılamadı. Uruguay gruptan çıkamadı. Almanya son 32 turunda, Brezilya son 16 turunda kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya yarın saat 22'de, Arjantin ile İngiltere çarşamba saat 22'de karşılaşacak.
0: Şubat depremlerinde Adıyaman'daki evlerinde bu depreme yakalanan Meryem Anne Erbil, anne babası ve kardeşini kaybetti. Kendisi de 3 gün sonra kurtarıldı enkazdan. 20 yaşındaki Erbil'in sağ kolu ampute edildi ama o tüm kayıplarına rağmen sporla hayat buldu.
22: 6 Şubat depremlerinde enkazdan 3 gün sonra çıkarıldı. Sağ kolunu kaybeden Adıyamanlı Meryem Anne Erbil sporla hayata tutundu. Meryem, Diyarbakır'da katıldığı yarışmada atletizmle gülle ve cirit atma dallarında Türkiye birincisi oldu.
23: Kötü olaylar yaşadım. Hem psikolojikmen hem vücudumla alakalı. Daha sonrasında spor hayatıma tekrar eskrimle başladım. Hocalarım hani daha farklı sporlar da deneyebileceğimi söylediler. Atletizmden devam ettim. Atletizmde yeteneğimin olduğunu fark ettim. Ciritte, güllede.
22: 20 yaşındaki sporcu depreme Adıyaman'daki evlerinde yakalandı. 3 gün enkazda kaldı. Babası, annesi ve kardeşini kaybetti. Sağ kolu ampute edilen Meryem, yaşadığı acılara rağmen spordan vazgeçmedi. Depremden önce eskrim sporuyla ilgilenen Erbil, antrenmanlarına devam etti. Antrenörler onu başka spor dallarına da yönlendirdi. Genç sporcu, Diyarbakır'da düzenlenen Para Atlet Türkiye Şampiyonası'na katıldı. U20 atletizm 100 metre, gülle ve cirit atma dallarında Türkiye birincisi olarak 3 altın madalya kazandı.
24: Adıyaman'da depremi görmüş, sosyal hayata dönmek için mücadele eden üç tür çocuklarımız var. Örnek olarak Meryem'i çıkarttığımız zaman onların da yapabileceğini, derece kıracaklarını gösteriyoruz.
22: Antrenmanlarını sürdüren genç sporcunun hedefinde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu var.
0: Ana haber bültenimizin sonuna gelmek üzereyiz. Saat 21 olduğunda doğrudan siyaset programını izleyebilirsiniz. Burak Özcan karşınızda olacak. Şimdi biz ana haber bültenini kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlediğimiz bir turla noktalıyoruz. Hoşçakalın.
25: Venedik Bienali'nde Rusya krizi yaşanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya'nın Venedik Bienali'ne katılmasına izin verilmesi nedeniyle organizasyona sağlanan 2 milyon euroluk fonun kesilmesine yönelik resmi adım attı. Yapılan açıklamada, Avrupa'da vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen kültürel faaliyetler demokratik değerleri korumalıdır ifadesi kullanıldı. Hollywood'un yaşayan efsanelerinden Anthony Hopkins, klasik müzik tutkusunu bir albümle taçlandırmaya hazırlanıyor. 88 yaşındaki Oscar ödüllü aktör, 60 yılı aşkın süredir bestelediği eserleri bir araya getiren Life is a Dream adlı albümünün ilk şarkısı Bracken Road'u yayınladı. Grammy ödüllü ünlü şef Gustavo Dudamel yönetimindeki Filarmoni Orkestrası'nın hayat verdiği albümde dünyaca ünlü solistler yer alıyor. İngiliz yazar Jane Austen'ın klasik eseri Akıl ve Tutku yeniden beyaz perdeye uyarlandı. Başrolünde Daisy Edgar Jones'un yer aldığı filmden ilk fragman yayınlandı. Austen'ın derin edebi dilini sinema ile buluşturan film, babalarının ölümünün ardından hayatları değişen zıt karakterli iki kız kardeşin hikayesini konu alıyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Kim buldu, nasıl buldu?
1: İnsan anatomisini tanımak için suçluların cesetlerini parçaladığı söylenen ünlü ressam ve bilim insanı kimdi?
2: Bu kişi son akşam yemeği ve Mona Lisa tablolarına hayat veren Leonardo da Vinci'den başkası değildi. Da Vinci mesela bir eskizinde bebeğin plasenta içindeki duruşunu öyle muntazam çizmişti ki hamileyken ölmüş kadın bedenlerini de incelediği rivayet edilir. Leonardo'nun sanatçı kimliği, onun mucit, bilimci ve mühendis olarak sahip olduğu becerilerinin de kaynağıydı. Paraşüt, ornitopter, helikopter, planör ve insan gücüyle uçan bir uçağın tasarımlarını çizdi. İnsanın doğasını da çok iyi tanımıştı. Denizaltı fikrini tasarladı ama tasarımını göz önüne çıkarmadı. Gerekçesi şuydu: İnsanın şeytani tabiatı göz önüne alındığında, bununla denizin altından gemilerin dipleri parçalanıp, mürettebatıyla birlikte batırılarak katliamlar gerçekleştirilebilir. Da Vinci'nin son sözlerinin şöyle olduğu söylenir: "Buluşlarımı gereken niteliğe ulaştırmayı başaramadığım için Tanrı'ya ve insanlığa karşı suçluyum." Leonardo'nun tasarımı, esnek olmayan piramit biçimli paraşüt 2000 yılında yapıldı. Gösteri paraşütçüsü Adrian Nicholas da Güney Afrika semalarında 3000 metreden atlayarak işe yaradığını kanıtladı. Nicholas atlayışından sonra şunları söyledi: "Bunu yapmak için gelmiş geçmiş en büyük zekalardan biri gerekmişti. Ama uçuracak kadar küçük beyinli birinin gelmesi 500 yıl sürdü."
0: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
6: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
7: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
6: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
7: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanla 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
6: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
7: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
6: Cinayet Masası.
7: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
6: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: Ja. Hava durumu.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Haftanın ikinci günü kuzey kesimlerde sıcaklıklarda biraz düşüş var. Çünkü yağış da etkili olacak. İstanbul'da bu gece yarısı, yarın sabah sağanak yağmur görülecek. Yağış Sarıyer, Boğaz hattı, Maslak, Anadolu yakası, özellikle Beykoz, Ümraniye genelinde sağanaklar şeklinde görülecek. Yer yer 20 ile 35 kilogram arasında yağmur düşebilir. Yani özellikle yarın sabah su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Yağış öğleden sonra yavaş yavaş etkisini kaybedecek. Tabi İstanbul'dan sonra Kocaeli, Bursa, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çankırı hattını da etkileyecek bu yağışlı sistem. Oralarda da yer yer şiddetli yağışlar bekliyoruz. Güney kesimlerde güneşli bir hava var. Ege'de biraz sıcaklık düşecek bu İstanbul üzerindeki yağmurla, orada da biraz serinleme olacak ama çarşambadan itibaren ülke genelinde sıcaklıklar yeniden biraz yükseliyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da nem oranında artış olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde oldukça kuru bir hava vardı. Akşamları rahat uyuyabiliyorduk. Hatta biraz üşüdük bile hafta sonu. Ama çarşambadan itibaren nem oranında yükselme var. Adana'da hissedilen sıcaklık gölgede yine 43 derecelerde. Çünkü yüksek bir bağıl nem var orada. 70'leri geçen. Güneydoğu'da sıcaklıklar 45 dereceye kadar ulaştı. Özellikle Mardin, Kızıltepe'de. Yarından itibaren 1-2 derecelik düşüş var. Ama yine de 40 dereceler civarında seyredecek. Hafta sonunda daha yüksek sıcaklıklar başlayacak gibi görünüyor. Yani Temmuz'un ikinci yarısı çok daha yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek.
0: Hava durumu. Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: NTV Radyo.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Doğrudan Siyaset başlıyor.

0: İyi akşamlar. NTV'ye doğrudan siyasete hoş geldiniz. Hürmüz meselesi bir türlü aşılamıyor. Savaşı sonlandırmak için mutabakata varan Amerika Birleşik Devletleri ile İran Hürmüz nedeniyle yine karşı karşıya geldi ve ABD Başkanı Donald Trump bugün Hürmüz'ü alıyoruz, geçişlerden de para alacağız dedi. İran tabii kontrol bizde açıklaması yapıp yeniden savaşı tüm bölgeye yayabileceği tehdidini savuruyor. Neler oluyor? Orta Doğu'da konuşacağız. Ayrıca İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Mossad ajanı mı? Bu soru bugün konuşuluyor gündemimizde bu konuda. İç siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi tartışma ve terörsüz Türkiye süreciyle ilgili son gelişmeler var gündemde. Özgür Özel tarafı yarın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak ve partinin kurultaya götürülmesi için çağrı heyeti atanmasını isteyecek. Buradan da bir sonuç alamazlarsa Özel ekibi ne yapacak? Bu soruya yanıt arayacağız. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de bir yasal düzenleme beklentisi var. Meclis kapanmadan yeni yasal düzenleme gelecek mi? Bu konudaki son durumu da konuşacağız. Yani pek çok mesele var. Bu akşam doğrudan siyasette konuşacağımız hem dış politika hem iç politika ile ilgili. Mete Çubukçu ile beraberiz. Her hafta olduğu gibi merhaba.
1: Merhaba Burak.
0: Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Deniz Tansi konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Ve Ankara stüdyomuzda SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş bizlerle. Sayın Miş iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, merhabalar. Stüdyoya da selamlar.
1: Merhaba.
0: Sağ olun efendim. Mete Çubukçu sizle başlayalım. Şimdi Trump Hürmüz Boğazı'nı alacağız dedi. Bir de vergi koydu. Geminin yükünün %20'si kadar da vergi alacağım, para alacağım dedi geçişlerden. Mümkün mü böyle bir şey? Yapabilir mi?
1: Tabii mümkün değil yani.
2: Net bir yanıt oldu.
1: Ya ne Hürmüz'ü alması ne de oradan geçen gemilerden işte %20, bir de yükün %20'si. Ben oranları getirdim yani ne kadar para ettiğini de burada hesaplayabiliriz. Şimdi geçen hafta NATO zirvesi sırasında ilk defa ateşkes benim için bitti demişti ama benim için diye cümle kurmuştu. Ondan sonra hani savaş eskiye döner mi tartışmaları başlamıştı ki o cümleyi de İran'ın 3 tane tankeri ateşe açmasıyla ilgili şey yapmıştı, kurmuştu. Ama o günden bu yana hem Amerika İran'ı ciddi bir şekilde belli noktaları vuruyor ki bu sefer vurduğu yerler giderek daha insani ihtiyaçların karşılandığı noktalara doğru kayıyor. Hatta su arıtma tesislerini bile vurabilirim ama şimdilik vurmuyorum gibi cümleler de Trump tarafından duyuluyor. İran da buna karşılık veriyor. Hem Hürmüz'de hem de Körfez ülkelerine yönelik olarak. Şimdi Hürmüz'ü ele geçiriyoruz iddiası aslında şu. Yani orada bir serbest geçiş, en azından 60 gün için bir serbest geçiş anlaşması imzalandı diyelim. Yani bu en son 14 maddelik mutabakatın 4. ve 5. maddeleri, o da önümde. Hakikaten mesela 5. maddede 18 Haziran'da imzalandı bu anlaşma. 60 gün boyunca Boğaz'dan ücretsiz hem girişler hem çıkışlar ücretsiz olacak. Buradaki trafik eskisi gibi, yani savaş öncesi gibi serbest olacak. Ve bu süre içinde de Umman Körfez'in güneyinde, kuzeyinde de İran var. Bu iki ülke ve kıyıdaş ülkeler, yani Basra Körfezi'ne hem Körfez ülkeleri hem Irak'ta dahil olmak üzere görüşmelerde bulunacaklar. İran hatta bugün biz Umman'la görüşmelere başlıyorduk dedi bu açıklamanın yapıldığı zaman. Aslında hikaye şuradan kaynaklanıyor. Bir İran'ın kara suyu var, bir de Umman'ın kara suyu var. Amerika'nın aslında şu anda korumaya çalıştığı ya da o seyri sefer serbestisini tırnak içinde sağladığı alan Umman'ın geçiş yeri. Oradan gemiler daha rahat geçiyor. İran tarafından geçenler biraz daha zorlanıyor. İran bir takım şartlar koşuyor. Her gemiyi oradan sokmuyor. Ama Trump şunu anlamış durumda. Yani bu durum giderek bu şekilde devam ettiği sürece İran giderek zorlanıyor. Şimdi bu para alacağım meselesi de çok büyük bir ihtimalle çok büyük tonajlı Çin'e giden gemileri kapsıyor. Yani diğerlerini de kapsıyor ama Çin'e gidenler milyon ton. Yani neredeyse yani devasa hakikaten. Mesela en büyükleri ben size söyleyeyim, 350 bin ton kapasite, yani yaklaşık 2,5 milyon varil petrol taşıyor, en büyükleri. Korkunç bir şey. Ve alacağı para da eğer alabilirse 40 milyon gemi başına dolar.
0: Trump'ın söylediği para değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii %20 diyor.
0: %20'sini alacağım diyor.
1: Ben burada hesapladım, 200 milyon dolarlık petrol taşıyor. Bunu şey yapınca 40 milyon dolar yapıyor.
2: İyi bir rakam bu.
1: Tabii. En küçüklerinden de 1 milyon dolar falan alıyor yani, en küçük gemilerden. Ama yani bunun herhangi bir yasal ya da farklı bir statüsü yok. Yani bunu nasıl toplayacak, nasıl yapacak? Bir şekilde yani İran'ı giderek daha da sıkıştırma ve daha da ötesinde masada sıkıştırma. Yani bir an önce bu imzaladığımız anlaşmayı hayata geçirelim. Artık çok fazla uzatmayalım anlamında ve tabii ki taciz etme. O gerekçe gerçi. Yani 3 tane gemi vuruldu gerekçesiyle. Çok ağır da bu aralar vuruyor. Belki bu akşam da şey yapar.
0: Olabilir.
1: Vurur. Çünkü bunun devam etmesi, yani ben savaşın ilk gününe ya da o ilk günlerdeki yoğunluğuna döneceğini sanmıyorum. Ama bu kronik halde böyle devam ederse Trump da kendine ya da işte Amerikalılara yönelik bir hikaye, hatta dünyaya yönelik hikayesini tamamlamamış olacak.
0: Tabii.
1: Sürekli işte NATO zirvesinde de söyledi yani. Hem Avrupa'ya kızdı, yanıma gelmediniz, ben açtım işte bütün ticareti serbestleştirdim, rahatlattım vesaire vesaire dedi. Ama bir türlü sorun da orada bitmiyor. Ben Trump'ın özellikle, yani bu tabii ki alamayacak, böyle bir şey yok. Yani hiçbir şey, hem askeri olarak hem de yani yasal olarak böyle bir şey hem hakkı yok hem de bunu yapabilecek şu anda kapasitesi yok. İran buna çok sert karşılık verir ki vermeye başladı. Onlar da Amerikan, nasıl diyelim, toprakları ya da işte Amerikan değerlerinin olduğu yerleri bombalarız dedi. Bu da Körfez'deki Amerikan üsleri ya da Körfez ülkelerinin farklı tesisleri anlamına geliyor. Biraz İran'ı zorlamaya çalıştığını ve bir an önce şu mutabakatı hayata geçirmeye çalıştığını düşünüyorum. Tabii İran'da biraz elini çabuk tutmak durumda gibi mi geliyor ya, yani bir şekilde bunu, hani nereye doğru gidecekse, çünkü anlaşma da bir ay daha geçerse kadük kalacak yani. Evet. Hep 30 gün ve 60 günlük süreler konuldu buraya.
0: Daha ilk... 60 günde, hani ilk gün konuşmuştuk 60 gün olmaz diye, ama hani orada bir barış çıkar mı 60 günde, bu düşünülüyor yani.
1: O zaten 60 gün içinde, bir de nükleer mesele hani ilk aşamada görüşülecek. Evet. Ondan sonra farklı adımlara geçilecek. Yani bırakalım nükleer meseleyi, daha burası hallolmuş değil. Bu düşük yoğunluklu olarak bu belli bir süre daha devam edecek gibi görünüyor, ama Trump'ın işte bu bir sabırsızlığı ve bir an önce bu işi bitirme isteği var.
0: Şimdi o isteği var. Şimdi tam söylediklerinizin üzerine denk geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı bir mesaj paylaşmış. Hocam biraz da hafif dalga geçiyor sanki Donald Trump'la. Şöyle demiş: ABD Başkanı kesinlikle haklı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin güvenliği ve emniyetini sağlayan kimse karşılığında ücret almalı. İran her zaman Hürmüz Boğazı'nın muhafızıydı ve sonsuza kadar da öyle kalacak. %20 elbette çok fazla, biz adil olacağız demiş.
2: Yani İran diplomasisinin
0: şununla bağlayayım hocam, onu soracaktım zaten. Evet. Ya bugün Financial Times'ta da bir yazı vardı. İran kumar oynuyor Hürmüz Boğazı üzerinden diyor. Yani bu para meselesi, işte çatışmaların yeniden alevlenmesi veya İran'ın kazanımlarını kaybedeceği bir noktaya da götürebilir İran'ı gibi bir yorum da var. Biraz fazla oyaladıklarını söyleyebilir miyiz Amerika'yı? Şimdi
2: ben şöyle düşünüyorum. Aslında daha önce NTV'de de yine sizin programda ifade etmiştim. Yani ilk roundu İran kazandı demiştik. Doğru. Ama şimdi bundan sonraki roundlarda bir zaman problemi var. Bu zaman da biraz İran'ın ekonomisiyle bağlantılı. Yani nereye kadar direnecek? Hani evet. Hürmüz konusu aslında tabii ticaret anlamında İran'ın kendi, sadece hani buradaki seyri sefer serbestisi işin temeli, ama aynı zamanda kendi petrolünü de ihraç etmesi bağlamında son derece kilit bir noktada. Hani yeniden İran ablukasının başlaması, katılıyorum, doğru. Yani İran'a karşı bir baskı politikası. Ama İran burada nereye kadar direnecek? Çünkü şöyle bir kırılganlık var. 28 Şubat öncesi anımsayalım. İran'da rejim ciddi anlamda bir siyasi problem yaşıyordu.
1: Evet.
2: Değil mi? İnsanlar yürüyorlardı, kitleler yürüyorlardı. Burada ortak düşmana karşı bir konsolidasyon sağlandı. Ama şimdi bundan sonrası önemli. Bundan sonra eğer ekonomik sorunlar sosyal problemler daha fazla yer kaplamaya başlarsa İran ülke içerisinde bu desteği aynı şekilde almaya devam edebilecek mi? Bence İran'ın kırılganlığı burada. Çünkü bu anlamda değerlendirdiğimizde zaman zaman çeşitli bölgelerden bahsediyoruz. Mesela buradaki en kritik bölgelerden biri Belucistan. Şimdi Belucistan konusu çok fazla gündeme gelmiyor ama Belucistan tam hani bu İran-Pakistan sınırı olarak düşündüğümüzde hem nadir elementler hem de hani körfezden çıkmış oluyorsunuz artık bu anlamda. Şimdi burada ABD'nin hep bir çifte Belucistan politikası var hani biraz İran'ı destabilize etmek için. Ama o işler öyle kağıt üstü gibi olmuyor tabii.
1: Olmuyor tabii.
2: Yani dediler işte Kürtleri ayaklandıralım, Azerbaycan Türklerini ayaklandıralım, Sünni Arapları ayaklandıralım. Bunlar söz konusu olmadı. Ama İran'da rejim karşıtlığıyla beraber ekonomik ve sosyal kırılganlıktan dolayı bir takım problemler meydana gelebilir. Yani Hürmüz Boğazı ile ilgili tabii Amerika'nın en büyük buradaki başarısızlığı ta 79'da İran devriminden sonra Brzezinski döneminde Körfez doktrininde Hürmüz Boğazı kapatırsa ABD için savaş nedeniydi. Aynı noktadayız. Aynı noktadayız derken yıllarca kapalı olmayan bir boğaz. Evet. 2026 ilkbaharından itibaren diyelim ki kapanmak durumunda kaldı. Ve ABD bunu aşamıyor. Aşamadıkça bunun dünya ekonomisine ciddi anlamda zararı var. Bir de aslında Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı ile beraber bizim Kızıldeniz'de konuşmamız lazım. Yani Kızıldeniz, Husiler, Husilerin durumu, Babülmendeb kapısı. Yani oranın güvenliği nasıl olacak? Bunların hepsi bile bağlantılı. Yani Hürmüz Boğazı, öte yandan Babülmendeb, oradan Süveyş'e doğru giden yolda ticaret güvenliği. Bu maliyetleri artırıyor dünyada. Küresel ticaret üzerinde ciddi problem yaratıyor. Aynı zamanda enerji krizi yaratıyor.
1: Evet.
2: Ve Trump Kasım seçimleri öncesinde kendi seçmenine ne anlatacak? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani tamam Trump bazı konuları manipüle etmeyi çok iyi biliyor ama Amerikan seçmeni belki bu kadar bir nitelikli dış politik analiziyle oy kullanmaya gitmeyecektir ama neye bakacak? Galon fiyatı ne kadar? İşte enerjiyle ilgili ne sıkıntılar yaşıyoruz? Bunun ekonomideki karşılığı ne? Ben Trump'ın ciddi anlamda bir sıkışmışlık içerisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne diyor? Söylemleri çok şey tabii büyük. Biz diyor geçeceğiz diyor. Yani hiç Hürmüz'ü tanımıyoruz falan. Yani İran'ın buradaki varlığı.
0: Biz kontrol edeceğiz.
2: Biz kontrol edeceğiz diyor. Bu çok büyük bir iddia. Hani Trump'ın böyle bir iddiada bulunması Trump gibi siyasetçiler için problem değil. Bir başka siyasetçi olsa ben böyle dedim kendimi bağladım der. Ama şöyle toparlayayım. Bir tarafta İran açısından değerlendirildiğinde ekonomik ve sosyal kırılganlık. Trump açısından ABD demiyorum. Trump açısından değerlendirildiğinde Kasım'daki ara seçimler öncesinde bir sonuca gidememeli. Ben mesela şunu düşünüyordum. NATO zirvesi öncesinde eğer kalıcı bir ateşkes de gelseydi Trump'ın havası herhalde daha farklı olur. Siz Ankara'daydınız gerçi. Evet. Bunu gördünüz. Yani Trump aslında onu da tamamlayamamış bir lider olarak kendisini ifade etti.
1: Ama öyle yapsaydı, o yapmış olsaydı Avrupalı liderlere karşı nasıl cümle kuracaktı şimdi o elinde öyle oldukça?
2: Bir de o var, bir de o var. Yani hatta NATO bildirgesine bile girdi değil mi? Yani ayrı bir Avrupa güvenliği ama NATO içerisinde falan gibi. Yani bütün bunları değerlendirdiğinizde benim ilk aşamada ifade edeceklerim. İki taraf açısından da kırılganlıklar var ama bu iş herhalde düşük yoğunluklu bir savaş ve düşük yoğunluklu bir müzakere olarak devam edilecek. Ama bu da dünya ticaretine, dünya ekonomisine kalıcı hasarlar verebilecek bir potansiyel diye düşünüyorum.
0: Sayınmış, bugün işte Donald Trump'ın yani biz kontrol edeceğiz Hürmüz'ü ve geçişlerden de para alacağız açıklamasından hemen sonra İran'dan bir yanıt da gelmişti. Müşterek ordu komutanlığı diye çevirebiliriz onları. Şimdi ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dahil olmasına izin vermeyeceğiz diyorlar. Bir de ABD ile işbirliği yapan bölge ülkeleri İran'a savaş açmış sayılacak diye de bir açıklamaları var. Yani o savaşın ilk dönemlerinde hatırladığımız neredeyse tüm bölgeyi hatta bazen Türkiye'yi bile işte hedef alan saldırıların yeniden başlama ihtimali, böyle bir topyekün savaşın yeniden gündeme gelme ihtimali var mı sizce?
3: Sondan başlayayım. Tam ölçekli bir ya da topyekün bir savaşa dönülmesi şu anda biraz daha tarafların açıklamalarına baktığınızda zor görünüyor. Yani tam ölçekli savaşa dönülmez. Ama burada bir savaş devam edecek mi derseniz evet devam edecek. Şimdi meseleyi biraz analiz ederek yani bugün İran Hürmüz Boğazı üzerinde ne yapmaya çalışıyor? Bu Haziran ayında 14 maddelik İslamabad'da var olan mutabakat niye bozuldu? Bunun esas nedenine bakmak lazım. Şimdi İran diyor ki bu 14 maddede şöyle bir husus vardı. İşte bu 60 günlük müzakere sürecinde Hürmüz'den gemiler ücretsiz geçecek. Tamam, bu buna işte rıza gösteriyor. Ama öbür taraftan bir İran'ın düzenlemesiyle, aslında oradaki ABD tarafı düzenleme dediği şey savaş öncesi duruma yönelik olarak güvenli hale getirilmesi. Ama İran tarafı diyor ki burada yani İran'ın kendi belirlediği güzergahta yine kendisinin belirlediği güvenlik düzenlemeleriyle bunun biz geçileceğini mutabakata, yani gemilerin geçmesini mutabakata, mutabakatta ben bunu anlıyorum diyor. Şimdi aslında İran'ın yapmaya çalıştığı şey şu, bunun adını net koyalım bugün için. Yani savaşın başında evet en önemli mesele nükleer meselesiydi ama bugün İran açısından nükleer meseleden, nükleer sorundan daha önemli olan Hürmüz Boğazı'nın statüsünü bir şekilde değiştirerek bölgesel ya da Körfez'de yeni bir hegemonya aracına dönüştürmek. Yani sadece İran'ın hedefi de geçen gemilerden ücret alıp almama meselesi değil. Diyor ki ben bundan sonra Hürmüz'ü kontrol etmek istiyorum. Çünkü bu savaş sürecinde Hürmüz'ün hem küresel sistem açısından hem bölgesel dengeler açısından, bölgesel ticaret, enerji güvenliği vesaire bunu keşfetti. Yani stratejik bir kaldıraç olduğunu Hürmüz'ün gördü. Dolayısıyla da Hürmüz Boğazı'nın sadece ücret alınması değil, bundan sonraki süreçte kontrol etmek istiyor. Ve savaşı da topyekün tam ölçekli bir savaştan daha çok Hürmüz üzerine yoğunlaştırmak istiyor. Şimdi burada tam ölçekli bir savaşa dönülür mü sorusunun cevabı da aslında biraz tam da burada ortaya çıkıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hürmüz Boğazı'ndaki bu ateşkesin bozulması bence İran'ın yine müzakerelerde kullandığı bir taktik. Eğer biz şunu biliyoruz, bu tür büyük yoğunluklu savaşlarda bir anlaşmaya varılma süreci, tarafların kendi pozisyonunu kabul etmesi ile ilgili büyük güç, küçük güç arasında özellikle askeri olarak sahada çatışmanın yoğunlaştığı dönemlerde baskı kurarak siz bir şeyi kabul ettirirsiniz. Bunu kabul ettiremediğiniz zaman burada asimetrik güçte bu İran tarafı oluyor. Her yeni durumu bir satın alınmış zaman, kullanılabilecek bir zaman olarak görüyor. Bence İran'da bu 60 günlük süreçte özellikle nükleer mesele, diğer işte yaptırımların kaldırılması vesaire, onlardan daha çok Hürmüz'ü yeniden müzakere etmek istiyor. Zaten mutabakat metninde işte bu 60 günlük süre içerisinde gemilerden ücret alınmayacak ama işte İran'ın gemilerin geçmesi için düzenleme yapacak meselesini de bir güzergah tespiti, kendisinin tamamen Hürmüz Boğazı'nın da güvenliğinin ve kontrolünün kendisinde olacağı şeklinde yorumluyor. Bu yorumlama biçimi de bence bundan sonraki süreçte 14 maddelik ortaya konan çerçeveyi yeniden müzakere edebilecek, yani masa tekrar kurulduğunda yeniden müzakere edebilecek bir şartın, durumun, koşulların oluşmasına yönelik. Yani bütün bu söylediklerimi bir cümleyle ifade etmek istersem, İran sadece Hürmüz'den geçen gemilerin ücret meselesi değil, bunu istiyor kesinlikle. Ama öbür taraftan da özellikle savaş sonrası dönemde kurulacak düzende, yani kurulacak bölgesel düzende Hürmüz Boğazı'nı temel belirleyici bir unsur olarak kullanmak istiyor. Ve burada da özellikle Körfez üzerinde burayı bir hegemonya aracı olarak bir şekilde belirlemek istiyor. Bu net. Ha, bu bundan sonraki süreçte ne olur? Yani tam ölçekli savaş ya da İran'ın, ABD'nin pozisyonu ne olur? ABD burada şunu söylüyor. Diyor ki eğer sen ücret alacaksan o zaman ben buranın bir şekilde kontrolünü sağlarım ve bu hizmet karşılığında da o zaman bir ücret talep ederim. Tabii ki orada %20 meselesi biraz daha işte pazarlık payı için ya da bundan sonraki eğer yeniden bir masa kurulacaksa bunun da temel dinamiklerini belirlemek için söylenen sözler. Trump yarın başka bir şey söyler ama her halükarda Hürmüz üzerinde bu müzakere çatışmanın devam edeceğini öngörmemiz gerekiyor. Tabii burada İran'ın bu mutabakata kadar en azından dünyada ya da bölgede haksız bir savaşla karşılaştığına yönelik olarak daha büyük bir destek vardı. Ama bundan sonraki süreçte işte ateşkes sağlandıktan sonra Hürmüz'ün kontrolüne yönelik olarak ateşkesi bozduğunda buradaki İran'a destek giderek azalacaktır. Şimdi yakın dönemde Hamenei'nin bir cenazesi olmuştu ve burada Orta Doğu'daki birçok ülkeden İran'a taziye ziyareti gerçekleştirildi. Yani Körfez'deki ülkeler de dahil. Ama daha üzerinden bir hafta geçmeden orada taziye ziyaretiyle yeni bir normalleşme, yeni bir müzakere ya da Orta Doğu'da daha önce başlatıldığı gibi görüşme dinamiklerinin oluşturulması sürecinde belki de yani bir herkes birbirine zeytin dalı uzattığı bir süreçte İran Hürmüz'ü bahane ederek Körfez ülkelerine yeniden füze gönderdi. Şimdi bu açıdan baktığınızda da güvensizliği derinleştirecek adımlar olarak yorumlanacak. Yani Körfez'deki ülkeler diyecek ki ya biz burada bir sonuçta yeni durum için bir normalleşme süreci başlatmıştık ama İran'ın buradaki hedefi kendi güvenliği ya da Hürmüz meselesi değil, daha geniş bir çerçeveden bölgesel bir hegemonyayı dizayn edecek ya da güç kullanımında belirli araçları kullanabilecek bir ortamın, yeni bir düzenin oluşturulması olarak görülecek. Dolayısıyla da burada bu çatışma ve büyük ihtimal düşük yoğunluklu da hocamız da az önce söyledi devam edecek. Bir ateşkes olsa bile müzakerelerin ve nihai bir barış anlaşmasına ulaşmanın hiç de öyle kolay olmayacağını burada belirtmek gerekiyor.
0: Peki efendim. Bir reklam aramız var. Reklamların ardından devam edeceğiz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Doğrudan Siyaset devam ediyor.
4: 28 Şubat'ta başlayan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nın başlamasında İsrail'in çok büyük bir payı olduğu yapılan haberlerle, bir şekilde Beyaz Saray'dan sızan bilgilerle ortaya çıkmıştı. Şimdi son günlerde tartışılan, aslında biraz geçmişi de olan ama bugün Mete Çubukçu ayrıntılı bir haberi yine Amerikan basında New York Times'ta yer alan bir mesele var. Eski Cumhurbaşkanı İran'ın Ahmedi Nejad'ın bir Mossad ajanı olduğu iddiasıyla yapılan bir haber. Yani Mossad'ın eski başkanının gidip kendisiyle görüştüğü gizli bir örtülü bir operasyonla bir anlamda, hani ne denir istihbarat dilinde, onu işte
5: devşirdik,
4: devşirme, rekrut etme, devşirildiği söyleniyor. Çok ciddi bir iddia bu yani.
5: Burak, bu iddia savaşın o çok hani yakıcı döneminde de çıkmıştı ama bu kadar ayrıntı yoktu. Ahmedinejad'ın Macaristan'da bir üniversiteye bir konferans vesilesiyle davet edildiği, ekibiyle gittiği yönünde. Ama çok fazla dediğim gibi detayı yoktu. Çok minik imalar vardı orada. Bu sefer daha...

0: düzeltenlerde, yani bir şey ima etmiyorum ama o da öyle birisiydi. Öyle olmasına rağmen daha sonra biliyorsunuz orada bir takım kurumlar var, yani Cumhurbaşkanı adayı olmak için o kurumların onayından geçmeniz gerekiyor. Bir türlü geçemedi.
1: Devrimin vesayet kurumları.
0: Evet.
2: Velayet-i fakih.
0: Velayet-i fakih. Yani orada işte onlar değerlendiriyor. Bu girer, bu giremez diye. Neredeyse bütün şeylere Cumhurbaşkanlığı seçimlerini adaylarını koydu. Ama o sistemden ya da oradan o kurumdan geçemediği için aday olamadı. Savaş sırasında çok uzun süre görülmedim. Hatta o ilk söylenti çıktığında, yani acaba onun üzerine gözaltına falan alındı mı? Bir söylentileri, iddiaları da çıktı ama daha sonra bir görüntüsü.
2: Konuşuldu ama o zaman.
0: Evet, o dönem konuşuldu. Ahmet Necat nerede diye.
1: New York Times'ın haberinde olanla dair bilgiler de var.
0: Ne diyor onu tam?
1: Şu iddia var. Savaşın ilk günü onun da evinin bulunduğu bölge vuruluyor.
2: Ha, öldü falan.
1: Hatta öldü mü acaba? Evet, evet. Öldü dedik, dediler yani. Evet. Ama sonra Mossad ekiplerinin, İran'ın içindeki ekiplerin Ahmet Necad'ı oradan kaçırıp bir güvenli eve aldıkları. Şimdi bir süre orada kaldığı falan.
0: Bende de onun başka bir versiyonu var. Onu hatırlıyorum. Vurulan evinin önü ve korumaları. Evin kendisi değil. Ve ondan sonra kayboluyor.
2: Evet.
0: Yani şimdi hani nasıl söyleyeyim? Yani istihbaratta şöyle bir şey vardır. Yani saldırıyor görüntüsüyle, eğer böyle bir şüphe oluştuysa Ahmet Necat'la ilgili, İsrail bunu tersine çevirmek için Ahmet Necat'a yönelik bir saldırı düzenliyoruz. Ama ev değil, bahçesinin önündeki korumalar ve o koruma kulübeleri tahrip ediliyor ve onlar orada öldürülüyor. Ama şunu diyor yani içeride şöyle bir şey, hayır, Ahmet Necat İsrail'le birlikte çalışmıyor çünkü o da hedef alındı. Evet. Ama ondan sonra kayboldu ortadan. Şimdi böyle bir şey de var, yani İsrail'de eğer böyle bir şüphe varsa onu en azından korumak ya da temize çekmek için bu tür tersine operasyonlar ya da şaşırtıcı operasyonlar yapılabilir. Bu tür söylentiler devam ediyor ve fakat cenazede de görülmüş. Ben kendim görmedim ama okudum.
1: Var, evet, görüntüsü var. Böyle yani yanında korumaları var.
0: Hamaneyn şeyle birlikte.
1: Şeyde tutulduğu iddia ediliyor. Yani şimdi de İran tarafından göz hapsinde bir nevi tutulduğu.
0: Bir şey zaten daha önce de göz hapsindeydi. Yani çok rahat kamuoyu önüne çıkmıyordu. Evet, görülüyordu ama bir siyasi faaliyette vesaire de bulunamıyordu. Tabii çok önemli bir iddia. Şimbet, yani iç güvenlik teşkilatının başkanıyla orada Macaristan'da konferans sırasında, konferans bir örtü tabii, yani orada gidip tabii farklı bir konuda konferans verirken onunla görüştüğü, daha sonra parasal ilişkilerin de
1: evet
0: işin içine girdiği,
1: sözcüsünün defalarca Mossad'dan ödeme aldığı
0: söyleniyor.
1: İddiası.
0: Şimdi tabii İran içinde bu nasıl bir soruşturma mı ya da hakikaten ciddiye alınıyor mu alınmıyor mu, ama bir şüphe ya da bir soru işareti ortaya çıkarmıştır diye düşünüyorum. Çünkü şundan, yani daha önce de biliyoruz, yani İsrail gizli servislerinin İran içinde en alt düzeyden en üst düzeye, yani devrim muhafızlarının en üst düzeyine kadar insan devşirdiğini, bir şekilde onlardan istihbarat aldıklarını, hatta birkaç tanesinin bu ağır bombardımanda, ya savaşın ilk başladığı ağır bombardımanda evlerden ya da o toplantı mekanlarından son anda ayrıldıkları ve kurtuldukları gibi onlarca söylenti var. Bunu bilmiyoruz. Bunlar alındı mı, sorgulandı mı vesaire, yapıldı mı diye. Şöyle bağlayayım çok net olarak, yani İsrail istihbaratı şöyle ya da böyle bir şekilde en alt düzeyden en üst düzeye kadar, yani kılcal damarlarına bir şekilde sızmış durumda. Bunların bir kısmı belki rejim içi çatışmalardan ya da o çıkar çatışmalarından ya da iktidar çatışmalarından kaynaklanıyor olabilir. Bir kısmı maddi bir takım nedenlerle oluyor olabilir. Bir kısmı da hakikaten sonuçta iktidarı oynamak vesaire, evet, yapmak gibi motivasyonlarla olabilir. Evet. Ama şöyle bir şey, yani Cumhurbaşkanı olduğu için şaşırıyoruz ama genel olarak ben şaşırmıyorum açıkçası. Bu, yani İran'da karşılaşabileceğimiz önümüzdeki dönemde de bir takım isimlerin çıkabileceği bir durum.
1: Zaten haberde eski bir danışmanının görüşüne yer vermişler. O da şunu söylüyor. Yani o Ahmet Necat parayla işi olan bir adam değildir. Zaten parası var ve bu konuda gücü var. Onun derdi siyasi güç elde etmek. Evet.

0: siyasi gücü elde etmek için böyle bir ilişki kurdu gibi bir kurmuş olabilir veya diyor. Ya hocam şimdi tabii böyle istihbari konularda çok temkinli yaklaşmak lazım. Doğru. Yani bu söylenenlerin hepsi de bambaşka bir operasyonun parçası da olabilir tabii. Çünkü değil mi yani?
1: Şimdi birkaç boyuttan ele almak lazım. Birincisi Mete Bey'in dediklerine katılıyorum. Yani özellikle bu süreç içerisinde İsrail'in adeta İran içerisinde bir istihbarat ağı kurdu. Neredeyse değil mi? Hani balistik değil ama füze falan, roket neredeyse imal etti.
0: Drone fabrikası
1: evet. Pek çok devrim muhafızları içerisine yani sızdı. Yani alt ya da orta düzeyde ama siyasete, bürokrasiye sızdığını gördük. Şimdi İsrail bu konularda olan şüpheli. Tarihten baktığımızda Suriye'de mesela bir Eli Cohen hadisesi vardır. Yani eğer idam edilmeseydi belki adam savunma bakanına kadar, evet. Ki onun devşirilmesi de enteresandır. Hani Mossad'ın onu Arjantin'e göndermesi. Arjantin'deki oradaki Suriye cemaatiyle.
2: Enteresan bir dizi vardır onda.
1: Hatta dizi de gerçekten
0: İzlesin,
1: öyle.
0: Güzel evet. Bir
1: çok ilginç. Bir de şey var. Bu Eşref Mervan. Ya, Cemal Abdülnasır'ın damadı. Şimdi hani devlet başkanı konumunda olunca o biraz daha insanın dikkatini çekiyor. Yoksa yani İran aslında imajıyla ilgili çok ciddi bir problem yaşamaya başlamıştı. Hani bu kadar network'ü olan, periferisi olan, bölgede hükümranlık iddiası olan bir ülke. Bakıyorsunuz Lübnan'da Hizbullah. Hamas elbette ki İran yapım bir örgüt değil ama müttefik yani en azından. Yemen'de Husiler, Irak'ta Şii Araplar üzerinde. Yani tabii İran zaman zaman abartıları da var ama sonuçta böyle bir network. Ama bakıyorsunuz kendi ülkesinin içerisinde. Hamas lideri öldürüldü. Hani şimdi bu nasıl oldu? Hani baktığımızda içeriden bir şey olmadıkça bunun yapılması mümkün değil.
0: Hocam hem de devlet konuklarının kaldığı gizli konutta odasının vurulması
1: bu,
0: neticesinde.
1: Bu İran açısından ciddi bir istihbarat zafiyeti var. Yani bu gün geçtikçe daha da iyi anlaşıldı. Ama eğer bu haber doğru çıkarsa, ben yine temkinli davranıyorum tabii, evet. Bilmiyoruz çünkü emin değiliz. Ama doğru çıkarsa yani sözün bittiği yer diye düşünüyorum. Çünkü hani İran bu kadar büyük iddialar, ki dikkat ederseniz radikalleşme arttıkça istihbarat elemanı olma olasılığı yükseliyor.
2: Onu biraz önce demek istedim. Evet, bu hayatın diğer alanlarında da böyle.
1: Tabii yani bu, çünkü en fazla böyle bağıran, en fazla çağıran falan baktığınızda. Şimdi tabii burada siyasi hesaplar yok mu? Her zaman var. Ama şimdi İran İslam Cumhuriyeti olarak kendisini ifade eden bir rejimde Mossad'dan yardım olarak buraya da tekrar iktidara oynamaya çalışmanın da yine biraz önce kullandığım tabiri yineleyeceğim. Yani hayatın olağan akışına aykırı bir zemini var. Yani tabii İran rejimi kapalı bir rejim aslında. Evet. Temel sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanı var, parlamento var, hükümet var ama onların üzerinde velayeti fakih var. O bir vesayet kurumu. Dolayısıyla burada kapalılık arttıkça, yani dışarıya kapalı, içeriye dönük bir nomenklatura yapısı oldukça bu tür zeminler, bu Sovyetler Birliği içine geçerliydi. Evet. Sovyetler Birliği'nde çok şaşırdığımız, kimler kimleri devşirmiş dediğimiz, evet. insanlar ortaya çıktı. İşte bu kapalı olma konusu istihbarat zemininde belki de Sovyetler'de mesela en komünist olandan belki çıkıyordu. Burada da kendisine en çok rejime bağlı olan, değil mi? En çok bu teokrasiye bağlı gibi gözüken kişilerin arasından çıkabiliyor.
0: Tam tersi de var ama hocam. Philby'di değil mi? MI6'in.
1: O da olabiliyor.
0: Önemli.
1: Yani farklı örnekler de görebiliyoruz tabii. Tabii. Ama hani bence temel sıkıntı böyle bir istihbarat zafiyetiyle artık İran şunu anlamış oldu. Hani hala bir bölgesel periferi iddiası var. Ama artık İran kendi bölgesi de küçük bir bölge değil. Yani Orta Doğu, Orta Asya'ya uzanan, oradan Hazar Havzası, evet. Basra Havzası, Kafkasya,
2: Pasifik'e kadar gidiyor.
1: Değil mi? Bu alanı yani, ki o Çin'le yaptığı işbirliği falan ya da işte Rusya ile düşünüldüğünde önemli. Buranın kontrolünü nasıl sağlayacak, ama buranın kontrolünü sağlarken eğer içeride böyle bir istihbarat zafiyeti olursa, çünkü zaman zaman hatta bu savaş yaşanırken Türkiye'ye gelen füzelerde, değil mi? Hani NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi. İran bunu kabul etmedi ama bizim yetkili makamlarımız oradan ateşlendiğini söyledi. Eğer İran'ın merkezi kuvvetlerinin kontrol dışında oluyorsa sen nasıl devletsin o zaman? Yani bu ciddi bir şey. Allah korusun. Eğer isabetli olsa çok farklı sonuçları olabilecek bir konu. Dolayısıyla burada hani bizim dilimizde kendine malik olmak derler. Bir devletin kendine malik olması açısından hem savunma anlamında, hem rejim açısından, hem ekonomi açısından bence üzerine çok düşünmesi gereken bir konu. Ama dediğim gibi Mossad'ın buna benzer pek çok operasyonu var bölgede.
2: Bunu hatırlatayım, 2009'daki seçimlerde biliyorsunuz yani yolsuzluk ya da usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yüz binlerce insan Yeşil Devrim
1: Birliği'ni evet.
2: onu en sert biçimde evet. bastıran Ahmet Necat'tır. Yani o evin cezaevi işkenceleri vesaireleri doğru. daha onunla bastırdı.
1: Hatta cep telefonlarıyla çekilmiştir tamamıyla, çünkü şey yoktu.
2: Yani insanların hakikaten terastan terasa ezan okuyarak haberleştiği falan çok yani insan bir efsanevi bir şeydi ve çok ağır bastırdılar. Onun müsebbibi de Ahmet Necat'tı.
0: Yani şu da geliyor aklıma, Ahmet Necat'ın o sert tutumu işte İsrail'i yok etmeye kadar varan belki bazen açıklamaları.
1: Haritadan sileceğiz diyerek.
0: Haritadan sileceğiz şeklindeki açıklamaları İsrail'in tehdit algısını her zaman diri tutmaya da yaradı.
1: İsrail de kullanıyor zaten.
2: Yani. Bir de en az şüphelidir biliyorsunuz en yani radikal olduğu için.
0: Sayınmış yani şimdi tabii İran'ın içi de şu anda hani kimin yönettiğini en azından İran'a dair önemli soru işaretleri var. Böyle net bir isim bilmiyoruz. Bir grup mu yönetiyor? Kararlar nasıl alınıyor? Müşteba Hamaney hayatta mı değil mi? Hala soru işareti. Babasının cenazesinde de görmedik. Böyle bir dönemde işte eski bir cumhurbaşkanının da Mossad tarafından devşirildiği iddiası ortaya atıyor. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne ölçüde doğru olma ihtimali vardır? Az önce sorduğum gibi farklı bir operasyonun parçası da olabilir mi bu iddialar? Ne dersiniz?
3: Siz de söylediniz tabii ki bu tür haberlere her zaman temkinli yaklaşmak gerekiyor. Yani istihbarat örgütlerinin özellikle Mossad gibi örgütlerin bu tür haberlerle farklı amaçlarının olabileceğini söylemek lazım. Ama bunu tamamen değildir de denebilir mi? Hayır yani burada büyük ihtimal bu tartışma uzun süre devam edecek ama en nihayetinde de değildir ya da işte Mossad ajanıdır ya da değildir denemeyecek. Şimdi hatırlayalım, bu savaş İran-İsrail-ABD savaşının ikinci safhasında, yani 12 gün savaşı değil de sonraki süreçte, şu anda ismini tam hatırlayamadım. Özellikle İran'da üst düzey komutanlardan birinin Mossad ajanı olduğu işte... Evet. Hizbullah liderinin yanında işte saldırıdan kurtulduğu, Suriye'de saldırıdan kurtulduğu, İran'ın içerisinde birçok kez saldırıdan kurtulduğu gibi farklı tartışmalarla, farklı içeriklerle epeyce tartışıldı. Hatta işte Tel Aviv'de görüldüğü, işte Mossad ajanlarıyla belki yapay zeka ile üretilen farklı görseller kamuoyunda epeyce dolaştı. Şimdi dolayısıyla da sonra bu tartışma yani ne olduğuyla ilgili, yani bu tartışmaların sonucunun ne olduğunu bilmiyoruz. Öyle miydi, değil miydi? Şimdi o tartışmaların yapıldığı dönemde burada herkes hatırlayacaktır. Ahmedinejad'ın bir daha önceki açıklaması sürekli hatırlatılırdı. Yani Ahmedinejad daha önceden yaptığı bir açıklamada demişti ki biz İran'da Mossad'a karşı kurduğumuz birimin başında da bir Mossad ajanı çıktı gibi bir açıklaması vardı. Dolayısıyla da şimdi meseleleri bu açıdan baktığımızda tabii işin içerisinde işte ajanlık, istihbarat, Mossad vesaire olunca da her ihtimal mümkün olduğunu söylemek lazım. Tabii bu açıklamaların şimdi işte bir dünyanın önde gelen bir gazetesinde haber analiz olarak çıkması, bu tartışma daha önceden de Ahmedinejad'a yönelik olarak az önce de söylendi, çeşitli iddialar vardı ama şimdi tekrar alevlendirilmesinin tabii ki yine zamanlama açısından, savaşın boyutu açısından ya da sahada devam eden çeşitli operasyonlar açısından belirli amaçlarının olduğunu öngörmek gerekir ya, olabileceğini de belirtmek gerekir. Yani şu, İran yine söylendi, sonuçta bir rejim, kapalı rejim ama bu rejimin içerisi de bir güç dengesi üzerine ülke yönetiliyor. Tabii ki burada bu güç dengesinde daha öne çıkan, daha güçlü, daha belirleyici olan yapılar var. İşte devrim muhafızları, rehberlik makamı vesaire. Ama öbür taraftan da özellikle İran içerisindeki farklı fraksiyonların, yani belki işte mollalardan tutunuz da devrim muhafızlarına ya da çeşitli ticaret erbabına kadar farklı bir güç dengesiyle yoluna devam ettiği ve bu dönemde de özellikle savaş sonrası dönemde de bu güç dengesinin kimin lehine kırılacağı, kimin lehine daha da kırılganlaşacağı ya da yeni içeride bir mücadelenin olup olmayacağına yönelik de epeyce bir beklenti var. Dolayısıyla da bu tür açıklamaların ya da bu tür tartışmaların gerçekliğinden daha çok hizmet ettiği amaçlar önemlidir. Mesela İran içerisinde bu söylediğimiz güç dengeleri meselesinde aktörlere yönelik olarak, taraflara yönelik olarak bir güvensizlik oluşturma, bu güvensizlik içeride bir şekilde savaşın gidişatına yönelik olarak karar mekanizmalarını etkileme vesaire. Yani çok boyutlu bunun sonuçları olabilir. Yani bu açıdan bakınca da zaten söylenecek bir çok şey söyledi. Temkinli olmak lazım. Yani ne reddedip ne, ya da işte bunun mümkün olduğunu yani bir kesinlik üzerinden söyleyemeyiz. Ama bunun bir amacının olduğunu bu dönemde bir Batı medyasında bunun bir haber analiz olarak yayınlanmasının da bir hedefinin amacının olduğunu bir özellikle İran içerisinde farklı gruplar arasında güvensizliği derinleştirmek için de yapılmış olabileceğini öngörmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Şimdi bu ekleyeceğiniz var mı bu konuda?
2: Bu konuyla biraz önce yani o enteresandır bu Orta Doğu'daki işte insan devşirme hikayeleri. İşte filmleri çekilir, dizileri çekilir, ilgiyle şey yapar. O biraz önce Marwan Eşref yani Nasır'ın damadı. Hakikaten enteresan. Sedat'ın da en önemli danışmanlarından birisi. İlginç olan şu. Yani tabii ki şey değil yani netleşmiş değil ama uzmanlar tarafından çift taraflı. Evet. Ajan olduğu 73 Savaşı bu Yom Kipur'da evet. İsraillere Suriye ile Mısır size saldıracak diyor. İsrail tarafı açısından böyle görülüyor. Mısır tarafı da çift taraflı ajan ve o İsrail'i biraz rehavete sürüklüyor açıklaması var. Hep bu muamma. Acaba İsrail ajanı mı Mısır ajanı mı ama Mısır'da da bir kahraman olarak gömülüyor. Bir de böyle bir boyutu var. Yani Tukak'a edinmiyor. Çok enteresandır yani o savaş öncesi ilişkileri ama sonuç olarak İsrail tarafından devşiriliyor. Çift miydi, tek miydi o da belli değil.
1: Şey de mesela bu Eli Cohen. Evet. Gerçi onun sonu kötü oldu. Ama onun verdiği bilgiler 65 yılında sızdırdığı bilgi 65 yılında idam edildi pardon. Sızdırdığı bilgiler Golan Tepelerindeki Suriye askeri tahkimatı ile ilgili 67 savaşında yani kendisinin infazı 2 yıl sonra İsrail'in işine geliyor ve bu Golan işgali işte yani bir tek ona dayandıramayız elbette ama önemli katkıda bulundu.
2: O zamanki teknolojiyle bunlar çok zor işler.
1: Tabii.
2: Sonrasında en son rejim devrildikten sonra bilemiyorum yani o da medyaya yansıdı tabii gerçek mi değil mi? İsrail özel bir operasyon yaparak Eli Cohen'in Suriye'deki bütün o arşivini alıp Tel Aviv'e götürüyor.
0: Hatta hala cenazesini istiyorlar galiba değil mi?
2: Evet.
0: Suriye vermiyor falan. O tip şeyler.
2: Ama arşivini aldıklarını medyada yazdılar.
0: Yani zaten o günlerde hatırlarsanız işte bizim arkadaşlarımız da muhaberatın binasına girdiler. Hani tabii ne kadarı muhaberatın o belgeler kaldı, tabii. Ne kadarı götürüldü ama yani işte devrimin ardından böyle bir durum oluşmuştu. Şimdi yavaş yavaş başka bir konuya geçeceğiz efendim. Biraz iç siyaset üzerinden devam edelim. Şimdi Mete Çubukçu çözüm süreci.
2: Evet.
0: Yeni bir beklenti var. Yani aslında bir süredir beklenen bir durumun artık gerçekleşmesine dair bir beklenti bu. Yasal düzenlemelerin gelmesi. Yani örgütün işte kendini feshetmesiyle birlikte örgüt üyelerinin bundan sonra ne olacağının yasayla belirlenmesine bekleniyor. Hazır olduğu söyleniyor. Var. Hazır mı değil mi? Gelecek mi meclis kapanmadan? Neler biliyoruz? Bir genel çerçeve çizer misiniz?
2: Genel çerçeveyi şöyle çizebiliriz. Yani tabii ki Türkiye'nin hakikaten gündemi çok yoğun.
0: Yoğun.
2: Bir de sıkışmış bir gündem var. Sadece iç gelişmeler değil, dış gelişmeler de bunları net olarak etkiliyor. Hızlı başlayan bir süreç biraz daha yavaşlayarak özellikle komisyonların işte kurulması, oradan çıkan sonuç raporunun meclise sunulması sonrasında aslında bahar aylarında bir yasa, yani nasıl tarif etmek lazım onu, bir özel yasa gibi diyelim, bir düzenleme, yasal düzenleme, sadece münfesih, yani kendini feshetmiş örgüt PKK'ya dair, öyle tarif ediliyordu. Bir yasa çalışması yapılıyordu. Bu arada tabii ki işte nasıl diyeyim, İmralı heyetinin Öcalan'la görüşmeleri bir şekilde devam ediyordu. İmralı heyeti yine işte mecliste grubu olan partilerle görüşüyordu. Bu şekilde devam etti. Sonra bir sanki bir yavaşlama ya da kesinti olundu. Çünkü Abdullah Öcalan'da en son Mayıs 24 herhalde bir görüşme var. Ondan beridir bir görüşme yok. İşte Kandil'dekiler, oradan haber bekliyoruz. Hiçbir haber gelmedi. Ona göre biz de pozisyon alacağız gibi. İran Savaşı'nın getirdiği bir takım tabii ki tedirginlik ve beklemeler. Yani bölge nasıl şekillenecek? Kandil'dekiler, PKK oradaki duruma göre yeni bir hamle ya da pozisyon alabilir mi? Bunlar yavaş yavaş yanıtları geldi ve sürecin belli bir noktası ne ulaşıldı şimdi Temmuz sonuna kadar, yani meclis kapanmadan belki bir hafta 10 günde 15 günde uzatılabilir kapanma süreci. Bir yasal çerçevenin çıkacağı söyleniyor. Ekim'e kalır mı bilemiyorum. İçeriğine baktığımızda belki detaylı sonra şey yaparız, konuşuruz. Sadece örgüte, örgüt elemanlarına yönelik sınırlı, süreli. Yani şöyle, ucu açık değil. Bilmiyoruz ne kadar olacağını. İşte nasıl diyelim, bir yılla üç yıl arası ya da işte en fazla iki yıla kadar bir kapsama olacak. Yani iki yıla kadar dönenler, teslim olanlar. Yani belli bir süre konacak. Ondan sonra yasa kendini ortadan kaldıracak, feshedecek. Bunun alt maddeleri işte örgütte silahlı eyleme ya da suça karışmamış olanlar, karışmış olanlar, onlar nasıl dönecek? Onlarla ilgili bir takım düzenleme tartışmaları söz konusu. Öcalan'la ilgili herhangi bir umut hakkı ya da af gibi durumların söz konusu olmayacağı, eğer bu yasa geçerse sadece İmralı Adası'nda bir mekan değişikliğinin ya da bir görüşme değişikliği, yani işte gazeteciler, akademisyenler ya da farklı kesimlerden insanlarla temasın olabileceği, gelenlerin de, yani suça karışmamış olanların 3 ile 5 yıl arasında denetimli serbestlik, yani denetime tabi tutulacağı, ama bu süre içinde herhangi bir şekilde siyaset yapamayacakları ve kamu hizmetlerinden yararlanamayacakları diye kamuoyuna yansıyan bir takım maddeler, çerçeveler var. DEN tarafına bakıldığında bunların hiçbirinden bizim haberimiz yok, yok. Bize herhangi bir şekilde ne bir taslak geldi ne bir görüşme geldi. İmralı ile zaten uzun süredir görüşülmüyor deniyor. Kandil tarafı da biz Öcalan'a bakıyoruz ama ondan herhangi bir şey yok bize yönelik bu konuda. Yani şu şekilde hazırlanıyor diye bir mesaj yok ya da bir geliş gidiş yok deniyor. Ama herhalde bu ay sonuna kadar bir çerçeve çıkacak. Şöyle bağlayayım. İlk başta yola çıkıldığında, yani örgütün tamamen silahlarına teslim ettiği, silahların kontrol altına alındığına yönelik Emniyet ve İstihbarat Teşkilatı'nın
0: raporu
2: bunun teyit edilmesi, evet bırakmıştır. Milli Güvenlik Kurulu'nda bunun onaylanması ve Cumhurbaşkanlığı'nın bir kararnamesiyle yeni bir düzenleme denmekteydi. Şimdi bu süreçler nasıl işleyecek tam bilemiyorum ama bu ay sonuna kadar bir şey çıkacak. En son MİT Başkanı'nın Irak ziyareti, yani Bağdat'tan başlayarak Erbil, Süleymaniye ziyaretleri de bu konuda dikkat çekiciydi. Muhtemelen oradaki gelişmeler çok yakından takip edildi.
0: Hocam, şimdi bu yeni yasa ile ilgili mesela işte Tülay Atimoğulları DEM Parti eş genel başkanı konuştu. Hani Mete Çubukçu'nun söylediği gibi biz yasa taslağı hazırlandı söyleniyor, bizim haberimiz yok diyor. Bir de etkin pişmanlık vurgusu var. Yani şöyle demiş.
1: Evet.
0: Etkin pişmanlığı ya da pişmanlığı çağrıştıracak herhangi bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz biz diyor. Zaten Türkiye'de etkin pişmanlık yasası var. Bu bizim için yeni bir durum değil. Öcalan'da bu, İmralı'da bu yaklaşımın kabul edilmeyeceğini çok net biçimde ifade etmiş diyor. Sanki orada bir anlaşmazlık var gibi.
1: Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Demden gelen açıklamalara baktığınızda teröristiz Türkiye kavramına da aslında çok sıcak bakmıyorlar. Evet. Çünkü neredeyse PKK terörünü terör olarak kabul etmiyorlar. Evet. Şimdi böyle bir yaklaşımla bir araya gelmek çok zor tabii. Ya da onlar kendilerince kendi kamuoylarına daha hani yüksekten
0: demokratik toplum.
1: Şimdi bir de tabii etkin pişmanlıkla karşı durdukları nokta hani sanki pişmanlık olarak anılmasın gibi. Bu da ciddi anlamda durumu zor olsun. Çünkü pişmanlık adı üzerinde. Yani terörden pişmanlık duyma. Yani eğer bunda hani buna benzer kavramları kullandığınız zaman orada ciddi bir sıkıntı çıkıyor. Çünkü buradaki amaç tabii çok farklı yönlerden eleştirilebilir. Ama en azından terörün koşulsuz silah bırakması.
2: Evet.
1: Yani terörün silah bırakması zaten koşullara, hani bu tür siyasal söylemler sanki bir takım koşullar varmış gibi bir algı yaratıyor. Bu bence çok tehlikeli bir algı. Çünkü bu kamuoyunda, genel anlamda kamuoyunda, Türk kamuoyunda ciddi anlamda soru işaretlerini beraberine getirebilecek bir konu. Bir de buradaki kırılganlı bir başka boyutu, PKK terörü zannediyorum Mart 2005'teydi. Hani KCK adını hani aldılar bir şemsiye örgüt olarak. Şemsiye terör örgütünün çeşitli şubeleri var diyelim. Ya bunun PYD Suriye'deki adı, PÇDK Irak'taki adı, İran'daki adı PEJAK. Şimdi aslında Türkiye'de devlet yetkililerinin ifade ettiği sadece Türkiye'de değil, bütün bu aslında diğer ülkelerdeki
0: terörsüz bölge.
1: Tabii. Şimdi orada da çok net bir yaklaşım yok aslında bakıldığında. Türkiye boyutuna bakıldığında, Türkiye boyutundaki temel çerçeve aslında hukuk devleti ve topyekün demokratikleşmenin bir boyutu olarak ifade edildiğinde, burada hani bir etkin pişmanlık mı, af mı, artık adı ne ise, buna benzer süreçlerde hani bir daha bu kişilerin teröre bulaşmasını engelleyebilecek bir altyapıyı, bir siyasal zemin ortaya koymak. Ama bunu ortaya koyarken sanki karşı tarafta bir unsur var, yakın pazarlıklar yapılıyor, koşullar öne sürülüyor gibi. İşte bu söylemler, hani Antim Olan'ın söyleminde o terörist Türkiye konusu çok ilginç yani yaklaşımı. Hani sanki terör yok, o zaman biz neyi tartışıyoruz? Yani tartışımız konu ne? Yani terör var ki Türkiye teröristiz Türkiye gibi bir başlığı tartışıyor. Ha bu anlamda yürütülen süreç Ekim 2024'ten itibaren söylenenler, Sayın Bahçeli'nin söylemiyle başladı. Ondan sonra konu parlamento içerisinde bir komisyon diyoruz ama bu komisyon aslında işsizlikteki komisyonlar gibi değil. Yani yasa yapmayla bağlantılı olan bir komisyon değil. Daha çok bir danışma komisyonu bağlamında. Burada Türkiye'de pek çok kutuplaşma olmasına rağmen iktidar muhalefet ilişkileri zemininde ciddi bir muhalefete de gösterilmediği bir alan. O zaman bu sürecin bence doğru bir şekilde kullanılması lazım. Ama şöyle toparlamakta fayda var. Türkiye bu sürece kendi zafiyetinden dolayı yaklaşmadı. Böyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Burada aslında Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele edip başarıya ulaşmış sayılı düzenli ordulardan biri. Yani bunu çok iyi anlamak lazım. Yani Türkiye teröre karşı bir zafiyet duyduğundan dolayı bunu tartışmıyor. Yani eğer algı yönetimi bu çerçevede ortaya koymaya çalışırlarsa bunun toplumsal zemindeki karşılığı doğal olarak olumlu bir zeminde gerçekleşmez. Çünkü bütün bu yasal düzenlemeleri tabanla, seçmenle, toplumun duyarlılığıyla ifade etmek lazım. Tam tersi çok hassas yürütülmesi gereken bir konu. Ama Dem'den gelen bu açıklamalar hani tribünlere sesleneyim derken biraz konunun çarpıtıldığı ve manipüle edildiği gibi bir izlenim edindim ben.
2: Kök yasa diyor. Yani sadece bu mevzu değil. Yani sadece silah bırakılması, topyekun bir yani Kürt sorunun tırnak içinde gündeme gelmesi. Öyle bir yasa.
1: Anayasal konular mesela ilk 4 madde, yok 42. madde eğitim diliyle ilgili, 66. madde yurttaşlık, bunlar zaten ifade edilmedi. Hani sanki bunlar varmış, böyle bir pazarlık masası bu anlamda ifade ediyormuş gibi bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Bunlar tam sizin söylediğinizle bağlantılı ciddi soru işaretlerini kendi içerisinde barındırıyor kuşkusuz.
0: Şimdi bir reklam aramız daha var. Ardından Nebi Miş'le devam edeceğiz.

0: Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Hava durumu.
1: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. Marmara'da İstanbul ve Bursa kesimi yağmurlu. Sıcaklık 26-27 derece. İç Anadolu'da Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Ankara parçalı bulutlu 30 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece.
0: Hava durumu. Doğrudan siyaset devam ediyor.
2: Doğrudan siyaset devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecini konuşuyorduk reklamlardan önce. Devam edeceğiz. Şimdi Nebi'miş şunu sormak istiyorum. Birincisi sizin beklentiniz nedir? Yani meclis kapanmadan sizce gelecek mi bu yeni yasal düzenleme meclisin gündemine terör örgütüyle alakalı? Hani bir de içerik, işte az önce tartıştığımız bazı konular var. Sizin içeriğe dair, yasanın içeriğine dair beklentileriniz nedir?
3: Yani hem Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Devlet Bahçeli'nin ya da ilgili yetkililerin son dönemde açıklamalarına bakıldığında bu yasanın bir şekilde meclis gündemine geleceği anlaşılıyor tatilden önce. Ama meclis gündemine geldikten sonra bu süreçte tamamen mecliste görüşülür ve sonuçlanır mı, yoksa İşte meclisteki tartışmalarla birlikte meclis tatile mi girer? Ondan tam emin değilim ama meclise geleceğine yönelik olarak epeyce bir açıklamanın yapıldığını söylemek lazım. Tabii şimdi burada meseleyi iyi çerçevelendirmek lazım. Tabii ki DEM partililerin açıklamalarına baktığınızda ya da PKK terör örgütünün işte yöneticilerinin açıklamalarına baktığınızda burada meseleyi çok maksimalist bir yerden taleplerini dile getiriyorlar. Yani özellikle işte sanki bu ülkede terör örgütünün bu kadar insanı şehit etmemiş gibi ya da bu kadar büyük zarar vermemiş gibi. Ya işte pişmanlık olmaz. Burada işte örgüt üyelerinin de kabul edebileceği dil ve söylemin kullanılması vesaire. Şimdi Terörsüz Türkiye adına bile hatırlarsanız DEM üyeleri itiraz etmişti. Şimdi bu tamam, DEM'liler bunu kendi durdukları yer açısından söyleyebilirler ama burada sonuçta Türkiye'de eğer Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılacaksa bu bütün toplum kesimlerinin bir şekilde destek verebileceği, en azından büyük çoğunluğunun destek verebileceği o bir makuliyette, yani iç bütünlüğü tahkim etmeye yönelik olarak devletin ve iktidarın yeniden başlattığı bu sürecin olumlu sonuçlanabilmesi için o ilk başta, yani süreç tekrar başladığında dile getirilen hassasiyetler hep hatırlanması gerekiyor. Yani tabiri caizse başlangıç kriterleri, başlangıç söylemleri hep hatırlanması gerekiyor. İşte dile dikkat edelim derken siz maksimalist bir yerden toplumun sinir uçlarını harekete geçirecek açıklamalar yaptığınızda aslında sürece olumlu bir katkı vermiş olmuyorsunuz. Şimdi bellidir, yani süreç ilk başladığından bu yana belirli safhalar geçirildi. Hem terör örgütü işte silah bırakması, kongresini toplaması, Türkiye'den çekilmesi vesaire adımlar atıldı. Ha, bunun ne kadar tam istenildiği gibi sonuca ulaştı, ne kadar ulaşmadı onu konuşabiliriz ama belirli adımlar atıldı ama devlet de bu süreçte, iktidar da çok önemli adımlar attı. Yani burada iyi niyetini gösterdi. Silah bırakanlara yönelik olarak bir yasal çerçevenin nasıl olacağı, bunun nasıl tartışılacağı, burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte merkezi bir yerde konumlandırılması, bütün bunlar aslında devletin de bu süreçte ne kadar samimi olduğunu gösterdi. Dolayısıyla da şimdi bundan sonraki süreçte, yani mecliste süreç komisyonu çalışıldı, orada bir yol haritası çıkarıldı. Yol haritasındaki en önemli mesele şuydu: yasal düzenlemenin yapılabilmesi için işte sahada PKK terör örgütünün objektif, ölçülebilir, denetlenebilir şekilde silah bıraktığının ilgili komisyonlar ya da kurullar ya da ilgili devlet yetkilileri tarafından tespit edilmesi gerekiyor. Şimdi bu hala geçerli bir husus. Bunda bütün partilerin şartın altında imzası var. Ama burada tabii ki süreç ilerlerken devlet yine belirli adımlar, yani bisikletin tekerinin döndüğünü gösterebilmesi için belirli adımları atması gerekir. Ha, yasal çerçevenin yürürlük tarihi, işte silah bırakmanın hangi aşamasında kimleri kapsayacağı vesaire, bunlar yasal çerçevede oluşturulabilir. Ama biz az çok sonuçta dünyadaki bu tür terör örgütlerinin fesih süreçlerinde nasıl yasal düzenlemeler yapıldığını ya da Türkiye'nin bu süreçte ihtiyaç duyacağı ilk andaki yasal düzenlemeleri az çok konuşulabilir. Medyaya da yansıyor. Yani bir defa burada bir kategorizasyon olacaktır. Evet, PKK terör örgütünün üst yapılanması, işte silaha bulaşmış ve askerlerimizi, insanlarımızı şehit etmiş PKK terör örgütü mensuplarıyla silaha bulaşmamış ya da bu tür eylemlere katılmamışlar arasında bir kategorizasyon mutlaka olması gerekirdi. Diğer taraftan tabii ki burada bir bireysellik var. Yani tek tek terör örgütü üyelerinin durumları, işte görevlendirilen mahkemeler üzerinde bu denetimli serbestlik vesaire, bunlar nasıl işletilecekse, bunların bir bireysel yönü var ve kademeli olacağını da öngörmek lazım. Yani kademeli derken şu: sonuçta silah bırakma meselesi önemli. Yani siz çıkaracağınız bu yasanın silahı bırakan terör örgütü üyelerine yönelik olduğunu da bir şekilde tespit etmeniz lazım. Ama bütün dünyada da şu var: bu tür yasal düzenlemelerde silahı ve şiddeti reddeden terör örgütü meselesi ya da örgüt mensubu meseleleri, yani silahı reddedecek, şiddeti reddedecek ve silahını bırakıp gelecek. Şimdi bunu farklı şekillerde tanımlayabilirsiniz. Yani işte terör örgütü üyesi de dersiniz, işte silaha bir şekilde eylemlere katılmamış diyebilirsiniz, silahı kullanmamış diyebilirsiniz vesaire. Yani bunu tanımlarsınız ama en nihayetinde bir tanımlama yapmanız lazım. Burada silahı bıraktığını, şiddeti bıraktığını ve sivil hayata katılarak bir şekilde toplumsal bütünleşme, rehabilitasyon ve sonraki süreçlerle ilgili gönüllü olması gerekiyor. Dolayısıyla da çıkarılacak bir yasal çerçevede de bu anlamda da hem sosyal uyum, rehabilitasyon vesaire, bu alanlarda nasıl bir yol haritasının olacağı aşağı yukarı bu tür yasalarda olur. Tabii ki burada yine kamuoyuna yansıdığı şekliyle bu tür süreçlerde görev yapacak, izleyecek bir izleme, denetim ya da koordinasyon gibi, bunun da bakanlıklardan oluşacağı anlaşılıyor, farklı kurumlardan oluşacağı bir koordinasyon kurulunun, bu kurulun görevlerinin ne olacağı vesaire, bunlar tabii ki yasal çerçevelerin içerisinde olması beklenir. Her şeyden önce yine daha önceki çözüm sürecinde de vardı, hatırlanabileceği gibi, işte mağdur hakları, yani sonuçta binlerce insanımız terör örgütü tarafından şehit edildi ve bu mağdurların, şehitlerin, gazilerin hakları var. Bunların yakınlarının hakları var. Bunların incitilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili de tabii ki belirli düzenlemelerin olmasını evet. beklememiz lazım. Her şeyden önce de yine bu süreçte görev alan, kamuda görev yapan farklı bürokratların, mecliste görev yapan ya da yine bu kurullarda görev yapan, bugüne kadar görev yapmış devlet yetkililerinin de çeşit bu süreçlerdeki görevlerinden dolayı bir yasal güvencelerinin ne olması gerektiği gibi hususlarda bu düzenlemelerde olur. Ama bunlar tartışılabilir. Bunların içeriği, çerçevesi, denetimli serbestliğin nasıl olacağı, sosyal uyum, rehabilitasyon gibi süreçlerin nasıl işletileceği vesaire. Tabii ki bunlar tartışılabilir. Dem de burada, diğer siyasal partiler de pozisyonunu koyabilir ama siz bu yasal çerçeve sürecinde meseleyi doğrudan Öcalan'a ya da terör örgütünün işte belirli kademelerindeki örgüt mensupları üzerinden tartışırsanız burada yasal süreçlerde de başarılı olamazsınız ya da toplumun evet. buradaki hassasiyetlerini zedelersiniz. Yani benim baktığım yerden tabii ki sadece kamuoyuna yansıdığı şekliyle bu tür başlıklar var ama burada özellikle silah bırakma meselesinin bence yasada tanımlanması belki yürürlüğünün ya da kademelendirilmesinin buna göre olması beklenir. Evet. Diğer taraftan da o maksimalist talepleri de bir şekilde bu yasal çerçeve meclise geldiğinde tartışılırsa gerçekten de süreç zora girer. Onun için o baştaki hassasiyetlere başlangıç noktalarını her zaman bütün tarafların göz önünde bulundurması gerekir. Ve buna göre de yani Türkiye'nin önündeki bu 40 yıllık sorun çözülür diye ümit ediyoruz.
2: Evet. Şimdi Mete Çubukçu, burada da çok konuştuk zaman zaman. Yani işin toplumsal zeminde ne şekilde ilerlediği, ne ölçüde kabul gördüğü, geleceğine dair beklentilerin nasıl devam ettiği yönünde. Şimdi yani şu soru da aklıma geliyor. Bu tarafı biraz son zamanlarda ihmal mi edildi acaba? Yani toplumun gündeminin biraz uzağında mı kaldı mesele?
4: Ya orası çok çok önemli. Tabii ki bunların hepsinin aşaması var. Yani Nebi Bey'in de söylediği gibi 2024 Ekim 25 işte ikinci iki yıla kadar geliyor. Evet. Kimine göre uzun, kimine göre de kısa bir dönem. Yani bu 40 yıllık hakikaten sorunun çözümlenmesi ya da çözümlenmesine yönelik adımların atılması. Tabii ki bu yasal süreçler hazırlanırken ki onlar bile muhtemelen çok ciddi tartışmalara sahne olacak. İlk başta özellikle şimdi bu yasa çıktığı zaman mecliste nasıl tartışılacak? Diğer partilerin katkısı ya da itirazları nerelerde olacak? Bunları tam açıkçası bilmiyoruz. Ya da yine böyle bir komisyon aracılığıyla muhtemelen tabii ki komisyondan geçecek ama o komisyondan geçişi nasıl bir uzlaşmayla mı, oy çoğunluğuyla mı, nasıl geçecek, hangi hassasiyetler?
5: Komisyonlar aracılığıyla olacak tabii, danışma komisyonu.
4: Tabii danışma değil. Evet. Artık normal yasal komisyon, tabii. Alt komisyondan üst komisyon, oradan meclis evet. genel kuruluna gidecek. Yani oradaki biraz tartışmalara bakmak lazım. Katkılar nasıl olacak? Ya hukukçulara burada ciddi işler düşüyor. Ama senin de söylediğin gibi sadece hukukçular değil, o aşamada değil, belki buna paralel bir aşamada sonuç olarak bunun toplumsallaşması, yani hakikaten bu 40 küsur yıldan fazla süren bu sorunun, bu acıların nasıl hani iyileştirileceği, toplumu nasıl sağlayacağı bunu kendi başına, buraları da önemli. Meclis komisyonunda, yani o danışma komisyonu dediğiniz komisyonda bu konuda uzmanlar da dinlendi. Yani ben raporu okuduğumda özellikle çatışma çözümlerini çalışmış bütün dünyada akademisyenler vardı, sosyologlar var. İşin psikolojik boyutu çok çok önemli. Tabii ki kolay değil yani burada konuştuğumuz kadar bunlarla yüzleşmek, barışmak çok kolay meseleler değil ama bunların da bir an önce paralel şekilde yürütülmesi gerekiyor. Yani varsayalım bütün yasal süreçler şöyle ya da böyle bir şekilde çıktı. İşte bu kişiler, PKK'lılar döndü. Bunlarla ilgili düzenlemelerin hakikaten çok hızlı koordineli bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani bunun sosyolojik boyutu var, toplumsal boyutu var, ekonomik boyutu var. Yani var da var. Bir de hani insanlar sonuçta topluma karışacaklar. Yani orada ne türlü sorunlar çıkacak onu bilmiyoruz. Ama senin soruna belki yani biraz lafı uzattım. Gelecek olursak bu sürecin de yani şu anda devam eden sürecinde artık partiler aracılığıyla ya da farklı toplumsal kurumlar aracılığıyla bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Yani Türkiye eğer terörden bir şekilde arınacak ya da tamamen kurtulacaksa bir yandan da bir şekilde bir barışma sürecine kolay olması da gitmek durumunda. Yani bunun hangi ihtiyaçtan kaynaklandığı uzmanlar tarafından hakikaten çok iyi şekilde anlatılması gerekiyor. Çünkü benimsenmeyen bir nasıl diyeyim süreç çok iyi sonuçlarla da sonuçlanmayabilir. Yani farklı noktalara da gidebilir. Farklı çatışma dinamikleri yaratabilir. Evet yani kolay değil, hep tekrar ediyorum. Yani o acıları unutmak bir şekilde. Ama bir yandan da hayat devam ediyor ve terörün biteceği ve farklı bir yere evrileceği bir Türkiye burada hedefleniyor. Yani topyekün bir kampanya, topyekün bir toplumsallaştırma, uzlaşma olmasa bile belki bir empati yani karşılıklı onu yaratabilme çok çok önemli. Onun için yani sadece yasal metinler ya da yasal süreçler daha ilk adım. Yani ondan sonra daha büyük meseleler başlıyor gibime geliyor. Şöyle bağlayayım. Şimdi özellikle DEM Parti ya da işte ona yakın kurumların zaman zaman toplantılarını, konferanslarını işte medyadan takip ediyoruz. İşte orada konuşan bazı şahıslar oluyor. X ya da Y şahısları. Bu insanlar zamanında ciddi eylemlere ya da suçlara karışmış, sonra cezasını çekmiş ve çıkmış insanlar buralarda konuşuyor. Yani onların iddiası bir şekilde bu hani toplumsal uzlaşmayı bunlar aracılığıyla duyurmak ve sağlamak. Ama şu an için bana bunlar çok erken geliyor. Yani bunları öne çıkarmak, buralarda konuşturmak bilakis ters tepki yaratacaktır. Yani sonuçta belki konuşacaklardır ama şu anda konuşma onların konuşma zamanı değil. Çünkü çok hassas bir yerden açıkçası geçiliyor ve o insanların acıları çok daha taze. Diğer kişiler cezalarını çekmiş olsa bile.
2: Hocam şimdi Tülay Hatimoğulları Cumhuriyet Halk Partisi ile de bir bağlantı kuruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki süreçlerle bir bağlantı kuruyor bir de. Hem terörist Türkiye ile ilgili. Diyor ki Türkiye'de barışın toplumsallaşmasının önündeki en önemli engellerden biri CHP üzerinde yürütülen operasyonlardır. Böyle bir süreçte CHP'nin bütünlüklü desteği çok son derece önemlidir. İktidarın bunu gözetmesi gerekirken CHP'ye yönelik operasyonlarla bu süreç adeta sabote edilmeye başlanılmıştır diyor.
6: Şimdi tabii Türkiye'deki bütün konulara gündeme getiriyor dem. Hani süreci kendince ifade etmek için. Ama biraz önce Mete Bey'in söylediği çok önemli. Yani bir takım katliamlarda adı geçen kişilerin çıkıp sanki şimdi bir kere şunu kabul etmeleri lazım. Türkiye Cumhuriyeti teröre karşı mücadelesini kazandı. Nokta. İlk önce bunu kabul etmeleri lazım. Bunu kabul etmedikleri müddetçe bir takım konuları, ya tabii CHP ile ilgili konuyu belki daha sonra konuşacağız ama şimdi bütün bunları ele alarak her şeyimle karıştırarak ele aldıklarında buradaki toplumsal uzlaşma, evet bence toplumsal uzlaşma olması lazım. Evet CHP ile ilgili butlan sürecini ben de eleştiriyorum. Bu ayrı bir konu. Ama bakıldığında en temel problem terörün bitmesiyle ilgili bir toplumsal talep. Şöyle, Türkiye terörü yendiği için eğer terör şu anda can yaksaydı, terör çok sıcak bir zeminde olsaydı o zaman toplumdan bu talep çok daha yüksek bir şekilde gelirdi. Ama şu anda terör yenilmiş olduğu için devlet şunu yapıyor. Eskilerin tabiriyle bir âli cenaplık yapıyor. Bir toplumsal uzlaşma sağlanmasına diyelim ki gayret ediyor. Bunun artısı eksi tartışılır. Benim de eleştirdiğim noktalar var. Ama burada Türkiye sanki bir zafiyet yaşıyormuş gibi. Bir takım işte bu terör olaylarına karışmış kişilerin hani sanki biz bu silahlı mücadeleyi yaptık kendi tabirleriyle ve hani Türkiye bir şeyleri kabul ettiriyoruz gibi bir algı yaratmaları asla ama asla kabul edilemez. Bu bir algı yönetimidir. Bu çarpıtılmış, manipüle edilmiş bir algı yönetimidir. Bence bu hani iletişim bilimcilerinin sözü vardır ya, söylem iktidardır diye.
4: Evet.
6: Şimdi söylem burada son derece önemli. Yani buna sadece dikkat etmek yetmez. Ve dikkat edilmesi lazım. Ama burada eğer Türkiye gerçekten hukuk devleti, demokratikleşme bu zeminde belli bir noktaya gelecekse, bu sadece terörle ilgili bir boyut değil tabii. Bunun çok farklı zeminleri de var. Siyasetle ilgili, siyasal partilerle ilgili, diğer noktalarla ilgili. Ama o tavır gerçekten rahatsız ediyor insanları. Hani Türkiye'nin bir zafiyeti yok ki bu noktada. Türkiye bunu eğer yani geriye kalan terörün tortularını tasfiye edip topluma entegre ettiği zaman, bu Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından ve bölgede ciddi anlamda problemler var, eksikler var. Yani şimdi açık konuşalım, Suriye ve Irak'ta yani devlet var ama yok aslında. Var, kağıt üzerinde var ama tam anlamıyla hükümranlık sağlayabilmiş devletler yok. Bunlar olmaya çalışıyor. Tamam, Türkiye'nin ilgili Suriye politikasını ele alalım ama bir yandan da İsrail oradan aşağıdan böyle işgali neredeyse genişletmeye çalışıyor. Irak'ta pek çok farklı faktör var. İran'ın yaşadıklarını görüyoruz ki her şeye rağmen burada devlet özelliği taşıyan Türkiye'den sonra İran'da. Şimdi ama bu anlamda bakıldığında hani hem bölgeyle ilgili konu hem Türkiye'nin kendi iç barışıyla ve demokrasiyle ilgili bir konuya gelindiğinde terör örgütüne yakın siyasetin de diline hakim olması lazım. Çünkü bu süreç biraz önce siz de ifade ettiniz. Bunun psikolojik boyutu var, sosyolojik boyutu var, diğer boyutları var. Ama meseleyi böyle bir çıkmaz sokağa doğru götürmek, yani şimdi biraz önce konuştuğumuz konu, yani terörsüz Türkiye'deki terörü kabul etmiyorsunuz. İşte orada zaten hani kimse bu anlamda süreci kestirmiyor. Çünkü ortada, onu da özellikle söyleyip öyle bağlayayım, ortada bir masa falan yok. Öyle bir yanlış algı var. Yani komisyon ayrı bir konu, bir masa yok. Yani karşıya Türkiye'nin terör örgütünü muhatap alıp da yürüttüğü bir süreç hep böyle aksettirmeye çalışıyorlar. Çünkü böyle aksettirirlerse kendi seçmenlerinden daha fazla oy devşirebileceklerini düşünüyorlar. O zaman bu meseleye daha makul ve rasyonel bir zeminde yaklaşılması gerekir. Ha, siyasetin diğer bileşenleri zeminde bakıldığında şimdi bugün tabii Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yeni bir parti olacak mı? CHP'deki mevcut yapı devam edecek mi? Buradaki komisyona temsil edilenler acaba yeni bir parti noktasında olanlar mı? Partide kalacak olanlar mı? Bir de işin böyle bir aritmetik boyutu var. Belki onu düşünüyorlar. Hı hı. Ama aslında partideki bütün tartışmalara rağmen gerek yeni parti konusu, gerek parti kalacaklar konusunda bir terörsüz Türkiye ile ilgili süreçte buna muhalefet etmek gibi bir durumu ben tespit etmedim. Dolayısıyla evet, hani bir taraf bu sürece karşı, bir taraf destekliyor gibi bir durum yok. O zaman yani bunu CHP'deki tartışmaların ötesinde bu kullanılan dil bağlamında demin ve ona benzer siyasetlerin bence çok daha dikkat etmesi gerekir diye
2: hocam,
6: düşünüyorum.
2: Hocam yeri gelmişken şimdi sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV 100 yayınında bir yayına katıldı. Orada meslektaşlarımızın sorularını yanıtlıyor.
6: Evet.
2: Özgür Özel'le ilgili şunu söylemiş. Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorsunuz? Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Bu olur mu Allah aşkına? Biz elbette konuşuruz, kavga etmedik, yumruklaşmadık. Hangi gerekçeyle parti kurma ihtiyacı ortaya çıkmış diyor Kemal Kılıçdaroğlu.
6: Şimdi aslında gerekçe ortada. Neden? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ilk geldiği andan itibaren bir arınma sözünden, hep arınmadan söz etti. Bu arınma, kimden arınıyorsunuz? Bir kere buna bir açıklık getirmek lazım. Gerçi bugün baktım ben de şimdi yayında. Şimdi her partide bir takım problemler olabilir. Ama siz gerek FETÖ konusunu, gerek yolsuzluklarla ilgili konuyu partiye mal ettiğiniz takdirde ya da parti içindeki rakiplerinize mal ettiğiniz takdirde nasıl oturacaksınız? Bakın ilk günlerde bu mutlak butlan kararı geldiğinin ilk günlerinde, daha 24 Mayıs'ta o şey olmadan, kolu kuvvetleri aracılığıyla girmeden Sayın Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesiyle ilgili kutlamıştı.
2: Evet.
6: Ama daha sonraki süreçte çeşitli hamleler oldu. Hani bu anlamda bugün Sayın Meclis Başkanı'nın da ciddi anlamda hani eleştiriden öte tenkit eden bir takım söylemler ifade etmiş Kılıçdaroğlu. Çünkü Sayın Meclis Başkanı aslında meclisin bir üç düzlüğü var. Hani grupların kendine göre yapılanması var. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grup başkanı değil. Ve grup başkanı da parti genel merkezi tarafından tayin edilmiyor. Bu konularda ciddi anlamda yani farklı bir tutum alınmasını bekliyor. Ama onu alıp hani mecliste kullanılan oylar bir başka konuyla ilgili onu oraya karıştırmış. Yani her şey aslında birine karışmış vaziyette. Gerekçe niye şimdi bu anlamda Kılıçdaroğlu göreve geldiği günden itibaren parti içindeki muhaliflerine sadece sert bir söylem kullanmadı. İhraçlar var. Görevden almalar var. Neredeyse hani şimdi 2023 Kasım'ından 2026 Mayıs'ına kadar geçen 2,5 yıllık süreci hukuken yok sayabilirsiniz ama siyaseten yok sayamazsınız. Mesela bugünkü belediyeler 2023'teki genel merkezin atamasıyla ya da işte yaptırdığı parti için seçimlerle daha sonra yerel seçime girerek seçilmiş yönetimler. Bunu yok sayabilir misiniz? Hayır. O zaman hani bu göreve gelindiği takdirde eğer bir olağanüstü kurultay süreci başlatılsaydı, çünkü hep şöyle bir hava vardı. Hani gelecek, olağanüstü kurultaya götürecek ama yok dedi ki ben yeniden kurultay sürecine başlayacağım. Olağan kurultayı. Orada da hukukçuların kendi arasında farklı görüşleri var. Yarım kalan bir olağan kurultay var.
2: Evet.
6: Şimdi yarım kalan olağan kurultay yani hiç sayılmamış, o zaman o olağan kurultay tamamlanamayacak mı? Mesela bu bir hukuki soru. Yok ben yeniden başlayacağım diyorsunuz. Bu sefer ihraçlar, istifalar ve görevden almalarla bir dikensiz gül bahçesi yaratılarak mı olağan kurultay süreci işletilecek? Ve bu kadar parti içerisindeki problemler varken aslında biraz da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ister istemez istediği oluyor. Çünkü muhalifler ayrılırsa parti tamamen dikensiz gül bahçesi olacak. Evet. Dilediği gibi yönecek ama eğer, şimdi tabii bunlar spekülasyon bilmiyorum. Ama parlamento grubunun çoğunluğu kendisine kalmazsa mesela. Çünkü o bir tek şeye güveniyor, parti logosuna güveniyor. Hı. Şimdi parti logosu önemli ama daha önce de konuşmuştuk. 94 yerel seçimlerinde SHP 13, CHP 4.62. 95 genel seçimlerinde DSP %14, CHP 10 logoyla ki Baykal var bir de. 99'da 22 DSP, 8.7 CHP barajın altına kaldı. Yani logoyla her şeyi çözemiyorsunuz. Çünkü diyorlar ki CHP ana parti ama 2002'de ancak CHP yeniden etkin ve büyük bir siyasetin adını aldı. Ondan önce Halkçı Parti, SODEP, SHP, DSP. Yani bu anlamda sanki biz 11 Eylül 1980'deymişiz. CHP hiç böyle kapatılmamış ve CHP bir bütünlük içerisinde olmuş ve CHP'den ayrılanlar, ana partiden ayrılanlar problem yaşıyor gibi, öyle bir şey yok. O ana parti kapatılmış, yerine başka partiler kurulmuş. O partiler o logoya rağmen daha fazla almış CHP'den ama 2002'de gelinen noktada, ki şuna dikkat etmek lazım. %34 aldı AK Parti ama 2002'de CHP'nin aldığı o %19'dur. Yani 19 çok düşük bir rakam. Sonra 2007'de DSP ile ittifakla ancak %21'e ulaştı. Ha şimdi bu kulvarda başka bir siyasi yapı çıkmadığı için CHP oylarını işte %30'lara kadar yükseltti. Belki daha işte bu 37 yerel seçimlere kadar yansıdı. Ama bakıldığında bu alanda bir rakip partinin olmamasından kaynaklandı. Evet. Eğer böyle bir süreç olursa ayrı tartışmaları beraberine getirir ki benim gördüğüm kadarıyla aslında bugün de izledim, yani izledim dedim, sosyal medyada gördüğüm kadarıyla söylenen çok yeni bir şey yok. Eğer süreç böyle devam ederse
2: ayrılığa
6: bu ayın sonunda büyük olasılıkla partileşme süreci çok daha fazla hız kazanacak. Günlü bilmiyoruz tabii. Hani şey bilmiyor ama öyle bir hava var.
2: Sayın mi şimdi Özgür Özel tarafı da bugün işte mecliste kendi MYK'sını topladı Özgür Özel ve orada bir açıklama yapıldı onun sonunda da. Şimdi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklar. Delege imzaları toplanmıştı olağanüstü kurultayı için. Genel merkez bununla ilgili bir aksiyon almadı. Onlar da Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gidip partiyi olağanüstü kurultaya götürmek üzere çağrı heyeti atamasını isteyecekler. Bu talep kabul edilebilir veya reddedilebilir. Ama hani biraz acaba yeni parti öncesi son hamleler gibi nitelendirilebilir mi bunlar?
3: Benim izleyebildiğim kadarıyla her iki tarafın bir yol haritası var. Ve bu yol harit belirledikleri yol haritasına göre bence hareket ediyorlar. Nedir? Özgür Özel tarafına baktığımızda, Özgür Özel kanadına, onlar iki şeyi yapmaya çalışıyor. Bir, eğer partide kalırlarsa en kısa sürede partiyi tekrar ele geçirebilecek bir siyasal yapılanmanın CHP içerisinde oluşturulmasını istiyorlar. Bunu neyle yapmaya çalışıyorlar? En baştan itibaren bir, daha fazla Kılıçdaroğlu'na baskı ve Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırma taktiği, stratejisi, söylemi, adına ne dersek diyelim, böyle bir yol haritaları var. Yani birinci başlıkta bu, şu anda bunu işletiyorlar. Yani işte milletvekillerinin en başta kendilerinin daha çok olduğunu işte söylüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun yalnız olduğunu, toplumun içerisine çıkamayacak halde olduğunu ya da herhangi bir parti bölünmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin %1, %2 alacağı gibi tamamen Kılıçdaroğlu'nu yıpratmaya çalışıyorlar.

İşte nedir o? Az önceki şeylerin aynısını yapıyorlar. Yani gitmeleri durumunda CHP'de işte barınamadıklarını hatta işte 26 Temmuz'u işaret ediyorlar. 26 Temmuz'a kadar kongre kararı alınmazsa bir şekilde partinin seçime gidemeyeceği gibi gerekçeler üreterek yeni kuracakları partinin meşruiyet gerekçesini üretmeye çalışıyorlar. Yani burada da amaçladıkları şey şu: CHP'de mücadele ettik, kalmaya çalıştık ama en nihayetinde orada bize yer yoktu. Hatta parti seçime girememe gibi bir tehlikeyle yüz yüzeydi. Parti kurmak zorunda kaldık demek için burayı da tüketmek istiyorlar. Dolayısıyla Özgür Özel tarafının yol haritası kabaca böyle. Kılıçdaroğlu tarafına baktığımız zaman Kılıçdaroğlu tabii burada bir zaman yönetimi ve süreç yönetimi yapmaya çalışıyor. Zaman yönetimi dediğimiz şey şu: CHP içerisinde özellikle yeni partinin en azından kurularak CHP içerisindeki farklı aktörlerin kendisiyle geçmişten, yani kongreden bu yana farklı şekillerde tartışan, kendisine hakaret eden ya da CHP'de birlikte olmasının zor göründüğü aktörlerin bir şekilde gitmesini arzuladığı anlaşılıyor. Yani tabii ki siyasal söylemde şunu diyecektir: ya biz onlarla işte herhangi bir sorunumuz yok, partide kalabilir vesaire diyecektir ama çok da ağır suçlamalar yöneltti bugüne kadar. Mahkemelere düşme süreçleriyle ilgili ya da mahkemede hem yerel yönetimler İstanbul üzerinden hem de bugünkü işte Ekrem İmamoğlu'na yakın aktörlere yönelik olarak çok mahkemeye düşmüş iddiaları Sayın Kılıçdaroğlu da dillendirdi. Dolayısıyla da burada o zaman yönetimini ve süreç yönetimini yapıyor. Tabii burada tabii ki hukuki süreçlere sürekli atıf yaparak bir şekilde kendi meşruiyet alanını da sağlamaya çalışıyor. Ama en nihayetinde CHP sonuçta öyle ya da böyle bir kurumsal yapı. Bir bütçesi var, bir kurumsal yapısı var, tarihsel olarak oturduğu bir toplumsal hafıza var ve bunun da avantajlarını bir şekilde kendisine ya da kendisinden sonra göstereceği CHP başındaki kişiye bunların yeterli olabileceğini düşünüyor. Yani bugün için CHP'de hem Özgür Özel bloku hem de Kılıçdaroğlu blokunun böyle bir siyasal tartışması var. Ama burada her iki tarafın birbirine yönelik olarak ortaya koydukları iddialar hepsinin pragmatik bir nedeni olmakla birlikte siyasal karşılığı nasıl olur derseniz, mesela işte deniyor ki yeni parti kurulduğunda işte CHP ya da Kılıçdaroğlu %2'de kalır, %1'de kalır. Partinin büyük kısmı, parti tabanının büyük kısmı yeni partiye geçer. Şimdi bunlar siyasi bir söylem olarak dile getirilebilir. Ya da hatta bu belirli kamuoyu anketlerinin sonuçları üzerinden toplumsal muhalefetin tabanı şekillendirilmeye çalışılır. Ama bu çoğu zaman böyle işlemez. Çünkü hatta tabandan önce işte deniyor ki üçüncü yolcular var, kararsızlar var, Özgür Özelciler var, Kılıçdaroğlu'nun yanında olan milletvekilleri var. Bu tür ana partiden ayrılıp yeni parti kuranlar, büyük ihtimal bir önceki yayında da söylemiştim, genellikle taban hareketi üzerinden değil, elit siyaseti üzerinden yeni parti şekillendiği için yeni partide kendisine yer bulamayacak aktörler oraya gitmez. Yani ilk seçimde kendisinin yeri garanti ise, orada siyasi bir geleceği varsa yeni partiye gider. Onun için de son ana kadar bu elit yeniden yerleşmesi bu aktörler arasında çok sıhhatli olarak takip edilemeyebilir. Yani orada ortaya çıkacak taban hareketlerini, toplumsal desteği, partinin nasıl kurulacağı vesaire, siyasal elitler bunu takip ederler. Çünkü genellikle ana partiden ayrılıp kurulan partiler bir, kendi partilerinde bir siyasi gelecek kalmayanlar ya da işte bir şekilde medyadan, akademiden, bürokrasiden emekli olup siyaset yapmak isteyenler, yani taban hareketinden gelmeyen aktörler böyle bir elit siyaseti üzerinden

0: bu partileri dizayn ederler. Bunların da başarı şansı öyle seçimden ya da parti kurulmadan önce söylenenlerle çok da uyuşmaz. Biz Türkiye siyasal hayatı sadece uzak geçmiş değil, yakın geçmişte hem CHP'den hem AK Parti'den ayrılanlar epeyce parti kurdular. Büyük büyük iddialarda bulundular. Hı hı. Hatta işte elit siyaseti üzerinden, liyakattan, bilmem siyaseti iyi bilmekten, uluslararası konjonktürü iyi okumaya kadar çok büyük laflar ettiler. Ama öbür taraftan bugün baktığınız zaman bunların çok daha bir taban hareketi olmadığı için ağırlığının kalmadığını da görmek lazım. Onun için tabii bunları söylerken şimdiden Özgür Özel ya da Kılıçdaroğlu tarafının kesin şu olur değil, tarihi bir analiz yaparak ya da siyaset analizi yaparak bunları söylemeye çalışıyorum. Bugünden hem Kılıçdaroğlu tarafının hem de Özgür Özel tarafının söylediği, gerekçelendirdiği ya da toplumsal baskı için kullanmaya çalıştığı bütün ve taktik ve stratejiler bir yol haritasının hayata geçirilmesi için yol temizliği olarak ben böyle okuyorum, en azından uzaktan hı hı. izleyen birisi olarak.
1: Peki, son bir reklam aramız var. O reklam arasında yapalım, ardından yine karşınızdayız.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Doğrudan Siyaset devam ediyor.
3: Doğrudan Siyaset devam ediyor efendim. NTV'de son bölümüyle karşınızdayız. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu TV 100 yayınında açıklamalarda bulunuyor dedik. İlk yaptığı konuşmada, yani mahkeme kararının ardından CHP Genel Merkezi'ne gelip ilk yaptığı konuşmada böyle bir FETÖ vurgusu yapmıştı. Bugün yine yayında bazı benzer imalarda bulunmuş.
4: Paralel falan mı?
3: İşte yani şuradan açmış sözü, bizim bir parti sözcümüz varken, MYK'mız varken onlar kendilerine MYK oluşturuyorlar, paralel yapılar kuruyorlar, paralelin nerede olduğunu ben söylemeyeyim şimdi demiş. Yani şimdi 15 Temmuz'un da yıl dönümü geliyor, FETÖ'cülük çok ciddi bir suçlama, paralel yapı üyesi olmak çok ciddi bir suçlama, ağır suçlamalar.
4: Evet. Var, değil mi yani? Yani şimdi o söylediğin ilk konuşmasında da ona vurgu yapmıştı. Fakat onu sonradan çok fazla devam ettirmedi. Çünkü çok ciddi tepki, evet, aldı. Şimdi tabii bugünkü röportajın detaylarını tam bilmiyoruz. Yani ara sıra işte Twitter'dan böyle açıp bakmaya çalışıyoruz. Onun yankıları da devam edecek. Ama yani o paralel yapı ya da işte bir FETÖ'cülük suçlaması ne kadar itibar görür ya da ne kadar gerçektir, ondan çok çok emin değilim. Çünkü ilk açıklamayı yaptığında ciddi tepki geldi. Ve devam ettirmedi. Şimdi hangi soru üzerine tam öyle gidiyor? Yani bahsettiği şey, bilmiyorum tam o FETÖ'cülüğe uyuyor mu uymuyor, paralel yapı dedi işte, bir meclis grubu var, evet, bir MYK var. Yani burada şöyle bir karmaşa aslında söz konusu. Şimdi evet, Kılıçdaroğlu partiye geldi, orada bir yapı kurdu ama diğer tarafta şunu iddia ediyor: hukuki olarak asıl yapı bizde. Yani şimdi biraz önce şey dedin, mahkemeye başvuruldu. Çünkü niye? Belli sayıda imza toplandığında kurultayın toplanması lazım.
3: Tüzük öyle söylüyor.
4: Tüzük öyle söylüyor.
3: Tabii.
4: Şimdi bunun uygulanması lazım. Şimdi bu paralel bir yapı değil herhalde. Bu tüzüğe göre hareket. Mahkeme olumlu olumsuz cevap verir, onu bilemem. Şimdi bugün mesela yine şeyler var. Yüksek Disiplin Kurulu'na girmeden önce baktım. 9 tane milletvekilini işte bugün ele alacaklarmış. Ağustos ayına herhalde ya da bu ayın sonuna atılmış o. Onun alınması. Şimdi bu mevcut yapının yasal tüzüğe göre bu hakkı var mı? Ondan emin değilim. Ama okuduğum kadarıyla yok. Yani bu ihraçları gerçekleştirme. Şimdi böyle bir yapı gidiyor. Bunun hangisi tüzüğe uyuyor ya da hangisi hakikaten yasal prosedüre uyuyor, ondan ben çok emin değilim. Onun için biraz ağır bir cümle gibi geldi. Çünkü bir meclis grubu var.
3: Yani.
4: Kılıçdaroğlu oraya şey yapamıyor. Yani mecliste gidip bir grup olarak şey yapamıyor. Çünkü meclis tüzüğüne aykırı. Meclis başkanı çünkü orada hani orayı şey yapıyor, düzenliyor gibi 8-10 tane belki daha fazla örnek var. Ama nasıl kurmuş bağlantıyı tam emin değilim.
3: Yani şey de diyor, çünkü paralel yapı nerede olur onu da ben söylemeyeyim diyor. Hani Türkiye'de yani paralel ifadesini kullanıyorsa bir siyasetçi, hani onun ne ima edeceğini yani herhalde biliyordur yani.
5: Ya bu tabii hayatta karşılığı olan bir değerlendirme değil, bir kere onu söyleyeyim. Şimdi kendisi hala daha çok tıpış tıpış oy verme ve tıpış tıpış insanlar partide kalacak diye. O partide kalacak dedi, milletvekilleri değil. Bakın, şimdi bu milletvekilleri Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde belirlendi.
6: Evet.
5: O zaman kendi belirlediğiniz milletvekillerine para el diyorsunuz. Bir kere bu kafa karışıklığı. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında, ki ben onun için ana parti değil şu anda dememin sebebi o. Hep ana parti olduğu algısı var ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında, yani partinin hazine yardım ve diğer olanaklarından kaynaklanan bir para var. Tabela var. Ama kadro yok, taban yok ve örgüt yok. Bence buna çok iyi bakmak lazım. Yani CHP'nin adı büyük olduğu için hani sanki partinin tabanını, örgütünü kavruyormuş gibi bir algı var. Ama onu tabii sandıkta göreceğiz. Şimdi ne kadar iddialaşırsak iddialaşalım, bütün bu söylediklerimiz sandıkta karşılığını bulacak. Kaldı ki parti meclisiyle ilgili istifalar var. Bu istifalarla ilgili parti sözcüsü diyor ki, hani Butlan'la gelen sözcü diyor ki, efendim biz bunları kabul edemeyiz. Bölgeye adliye mahkemesi kabul edecek. Şimdi istifa tek taraflı bir kurum. Burada da hani parti meclisi normalde düşmüş olması lazım. O bile bir kurultay sebebi. Bir yandan imzalar konusu kurultay sebebi. Ve bunlara baktığınızda kendi döneminizde belirlediğiniz parlamento grubuna paralel diyorsunuz. Şimdi bu anlamda bakıldığında nereden tutacaksınız? Sıkıntı bu. Bir de daha önce ifade ettiğimiz gibi, yani gerek FETÖ ile ilgili suçlamalar, gerek yolsuzlukla ilgili suçlamalar yapacaksınız. Ve ondan sonra partiyi, yani o suçlama yaptığınız partiyi yönetmek durumunda kalacaksınız. Kaldı ki, hani şimdi isimler spekül edilmesini söylemiyorum. Mesela kendi döneminde belirlenen belediye başkanlarından bazıları kendisine yakın ve MYK'sı yer alan bir milletvekilinin etkisiyle atanmış belediye başkanları. Peki bunu nasıl ifade edeceğiz? Yani ilçe bazında söylüyorum. Şimdi bunu nasıl ifade edeceğiz? Yani bunlar, yani hepsi ayrı birer komplo teorisi gibi geliyor. Komplo teorileriyle ülkeyi yönetemezsiniz. Ya da ülkeye talip olamazsınız yönetmeye. Siyaset bu umut meselesidir. Seçmen parti içindeki kavgalara bakmaz. Kavgalı eve kız vermezler. Dolayısıyla ancak bu anlamda hani bir yeni yapı, tabii o yeni yapı da olursa orada da çeşitli tartışmalar var.
4: Ne vardır tabii.
5: Adı CHP olmayan bir CHP mi olacak? Yoksa daha kapsayıcı bir ittifak gibi bir parti mi olacak?
6: Yani çünkü siyaseten nerede duracak?
5: Yani siyasette bakın bir dalgayı yakalamanız önemlidir. Sörf yaparsınız ama ondan sonrası biçim de önemlidir. Partiyi nasıl kurarsınız, nasıl yapılandırırsanız, eğer iyi yapılandıramazsanız başka hayal kırıklıkları olabilir. O da ayrı bir konu.
6: Örnekleri var.
5: Dolu örnek var ama hani bu tıpış tıpış nasıl olsa örgüt ben şey taban ben de örgüt ben tıpış tıpış herkes burada kalır. Çünkü insanlar size baktığı zaman, oy vereceği zaman bakın partilerin derneklerden bir farkı var. Siyasi partileri giriş dersinin ilk şeyinde anlatır. Siyasi partiler dernek değildir. Derneklerin çok farklı amaçları vardır ama siyasi partilerin en önemli amacı iktidar olmaktır.
4: İktidar olmaktır tabii.
5: Herhangi bir parti ben iktidar olmayacağım, iyi muhalefet edeceğim diye siyaset yapar. Olamayabilir, seçimi kazanamayabilirsiniz. Üst üste seçim kazanamayabilirsiniz ama hedefinizin iktidar olması, ülkeyi yönetmek olması lazım. Ama yani biz iktidar değiliz. Böyle hani arada işte muhalefet ederiz ama hayatımıza devam ederiz. Bir de hep şöyle bir ezber vardı ki 2024 Mart'ında o ezber konjonktürel ya da çeşitli nedenlerden dolayı değişmiş olabilir ama yani Trakya, kıyı Ege, kıyı Akdeniz alalım. Çok da böyle sarsıcı bir muhalefet etmeyelim. Yani kendi yağımızla kavrulalım diye bu dernek, bu parti değil. Yani dernekle parti arasındaki ayrımı bence çok iyi görmek lazım.
4: Değil mi? Dernek başkanları vardır 30-35 yıl.
5: Onun gibi.
4: Yani kalırlar, hiç değişmez onlar.
5: Ona benziyor. Yani ya sen ben bizim olan partiyi yönetelim. Çok da kimse gelmesin. Yani iktidar olmak gibi bir problemimiz de yok. Belli başlı önemli belediyeler, yazlık yerlerdeki, turistik yerlerdeki alalım. Ya bu siyaset bitti. Ha, yeni parti tutar mı tutmaz mı onu halk belirleyecek. Şu anda bir şey söylemek zor. Dediğim gibi nasıl kurulacağı da önemli. Hangi ideolojik hatta kurulacağı.
4: Evet.
5: Yani taban, örgüt bu anlamda onlar da önemli. Ama eğer böyle olursa tabii birkaç kombinasyon var. Ya diyelim ki çok daha kuvvetli olur yeni parti. Ya da eğer yeni parti kuvvetli olmazsa mevcut CHP'nin oyları ciddi anlamda iner. O zaman belki hiç bilmediğimiz başka insanların kurduğu partiler gündeme gelebilir. Yani bu şey değil. CHP'nin adı var. Ben ömür boyu ana muhalefet. Ana muhalefet de kimsenin garantisi altında.
6: Tabii. Yani sayınmış önce bir FETÖ suçlaması ardından işte bugün parti içinde paralel yapılar kurmak doğru değil. Paralel yapıların nerede olduğunu da ben söylemeyeyim gibi bir ifade. Yani şimdi böyle suçlamalar varsa bu ciddi suçlamalarla ilgili ya bunun altını doldurmak veya gidip bu konuda hani savcılara bilgi vermek, mahkemeleri bilgilendirmek de gerekmez mi?
7: Ya burada şunu görmek lazım. Şimdi her iki taraf, işte Özgür Özel tarafı yeni partiyi kurduklarında bir, kendi meşruiyetini oluşturmak istiyor. İki, tamamen Kılıçdaroğlu tarafını itibarsızlaştırmak ya da orada herhangi bir ağırlık bırakmak istemiyorlar. Ve bunun üzerinden hain vesaire suçlamalar yöneltiyorlar. Kılıçdaroğlu da bu çok ağır hakaretlere karşı büyük ihtimal orada belirli aktörler üzerinden ya da çünkü orada ne olup bittiğini her iki taraf da biliyor. Yani aktörlerin ilişki biçimlerini vesaire ya da bir cümle kullandığında, bir şey ima ettiğinde karşı taraftan nasıl anlanacağını vesaire görüyorlar. Dolayısıyla da Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının da işte bu Özgür Özel'in ona yaptığını ya da onun Özgür Özel'e, onun taraftarlarının Özgür Özel tarafına söyledikleriyle ilgili burada bir çekişme var. Ama burada CHP içerisinde olup bitenleri bugünlük açıklamalardan, tartışmalardan bakarak bence analiz etmek eksik olur. Yani tam resmi görmeyi engeller. Şimdi burada olan ne? Yani CHP'de olan ne? CHP özellikle Türkiye'de 2018-19 ya 2017 sonrası bir toplumsal muhalefet vardı. Yani yekün oluşturan, ağırlık oluşturan bir toplumsal muhalefet vardı. Ve bu toplumsal muhalefeti herkes kendi cebinde gördü. Ya işte CHP'de dedi ki ben en büyük partiyim, büyük ihtimal işte iktidar karşıtlığında bu toplumsal muhalefetler beni destekler. Hatta öyle bir şey oldu ki 2024 yerel seçimlerinde o toplumsal muhalefetin yerel yönetimlerdeki oy verme davranışının aşağı yukarı oranlar ortaya çıkınca Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse belediyelere aday gösterdi. Yani o dönemde Özgür Özel ya da İstanbul ekibi belediyeler, Anadolu'daki ya da ilçelerdeki yerlerde aday gösterdiği aktörleri çok da dikkat etmeden, cümleleri de bir şekilde dikkat ederek kullanmaya çalışıyorum. İşte halkla yakınlığı, uzaklığı, geçmişi, rantı, özel hayatı vesaire, bunları bir şekilde dikkate almadan biraz kendi kadroları üzerinden farklı ilişki biçimleriyle belirlediği anlaşılıyor. Ya nasıl olsa orada bir toplumsal muhalefeti var. Ben istediğim gibi o illeri belirlerim. Şimdi burada siz o toplumsal muhalefete göre siyaset üreterek ya da kalkınma ve hizmet getirerek bir parti, bir vaat ya da ortaya bir kurumsallaşmış parti koymuyorsunuz. Daha çok kişisel siyasi kariyer hedefleri üzerinden o toplumsal muhalefet zaten var. Biz kendi kişisel kariyerimize bakalım. Şimdi CHP'deki mesele de, aktörler de bence bu kişisel kariyer hedefleriyle biraz ilgili. Mesela şunu tartışmıyorlar. Bu kadar uzun süredir CHP'de bir kriz vardı. Bu mutlak butlan davası aylarca konuşuldu. Yani bir araya gelip de burada böyle bir sorun var. Bu çıkar çıkmaz ama gelin bunu çözelim demediler. Çünkü herkesin bir siyasi kariyer hedefi var. Orada bir toplumsal muhalefet var. O nasıl olsa zaten bize oy verir. Dolayısıyla biz kendi siyasi kariyerlerimize bakalım. O, bu kadar ağır suçlamaların, hakaretlerin ortaya çıktığı bir yerde işte bu meselenin biraz bu kişisel kariyer hedefleri üzerinden analiz edilmesi gerekiyor. Bir de şu, Cumhuriyet Halk Partisi hep sadece toplumsal muhalefet değil, bir tabanı var. Türkiye siyasetinde ne olursa olsun, oraya hangi lider gelirse gelsin, kim olur yani aktörün kim olduğundan bağımsız olarak bir oy tabanı var. İşte bu zaman zaman 25'tir, 19'dur vesaire. Şimdi böyle olunca da bu CHP tabanı bugüne kadar hep bir lider arayışı ve siyaset arayışıyla hayatını geçirmek zorunda kaldı. Yani iktidar olmak değil, iktidara gelemedi. Ama o %20'lik, %25'lik, %20'nin altındaki CHP tabanı sürekli lider aradı. Her yeni gelen lideri göklere çıkardı. insanüstü, siyasetüstü vasıflarla sıfatlandırdı. Bir önceki lideri de özellikle işte Baykal ve bugün yaşananlara baktığınızda çok ağır hakaretlerle neredeyse yerin dibine sokmaya çalıştı. Şimdi böyle bir lider arayışı ve siyaset arayışı meselesi bugünkü sorunları üretiyor. Yani sanki yeni bir aktör geldiğinde CHP siyasetini alıp bir yerden bir yere taşıyacak gibi çok büyük bir beklenti oluşturuluyor. Yani siyasetin kendi dinamiklerini değil, hizmet üzerinden, siyaset üretmek üzerinden, toplumda ilişki kurmak üzerinden, sahici siyaset üzerinden, güvenilir siyaset üzerinden değil, aktörler üzerinden, isimler üzerinden genellikle siyaset şekilleniyor. Yani Ekmelettin İhsanoğlu aday olduğunda da muhalefette ona çok büyük şeyler söylendi. Kaybettiğinde ağır hakaretler edildi. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olduğunda işte çok büyük sıfatlar ona yöneltildi. Erdoğan karşısında tam da işte beklenen lider vesaire. Ama siz sahici bir şekilde ortaya çıkardığınız lideri, parti başkanını, siyasi aktörü değerlendirmezseniz, işte partinin başındayken çok önemli, partinin başından gittiğinde hain olarak ilan ettiğinizde bugünkü tartışmalar ortaya çıkıyor. Bugünlük tartışmalar devam edecek. Ama CHP kendi içerisinde akil insanlara oturup, ya Türkiye'de nasıl bir lidere ihtiyaç var? Bugün CHP son yerel yönetimlerde bu toplumsal muhalefetin beklentilerini nasıl heba etti? Burada işte yerel yönetimlerde kazanmasına rağmen şehirde topluma, halka hizmet etmek evet. yerine şehrin rantını kişisel kariyerlere vesairelere niçin kullanıldı gibi bunları sahici, dürüst, objektif bir şekilde evet. değerlendirip bunun üzerinden bir öz eleştiriyle yoluna devam etmediği müddetçe Özgür Özel olsa da Kılıçdaroğlu olsa da burada toplumsal muhalefetin eleştirileri, çok ağır suçlamaları her seçim sonrası bu liderlere evet. yönelik olarak, bu parti başkanlarına yönelik olarak devam edecektir. Yani bence CHP'nin analizine biraz üstten baktığımızda böyle bir evet. tabloyla karşı karşıyayız. Evet.
3: Sonuna geldik bu akşam doğrudan siyasetin. Mete Çubukçu, doçent doktor Deniz Tansi ve SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş'le beraberdik. Teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Biz noktalıyoruz. Buse Yıldırım saat başında karşınızda olacak. İyi geceler.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Doğa Takvimi. Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Yarın doğadaki iki önemli canlıyı, şempanzeleri ve köpek balıklarını kutlama, farkındalık yaratma günü. Köpek balığı tek başına yaşamaya hazır olarak dünyaya gelir. Anne köpek balığı yavrularına bakmaz ama tedbirini alır. Onları çoğunlukla kendi doğduğu, büyük yırtıcıların giremeyeceği, sığ ve besin açısından zengin, güvenli bir yuvada bırakır. Yavrular da zaten avlanmak, beslenmek gibi hayatta kalmak için gereken tüm ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilecek içgüdüleri, becerileriyle donanmışlardır. Bu yuvada 4 yaşına kadar güçlenir, sonra açık denizlere çıkarlar. 400 milyon yıllık evrim sürecinde dinozorların bile hayatta kalamadığı dönemi atlatan ve doğanın en üstün canlılarından biri olan okyanusların en güçlüsü, yırtıcısı haline gelen köpek balığı, günümüzdeki insanların vahşi avlanması karşısında çaresiz. Uzmanlar, güçlü önlemler alınmazsa çoğu köpek balığı türünün 10 yıl içinde yok olacağını tahmin ediyor. Aklınızda olsun. Köpek balığı deniz ekosistemi için hayati öneme sahiptir. Hem biyoçeşitlilik hem sağlıklı balık popülasyonunu sağlar. Unutmayın, yarın köpek balığı farkındalık günü. Köpek balıklarını kutlama günü.
1: Doğa takvimi.
0: Hava durumu.
3: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Haftanın ikinci günü kuzey kesimlerde sıcaklıklarda biraz düşüş var. Çünkü yağış da etkili olacak. İstanbul'da bu gece yarısı, yarın sabah sağanak yağmur görülecek. Yağış Sarıyer, Boğaz Hattı, Maslak, Anadolu yakası, özellikle Beykoz, Ümraniye genelinde sağanaklar şeklinde görülecek. Yer yer 20 ile 35 kilogram arasında yağmur düşebilir. Yani özellikle yarın sabah su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Yağış öğleden sonra yavaş yavaş etkisini kaybedecek. Tabii İstanbul'dan sonra Kocaeli, Bursa, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çankırı hattını da etkileyecek bu yağışlı sistem. Oralarda da yer yer şiddetli yağışlar bekliyoruz. Güney kesimlerde güneşli bir hava var. Ege'de biraz sıcaklık düşecek bu İstanbul üzerindeki yağmurla. Orada da biraz serinleme olacak ama çarşambadan itibaren ülke genelinde sıcaklıklar yeniden biraz yükseliyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da nem oranında artış olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde oldukça kuru bir hava vardı. Akşamları rahat uyuyabiliyorduk. Hatta biraz üşüdük bile hafta sonu. Ama çarşambadan itibaren nem oranında yükselme var. Adana'da hissedilen sıcaklık gölgede yine 43 derecelerde. Çünkü yüksek bir bağıl nem var orada. 70'leri geçen. Güneydoğu'da sıcaklıklar 45 dereceye kadar ulaştı. Özellikle Mardin, Kızıltepe'de. Yarından itibaren 1-2 derecelik düşüş var. Ama yine de 40 dereceler civarında seyredecek. Hafta sonunda daha yüksek sıcaklıklar başlayacak gibi görünüyor. Yani Temmuz'un ikinci yarısı çok daha yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek.
0: Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Ama önce gelin gecenin manşetini sizlerle paylaşalım günün son saatinde. Hafta sonu gözaltı haberi gelince tüm gözler onun üzerine çevrildi. Ahbap Derneği'nin başkanı şarkıcı Haluk Levent. Özellikle deprem dönemi öne çıkan Ahbap Derneği'ne yönelik bir soruşturma var. Haluk Levent dahil 22 şüpheli gözaltında. Levent neyle suçlanıyor? Soruşturma için ne dedi? Ayrıntılı bir haberimiz var. Neler yaşandığını, iddiaları hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce günü özetleyelim.

0: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki Hürmüz gerilimi yeniden tırmandı. Mutabakata rağmen hem Washington'dan hem de Tahran'dan çok sert açıklamalar geldi. Canlı bağlantıyla alacağız son gelişmeleri. 17 yıl önce Muhsin Yazıcıoğlu dosyası raftan indi efendim. 17 yıl sonra Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya dair son bilgiler neler? Buna birazdan programımızda bakacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararı, buna dair önemli gelişmeler yaşandı. Efendim, Grup Başkanı Özgür Özel Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları vardı. O açıklamaları da ekranlarınıza taşıyacağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini değerlendirdi. Liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına yönelik yorumları da vardı. Bu eleştirilere bakacağız şimdi haberimizde.
1: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi. Trump'la birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
1: Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
2: Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. NATO liderler zirvesi öncesi liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına dönük eleştirilere de yanıt verdi.
1: Mehter marşından, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, İster etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden muhalefete de yüklendi.
1: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden yeni ve tehlikeli bir aşamaya geçti. Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz dedi. Peki bu ne demek? Gelin öğrenelim ayrıntıları. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm merhaba, Trump'ın söyledikleri ne ifade ediyor? Bu nasıl mümkün olacak? Seni dinleyelim.
3: Buse, ABD Başkanı Donald Trump'ın aslında Hürmüz Boğazı etrafında yaşanan bu gerilimden sonra İran'la topyekün savaşa girmek istemediği, ancak donanma ablukasını, Amerikan donanmasının mutabakat zaptına varılmadan önce uygulamış olduğu ablukayı yeniden devreye alabileceği konuşuluyordu. O adım bugün gelmiş oldu. ABD Başkanı Donald Trump paylaştığı mesajda o ablukanın yeniden devreye gireceğini, uygulanacağını açıkladı. Yani mutabakat zaptından önce olduğu gibi Amerikan savaş gemileri İran limanlarına giriş çıkış yapmasını engelleyecek gemilerin. CENTCOM, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Bu ablukanın tam olarak ne zaman başlayacağına ilişkin bir ayrıntı paylaşmamıştı daha önce. Ayrıntılar üzerine çalışıyoruz, koordinasyon üzerine çalışıyoruz demişti. Çünkü 24 saat öncesinde orayı kullanacak olan gemilere bir bildirimde bulunulması gerekiyor. Dolayısıyla bu ablukanın da ne zaman devreye gireceğini resmi olarak açıkladı CENTCOM. 14 Temmuz günü Amerika Doğu Yakası saatiyle akşam üzeri 4, yani Türkiye saatiyle de gece 11'de 23'te yürürlüğe girecek Amerikan donanmasının İran limanlarına yönelik ablukası. Şimdi bu tabii ki gerilimi bir miktar daha artırabilecek bir adım, çünkü mutabakat zaptı kapsamında abluka kaldırılmıştı. Şimdi yeniden o noktaya dönülmüş oluyor. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçiriyoruz ifadesini kullanmıştı. Sabah saatlerinde Fox News'a yaptığı açıklamada, Fox televizyonuna katıldığı bir programda ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden de kargo gemilerinin güvenli bir şekilde oradan geçmesini sağlayacağı için Amerika %20'lik bir ücret alacağını söylemişti. Oysa Amerikalı yetkililer şimdiye kadar hep Hürmüz Boğazı'nın uluslararası bir su yolu olduğunun altını çizmişti. Bu süreç nasıl işletilecek, ona dair daha fazla ayrıntı ise yok elimizde. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı İran olsa da olmasa da açık kalmaya devam edecek mesajını verdi. Fakat İran'dan gelen mesajlarsa bunun tam aksi. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmesine, burayı yönetmesine müsaade edilmeyecek dedi. Bölge ülkelerine de tehditte bulundu. Amerika ile işbirliğini savaş sayarız diye. Son bir not olarak şunu da aktaralım, önemli. ABD Başkanı Donald Trump Kongre'yi de İran'la çalışmaların yeniden başladığı konusunda bilgilendirdi. Cuma günü tarihli söz konusu mektup. Çünkü Kongre ya İran'la savaşı sonlandırmasını istiyordu Trump'tan, ya da devam edecekse de Kongre onayını almasını bekliyordu. Dolayısıyla bu bildirim de Kongre'ye yapılmış oldu Buse.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı Trump'ın açıklamalarının ayrıntılarını. İran-Amerika arasındaki karşılıklı saldırılarla ilgili olarak da İngiliz Financial Times gazetesinde dikkat çeken bir yorum var. Gazete, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alabilmek için kumar oynadığı görüşünde. Çatışmaların kontrolden çıkma riski olduğu vurgulandı. Bakalım o analize şimdi.
4: Tahran, Hürmüz Boğazı konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile yüksek riskli bir kumar oynuyor. Geri adım atan ilk tarafın Trump olacağını umuyor. İngiliz Financial Times gazetesi, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan son saldırıları kumara benzetti. Gazete, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geri adım attırmaya çalıştığını yazdı. İran'ın bu hamlesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz'ün kontrolünün kendisinde olduğunu kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi. Gazeteye konuşan Chatham House Orta Doğu Direktörü Sanem Bekin, kumar oynuyorlar. Amaçları varlıklarını korumak ve sahip oldukları nüfuz algısının aşınmasını önlemek. Hayatta kalmak için bunu yapmak zorunda olduklarını düşünüyorlar dedi. İran'ın düşük yoğunluklu çatışmayı göğüsleyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni yıpratmayı umduğu vurgulandı. Ancak bu durumun bir çıkmaza sürüklendiğinin altı çizildi. Çatışmaların kontrolden çıkma riski bulunduğuna işaret edildi. Ancak İran'da yeni rejimin risk almaktan kaçınmadığına dikkat çekildi. Sanem Bekin, bu varlığını sürdürme mücadelesi veren yeni bir rejim. Ali Hamaney oldukça kendinden emindi. Gücünü pekiştirmiş ve dengeli bir duruş sergilemişti. Bu kişilerse henüz sınanmadı yorumunda bulundu.
0: Şimdi bir bağlantımız olacak, Avrupa'ya uzanacağız bu kez. Avrupa ülkeleri, Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu zirvesi için bir araya geldi. Ve toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Aralarında Fransa ve Ukrayna'nın da bulunduğu 10 Avrupa ülkesi anti-balistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. Peki bu ne demek? Bu koalisyon nasıl işleyecek? Neyi amaçlıyor? Gelin soralım. NTV temsilcisi Kayhan Karaca'ya. Kayhan, seni dinleyeceğiz. Koalisyon ne vaat ediyor bize?
5: Evet Buse, biliyorsun bu gönüllüler koalisyonu, daha doğrusu Ukrayna'nın müttefikleri olarak adlandırabileceğim 35 ülke, ki bugünden itibaren 37 oldu Moldova ve Kuzey Makedonya'nın katılımıyla, bu ülkeler zaten bir koalisyondular. Bu koalisyon içinden bugün bir koalisyon daha çıktı Paris'te. Bugün Paris'teki toplantının ana hedefi Ukrayna'ya desteği, dayanışmayı bir kez daha yenilemekte. Hatta daha da arttırarak, daha da yoğunlaştırarak, ki Fransa Ukrayna'ya yeni silahlar vereceği, hatta bu silahların üretimi için lisanslar vereceği vaadinde bulundu bugün. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ağzından Paris'teki toplantının sonunda. Fakat şöyle bir şey de var. Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan diyaloğa destek mesajı çıktı. Biraz önce yayınlanan, zirve sonunda yayınlanan ortak deklarasyon metninde. Bu doğrudan diyaloğa desteğin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın aktif katılımıyla olması şartıyla ibaresi de yer alıyor bu ortak deklarasyonda Buse. Ardından her türlü barış müzakeresinin Ukrayna'nın mutlaka tam ve doğrudan ve daimi katılımıyla gerçekleşebileceği belirtiliyor. Avrupa'nın güvenliği ve çıkarları ile ilgili bütün anlaşmaların içine de Avrupalıların mutlaka müzakerelere katılması gerektiği belirtiliyor. İkinci bir unsur bu Paris toplantısının bugünkü Rusya'ya yönelik yaptırımların yoğunlaştırılmasıydı. Avrupa Birliği bugün 21. yaptırım paketini kabul etti. Bu yaptırımlara ek olarak hayali Rus filosu olarak bilinen filoya yönelik yaptırımların geleceği belirtiliyor. Bir de güvenlik garantileri konusu var, biliyorsunuz. Olası bir ateşkes ve savaşın sonlanması sonrasında Avrupalıların ya da Batılıların orada ve hatta bu güvenlik gönüller koalisyonunun yapacağı, alacağı görev, üstleneceği misyonla ilgili olarak işte onlar da burada tartışıldılar ve bu misyonun tanımlaması ya da misyonun neler olabileceği konusunda da buradaki devlet ve hükümet liderleri ve dışişleri bakanları konuları değerlendirdiler. Bu konularla ilgili, yani misyonların ne olacağı ile ilgili teknik detaylar belli değil. Fakat zirve sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önümüzdeki günlerde, haftalarda bu gönüllüler koalisyonundan kimi ülkelerin Ukrayna'ya komşu bazı ülkelerde ortak askeri manevralara başlayacaklarını bildirdi. Bu da yeni bir unsur. Dolayısıyla buradaki yeni gönüllüler koalisyonu toplantısından oldukça yeni unsurlar çıktı. Bir de son olarak, biraz önce senin de belirttiğin gibi, anti balistik füzelere karşı yeni bir koalisyon daha var. Bu gönüllüler koalisyonu içinden 9 ülke, ki bunlar en önemli ülkeleri Avrupa'nın, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, İspanya, İskandinav ülkeleri, Hollanda var ve tabii Ukrayna da var. Bunlar hep beraber bir füzelere karşı antibalistik bir sistem üzerinde ortak çalışma kararı aldılar önümüzdeki dönemde Buse.
0: Kayhan Karaca'yı dinledik. Şimdi bir yeni gelişme var, ekranlarınıza da yansıyor o son dakika bilgisi. Amerikan Başkanı Donald Trump yeni açıklamalar yaptı. Bu gece ve yarın İran'ı vuracağız, ama çok sert bir şekilde vuracağız dedi. Yeni açıklamalar bugün zaten yeniden söylemsel düzeyde gerilimin arttığını fark ettik. Amerika-İran hattındaki gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden yeni ve tehlikeli bir aşamaya geçti. Uluslararası basında da bu ve benzeri analizler yapılıyor. Biraz önce haberlerimizde de sizlerle paylaştık. Çünkü Amerikan Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz dedi. Tabii bu nasıl mümkün olacak? Begüm'den dinledik ama uygulamada nasıl mümkün olacak? Bunu göreceğiz. Ve bugün saldırıların olma ihtimalini Amerikan Başkanı Donald Trump'tan dinledik. İran medyası da Hürmüz Boğazı'nda ihlalde bulunan birden fazla geminin hedef alındığını aktardı. Aynı zamanda İran'da belli noktalarda patlama sesleri duyuluyor. Arakçı'dan açıklamalar geldi. Kesinlikle Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin güvenliğini ve emniyetini sağlayan kimse karşılığında ücret almalı. İran her zaman Hürmüz Boğazı'nın muhafızıydı. Mesela sonsuza kadar da öyle kalacak deniliyor Amerikan Başkanı Donald Trump'da. bu anlaşmaların maalesef pozitif bir şekilde, olumlu bir şekilde ilerlememesi dolayısıyla İran'ı vuracağını geçtiğimiz hafta NATO için Ankara'ya geldiği dönemden beri vurguluyorduk ki saldırılar gerçekleştirildi. Bugün daha sert bir yine saldırı bekleniyor. Günün en önemli haberlerinden biri. Ahbap Derneği soruşturmasında 19 şüpheliyle birlikte gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Levent oldukça ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı, suç gelirlerinin aklandığı öne sürülüyor. Şarkıcının operasyondan önce de yurt dışına kaçmayı planladığı yine iddialar arasında. Ayrıntıları izleyelim haberimizde. Neyle suçlanıyor bakalım.
6: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
7: Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık dosyasında Haluk Levent'in yurt dışına kaçış girişimi iddialarına da yer verdi. Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konserin iptal edilmesi kuşkulu bulundu. Ünlü şarkıcı Almanya'ya gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini öğrendi. Rotasını İzmir'e çevirdi, Bursa'da gözaltına alındı. Deniz yoluyla yurt dışına firar etmeyi planladığı ileri sürüldü. İş insanı Hüseyin Başaran da bir şikayette bulundu. İddiaya göre kimsesiz kız öğrencilerine yurt yapmak için Başaran kendisine ait 22 tapuyu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devretti. Levent bunun karşılığında 800 milyon lirayı Avrupa Birliği ve ABD'den gelecek fonlarla ödeyeceğini söyledi. Ancak Yeliz Kaya bir gün sonra tapuları başka birinin üzerine geçirdi. Şüphelilerden avukat Ece Güner vekalet aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Levent'in hayati bir mesele diyerek kendisinden 70 milyon liranın üzerinde borç aldığını, bu parayı yakın zamanda ödeyeceğini söylemesine rağmen bir yıl sonra ödeme yaptığını anlattı. Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını Haluk Levent'in yönettiği, Kaya'nın dernekte bir görevi bulunmamasına rağmen 100 adet tapu alım satımı gerçekleştirdiği kaydedildi. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı da belirtildi.
8: Konser yapsak, onun geliriyle bir okul daha yapsak dediler.
7: Dosyada bazı zanlıların farklı belediyelerin etkinliklerinde ihale usulsüzlüğüne karıştığı anlatıldı. Haluk Levent bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Yakın zamanda herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Kişisel borç ilişkilerimde ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor dedi.
0: Ve 17 yıl önce Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade edilmeyecek dedi.
2: 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldıktan sonra ilk operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
9: Milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.
10: Ben şu anda helikopterdeyim.
2: Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. 12 Haziran 2026'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretmişti. Böylece dosya yeniden açıldı. Tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör, 20 adet bez torbayla Ankara'ya gönderildi. İncelemelerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. O isimlerden biri helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor şeklindeki bilgi notunu hazırladığı için ceza alan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen. O dönem kaza kırım heyeti başkanlığını yapan Feridun Seren de gözaltında. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Yarbay Davut Uçum ve eski Assubay Aydın Özsıcak hakkında da gözaltı kararı verildi. Ayrıca gözaltına alınanlardan 5'i kazanın yaşandığı dönemde albay rütbesindeydi. 9'u ise Assubay rütbesiyle görev yapıyordu.
0: Evet, iç siyasetin gündemiyle devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayın toplanması için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzaya yanıt verilmemesi nedeniyle yarın mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek.
10: Olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle de yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzayı hatırlattı. Genel merkezin yasal süre zarfında yanıt vermediğini söyledi. CHP'ye çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.
10: Gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
2: Özel kurmaylarıyla birlikte mecliste bir araya geldi. Toplantıda mutlak putlan kararının ardından başlayan yargı süreci ele alındı. 20 Temmuz'da adli yıl tatili başlamadan önce atılacak adımlar değerlendirildi. Zeynel Emre Yargıtay'a mutlak putlan hakkındaki kararını adli tatilden önce açıklaması çağrısında da bulundu. Emre yeni parti tartışmalarına ilişkinse halkımızı seçeneksiz bırakmamak için hazırlıklar yapıyoruz diye konuştu.
0: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvetle suçlanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyetteki sorgusu tamamlandı. Güner suçlamaları reddetti. Firma yetkililerini tanımadığını, ihale kriterlerini kendisinin belirlemediğini, böyle bir yetkisinin de olmadığını söyledi.
11: Cumartesi günü gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyet sorgusu tamamlandı. İhalelerin hazırlık süreçleri ve şartnamelerinden bilgisi olmadığını öne sürdü. İhaleye katılacak firmalarla bağ olmadığını, yönlendirme yapmadığını belirtti. Kimseden talimat almadım, talimat da vermedim dedi. Güner'in Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi gözaltındaki 3. gününde alındı. 3 saat 15 dakika boyunca 18 sayfa ifade veren Çankaya Belediye Başkanı'na 43 soru yöneltildi. İhaleyi daha önce kazanan firmanın neden ihaleye davet edilmediği sorusuna, yasaya göre ihaleye 3 katı kadar firma davet etme şartı olduğunu söyledi. Daha önce ihale kazanmanın davet şartı olmadığını belirtti. Hüseyin Can Güner, sorgusunda firma yetkililerini tanımadığını, hiçbiriyle iletişimi olmadığını söyledi. İhale kriterlerini kendisinin belirlemediğini, böyle bir yetkisinin olmadığını da sözlerine ekledi. İptal edilen ihalelerde ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi'nin yaptığı incelemede kavuşturmaya yer yoktur kararı verildiğini ifade etti. Çankaya Belediyesi ihale yetkilisinin iptal kararı verdiğini ve soruşturmaya konu olan bazı ihalelerde ise Kamu İhale Kurumu'nun iptal kararı bulunduğunu, Danıştay'ın da iptal kararlarını uygun bulduğuna dair karar olduğunu söyledi. İptal kararı verilen ihalelerin daha sonra 4-5 milyon lira daha uyguna sonuçlandığını ve bir kamu zararı oluşmadığını öne sürdü. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve verme iddialarıyla suçlanan Güner'le birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin ifade işlemleri sonrası savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Gözaltına alınan Hüseyin Can Güner'e destek için Ankara'da yürüyüşte düzenlendi. Kuğulu Park'tan Çankaya Belediye Başkanlığı'na yapılan yürüyüşe CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.
12: Çankaya'ya en gencimizi, en güvendiğimizi, tertemiz evladımızı biz aday ettik. Sizler de takdir ettiniz, göreve getirdiniz. Bugün Belediyesi'ne yapılan operasyon bir siparişin, uzun süredir sipariş edilen bir kötülüğün hayata geçirilmesinden başkası değildir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay yapılması amacıyla çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuruyu değerlendirdi. İstanbul İl Başkanlığı'na da çağrı heyeti atandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, kaç gün geçti, il seçimi yapıldı mı, mahkemeye yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım ama tedbir var dedi. TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddialarıyla Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili de değerlendirme yaptı. Bir kez daha tekrarlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son durumla ilgili değerlendirmeler yaptı bir televizyon kanalına. Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay yapılması amacıyla çağrı heyeti atanması için mahkemeye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. İstanbul İl Başkanlığı'na da çağrı heyeti atandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, kaç gün geçti, il seçimi yapıldı mı, mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım ama tedbir var dedi. Ve terörsüz Türkiye süreci kapsamında geçirilecek yasal düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda çarşamba günü AK Parti ile DEM Parti arasında bir görüşme gerçekleştirilecek.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken mecliste kritik bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, DEM Parti

0: AK'a feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek, Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'da hedefinin milli irade olduğunu söyledi. Yılmaz, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın düzenlediği 10. yılında 15 Temmuz sempozyumunda konuştu.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve Cumhurbaşkanımızın bizzat hedef alınması, FETÖ'nün hedefinin ne olduğunu çok açık bir şekilde göstermektedir. FETÖ'nün temel düşmanı, hedef tahtasına koyduğu temel hadise aslında milletin kendisi. Milletin iradesi, değerleri.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hedef aldığını söyledi. Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesini anlattı.
2: Türkiye bugün terörle mücadelede tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşamaktadır. İçeriden dışarıdan çok güçlü terör örgütleriyle mücadele edildi son 10 yılda ve bunu büyük ölçüde başardığımızı ifade etmek isterim.
3: Yılmaz bu mesajları Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın düzenlediği 10. yılında 15 Temmuz sempozyumunda verdi. SETA Vakfı Başkanı Nebi Miş de sempozyumda kürsüdeydi.
4: Biz SETA olarak 15 Temmuz gecesinden itibaren FETÖ'nün ve darbecilerin gerçek yüzünün anlaşılması için yoğun bir çaba gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. 15 Temmuz'dan sonra meydanlara çıkarak demokrasi nöbetleriyle ilgili Türkiye'de en geniş saha araştırmalarını yapan bir kurumuz.
1: 48 yaşındaki Musa İlhan 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde kalbinin yakınına isabet eden kurşunla vuruldu. Mermi tehlikeli bir yerde olunca da çıkarılamadı ama İlhan bir şekilde yaşamına geri döndü.
5: Yıl 2016, 10 yaşında bir kızım vardı. O gün hiç gözümü kırpmadan koşa koşa gittiğim gibi bugün de 10 aylık bir kızım var. İnanın şimdi olsa sizi temin ederim yine koşa koşa giderim.
3: Kalbinin yakınına kurşun isabet etti. Ölümden döndü. 15 Temmuz gazisi Musa İnan 2016'dan beri kalbindeki kurşunla yaşıyor.
5: Kalbe yakın olduğu için çıkarmadılar. 10 yıldır böyle yaşıyoruz. Öyle bir yerde kalmış ki yani 2 milim yukarı kaysa hayatım, fonksiyonlarımı tamamen kaybedebilirmişim.
3: İETT'de çalışan Musa İnan askeri hareketliliği görünce evine yakın olan Afet Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Protesto gösterisi yaparken açıdan ateşte yaralandı.
5: Girer girmez ateş etmeye başladılar. Tabii beklemiyordum böyle bir şeyi. Koşar gibi kaçmaya başladım. Yere düştüğümü hatırlıyorum. Vurulduktan sonra yanındaki arkadaşın kendisini siper ettiğini göğsümle aynı zamanda bana tampon yapıyor tişörtümün tersiyle. Bunları hatırlıyorum.
3: Doktorlar kurşun kalbe yakın olduğu için ameliyatı riskli buldu. Musa İnan hayatta kaldı ve vücudu bir şekilde mermiyle yaşamaya alıştı.
5: Ağır spor yapamıyorsun, yüzemiyorsun, fazla koşamıyorsun. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Bu kurşun vücuduma isabet etmiş olabilir ama benim ruhuma asla zarar veremedi. Vatan sevgime, bayrak sevgime, Kur'an sevgime asla zarar veremedi.
1: Bir kısa reklam arasına gidiyoruz. 1,5 dakika sonra buradayız. Haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
7: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum.
8: beni çok özgür hissettiren, çok güçlü

0: hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
1: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: NTV Radyo.
1: Aranın ardından şimdi sınırlarımızın dışından haberler paylaşacağız. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı. İşletmenin yangına karşı gerekli tedbirleri almadığı, acil çıkış kapılarının raflarla kapatıldığı iddiaları var. Bakalım görüntülere.
2: Alevler saniyeler içinde ortalığı kapladı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'ta. Tayland son yılların en ölümcül yangınlarından biriyle sarsıldı. Bangkok'ta bir eğlence mekanında çıkan yangında onlarca kişi yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ancak ilk değerlendirmeler yangının tavandaki bir klima ünitesinde meydana gelen kısa devreden kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor. Bangkok valisi yangının çok hızlı yayıldığını ve tavana ulaştığını söyledi. Ölümlerin başlıca nedeninin yüksek ihtimalle duman kaynaklı olduğunu belirtti. Tayland Emniyeti yaşamını yitirenlerin pek çoğunun işletmenin tuvaletinde bulunduğunu duyurdu. Yangın çıktığında büyük panik yaşandığı ve elektriklerin de olmadığı kaydedildi. Polis acil çıkış kapılarının kullanılabilir durumda olup olmadığını araştırıyor. Emniyet yetkinleri yapılan ilk incelemede acil çıkış kapılarından birinin rafla kapatıldığını ve bu nedenle aynı anda yalnızca bir kişinin geçebildiğini belirtti. Yangın sonrası izdiham yaşandığı, duman nedeniyle pek çok kişinin tuvaletlerde ya da mekanın arka bölümlerinde mahsur kaldığı belirtiliyor. Bir başka üzerinde durulan konuysa işletmenin elektrik tesisatı. Binanın 50 yıllık olduğu ve dekorasyon malzemelerinin de yangının büyümesine yol açmış olabileceği düşünülüyor. Tayland'da özellikle barlar ve gece kulüplerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları uzun süredir tartışma konusu. Ülkede 2022 yılında Chonburi eyaletindeki Mountain Bay gece kulübünde çıkan yangında da 25 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Venezuela'da 4000'den fazla can kaybına yol açan depremler karşısında Türkiye'den yardımlar sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin yurda dönüşü için ülkeye giden iki askeri kargo uçağı Venezuela'ya beraberinde 30 tonu aşkın insani yardım taşıdı. Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Kahramanoğlu ve Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hill yardımları havalimanında teslim aldı. Venezuelalı bakan Türk halkına teşekkürlerini sundu.
3: Türkiye 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ikiz deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Venezuela'ya yardım elini uzatmayı sürdürüyor. 24 Haziran'daki depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerini seferber eden Türkiye'nin 30 tonluk insani yardım malzemesi başkent Caracas'a ulaştı. Yardım malzemesi doldurulan iki askeri kargo uçağı Simon Bolivar Havalimanı'nda Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hill tarafından karşılandı. Büyükelçi Karamanoğlu burada yaptığı konuşmada Türkiye'de 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Venezuela'nın arama kurtarma ekipleri gönderdiğini anımsattı. Venezuela'daki depremlerin ardından Türk kurumlarının da büyük bir gayret gösterdiğini belirtti.
4: Silahlı kuvvetleri insani yardım tugayına, AFAD personeline, UMKE personeline ve Türk Kızılay personeline çok teşekkür ediyorum. Hakikaten burada büyük bir cesaret ve özveriyle Venezuelalı dostlarımızın yanında olduğumuzu gösterdiler. Bugün itibariyle bu görevleri tamamlandı. Ülkemize yolcu ediyoruz. Bunu yaparken de ekiplerimizi götürmeye gelen iki uçağımız yaklaşık 30 ton insani yardım getirdiler. AFAD'ın 275 tane büyük çadır kent kurmak üzere. Ayrıca 7 tona yakın da tıbbi malzeme ve ilaç getirildi.
3: Venezuelalı bakan da Türk halkına teşekkür etti.
5: Türkiye her zaman olduğu gibi felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu.
3: Venezuelalı bakan Hill, Türk ekiplerine Venezuela kahramanları nişanı takdim edildiğini hatırlattı. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz diye konuştu.
1: Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki tarihi Fontainebleau ormanı aşırı sıcakların ardından alevlere teslim oldu. Yaklaşık 800 hektarlık alanın etkilendiği yangına helikopterler ve yangın söndürme uçaklarıyla müdahale ediliyor. Riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi. Ulaşımda da aksamalar oldu.
0: Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar Fransa'nın kalbinde çevre felaketine yol açtı. Başkent Paris'in 60 kilometre güneyindeki Fontainebleau ormanı alevlere teslim oldu. Yaklaşık 400 itfaiyeci yangını durdurabilmek için gece boyunca mücadele etti. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yetkililerin olağanüstü büyüklükte olarak tanımladığı yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. 800 hektarlık ormanlık alan alevlerden etkilendi. İtfaiye ekipleri çevredeki diğer yerleşimleri korumak için savunma hattı oluşturdu. Helikopterler ve yangın söndürme uçakları çalışmalara destek verdi. Fransa tarihinde bir ilk yaşandı. Normalde daha kurak olan bölgelerden kuzeydeki Paris'e yangın söndürme uçakları sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tahliye edildi. Bölgedeki yoğun duman ulaşımı olumsuz etkiledi. Paris'teki tren seferlerinde de saatler süren gecikmeler yaşandı. Fransa, Mayıs ayından bu yana 3. sıcak hava dalgasını yaşıyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini arttırıyor. Yetkililer bu yıl orman yangınlarında yaklaşık 17 bin hektarlık alanın kül olduğunu, son yangınlarla birlikte bunun 25 bin hektara ulaşmasından korkulduğunu açıkladı.
1: Ve Çin'in Hebei eyaletinde etkili olan yoğun yağış sele yol açtı. Araçların selde sürüklenme anları, bakın kameralara nasıl yansıdı. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler Çenlende kentinden. Çok sayıda aracın selde sürüklendiği anlar böyle kaydedildi. Çin'de geçen hafta Bavi Tayfunu ülkenin doğu kıyılarında sele yol açmıştı. Tayfunun etkili olduğu yerler arasında Hebei eyaleti de vardı. Tabii Asya'da muson dönemi ve dolayısıyla benzer görüntüleri belki de sıklıkla göreceğiz önümüzdeki süreçte. Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlarda sele ve su baskınlarına yine yol açtı. Buradaysa en az 54 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. 1 milyondan fazla kişinin de yağışlardan etkilendiği konuşuluyor.
2: Şiddetli yağış toprak kaymalarına yol açtı. İnsanlar ağaçlara tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Yollar, evler su altında kaldı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler Güney Asya ülkesi Bangladeş'ten. Şiddetli muson yağmurları Bangladeş'te hayatı adeta felç etti. Başkent Dhaka dahil ülkenin geniş kesiminde binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Can kayıplarının yarısından fazlası Arakanlı Müslüman mültecilere de ev sahipliği yapan Cox Bazar bölgesinde meydana geldi. Yetkililer şiddetli yağışlardan etkilenenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar için devlet tarafından oluşturulan binden fazla geçici barınma merkezi açıldı. Yetkililer ve gönüllüler afet sedilere destek olmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor. Ancak özellikle dağlı kesimlerdeki birçok yerleşim yerine yeterli yardımın ulaştırılamadığı belirtiliyor. Doğal afetlere sıkça maruz kalan Bangladeş'te Temmuz'da Eylül ayları arasındaki muson mevsiminde yoğun yağışlar etkili oluyor. Bu yağışlar alçak kesimlerde ciddi sellere, dağlık bölgelerde ise heyelanlara yol açıyor.
1: Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yarın İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Salı günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ve yağışla birlikte hava sıcaklığı 4 derece kadar düşecek. Yağışlı havanın çarşamba günü de etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıkların yeniden 29 dereceye kadar yükselmesi beklenirken hafta sonu ise yurda yeni bir sıcak hava dalgası geleceği bildiriliyor. Şimdi piyasalardaki duruma bakalım birlikte. Amerika'nın İran'a yönelik başlattığı saldırılardan sonra piyasalarda uzun bir süredir endişe hakim. Altın yeni haftaya yine düşüşle başladı. Petrol ise yeniden 80 dolar seviyelerine çıktı.
2: Piyasalarda yeniden savaş rüzgarları esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı yeniden vurması, İran'ın Körfez'deki diğer ülkelere yaptığı misillemeler piyasaları hareketlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere yönelik belirsizlikler artarken petrol fiyatları yükseldi, altın düştü. Brent petrolün varil fiyatı saldırıların ardından %4'e yakın arttı. Petrol fiyatı yeniden 80 dolara çıktı.
6: Piyasalar zaten bu 60 günlük ateşkes dönemi içinde bu tarz oynaklıklar olmasını bekliyordu. Yani çok sürpriz değil. Fakat eğer ateşkes sürecine olumsuz etki edebilecek gelişmeler görürsek bu sefer petrol fiyatları gördüğü en yüksek seviyeler olan 120 dolarların üzerine de çıkma ihtimaliyle karşılaşabilir.
2: Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyon endişeleri yeniden tırmandı. Doların küresel değerindeki artışla beraber altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4000 dolar sınırına kadar çekildi. İçeride gram altınsa 6100 liralı seviyelerdi.
6: Trendin biraz daha aşağı yönlü baskı yaratabileceğini görüyoruz. Bunun da nedenlerinden bir tanesi bu savaş koşullarının tekrardan, daha doğrusu ateşkes döneminde bile olsak tekrardan bu çatışmaların başlamış olması.
1: İkinci el otomobil piyasası her yaz hareketlenir. Ancak bu yıl bu kez durum farklı. Otomobil pazarları boş ve satış süreleri de çok uzadı.
2: İkinci el otomobil pazarında durgunluk yaşanıyor. Yüksek faiz oranları alımı azalttı. Yaz aylarında dolup taşan otomobil pazarları bu kez boş kaldı. Sektör yetkilileri araçlarını satmak isteyenlerin müşteri bulmakta zorlandığını söylüyor. Araç satışı süreleri de uzuyor.
7: İşlerimiz genel olarak birazcık durgun. Özellikle yaz piyasasında böyle olmasını beklemiyorduk. Başlıca sebeplerinden bir tanesi altının, borsanın halktaki beklenen yükselişi, ivmeyi gösterememesi. 8 bin liralar civarlarından bu rakamlara düştüğü için şimdi o seviyelerde yakalanan halkımız dolayısıyla çıkamıyor. Piyasaya bu parayı süremiyor. Borsa da aynı şekilde.
2: Satışlardaki gerileme fiyatlardaki artışı engelliyor. Fiyat artışları aylardır enflasyonun altında kalıyor. Bir ikinci el araç satış platformunun verilerine göre reel fiyatlar ilk 6 ayda %0,9 düşüş gösterdi.
8: İkinci elde araç fiyatları da geriye geliyor. Hem sıfır kilometrede hem de ikinci elde fiyatlar sağlıklı ve istenilen düzeylere, platformlara geldi.
1: Liselere geçiş sisteminde sınavlı öğrenci alacak okullar için tercih maratonu başladı. Peki 27 Temmuz'a kadar sürecek tercih döneminde öğrenciler nelere dikkat etmeli? Doğru tercih listesi nasıl oluşturulmalı? Öğrenciler ve tabii veliler hangi hatalardan kaçınmalı? Bu soruların yanıtını haberinize bulacaksınız.
9: Sınavda elde edilen başarı puanları ve yüzdelik dilimleri ortaya çıkarttı. Bundan sonra doğru tercih için emek harcamak gerekiyor. Onun için de çok heyecanlanmamak ve çok hızlı hareket etmemek açıkçası gerekiyor.
10: Liselere geçiş sisteminde sınavlı öğrenci alan okullar için tercih maratonu başladı.
9: Bu seneyle geçen seneyi kıyaslayarak bir tercih yapmak gerekiyor. Yani ben bu sene elde etmiş olduğum başarı sırasıyla geçen sene oluşan yüzdelik dilime bakarak karar veriyorsunuz. Bu noktada da iki sene arasında büyük bir farklılığın olmaması gerekir.
11: Peki fen lisesi düşünüyor musun?
10: Tercih yapılırken öncelikle yüzdelik dilime dikkat edilmesi gerekiyor.
9: Yerleşmek istiyorsak o 10 tercihimizin içinde mutlaka kendi başarı sıramızdan, kendi yüzdelik dilimizden gerilerde kapanmasını beklediğimiz okullara mutlaka yer vermek durumundayız.
10: Sadece yüzdelik dilime göre tercih yapılmamalı.
9: Masa başında ve bilgisayar başında harcadıkları zaman kadar mümkünse gidip tercih etmeyi düşündükleri okulları da yerinde ziyaret etmeleri, oradaki müdürle görüşmeleri, TÜBİTAK projeleri, Erasmus projeleri, yurt dışı değişim programları, bunlar hakkında fikir sahibi olmaları önemli.
10: Bu yıl derece yapan öğrencilerin ise daha dikkatli olması gerekiyor.
9: Kontenjanlarda yaklaşık böyle bir 3500 kişilik azalma olduğunu görüyoruz. Merkezi sınav ile öğrenci alan devlet okullarının kontenjanlarında gözde bir takım okullar, Galatasaray Lisesi gibi, İstanbul Erkek Lisesi gibi, Kabataş Erkek Lisesi gibi liselerin kontenjanlarında azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? Özellikle başarısı yüksek olan öğrencilerin tercihlerinde birazcık daha temkinli davranmaları gerekecek demektir.
10: Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.
1: Ayçiçeği üreticileri sıcak havadan dertle. Şu ana kadarki yağışlar verimi yükseltti. Ancak yağışın sürmesi, önümüzdeki günlerde de sürmesi rekolte için kritik önemde.
2: Yağışlar kuraklık endişesini dindirdi. Ayçiçeğinde verim beklentisi arttı. Türkiye'de hava sıcaklıkları bu yaz mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum Edirne'li ayçiçeği üreticilerinde verim kaybı endişesi yarattı. Ancak son günlerde yağan yağışlar tarlaları canlandırdı.
12: İnşallah bu yağmurların devamı gelecek. Ayçiçeklerimize gün döndüre tekrar bir yağmur bekleniyor. İnşallah bu da olacak. Bu sene gerçekten çok ekinler açısından çok bereketli bir yıl oldu. Ayçiçeklerim şu anda göründüğü gibi çok güzel ama tabii bir yağmur bekleniyor. İnşallah bir yağmur yağacak. Ekinler gibi bereketli bir yıl olacak.
2: Üreticiler yağışların devam etmesinin kritik önemde olduğunu belirtiyor. Verimin daha da iyileşebileceğini dile getiriyor. Artan maliyetlere karşı destek talep ediliyor.
13: Bu sene daha iyi biraz. Bak şu an çok güzel, görünüm güzel ama bak bu şu an tam çiçekte bu, tam sütte yani. Şimdi bugünlerde şuradan 20-30 kilo, hatta 40 kilo yağsa bu var gene.
12: Fiyat da biraz çok düşük kaldı. Bu fiyatlarla ilgili de biraz çalışmalar yapılması lazım. Desteklemeler yapılması lazım. Üreticilerin girdi fiyatları her geçen gün artıyor.
1: Ve Halkbank kadın girişimcilere kredi desteğini sürdürüyor. Bugüne kadar 280 bin kadın girişimciye toplam 140 milyar lira kaynak sağlandı. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil bu alandaki her 3 krediden birinde imzaları olduğunu söyledi.
2: Halkbank 280 bin kadın girişimciye 140 milyar lira finansman sağladı. Bankanın Üreten Kadınlar Buluşması Kayseri'de düzenlendi. Etkinlikte konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, kadın girişimciliğinin bankanın öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu söyledi. Bu alanda kullandırılan her 3 krediden birinde imzaları olduğunu dile getirdi.
14: Kadının yer aldığı her alan değer kazanmakta, toplumun refah seviyesi de onunla birlikte yükselmektedir. Kadınların üretimde, girişimcilikte ve iş dünyasında daha fazla yer aldığı ekonomiler daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyuyor.
2: Etkinlikte girişimcilik desteklerinden yararlanan kadınlar da düşüncelerini paylaştı.
15: Finans erişimimiz daha da kolaylaştı, bilinirliğimiz arttı. Mesela biz uluslararası pazarda da az olan ender bir iş yapıyoruz. Bunu Türkiye'nin de öğrenmesini sağladık. Böyle güzel katkıları oldu.
16: Hiç birikimim yoktu. Bütün hepsini Halk Bankası'ndan karşıladım. O gün de yanımdaydılar, bugün de yanımdalar ve bu güveni hissediyor olmak gerçekten insanı rahatlatan bir öğeç.
17: Halk Bankası'nın kadının üretkenliğini artırmak için verdiği kredi ben de hep kadınlara kullandım.
1: İzmir'de üniversite öğrencileri çevreyi korumak için yapay zeka destekli bir robot geliştirdi. Robot metal, plastik ya da cam gibi farklı atık türlerini tanıyıp ayrıştırıyor. Böylece geri dönüşüme de katkı sağlanıyor. Peki nasıl bir teknoloji kullandılar? Gelin birlikte izleyelim. Bu haberle de noktalayalım. Bugün yarının ilk dilimini saat başında karşınızda olacağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
2: Farklı atık türlerini tanıyor, tek tek ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırıyor.
18: Yapay zeka algoritmasına çeşitli örnekler göstermek gerekiyor. Mesela bazı plastik obje örnekleri, bazı metal obje örnekleri, bazı kağıt obje örnekleri vesaire. Bu örnekler arttıkça yapay zeka algoritmasının başarısı da artıyor.
2: Proje İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan 20 öğrenciye ait. Yazılım mühendisliği öğrencileri yapay zeka algoritmalarıyla atık malzemelerini robota tanıttı. Mekatronik bölümündeki öğrenciler ise kamera kalibrasyonu ve diğer konular üzerine yoğunlaştı. Sonunda ortaya bu cihaz çıktı. Yapay zeka desteğiyle farklı özellikteki kağıt, plastik, metal ve cam gibi atıklar kolayca ayrıştırılıyor. Robot tarafından toplanan atıklar özelliklerine uygun bölmelere yerleştiriliyor.
19: Atıkları kampüsümüzdeki atıklarımızdan topladık, biriktirdik burada görüneceği üzere. Burada birleştirdik, sonrasında belirli platformlar üzerinde, buradaki kullandığımız robot üzerinde kullandığımız kamerayı kullanarak belirli platformlar üzerinde bunları etiketledik aslında. Aldığımız verileri yapay zeka modeline eğiterek kullandık ve elimizde bir nesne tespiti ve sınıflandırmasını sağlayan bir yapay zeka modeli oluşturduk.
2: Öğrenciler bu çalışmayla atıkların geri dönüştürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
21: Diyalogu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: à tout moment.
1: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. İstanbul'da sabah saatlerinde görülecek sağanak yağmur öğleden sonra hafifleyecek. Sıcaklık 26-27 dereceye iniyor. Ankara parçalı bulutlu 30, Bursa kuvvetli yağmurlu 27 derece. İzmir 34 derece. Karayel bu haftada kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Kocaeli-Sakarya-Bilecik kesiminde kuvvetli sağanak yağış var. Edirne 31, Kocaeli 26, Balıkesir 29 derece iniyor. Rüzgar çok sert. İç Anadolu'da Çankırı-Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Konya açık 32, Kayseri 34 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Manisa 33, Muğla 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Doğu kesimlerde yağış daha kısa süreli. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da sıcaklık biraz düşüyor. Gaziantep 37, Diyarbakır 40 derece.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gelin gecenin gündemini aktaralım. Önce öne çıkanları paylaşacağız. Yeni günün yeni saatinde. Amerika-İran arasında Hürmüz krizi sürerken Amerikan basını eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'la ilgili çok ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Ve habere göre Ahmedinejad İsrail tarafından İran'ın yeni lideri yapılmaya çalışılmış. İlginç ayrıntılar var haberin içinde, bunu aktaracağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni parti kuracağı yönündeki iddialar hakkındaysa Özel partiden ayrılmasın ifadesini kullandı. Birazdan aktaracağız. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında vize serbestisi konusunda müzakereler sürüyor. Avrupa Birliği Türkiye ile vize kolaylığı konusunda adım atmak üzere harekete geçti. Ama nasıl bir düzenleme düşünülüyor, canlı bağlantıyla birazdan öğreneceğiz. Ve son başlık futboldan. Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Yarı finalistler ve eşleşmeler belli oldu. Peki favori kim? Neler konuşuluyor finale doğru? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Birazdan spor yorumcusu Koray Durkal'la konuşacağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Hükümet imalat sanayi için iki yeni finans paketini devreye aldı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni finans paketinin ayrıntılarını aktardı.
1: Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay yapılması amacıyla çağrı heyeti atanması için mahkemeye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. İstanbul İl Başkanlığı'na da çağrı heyeti atandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, kaç gün geçti, il seçimi yapıldı mı, mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım ama tedbir var dedi. TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddialarıyla Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bakalım neler söyledi.
2: İstanbul'a çağrı heyeti atandı değil mi? Kaç gün geçti? 45 gün mü? İl seçimi yapıldı mı? Yapılmadı. Ne yapacaksınız? Ya bir insan hukuk bilir.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımasını değerlendirdi. Mahkemenin tedbir kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, kurultayın ancak yeni seçilecek delegelerle yapılabileceğini söyledi.
2: Yeni bir kurultay yapın. Yeni kurultay ne demek? Yeni üyelerle yapın. İradesi sakatlanmamış üyelerle yeni bir kurultay yapın. Biz de onu yapıyoruz zaten. Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım. Ama tedbir var. Nasıl yapacağız?
3: TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yeni parti kuracağı yönündeki iddialar da hatırlatıldı.
2: Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Ya bu olur mu Allah aşkına ya? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Bakın buna hiç itirazım olmaz. Ama parti içinde paralel yapı olmaz.
3: Kılıçdaroğlu'na Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştiriler de soruldu. Kuşkularım vardı dedi.
2: Siz bilmediğiniz bir konuda nasıl yapacaksınız? Bilmediğiniz bir konuda nasıl görüş beyan edeceksiniz? Benim görüş beyan etmem için benim bilmem lazım değil mi? Ben Çankaya Belediye Başkanı değilim. Ama böyle bir operasyon yapılıyor. Çankaya Belediye Başkanımız herhalde kendisini savunacaktır.
0: Dün öne çıkan bir diğer soruşturma daha oldu. 17 yıl öncesinden Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 29 şüpheli yıllar sonra 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in de konuyla ilgili açıklamaları oldu. Gelin birlikte dinleyelim söylediklerini.
4: 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldıktan sonra ilk operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
5: Milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.
6: Ben şu anda helikopterdeyim.
4: Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. 12 Haziran 2026'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretmişti. Böylece dosya yeniden açıldı. Tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör, 20 adet bez torbayla Ankara'ya gönderildi. İncelemelerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. O isimlerden biri helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor şeklindeki bilgi notunu hazırladığı için ceza alan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen. O dönem kaza kırım heyeti başkanlığını yapan Feridun Seren de gözaltında. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Yarbay Davut Uçum ve eski Assubay Aydın Özsıcak hakkında da gözaltı kararı verildi. Ayrıca gözaltına alınanlardan 5'i kazanın yaşandığı dönemde albay rütbesindeydi. 9'u ise Assubay rütbesiyle görev yapıyordu.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmayı NTV yayınında değerlendirdi. Destici, tüm şüpheler ortadan kaldırılacak, kusuru olanlar mutlaka hak ettikleri cezayı alacak dedi.
7: Bizim beklentimiz şudur, yani hem şahsım hem camiamız hem aileler, yani biraz önce şüpheler tamamen ortadan kaldırılmalı ve bu helikopterin düşüş nedeni çok net bir şekilde ortaya koymalı. Nasıl oluyor da 3 gün boyunca bulunamıyor ve köylüler tarafından bulunabiliyor? Bunun net bir şekilde kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde ortaya konması. Radarların sadece o helikopterin düştüğü 15.02, 15 ile 15.04.5 arasında kapanması ve oradaki işte hava hareketleri, inşallah şüpheler ortadan kaldırılarak bu süreç aydınlatılacak ve bu şehadet sürecinde kusuru ve kastı olanlar mutlaka yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri ceza ile muhatap olacaklar. Bu geldiğimiz noktada da ben büyük bir aşama kaydedildiğini ve bundan sonra gerisinin tabiri caizse inşallah çorap söküğü gibi geleceğine inanıyorum.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında 19 şüpheliyle birlikte gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Levent oldukça ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı, suç gelirlerinin aklandığı öne sürülüyor. Şarkıcının operasyondan önce yurt dışında kaçmayı planladığı da yine iddialar arasında. Bakın o iddialar arasında başka neler var.
8: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnının akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
9: Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık dosyasında Haluk Levent'in yurt dışına kaçış girişimi iddialarına da yer verdi. Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konserin iptal edilmesi kuşkulu bulundu. Ünlü şarkıcı Almanya'ya gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini öğrendi. Rotasını İzmir'e çevirdi, Bursa'da gözaltına alındı. Deniz yoluyla yurt dışına firar etmeyi planladığı ileri sürüldü. İş insanı Hüseyin Başaran da bir şikayette bulundu. İddiaya göre kimsesiz kız öğrencilerine yurt yapmak için Başaran kendisine ait 22 tapuyu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devretti. Levent bunun karşılığında 800 milyon lirayı Avrupa Birliği ve ABD'den gelecek fonlarla ödeyeceğini söyledi. Ancak Yeliz Kaya bir gün sonra tapuları başka birinin üzerine geçirdi. Şüphelilerden avukat Ece Güner vekalet aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Levent'in hayati bir mesele diyerek kendisinden 70 milyon liranın üzerinde borç aldığını, bu parayı yakın zamanda ödeyeceğini söylemesine rağmen bir yıl sonra ödeme yaptığını anlattı. Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını Haluk Levent'in yönettiği, Kaya'nın dernekte bir görevi bulunmamasına rağmen 100 adet tapu alım satımı gerçekleştirdiği kaydedildi. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı da belirtildi.
6: Konser yapsak, onun geliriyle bir okul daha yapsak dediler.
9: Dosyada bazı zanlıların farklı belediyelerin etkinliklerinde ihale usulsüzlüğüne karıştığı anlatıldı. Haluk Levent bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Yakın zamanda herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Kişisel borç ilişkilerimde ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor dedi.
0: Ve şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız. Canlı bağlantılarımız olacak. Sınırımızın hemen ötesinde saha yeniden hareketlendi. Amerika ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim tarafların karşılıklı saldırıları ve hakimiyet iddialarıyla sürüyor gergin bir şekilde. Trump yine tehdit etti. İran'ı çok sert vuracağız dedi. Geçtiğimiz saat diliminde aktardık. İran'da da bazı açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Arakçı Hürmüz'ün kontrolünün Tahran yönetiminde olduğunu belirtti. İki canlı bağlantı noktasında ekip arkadaşlarımız bizleri bekliyor. Begüm Dönmez Ersöz Washington'dan yayına hazır. Tahran'daysa Ali Çabuk bizleri bekliyor. Öncelikle Begüm'e soralım. Son açıklamalar oradan geldi. Yine tehdit etti. Bu kez çok sert şekilde vuracağız dedi. Daha önce ki tehditlerinden farklılık içeriyor mu? Begüm neler söylersin?
10: Buse, ABD Başkanı Donald Trump tehdit etti. Hemen kısa bir süre sonra da CENTCOM'dan açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump radyo programcısı Hugh Hewitt'in programında Amerika'nın İran'ı bu gece ve yarın büyük bir güçle ve çok sert vuracağı tehdidinde bulunmuştu ve bu konuda yapacakları, yapabilecekleri hiçbir şey yok demişti. Birkaç dakika öncesinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan, CENTCOM'dan bir açıklama paylaşıldı sosyal medya hesabından. Amerika Doğu Yakası saatiyle 4.45'te, yani bir yaklaşık 25-30 dakika önce CENTCOM güçlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik peş peşe 3. gece saldırıları başlattığı ifade edildi. CENTCOM'un açıklamasında bu saldırıların İran güçlerine yönelik ağır bir bedel dayatmaya, ağır bir bedel ödetmeye devam edeceği ve İran'ın tırnak içerisinde açıklamadan aktaralım, masum sivillere saldırma ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alma kabiliyetini geriletmeye devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Yani bir 25-30 dakika önce CENTCOM güçlerinin İran'a yönelik yeni saldırıları başlamış durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın yine bir önceki açıklamasına dönecek olursak devamında Trump İran'la İran için yapılan anlaşmaların bozulmak üzere, onlara göre anlaşmalar bozulmak üzere yapılıyor dedi. İran'ın aşırı derecede güvenilmez olduğunu savundu. Konuşmasının, açıklamasının önemli manşetlerinden bir tanesi şuydu. İran'ın Pikaks Dağı, buranın olası hedeflerden bir tanesi olabileceğini söyledi Trump. Burayı yakından izliyoruz, çok yakından takip ediyoruz ifadesini kullandı. Pikaks Dağı neden önemli? İran'ın gizli yerin derinliklerinde, yerin altında bulunan nükleer kompleksi Natanz yakınlarında, hatta Fordo nükleer tesisinden daha da derinlerde ve daha da güçlendirilmiş olduğu ifade ediliyor. İran'ın burada uranyum zenginleştirdiğinden şüpheleniliyor ya da zenginleştirilmiş uranyum stoklarının burada bulunduğu ifade ediliyor. Eğer ne kadar Tahran burayı santrifüj üretimi için kullandığını belirtse de ABD Başkanı Donald Trump'ın hem bu açıklaması hem de daha önce de birkaç kez buranın adı zikredilmişti. Amerika burayı ya imha etmek istiyor ya da bir anlaşmaya varılırsa Uluslararası Atom Enerjisi müfettişlerinin burayı denetlemesini istiyor. Çünkü daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlenmemiş bir nokta burası. Bu açıdan önemli ABD Başkanı Donald Trump'ın PKK'sın olası hedefler arasında olabileceğini söylemiş olması. Amerikan donanmasının İran limanlarına yönelik ablukasının da ne zaman devreye gireceğini biliyoruz. 14 Temmuz'da Türkiye saatiyle saat 23'te yani gece 11 itibariyle devreye girmiş olacak Amerika'nın ablukası. CENTCOM'dan yapılan açıklamada da ABD ordusunun ablukayı ihlal etmeyen tüm gemiler için bölge sularından geçiş ve trafik akışını da desteklemeye devam edeceği ifade edildi. Şimdi Trump gün içerisinde Hürmüz Boğazı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama daha yapmıştı. İranlı ya da İransız burası açık kalmaya devam edecek. Biz de güvenli geçişi sağlamak için %20'lik bir ücret alacağız gibi bir ifadesi olmuştu. Bunun için de sürecin hemen başlayacağını söylemişti Trump ama bu süreç nasıl ilerletilecek? Orası hala belirsizliğini koruyor. Hem Trump'ın gün içerisindeki açıklamaları hem de son açıklamaları sonrasında hem de Hürmüz Boğazı ile ilgili mesajları sonrasında petrol fiyatları tırmanışta denilebilir. Varili 80 dolara yükselmişti. Şimdi 83 dolara ulaşmış durumda. Yani savaştan önceki seviyeden %12 daha yüksek fazla bu petrol fiyatı ve Amerika genelinde de yine galon başı 3.87 dolar benzinin fiyatı bir hafta öncesine kıyasla 7 sent de artmış durumda. Bu da Amerikan ekonomisi açısından önem taşıyan bir veri. Şunu da bir not olarak aktarmış olalım. ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Kongre'yi de İran'la çatışmaların yeniden başladığı konusunda bilgilendirdi 7 Temmuz itibariyle. Mektubu incelediğimizde, Kongre'ye yapılan bildirimi incelediğimizde kara güçlerinin yer almadığını vurguladı Trump mektubunda. Bu saldırıların savunma amaçlı olduğu, ölçülü, kısıtlı ve planlı olduğu ve askeri kabiliyetlere odaklı olduğunun da altını çiziyor Trump Kongre'ye yaptığı bilgilendirme mektubunda, gönderdiği mektupta. Amerika'da savaş yetkileri yasa tasarısı var, yasası var ve bu yasa kapsamında da başkan Kongre'yi bilgilendirmek zorunda. Kongre'de İran'la ya savaşı sonlandırmasını istemişti başkan Trump'tan ya da devam edecekse de Kongre onayını araması gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla bu bilgilendirme bir yandan da evet hem teknik olarak yapılması gereken bir bilgilendirme ama bir yandan da acaba İran'la ateşkes çökme noktasına mı geliyor? Şu bu çatışmaların, Hürmüz Boğazı konusundaki gerilimin, yaşanan gerilimin akıbeti ne olacak? Bu soruları da bize sordurmuş oluyor Buse.
11: Begüm Dönmezer sözü dinledik. Bu soruları şimdi Ali Çabuk'a da soracağız tabii ki. Diğer cephede neler konuşuluyor, hangi açıklamalar yapıldı, gelin öğrenelim. İran Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka ve geçiş ücreti alması kararına tepki gösterdi. Kontrolün Tahran yönetiminde olduğu bir kez daha belirtildi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan bu yönde mesajlar var. Peki çatışmaya tekrar mı dönülüyor? İran bu konuda nasıl açıklamalar yapıyor? Ali seni dinleyelim hemen.
12: Buse, çatışmaların ve askeri tırmanışın Hürmüz Boğazı'nda yoğunlaştığı bir evredeyiz, aşamadayız. İranlarla görüştüğümüzde, konuştuğumuzda yapılan değerlendirmelerde, ülke içerisinde basına yansıyan değerlendirmelerde şu an için kapsamlı bir savaşa geri dönüş değerlendirmeleri çok yapılmıyor. Ancak bir askeri tırmanış içerisinde olunduğu açık. Şu anda an itibariyle de ülkenin yine güneyinde bulunan Körfez'e kıyısı olan Bender Abbas'tan patlama seslerinin geldiğine ilişkin İran basınında son dakika bilgi olarak paylaşılıyor. Son 3 gecedir o bölge Bender Abbas, Sirik ve Cask bölgesi. Burası Hürmüz Boğazı'nın denetim ve kontrolünde İran'a güçlü bir coğrafi avantaj veren noktalar. Bu noktalara yönelik saldırıların yoğunlaştığını ve hem şiddetinin hem de kapsamının genişlediğini görüyoruz. Trump'ın açıklamaları sonrasında, son tehditler sonrası an itibariyle Bender Abbas'ta 7 patlama sesi duyulduğu şeklinde İran basınında bir bilgi yer aldı. Teyit edilmedi. Resmi açıklamanın da gelmesini bekliyoruz. Ancak an itibariyle Bender Abbas'tan patlama sesinin geldiği bilgisi yerel kaynaklarca paylaşılıyor. Yine Çağbahar ve Konarek bölgelerinde de patlama seslerinin akşam saatlerinde duyulduğu paylaşılmıştı. Bazı yerel kaynaklar Konarek ve Çağbahar bölgesinde şiddetli patlama sesleri duyduklarını ifade etmişlerdi. Hürmüz Boğazı'nda ise gemi trafiği son derece azaldı. Boğazı devri muhafızları kapattığını ilan etmişti. Bugün bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle bazı gemilerin devri muhafızları ordusu tarafından hedef alındığı açıklaması geldi. Bu da bu geceki saldırıların gerekçesi olmuş oldu ABD yönetimi açısından. Sen de girişte bahsettin. Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi Trump'ın son açıklamasına bir anlamda mesaj tepki gösterdi ve biz daha adil olacağız Hürmüz Boğazı'ndaki statü ve geçiş ücreti alımlarında şeklinde bir ironi yaptı aslında. ABD Başkanı tamamen haklıdır. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçiş işini sağlayan taraf bu hizmetin karşılığında ücret almayı da hak eder dedi ve biz daha adil olacağız ücret alımı noktasında Trump'a bir gönderme yaptı. Araghchi'den bu tepki gelirken Hürmüz Boğazı'nda ise askeri tırmanış devam ediyor. An itibariyle ülkenin güneyinde Körfez'e kıyısı olan Bender Abbas'ta patlama sesleri duyulduğu bilgisi var ve öte taraftan devri muhafızları ordusu da kuvvetli konuşlu ABD üslerine yönelik misilleme saldırısı başlattığını duyurmuştu. Karşılıklı saldırılar ve misillemeler devam ediyor Buse.
0: Bu dinledik. Bir de iddia var. İsrail ve Amerika'nın İran rejimini devirdikten sonra iktidara eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı getirmeyi planladığı, ancak bu planın hayata geçirilemediği haberleri daha önce basına yansımıştı. Bununla ilgili olarak yeni iddialar var. Amerikan New York Times gazetesi İsrail gizli servisi Mossad'ın yıllardır Ahmadinejad'la temaslı olduğunu yazdı. Ahmadinejad'ın halen devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutulduğu da belirtildi.
4: Amerikan New York Times gazetesi Ahmadinejad'ın İsrail tarafından İran'ın yeni lideri yapılmaya çalışılmasıyla ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi. İddiaya göre İsrail, Ahmadinejad'la ilk olarak çevre konferansına katılmak üzere 2023'te gittiği Guatemala'da temasa geçti. İranlı yetkililer aslında önce Ahmadinejad'ın Guatemala'ya gitmesine engel oldu. İran'ın eski cumhurbaşkanı havalimanında oturma eylemi başlatınca yetkililer geri adım atmak zorunda kaldı. Bir yıl sonra bu kez Mahmut Ahmadinejad iklim konferansına katılması için Macaristan'daki Ludovica Üniversitesi'nden davet aldı. New York Times'a göre bu davet İsrail tarafından organize edilmişti ve Ahmadinejad burada Mossad'ın o dönem başkanı olan David Barnea ile bir araya geldi. Planların son aşaması çerçevesinde İsrail rejimin gözetim altında olan Ahmadinejad'ı kurtarmak için savaşın ilk gününde 28 Şubat'ta evine hava saldırısı düzenledi. Korumaları ve zırhlı aracı hedef alındı. Saldırının ardından Mossad ajanları vurulan bölgeye giderek Ahmadinejad'ı buradan aldı, İran'da gizli, güvenli bir eve götürdü. Ancak bu şekilde yürütülen kurtarma operasyonu Mahmut Ahmadinejad'ı rahatsız etti ve İsrail'in planlarından hayal kırıklığına uğradı. Sonunda eski İran Cumhurbaşkanı nasıl olduğu tam bilinmeyen bir şekilde bulunduğu güvenli evi terk etti. Mahmut Ahmadinejad son olarak İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze töreninde ortaya çıktı. Çevresi güvenlik görevlileriyle sarılıydı. Üst düzey İranlı yetkililere göre Ahmadinejad halen İran devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutuluyor.
0: Şimdi bir canlı bağlantımız daha olacak. Ukrayna'da Başbakan Yulia Sviridenko istifa dilekçesini parlamentoya sundu. İstifa dilekçesinin bugün görüşülmesi bekleniyor. Diğer yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırılar devam etti. Gelin ayrıntıları öğrenelim. Deniz Berktay'dan
11: Deniz, Ukrayna'da kabine değişikliği bekleniyordu. Son durum nedir? Son gelişmeler nedir? Neden tabii yaşanıyor bunlar? Bunu da dinleyeceğiz öncelikle.
13: Evet, şimdi başbakanın istifasıyla başlayacak olursak, şimdiki başbakan Yulia Sviridenko bu göreve bir yıldan daha kısa bir süre önce atanmıştı. Yani geçen yıl 17 Temmuz tarihinde, 17 Temmuz 2025'te başbakanlık görevine getirilmişti. Daha önceden ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısıydı. Ve Zelenski tarafından başbakanlığa getirilmesinin üzerinden bir yıl bile geçmeden, yani 17 Temmuz'da bu göreve atanmıştı. Önceki gün 12 Temmuz'da, yani pazar günü, Zelenski Sviridenko'nun kendisine istifayı sunmaya hazırlandığını söyledi. Ve bu geride bıraktığımız günde Başbakan Sviridenko'nun istifasını parlamentoya sunduğu haberi geldi. Peki neden böyle bir adım atıldı? Neden Zelenski Başbakan'ı istifayı zorladı? Bunda birincisi Zelenski'nin ve iktidarın genel olarak reytinglerinin düşmesinin önemli bir neden olduğu söyleniyor. Ve Zelenski böyle durumlarda yakın çevresinden birilerini değiştiriyor. Bu sefer de yine böyle bir adım attı. Ayrıca Sviridenko'nun yerine Ukrayna devlet enerji firması olan Naftogaz müdürünün getirileceği konuşuluyor. Bunun da şundan kaynaklandığı söyleniyor. Şimdi Ukrayna'nın önü kış ve Ukrayna'daki enerji altyapısı geçen yıl Rusya tarafından sürekli olarak bombalanmıştı. Ve şimdi bu kış dönemini de kaldırabilecek durumda değil. O nedenle kış öncesinde özellikle enerji sektöründen birinin böyle bir göreve getirilmesinin Zelenski'nin daha uygun olduğunu düşündüğü ifade ediliyor. Bir de şu var tabii, şimdiki Başbakan Sviridenko'nun Washington'a büyükelçi olarak atanması bekleniyor. Ukrayna'nın şimdiki Washington büyükelçisi demokratlara yakın bir isim olarak biliniyordu. O nedenle Trump göreve gelir gelmez Zelenski yönetimine bu kişiyi değiştirin, bu kişiyi alın buradan demişti. Böylelikle bu görev değişikliği aracılığıyla da Zelenski yönetiminin Trump'la ilişkileri biraz daha iyileştirmeyi bekliyor.
11: Peki cephedeki durum nedir? Geçtiğimiz hafta özellikle NATO zirvesinin hemen öncesinde epey yoğun saldırılar da gerçekleştirildi. Barış zaten şu an pek de konuşulmuyor gibi, ama saldırılarda son durum nedir? Bu hafta nasıl bir şekilde seyrediyor bu savaş?
13: Saldırılardaki son durumu söyleyeyim ki şu anda balistik füze saldırısı altında. Biraz önce patlama sesleri geldi dışarıdan. Yani siren sesleri çaldı ve siren seslerinden hemen kısa süre sonra dışarıdan patlamalar geldi. Şu anda da yine yer yer geliyor. Bugün sabah erken saatlerde Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ve Rusya'daki bazı petrol tesislerini, petrol rafinerilerini yoğun bir şekilde hedef aldı. Ayrıca Ukrayna İHA'larının hem Rusya'daki petrol tesislerini hedef aldığını görüyoruz ve böylelikle Rusya'nın en önemli ihraç kalemi olan petrol konusunda sorun çıkıyor ve Rusya'da enerji benzin kıtlığına neden oluyor. Rusya ekonomisine ağır bir darbe indiriyor. Bu saldırılar öbür taraftan Rusya'nın, Ukrayna'nın ayrıca Rus tahıl tankerlerini de hedef aldığını görüyoruz. Azak Denizi şu anda tamamı Azak Denizi'nin Rusya'nın denetimi altında ve fakat buradaki tankerler Ukrayna İHA'ları tarafından vuruluyor. Ayrıca Azak Denizi'nin özelliği Don Nehri'nin döküldüğü yer ve Don Nehri ile Volga Nehri. Volga Nehri de Hazar Denizi'ne dökülüyor.

0: hava savaşlarında şiddetin giderek yükseldiği bir dönemden geçiyoruz.
1: Evet, Deniz Berktay'dan dinledik hem cephedeki durumu hem de işte Ukrayna'daki bu kabinede neler yaşanacak, neler yaşanabilir kendisinden dinledik. Gelişmeler oldukça yine Deniz'le konuşmayı da sürdüreceğiz efendim. Ve ateşkese rağmen İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor. İsrail Gazze kentinde önceden uyarı yaparak bir bölgeye hedef aldı. Saldırı anı da kameralara yansıdı.
2: Patlamanın etkisiyle etraf dumanla kaplandı. Çevredekiler panik halinde kaçmaya başladı. Görüntüler Gazze'den. İsrail ordusu önceden boşaltılması yönünde uyarı yaptığı bir bölgeyi böyle hedef aldı. Saldırı anı kameralara yansıdı. İsrail ordusu bölgenin Hamas tarafından silah üretim merkezi olarak kullanıldığını iddia etti. Saldırının ardından oluşan yıkım da görüntülendi.
3: Komşularımızın bir demirci atölyesi vardı. Orası vuruldu. Bize bölgeyi tahliye etmemizi söylediler. Biz de onlar bölgeyi vurmadan önce çocuklarımızı tahliye ettik. Bölgedeki yıkımı görebilirsiniz.
2: Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı da 1000'i aştı. İsrail, Gazze'de kontrolü altındaki toprakları da %70'e çıkardı. Gazze'ye yönelik gıda yardımları da hala yetersiz. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor.
1: Türk donanmasına ait savaş gemileri uzun yıllar sonra Suriye'de Türk savaş gemileri Lazkiye Limanı'na ziyaret gerçekleştiriyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye ve iç savaşın başlamasının ardından geçen uzun bir aradan sonra deniz kuvvetlerimize ait gemilerimiz ilk kez Suriye'nin Lazkiye kentine liman ziyareti gerçekleştirmektedir ifadesi kullanıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da ziyareti gerçekleştiren savaş gemilerinden TCG İstanbul'da bulunduğu belirtildi. Yine sınırlarımızın dışına çıkma zamanı. Amerika ile Türkiye arasında vize serbestisi konusunda müzakereler sürüyor. Avrupa Birliği Türkiye ile vize kolaylığı konusunda adım atmak üzere harekete geçti. Yapılacak düzenlemeyle Schengen vizesi konusunda mağduriyet yaşayan Türk vatandaşlarının sayısında ciddi bir azalma yaşanması bekleniyor. Ayrıntıları dinleyelim. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut'tan. Güldener, nasıl bir çalışma yürütülüyor bu konuda? Beklentiler nedir? Çünkü özellikle yaz aylarında pek çok Türk vatandaşının şikayetçi olduğu bir durum çözüme kavuşabilecek gibi mi görünüyor? Ne dersin?
4: Sanki bir ara formülle ulaşılacak Buse. Senin de işaret ettiğin üzere Schengen vizesi, vize serbestisi yılan hikayesine dönmüş durumda. Türkiye hala 6 kriteri yerine getirmedi. Avrupa Birliği'nde vize serbestisinin sağlanması için henüz bir iştahı yok. 2016 yılındaki iştah bugün gündemde değil. Ancak bir taraftan Türkiye'de Türk halkı bu hususla ilgili olarak mağdur oluyor. Her yıl 1 milyon 200 bin kişi Schengen vizesi için başvuruda bulunuyor. 1 milyon 80 bin de Schengen vizesi veriliyor ama çoğu vize kısa süreli, işlem uzun sürüyor. Birden fazla yurt dışına çıkması gereken insanlar da yılda 2-3 kez başvurmak mecburiyetinde kalıyor. Bu da konsolosluklarda, elçiliklerde büyük bir yığılma oluyor. Öbür beri taraftan da Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki algısı, imajı da hem olumsuz yönde etkiliyor hem de özellikle konsolosluklarda çok büyük bir iş yükü var. Günde 3000 vizelik neredeyse başvuru söz konusu. Dolayısıyla bununla mücadele etmek için vize kolaylığı formülü gündemde. Vize kolaylığı nedir? Özellikle iş dünyasının önde gelen isimleri İTO, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Avrupa ile iş yapan yatırımcılar, müteşebbislerle birlikte, yine Avrupa'da akademik çevrelerle işbirliğinde bulunan Türk akademisyenler, müteşebbislerin öğrencilere yönelik olarak kolaylaştırılmış bir vize sistemi. Bu sayede hem daha uzun süreli vizelerin verilmesi öngörülüyor. Domino etkisi yaratan vize sistemi zaten gündemdeydi. Bunun hayata geçmesi gerekiyor. Bir başka deyişle ilk vize başvurunuz 6 aylık örneğin olacak. Ardından

0: Bir yıl, ardından 2 yıl ve 5 yıl ve böylelikle vize ihtiyacı olan insanların elinde daha uzun süre vizeler olacak. Dolayısıyla başvuru sayısı 1 milyon 200 binden 600 bine ya da 400 bine düşmesi hedefleniyor ve bu sayede en azından elçiliklerin, konsoloslukların vize yükü hafifletilmiş olacak. Vize ihtiyacı olan Türk insanının da sayısında, mağduriyet sayısında azalma olacak. Daha sonra Türkiye 6 kriteri yerine getirdikten sonra da vize serbestisinin yolu açılmış olacak. Almanya bu hususta da ilgili olarak kendi ülkesine vizesiz giriş yapabilecek olan ülke adedini 62'ye yükseltmiş durumda. Eskiden 48 ülke, özellikle Karayip, Pasifik, Latin Amerika ülkelerinin birçok vatandaşı Almanya'ya vizesiz girme hakkı vardı. Yılda 90 gün kalma. Burada Pasifik ve Karayip ülkelerini genişleterek toplam 62 ülke Almanya'ya vizesiz giriş yapabilecek. Vizesiz giriş yapabilecek ülkeler arasında maalesef Türkiye yok. Çünkü Türkiye konusunda Almanya Schengen vizesi uygulamasını devam ettiriyor. Ancak vize kolaylığından da Yunanistan gibi, Almanya gibi Fransa elçilikleri Türkiye'yi bu vize kolaylaştırma hususuyla ilgili olarak bir mutabakat sağlar ise o takdirde en çok vizeye başvuran ülkeler arasında Türkiye'den Yunanistan, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin konsoloslukları ve elçiliklerindeki hem iş yükü azalacak hem de mağdur olacak olan kişilerin sayısı da ciddi oranda azalması öngörülüyor Buse.
1: Peki, Gülden son Umut aktardı. Notları konuyla ilgili olarak şimdi son gelişmeleri aktaracağız. Amerika-İran hattında yaşananları paylaşacağız. Çünkü gece hayli sıcak geçecek gibi görünüyor Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları. Dolayısıyla Trump İran'ı bu gece ve yarın vuracağız ve çok sert vuracağız açıklaması yaptı. Ve ardından saldırılar gerçekleştirildi. Amerikan Merkez Yönetim Komutanlığı'ndan açıklamalar var. Amerikan güçleri başkomutanın talimatı doğrultusunda, yani Trump'ın doğrultusunda İran'a yönelik ard arda 3. gece saldırılarını da düzenlemeye başladı. Bu saldırılar İran güçlerine ağır bir bedel ödetmeye devam edecek deniliyor. Şimdi gelin konuşalım konuyu, ayrıntıları öğreneceğiz. Efendim Gökhan Çinkara'dan alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Kolay gelsin Buse Yıldırım. İyi geceler diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi sıcak bir gece. Son bilgileri hemen paylaşayım, sonra değerlendirmenizi isteyeceğim. Amerikan Merkez Komutanlığı saldırılar İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki masum sivillere ve ticari gemilere saldırma kabiliyetini zayıflatacak. Bender Abbas'ta bir kez daha yine patlama sesleri duyulduğuna dair arkadaşlarımız güncel bilgileri bizlerle paylaşıyor. Günlerdir İran'ı vuruyor Amerika Birleşik Devletleri ve işte hem tabii İran'dan nasıl bir karşılık gelecek, iyice sertleşir mi bu gerilim, daha da artacak mıdır? Bu gece gerçekten bu yükselişin gerçekleştiğini mi göreceğiz saldırılar konusunda?
2: Evet, yani bu gece ve yarın anladığım kadarıyla Trump'ın yapmış olduğu açıklamalara bakacak olursak ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberleri de göz önünde bulundurursak Amerika Birleşik Devletleri İran'ın belli bazı noktalarına saldırılar düzenlemeye başlayacak. Bender Abbas zaten bu son saldırıların ağırlık noktasını oluşturan önemli lokasyonlardan birisi oldu. Tabii burada temel mesele nedir? Aslında Hürmüz Boğazı'ndaki meseledir. İran'ın temel fikirleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin temel fikirleri burada ayrışıyor. Amerika Birleşik Devletleri, artı Körfez ülkeleri diyelim Buse Hanım, onlar daha çok seyir sefer ilkesine bağlı olarak bir geçiş kolaylığı sağlanmasını istiyor. İran ise bu noktada Hürmüz'ün kontrolünün sadece ve sadece kendisine olacağı, alternatif herhangi bir rotaya da tahammülünün olmayacağını ifade ediyor. Burada tabii bugün ilginç bir gelişme daha oldu. Onu da vurgulamak lazım diye düşünüyorum. O da Suudi Arabistan ve Husiler arasında yükselen yeni gerilim hatları. Tabii Husilerin Suudi
1: Bu
2: Arabistan'a
1: gerilimin sebebi
2: füsat...
1: nedir?
2: Bu gerilimin sebebi doğrudan söyleyecek olursak aslında İran. İran kendi eliyle Suudi Arabistan'ı hedef almaktan ziyade kendisi açısından zor olacağı ve maliyetli olacağı açısından Husileri kullanıyor. Husiler Suudi Arabistan'da bence şu an bugün itibariyle yeni bir cephe açtılar diye ben düşünüyorum. Bu tabii ki çok önemli ve dikkate alınması gereken bir gelişme. Bundan önce tabii yine bu hafta Bahreyn ve Kuveyt'in de İran'a yönelik saldırılarda hava kuvvetleri unsurlarını kullandıklarına dair haberler geçti. Bunlar ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır tabii ki doğrulamak şu aşamada mümkün değil. Ama şunu söylemek mümkün. Körfez ülkeleri de artık yavaş yavaş bunun içine çekiliyor. Tabii bu da ilginç olan bir nokta, Trump'ın İsrail'i savaşın dışında tutma yönündeki ısrarı ve talebi diyebiliriz. Netanyahu biliyorsunuz Trump'la görüşmek için neredeyse kendisini paralıyor diyebiliriz Buse. Hatta ve hatta en son Lindsey Graham'ın cenazesini Trump'la görüşme bir bahanesi olarak kullanmak isteyeceğine dair haberlerde Amerika basında yer buldu. Fakat bu görüşmenin uzun olmasını istiyor Netanyahu. Öyle ayaküstü 5-10 dakikalık görüşme değil. Anlaşıldığı kadarıyla netleşmediği için şu an herhangi bir gelişme yok Netanyahu'nun gezisi açısından. Tabii tüm bu gelişmeler arasında en önemli İsrail'in meşgul eden mesele F-35'ler ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile gelişen yeni ilişkileri ve stratejik düzlemde derinleşen ilişkiler. Bunu bir kenara koyalım. Bugün biliyorsun iki önemli ziyaret oldu Türkiye'ye. Bütün bu gelişmelerle bağlantılı olduğu için bunların hepsini vurguluyorum. O da Mısır Genelkurmay Başkanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanlığı'nın ziyareti idi. Tabii buradan bakınca şunları çok net bir şekilde gözlemliyoruz diye düşünebiliriz. Aslında yeni bir bloklaşma da, yeni bir bölgede statü arayışı da var. Türkiye, Mısır, Pakistan ve belki de Suudi Arabistan da eklenebilir buna. Ama Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki yeni dengelenme ve Husilerin yeni cephe açma meselesi bence bu yeni çatışma halinin ilginç göstergelerinden birisi olacak diye ben düşünüyorum. Orayı çok iyi gözlemlemek gerekecek. Yani hani o bölgesel savaştan kaçınma meselesi vardı ya, aslında ona sanki bir nevi yaklaşıldığına dair işaretler de geliyor. Çünkü Kuveyt'in ve Bahreyn'in de açıkçası bu noktada diğer Körfez ülkelerinde ummanı belki dışarıda tutarsak diyelim. Çok fazla sabırlarının kalmadığı gözlemleniyor. Yani İran aslında diplomatik kaldıraç manevrası Körfez Arap ülkeleri etrafında gün geçtikçe zayıflıyor diye ben düşünüyorum. Tabii Trump'ın burada Bursa'nın göstereceği direnç ne olacak? Yani İran'a yönelik saldırının derinliği, çapı, kapsamı ne olacak? Bu önemli. Hürmüz
1: Peki.
2: noktasında
1: Şimdi
2: normal bir
1: Hürmüz'ü yeniden
2: statü koruma
1: ablukaya alacaklarını açıkladılar. Amerikan Başkanı Donald Trump kendisi bu ifadeyi kullandı. Ve Amerika taşınan tüm yükler üzerinden %20 oranında bir ödeme alacak. Yani buradaki hakimiyeti artık Amerika sağlayacak deniliyor. Bir önceki ablukadan farklı mı algılamalıyız bu durumu? Yani daha başka bir üstünlükle mi bu defa burada yer alacak Amerika sizce?
2: Evet, yani eğer Trump'ın bu açıklamasına bakacak olursak artık Hürmüz'ün yöneticisi Amerika Birleşik Devletleri olacak. Zaten orada kullandığı kelime de Guardian, yani
1: Asıl
2: Hürmüz'ün
1: amaç bu
2: artık
1: muydu o
2: korumayı.
1: zaman? Bu yani bu zaten başından beri amaçlanan bir durum muydu diyebilir miyiz?
2: Başından beri bunu amaçladı. Ben düşünmüyorum Trump'ın yani Hürmüz noktasında bir sıcak merkez oluşturma hedefinin çok fazla olmayacağını düşünmüştür diye bir fikir yürütebiliriz. Bu da tabii temel meselelerden birisi de şu. Bu geçiş noktası sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, aynı zamanda Çin açısından da çok kritik. Birinci mesele bu. İkinci mesele biraz bu acele etmelerinde bulsa bence bugün haberler de yansıdı. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa açısından, özellikle Avrupa açısından rezerv petrollerin her geçen gün azaldığı bir noktaya gidiyoruz. Artık bu rezervlerin azalması ve tükenmesi demek artık yeni petrol geçişlerine ihtiyacın aciliyet arz ettiğini bize gösterir. İran'da onu engellediğine göre değil mi? Burada bir çözüm yapılması gerekiyor. Tabii İranlılar da bunu gördükleri için rezervlerin bittiğini, ellerindeki bu kartı kullanmak istiyorlar ama Yemen'deki eğer iş kontrolü alınamazsa Babel-Mendeb geçişinin de kanabileceğine veya oranın da yeni bir sıcak çatışma alanı olabileceğine dair uyarımızı da burada ben eklemek isterim. İran sanki bu geçiş noktalarını iyice kullanmak istiyor. Tabii hedef ne? Hedef Trump ara seçime giderken enerji fiyatlarını iyice arttırmak ve Amerika iç kamuoyundaki tartışmaları alevlendirip Trump'ın savaştan öyle ya da böyle geri çekilmesini sağlamak.
1: Bu
2: Bugün zaten
1: bahsettiğiniz noktada şimdi zaten Amerikan seçimleri her zaman için bu savaşla birlikte konuşulan en önemli konulardan biri oldu. Ve çok da kısa bir süre kaldı artık, yaklaşık 2-3 aylık bir süre kaldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu gerilimi düşürmekten yana tavırlar neden sergilenmiyor Amerika tarafından?
2: Aslında Trump, ben daha önceki NTV yayınında altını çizmiştim. Yani bu ateşkes görüşmelerini yürütmek, işte İran'la ateşkese yaklaştık, anlaşma yapacağız, çok güzel gidiyor demesinin altına yatan temel neden aslında ara seçimlerde giderken seçmenine yahu ben savaş istemiyorum aslında, anlaşmayı istiyorum. Ve anlaşma yapma noktasında da sonuna kadar götüreceğim mesajını net bir şekilde vermekti. Eğer Trump seçmenine savaş isteyen ve ne olursa olsun Amerika'ya savaşa sokan bir lider sinyalini ve imajını otursaydı, savaşta olabilecek başarısızlıklar Trump'ın hanesine büyük oranda yazılacaktı. Ama şu an için benim gördüğüm kadarıyla Trump bence bu iletişimi iyi yönetti. Ve seçmen zaten son anketlere bakıldığı vakitte bu bence görülüyor. Burada Trump seçmene şunu diyor: ben ateşkes noktasında çok ısrarlıyım, barış konusunda çok ısrarlıyım, fakat İran'la çok kötü. Dikkat edecek olursam bu ise NATO zirvesinde de İranlara işte scam kelimesi, yani pisliksiniz kelimesini kullanmasındaki temel aslında şey de, işin esprisi de kendi seçmeninin algılarını iyice kendi lehine yontmak üzerineydi. Ben iyiyim, onlar kötü. Biliyorsun bu dikotomi çok yapılıyor Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde. Bunu kullandı Trump, bunu kullanmaya devam edecek bence. Ama tabii bugün Kongre'ye o yazdığı mektubun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu işin ateşlenmesi devam edecek. Trump şuna ikna olmuş: aslında bu mesajı vermemiz gerekir diye düşünüyorum analizlerimize. Artık İran'la da bir anlaşma ve müzakere yürütmenin vakit kaybetmekten başka bir faydası yok.
1: Peki müzakere olmayacaksa ne olacak bundan sonra? Yani hani evet, o nükleer konusunda da balistik konusunda da anlaşmaya varılamıyor. Fakat hani nasıl bir çözüm arayışına girilecek, bir mutabakat yoksa bu savaş nasıl, hangi amaçla sonlanacak tam olarak?
2: Tabii burada tartışmıştık. Hark Adası'nda biliyorsun sınırlı bir askeri kuvvet indirme ve belki de etrafı iyi belirlenmiş bir kara harekat noktasında da tartışmalar yürütülüyordu. Ateşkes öncesi diyelim, Nisan ayı öncesinde hep bunları konuştuk. Trump farklı bir şekilde de olsa günün sonunda sahayı değiştirmeye dönük askeri bir operasyon sınırlı da olsa kullanabilir diye düşünüyorum. Bu bence önümüzdeki birkaç gün içinde daha da netleşecek, daha da
1: Peki
2: ön plana
1: oraya
2: çıkacak.
1: Hark Adası
2: Ama
1: petrolün de, özellikle hani petrol rezervlerinin de olduğu ve aslında petrolün dünyaya
2: evet.
1: yayıldığı önemli bir ada ve dolayısıyla buraya bir operasyon yapmak, bir kara çıkarması yapmak Amerika'nın nasıl işine yarayacak? Yani evet, özellikle tabii ki İran açısından çok büyük bir problem, özellikle gelir anlamında çok büyük bir gelirden artık geri kalacaklar. Ama Amerika için nasıl bir avantaj sağlayacaktır böyle bir operasyon?
2: Amerika açısından aslında temel mesele şu: bölgedeki ekonomik kaldıracı kendi lehine kullanmak, özellikle Hürmüz'den geçişler olsun veya petrol kaynakları noktasında olsun. Fakat İran'daki yönetim ayrışması bir türlü Trump'ın o aklındaki Venezuela senaryosunu gerçekleştirmesine imkan tanımıyor. Buse, bence Trump'ın aklında hep böyle vardı. Yani tabii ki bu benzetme çok doğru değil ama, çünkü çok farklı ikisi, coğrafi kültür. Bunun farkındayım ama Trump bakınca meseleye böyle görüyor meseleleri. Yazılarda da bunun altı çiziliyor. Yani İran'da kendisiyle yakın çalışabilecek ve hem de İranlılar tarafından güçlü görünebilecek bir siyasi liderle birlikte
1: Burada
2: işleri götürmek, enerji fiyatlarını düşürmek, hem Amerika mutlu olacak hem de İran'a işte altyapı yatırımlarını yapacağı falan, böyle bir senaryo aklından geçiriyordu. Yani her iki tarafında çok kazançlı çıkacağı, Ve bir yandan da Çin'i de baskı altına alabileceği bir senaryoyu düşünüyordu Trump. Hatta oradan Afganistan'a da
1: Bu
2: bir
1: liderin
2: projeksiyon
1: işte
2: çizmeyi.
1: Ahmedi Nejat olabileceğine dair bugün haberlerinize aktardığımız bir iddia vardı. Ahmedi Nejat'ın uzun
2: Evet.
1: süredir Mossad'la temaslı olduğu ve aslında lider olarak onun getirtilmeye çalışıldığına dair bir iddia. Ne dersiniz? Amerika için böyle bir isim gerçekten mümkün olur muydu? İran halkı Ahmedi Nejat'ı kabul eder miydi?
2: Ahmet Necdet'in çok yani aslında İran noktasında çok popülerliği olan bir lider değil. Bu çünkü son zamanlarda Ahmet Necdet da biraz muhalefete çekildiğini hatırlıyoruz. Bu haber önemli bir haber. New York Times'da yayınlandı tabii. Ama ben günün sonunda bununla da temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünenlerdenim. Böyle bir belki istihbarat operasyonu yapıldı ama bana çok anlamlı gelmedi Ahmet Necdet'in bir liderlik koltuğuna oturtulması meselesi. Orada daha belki farklı isimler düşünülebilirdi. Neden o değil de Ahmet Necat? Yoksa Ahmet Necat'ı şimdiden önünü mü kesmek istiyorlar veya
1: Bu da bir
2: muhafazakarlar
1: ihtimal
2: içerisinde
1: olabilir tabii
2: yeni bir
1: yani.
2: tartışma mı başlatmak istiyorlar? Zaten İran içerisinde biliyorsun şu an çok karışık. Cenaze töreninden de değil mi gördük? Pezeşkiyan ve Arakçı'ya yönelik de sert eleştiriler belli toplumsal kesimlerden yürütüldü. Belki onun arkasında farklı elit gruplara çıkarları da var. İran da çok dağınık aslında. Yani bugün ilginç analizler de yayınlandı. Yani bu İran'a yönelik bu İsrail'in başlattığı bu suikast dalgası bir nevi ülkede otorite boşluğunu da ortaya çıkardı. Yani kimle müzakere edeceksin? Yani müzakere ettiğiniz kesimlerin de günün sonunda çok bir kaldırış etkisi yaratılmıyor. O yüzden şu an için Trump'ın bence işin sadedine gelecek olursak aklında yatan temel konfigürasyon, temel çerçeve İran'a yönelik olarak müzakere etmeye şu an için gerek yok. Askeri gücü olabildiğince kullanalım ve sahadaki gerçekliği değiştirmeye çalışalım düşüncesinde. Ama bunda şunu da eklemek lazım bu sayılırım. Yani hava operasyonlarıyla çok fazla bir şeyin değişmesi mümkün değil. Bunu değil mi? 7 Ekim'den sonra İsrail'in yapmış olduğu askeri operasyonu hem Lübnan hem de Gazze örneğini alınacak olursa gözlemlenmiş oldu. Yani içeride bir askeri unsurunuz yoksa veya kullanabileceğiniz bir asker şey yoksa veya içeride bir siyasi veya askeri bir ayrışma yaratamıyorsanız yapabileceğiniz tek şey o ülkenin kapasitelerini belli bir süre sınırlandırmak ve daraltmak olacaktır. Ama siyasi gerçekliği değiştirme noktasında hava operasyonlarının etkisinin sınırlı olduğu zaten hem askeri savaş literatüründe hem de biz kendimiz güncel olarak İran örneğini net bir şekilde gözlemliyoruz.
1: Gökhan Çinkaray'a teşekkür edelim. Birazdan tabii yayınımızı bu saat dilimi için noktalayacağız ama yeni görüntüler geldi bu saldırılara dair. Hemen ekranlarınıza taşıyoruz. Bir deniz dronunun, Amerika'ya ait bir deniz dronunun yine İran'daki o bölgelere saldırdığı ana dair bir video ekranlarımıza geliyor. Tabii siyah beyaz bir görüntü ama patlamanın şiddetini, boyutunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bender Abbas'ta patlama seslerinin duyulduğuna dair zaten bilgi geçilmişti İran tarafından ve muhtemeldir ki buradaki patlamalardan biri denizin yüzeyinde ilerleyen bir dronun ardından hemen iskelenin altında nasıl patladığını net bir şekilde görüyoruz. Ve tabii bölgeye dumanlar da yayılıyor. Kırmızı çember içinde aldığımız işte bu deniz dronu tabii teknolojinin de gelişmesiyle savaş çok farklı ve zaman zaman da asimetrik bir şekilde ilerleyebiliyor. Bu noktada dronların nasıl tabii çeşitlendiğini ve saldırıların nasıl gerçekleştirildiğine de şahit oluyoruz. Amerika ve İran arasında müzakereler sürerken, barış görüşmeleri sürerken ve anlaşmaya çok yakın olduğu söylenirken savaş yeniden şiddetlenmiş görünüyor. Özellikle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi için Ankara'da bulunduğu sırada yaptığı açıklamalar ve ardından başlayan saldırılar devam ediyor efendim. Bugün Amerikan Başkanı Donald Trump çok sert bir şekilde bugün ve yarın saldırıların olacağını söylemişti. İşte onları gördük, Gökhan Çınkıray'la da konuştuk. Şimdi noktalayalım. Saat başında yeni gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Türkçe'de eylemle özne arasında tekillik, çoğulluk bakımından uygunluk aranır. Kimi durumlarda bu uygunluk değişiklik gösterir. Bir toplum ya da kendisi gibi olanlar adına konuşurken kişi özneyi de, yüklemi de çoğul kullanır. Mahmut, gel inat etme, sonra fena yaparız. Böbürlenmek için özne de, eylem de çoğul kullanılır. Böyle laflara kulak asacağımızı mı sanıyorsun? Saygı için, nezaket için özne de, eylem de çoğul kullanılır. Siz anlatacaksınız, buyurun siz söyleyin. Saygı, ululama amaçlanıyorsa, özne tekil de olsa eylem çoğul kullanılır. Müdür bey şimdi çıktılar, biraz sonra döneceklerini söylediler. Şu durumlarda çoğul öznelerin yüklemleri tekil olur. Çok sayıda öğrenciler hastalandı değil, çok sayıda öğrenci hastalandı. Çoğu çalışanlar iş ortamından hoşlanmıyor değil, çoğu çalışan iş ortamından hoşlanmıyor. Birçok insanlar işsizlikten kurtulamayacak değil, birçok insan işsizlikten kurtulamayacak. Kent yaşamı pek çok sorunların kaynağı oluyor değil, pek çok sorunun kaynağı oluyor. Ona okuması için birkaç kitaplar verdim değil, ona okuması için birkaç kitap verdim. Her türlü işleri yapabileceğini söylüyor değil, her türlü işi yapabileceğini söylüyor. İnsan olan çoğul öznelere gelince, bu öznelerin yüklemlerinin çoğul veya tekil olması, söyleyenin yazının düşüncesine bağlıdır. Çoğul öznelerin bireyleri teker teker değil de bir bütün olarak düşünülüyorsa, yüklem tekil olur. Fırıncılar zam istiyor. Çoğul özneler teker teker düşünülüyor veya düşündürülmek isteniyorsa, yüklem de çoğul olur. Ömer Seyfettin'in Forsası'ndan. İlkbaharın tatlı rüzgarlarıyla sarhoş olan martılar, çılgın naralarla havayı çınlatıyorlardı. Son zamanlarda sanırım İngilizcenin etkisiyle yüklemlerdeki yanlış çoğul örnekleri giderek artıyor. Bu bir gazete haberi. Saat 15.16 gibi Sultanahmet'te toplanacak 500 Napoli taraftarları Eminönü'ne getirilecek. Korkarım yakında Five Apples der gibi 5 elmalar demeye başlayacağız.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor. Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
5: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
3: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
3: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
3: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
7: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. İstanbul'da sabah saatlerinde görülecek sağanak yağmur öğleden sonra hafifleyecek. Sıcaklık 26-27 dereceye iniyor. Ankara parçalı bulutlu 30, Bursa kuvvetli yağmurlu 27 derece, İzmir 34 derece. Kariyer bu haftada kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Kocaeli-Sakarya Bilecik kesiminde kuvvetli sağanak yağış var. Edirne 31, Kocaeli 26, Balıkesir 29 derece iniyor. Rüzgar çok sert. İç Anadolu'da Çankırı-Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Konya açık 32, Kayseri 34 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Manisa 33, Muğla 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Doğu kesimlerde yağış daha kısa süreli. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da sıcaklık biraz düşüyor. Gaziantep 37, Diyarbakır 40 derece. Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Gece hayli hareketli. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ı bu gece ve yarın vuracağız ama çok sert vuracağız açıklamasından dakikalar sonra. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı başlattı. Trump İran'la mutabakat muhtırasının bir test olduğunu belirterek onlar buna uymadı dedi. Şimdi iki canlı bağlantımız olacak. Begüm Dönmez Ersöz Washington'dan yayına hazır. Tahran'daysa Ali Çabuk bizleri bekliyor. İlk sözü Begüm'e vereceğiz. Trump tehdit etti ama bu defa neler söyledi ve saldırılara dair neler paylaşıldı Begüm?
1: Buse, ABD Başkanı Donald Trump çok büyük bir güçle ve sert şekilde İran'ı bugün de vuracağız, yarın da vuracağız demişti ve bu açıklamasından çok kısa bir süre sonra CENTCOM'dan yapılan açıklamayla Amerika'nın İran'a yönelik yeni saldırıları kamuoyuna duyuruldu. Amerika saatiyle saat 4.45'te başladı saldırılar, yani yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar önce. CENTCOM'dan yapılan açıklamada bu saldırıların İran güçlerine ağır bir bedel ödetmeye devam edeceği ifade edildi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırma kabiliyetinin de geriletileceği ifade edildi. Amerikalı yetkililer son saldırılarda İran'a yönelik İran'ın askeri varlıklarının, ki bunlar içerisinde kıyı boyunca yerleştirmiş olduğu bazı keşif gözlem sistemlerinin, insansız hava aracı ve füze kabiliyetlerinin hedef alındığını belirtiyor Amerikalı yetkililer. ABD Başkanı Donald Trump şu sıralarda hatta bir imza töreni yapılıyor şu Oval Ofis'te ve o sırada İran'a ilişkin bazı soruları da cevaplandırdı. O da bu gece İran'a saldırıyoruz dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kabiliyetini etkisiz hale getiriyoruz ifadesini kullandı. En nihayetinde bütün şeyi, hepsini biz kontrol edeceğiz dedi. Bir yandan da tam CENTCOM'dan açıklamalar geldikten sonra yeni saldırıya ilişkin İran'da da yine Keşm Adası ve Ebu Musa adalarında patlama seslerinin duyulduğu da ifade ediliyor. Trump'ın bugünkü açıklamalarından öne çıkan bir diğer ayrıntı ise İran'da dağın derinliklerinde Pikaks Dağı, ki burasının yerin altında İran'ın nükleer tesisini bulundurduğu yönünde bazı iddialar, bilgiler vardı. Dolayısıyla Pikaks Dağı'na değindi Trump. O dağın olası hedeflerden bir tanesi olabileceğini söyledi. Çok yakından orayı izliyoruz, takip ediyoruz ifadesini kullandı. Burası Natanz yakınlarında, yerin altında, yerin derinliklerinde bir nükleer kompleks, Fordo'dan bile daha çok güçlendirilmiş ve sağlam olduğu ifade ediliyor. İran'ın burada uranyum zenginleştirdiği ya da zenginleştirilmiş uranyum stoklarını burada sakladığı iddia edilmişti. Her ne kadar Tahran burayı santrifüj üretimi için kullandığını iddia etse de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından şimdiye kadar denetlenmemiş bir nokta olduğu için Trump'ın bu noktayı olası hedefler arasında saymış olması önemli bir gelişme. ABD Başkanı Donald Trump İran'da 18 Haziran'da varılan ancak şu Hürmüz Boğazı civarında yaşanan gerilimle birlikte acaba tehlikeye mi giriyor diye sorduğumuz mutabakat zaptına da değindi. Bu mutabakat zaptını, İran'la varılan geçici anlaşmayı aslında bir sınav, bir test olarak değerlendirdi Trump. Önce dedi Amerika'da genellikle bir mutabakat zaptı, geçici bir anlaşma sağlanır, sonra da kalıcı anlaşmaya bakarsınız dedi. Dolayısıyla mutabakat zaptının aslında çok da bir anlamı olmadığı imasında bulundu bugün yaptığı açıklamada Trump. Oysa başarmak istediğimiz her şeyi bu anlaşmayla başardık demişti, Hürmüz Boğazı'nın açılması dahil ifadesini kullanmıştı daha önce Trump. Şimdi şunu da söyleyelim. Amerikan donanmasının İran'a yönelik, İran limanlarına yönelik ablukasının da 14 Temmuz Türkiye saatiyle saat 23'te gece 11'de devreye girmesi planlanıyor. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ablukayı ihlal etmeyen tüm gemiler için bölgedeki sulardan geçişi ve trafik akışını desteklemeye devam edeceklerini de söylemişti. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump Gün içerisinde yaptığı açıklamada da Hürmüz Boğazı İranlı ya da İransız açık kalmaya devam edecek, açık kalacak mesajını vermiş ve Amerika'nın da buradan güvenli geçişi sağlamak için %20'lik bir ücret alacağını söylemişti. Fakat bu açıklama tabii Trump yönetiminin diğer yetkililerin daha önce yapmış olduğu açıklamalarla çelişiyor. Çünkü yetkililer buranın uluslararası bir su yolu olduğunun altını çizmiş ve hiçbir ülkenin ücret talep edemeyeceği tezini işlemişti. Dolayısıyla şimdi bu süreç nasıl işleyecek Hürmüz Boğazı'na ilişkin, ki biraz önce de Trump yine Oval Office'te yaptığı açıklamada en nihayetinde orayı biz kontrol edeceğiz ifadesini kullandı. İran'sa Hürmüz Boğazı'nın da Amerika'nın müdahalesine izin vermeyeceğini söylemişti. Şimdi bütün bu gelişmeler, Trump'ın vermiş olduğu mesajlar, açıklamalar Hürmüz Boğazı özelinde Amerika'da petrol piyasalarını da ekonomiyi de çok yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Şu yine petrol fiyatları yükselişte, varili başı 83 dolara yükselmiş durumda ve Amerika genelinde de benzin fiyatı galon başı 3.87, bir hafta öncesine göre daha yüksek bir rakam bu. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı çevresinde İran ve Amerika arasında yaşanan bu gerilimin biraz daha tırmandığını görüyoruz. Bu da tabii hem dünya ekonomisi hem de Amerikan ekonomisini ve petrol piyasasını etkiliyor. Dediğimiz gibi 1 saat 15 dakika kadar önce CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre Amerika'nın İran'a yönelik yeni saldırıları başladı. Ve burada da İran'ın keşif gözetim sistemleri, insansız hava aracı ve füze kabiliyetlerinin hedef alındığı ifade ediliyor Amerikalı yetkililer tarafından, Buse.
0: Evet, Begüm Dönmezler söz aktardı. Tabii tüm bu saldırıların ardından petrolde petrol fiyatlarında bir yükseliş oldu. Altın fiyatları hemen fiyatlandı ve burada bir yükseliş gördük efendim. Bu arada son gelişmeler var, bunları da aktaralım hemen. İran'la bir anlaşma mümkün olduğunu düşünüyorum dedi Amerikan Başkanı Donald Trump ve Hürmüz Boğazı'nda yardım ettiğimiz ülkeleri korumanın karşılığında yaptığımız masrafların bize geri ödenmesini istiyoruz ifadesini kullandı. Yani bir yandan saldırı var, bir yandan da anlaşmaya belli ki davet ediyor İran'ı. Bu tehditlerle Amerikan Başkanı Donald Trump, gelin şimdi İran cephesinde neler konuşuluyor ve saldırılarda neler yaşandı, bunu alalım. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, önce saldırıları dinleyelim, nereler hedef alındı, nasıl bir zarar söz konusu ve ardından da tabii İran cephesi bu savaşı sürdürme konusunda nerede yer alıyor?
2: Buse, taraflar savaşa dönmese de kontrollü askeri gerilim devam ediyor ve son 3 gündür aynı bölgeler ardı ardına hedef alınıyor. Bugün yeni bazı bölgelerde hedef alındı ve İran basının aktardığına göre Bender Abbas, Bender Kengan, Sirik, Kiş Adası, Cem, Cask ve Kenarek bölgeleri an itibariyle hedef alınan noktalar oldu. Bu noktalarda patlama sesleri şiddetli bir şekilde duyuldu. Baktığımız zaman yine kıyı şeridinde yoğun olarak saldırıların arttığını görüyoruz. Özellikle Hürmüz'e kıyısı olan 700-800 kilometrelik bir koridor son 3 gündür hedef alınan noktalar. Ve bu noktalar tamamıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini denetleme ve kontrol etme kapasitesini sağlayan noktalar, ancak bazı noktalar, bazı hedef alınan yerler var Buse. Ekonomik anlamda da İran'ın kıskacı alınmak istendiğini söyleyebiliriz. Sadece askeri üsler değil. Örneğin Cask Limanı hedef alınan noktalardan birisi. İran'ın petrol ihracatında Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmadan, Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek Hint Okyanusu'na açılabildiği, denize açılabildiği limanların başında geliyor. Çabahar Limanı da aynı şekilde stratejik öneme sahip noktalar ve İran'ın ekonomik anlamda Hürmüz'e bağımlılığını azaltan noktalar ve ABD hava saldırılarında bu noktaları da hedef alıyor. Dünkü saldırılarda Huzistan eyaletinin de hedef alındığını görmüştük ki İran'ın enerji altyapısının, petrokimya tesislerinin yoğun olarak bulunduğu yerler. İran tarafından da misillemeler an itibariyle başlamış durumda. İran basını füzelerin ateşlendiği bilgisini geçiyor. Yine akşam saatlerinde İran ordusu bir açıklama yapmıştı ve gün içerisindeki saldırılara misilleme olarak Kuveyt'te bulunan ABD ordusuna ait haberleşme sistemleri, yine yakıt depoları, Patriot hava savunma sistemleri, kontrol kulesi ve mühimmat depolarının seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bilgisini paylaşmıştı İran ordusu. An itibariyle son ABD hava saldırılarına misilleme olarak devrim muhafızlarının füzeleri yine ateşlediği bilgisi var. Bu misillemeler ise yoğun olarak Körfez'de bulunan ABD üslerini hedef alıyor. Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün gibi ülkelerde bulunan ABD üslerine yönelik misillemeleri devam ettiriyor Tahran yönetimi. Gün içerisinde Hürmüz Boğazı'nın kapandığı daha önce duyurulmuştu devrim muhafızları tarafından ve devrim muhafızları ordusu gün içerisinde bir kez daha bazı petrol tankerlerine geçiş izni vermedi. Saldırılar gerçekleşti. Yemen'de de gerilim yüksekti. Suudi Arabistan ve Husiler arasında bir askeri gerilim yaşandığını görüyoruz ve Babul Mendebe yakın bir noktada Yemen açıklarında yine bir petrol tankerine müdahale olduğu bilgisi geldi. İranlı askeri kaynaklar burada yaptıkları değerlendirmelerde Babul Mendeb Boğazı'nın da kapatılmak için güçlü bir koz olarak tutulduğunu söylüyorlar ve eğer savaşa bir geri dönüş olursa savaşın bölgeye yayılacağı noktasında ardı ardına İranlı yetkililerden de açıklamalar geliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Trump'ın son açıklamalarına bir tepki gösterdi. Boğaz'dan geçiş ücreti alımı noktasında Trump'ın bir açıklaması olmuştu ve Dışişleri Bakanı Arakçı bir anlamda ironi yaptı. Biz daha adil oluruz dedi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alımı konusunda. ABD Başkanı tamamen haklı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayan taraf bu hizmetin karşılığında ücret almayı da hak ediyor ve biz bu konuda daha adil oluruz şeklinde bir çıkış yaptı, bir açıklama yaptı ve Hürmüz Boğazı'nın egemenliği bir geçiş ücreti veya bir hizmet bedeli olarak nitelendiriyor İranlı yetkililer. Bu konuda geri adım atmıyorlar. Savaş öncesine dönmeyecek deniyor Hürmüz Boğazı için ve Umman ve İran arasında da bu konuda müzakerelerin ve görüşmelerin sürdüğünü biliyoruz. Arabuluculuk girişimleri de devam ediyor bir taraftan Katar'ın ve Pakistan'ın. Tüm bu askeri tansiyona ve tırmanışa rağmen bir çözüm bulunması noktasında arabuluculuk girişimleri de devam ediyor. Umman Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı konusunda İran ile koordinasyon içerisinde olduklarını, görüşmelerin süreceğini söylemişti. Diplomasi çalışacak mı? Hürmüz Boğazı'na şu an kilitlenmiş durumda ABD-İran gerilimi ve tüm hava saldırıları Boğaz'a kıyısı olan noktalara gerçekleşiyor. Bender Abbas, yine Sirik bölgesi bu alanlara yönelik saldırıların yoğunlaştığını görüyoruz. Bir anlamda özetleyecek olur isek ABD yönetimi Hürmüz Boğazı'nı açmaya yönelik saldırılar düzenlerken Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya çalışıyor. Lojistik yerler, lojistik hat merkezlerinin hedef alındığını görüyoruz. Sirik kentinin çok fazla hedef alınıyor olmasının nedeni de tam olarak bu lojistik hat üzerinde olmasından dolayı. Hürmüz Boğazı'nda yine Tahran yönetimi tarafından gemilerin hedef alındığını biliyoruz. Bugün itibariyle hedef alınan noktalar arasında Bender Kengan ve Cem bölgesi var. Her iki bu bölgelerde Güney Pars doğalgaz sahasının bulunduğu alanlar Buse. Ekonomik anlamda da bir baskı oluşturmaya çalıştığını söyleyebiliriz Trump yönetiminin. Çünkü geçtiğimiz günlerde yine benzer saldırılar gerçekleşmiş ve İran'ın Gülistan eyaletinde bulunan Akkale ilçesindeki bir tren istasyonu, bir tren rayları, demir yolları hedef alınmıştı ve bu da İran'ın kuzey, güney ve doğu batı koridorlarının kesişim noktasını oluşturuyor. Tahran Meşet tren seferleri bu nedenle iptal edilmişti. Yani sadece Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve denetimine dair devrim muhafızlığının askeri kapasitesi değil, bir anlamda İran'ın oluşturmaya çalıştığı, kendisini Hürmüz Boğazı dışında alternatif yeni güzergahlar ve koridorlar oluşturmaya çalışıyor. Bu noktaların da hedef alındığını yer yer görüyoruz. Ağır hasarlar oluşmasa da verdiği mesaj itibariyle Tahran yönetimine son derece önemli. Hürmüz Boğazı üzerinde kilitlenmiş olsa da İran'ın, Tahran yönetiminin boğaza bağımlılığını azaltan alternatif güzergahlar da ABD tarafından yer yer hedef alınıyor. Bu anlamda saldırıların devam ettiğini görüyoruz. Jask limanı da bu unsurlardan birisi, stratejik öneme sahip noktalardan birisi. Hürmüz Boğazı'nın dışında bulunuyor ve İran petrolünün boğaza girmeden, boğaza ihtiyaç duymadan petrol ihracatı yapabildiği noktalardan birisi. Çünkü ABD yönetimi İran'a yönelik deniz ablukasını tekrar başlatacağını duyurdu ki bu imzalanan mutabakat zaptının açık bir şekilde ihlali de oluyor Tahran yönetimi açısından ve İran'a yönelik kaldırılmıştı petrol yaptırımı, bir muafiyet tanınmıştı. Bu muafiyet de sona erdi. Bu nedenle ekonomik anlamda uzun bir süre devam ederse bu abluka ve petrol yaptırımı ekonomik anlamda İran'ı zor bir duruma sokacaktır.
0: Mutabakatın içerisinde devam ediyor mu şimdi? Biraz da durumu dinleyelim. Bu saldırılara dair ayrıntılar başka neler? Gece boyu sürecek mi? Özellikle yarına da dikkat çekti Amerikan Başkanı Donald Trump. Ve tabii nereye kadar devam edecek? Yani bu bir masaya oturtma çabası olarak mı algılanıyor? Ne dersin?
2: Bu şekilde değerlendirmeler yapılıyor. Ülke içerisinde hala mutabakat zaptını savunan ve mevcut mutabakat üzerinden ABD ile nihai bir anlaşmaya gitme noktasında bir irade var Tahran yönetimi içerisinde. Ancak söz konusu askeri tırmanış tarafları savaşa da tekrar götürebilir. Arabuluculuk girişimleri bu noktada önemli olacak Buse. Umman, Katar ve Pakistan'ın bu noktada aktif olarak rol aldığını biliyoruz. Ancak ABD'nin hava saldırıları her geçen gün şiddetini ve dozunu artırıyor. Kapsamını da genişletiyor. Az önce Begüm de aktarmıştı. ABD artık İran'ın nükleer tesisleri, yeraltı tesislerine yönelik de tehdit dilini artırmış durumda. Şu anda söz konusu bölgelere yönelik, İsfahan ve çevresine yönelik bir hava saldırısı bilgisi gelmedi. Böyle bir saldırının şu ana kadar olmadığını biliyoruz. Her gece olduğu gibi ABD'nin saldırıları yoğun olarak Körfez'e kıyısı olan 700-800 kilometrelik bir koridor, bir hat içerisinde bu saldırıların yoğunlaştığını biliyoruz. Sahil karakolları hedef alınıyor. Yine derin muhafızlarına ait Hürmüz Boğazı'nın gözetlenmesi için kullanılan kuleler ve radar sistemleri yoğun olarak hedef alınıyor. Ancak bu askeri tırmanış devam ettiği müddetçe ülke içerisinde artık bu mutabakata duyulan siyasi irade de zayıflayacaktır. Çünkü hem anlaşmaya hem de
0: Ali, son bir soru daha karşı sormak istiyorum. İran nasıl bir karşılık verecektir? Son olarak da bunu dinleyelim senden.
2: Buse, karşılıklar başladı. Misillemeler gerçekleşiyor. An itibariyle füzeler ateşlenmiş durumda ve bu saldırıların yoğun olarak Körfez ülkelerine yoğunlaştığını görüyoruz. Katar, Bahreyn ve Kuveyt özellikle hedef alınan noktalar arasında. Umman'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen misillemelerde hedef alınmıştı. Biz 40 günlük savaş boyunca ve sonrasında da İran'ın çok fazla Umman'ı hedef almadığını biliyoruz. Ancak artık Tahran yönetimi Umman'a da bir mesaj veriyor. Umman önemli İran açısından. Hürmüz'e kıyısı olan bir ülke ve Hürmüz Boğazı'na dair müzakereler ve görüşmeler Umman üzerinden yürütülüyor. Ancak Tahran yönetimi son günlerde Umman'ı da hedef almaya başladı. Dikkat çeken noktalardan birisi ise Ürdün. Ürdün'e yönelik de İran'ın misillemeleri artmış durumda. Kuveyt ve Bahreyn'de aynı şekilde yoğun olarak İran'ın hedef aldığı noktalar arasında yer alıyor. ABD'nin hava saldırılarında vurulduğu iddia edilen ve patlamaların duyulduğu iddia edilen bir diğer dikkat çeken nokta Buse, Ebu Musa Adası. Ebu Musa Adası Basra Körfezi'nin Hürmüz Boğazı'nın tam göbeğinde duruyor, ortasında. Birleşik Arap Emirlikleri ve İran arasında tartışmalı bir bölge, ada. Hak iddia ediyor Birleşik Arap Emirlikleri de Ebu Musa Adası üzerinde ve bu noktanın da son 3 gündür gerçekleşen hava saldırılarında hedef alındığını biliyoruz. Hark Adası çok fazla gündemdeydi. Bu noktaya yönelik saldırılar olmadı Hark Adası'na, ancak Geş ve Ebu Musa Adası'na yönelik de saldırılar olduğu şeklinde İran basınında bilgiler var. Misilleme olarak ise devrim muhafızları yoğun bir şekilde Körfez'de konuşlu olan ABD üslerini hedef alıyor ve bu füzelerin de ateşlendiği bilgisi İran basınında yer aldı Buse.
0: Peki Ali Çabuk'u dinledik. Bugünkü saldırılara dair, yine İran'dan yapılan açıklamalara dair son notları bizlerle paylaştı. İran, Amerika arasındaki karşılıklı saldırılarla ilgili olarak İngiliz Financial Times gazetesinde dikkat çeken bir yorum vardı. Gazete, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alabilmek için kumar oynadığı görüşünde çatışmaların kontrolden çıkma riski olduğu vurgulandı.
3: Tahran, Hürmüz Boğazı konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile yüksek riskli bir kumar oynuyor. Geri adım atan ilk tarafın Trump olacağını umuyor. İngiliz Financial Times gazetesi, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan son saldırıları kumara benzetti. Gazete, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geri adım attırmaya çalıştığını yazdı. İran'ın bu hamlesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz'ün kontrolünün kendisinde olduğunu kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi. Gazeteye konuşan Chatham House Orta Doğu Direktörü Sanem Vekil, kumar oynuyorlar. Amaçları varlıklarını korumak ve sahip oldukları nüfuz algısının aşınmasını önlemek. Hayatta kalmak için bunu yapmak zorunda olduklarını düşünüyorlar dedi. İran'ın düşük yoğunluklu çatışmayı göğüsleyerek Amerika Birleşik Devletleri'ni yıpratmayı umduğu vurgulandı. Ancak bu durumun bir çıkmaza sürüklendiğinin altı çizildi. Çatışmaların kontrolden çıkma riski bulunduğuna işaret edildi. Ancak İran'da yeni rejimin risk almaktan kaçınmadığına dikkat çekildi. Sanem Bekin, bu varlığını sürdürme mücadelesi veren yeni bir rejim. Ali Hamaney oldukça kendinden emindi. Gücünü pekiştirmiş ve dengeli bir duruş sergilemişti. Bu kişilerse henüz sınanmadı yorumunda bulundu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini değerlendirdi. Liderlerin mehter marşı ile karşılanmasına yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
4: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi. Trump'la birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
4: Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
5: Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. NATO liderler zirvesi öncesi liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına dönük eleştirilere de yanıt verdi.
4: Mehter marşından, Yeniçeri'den, merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden muhalefete de yüklendi.
4: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.
0: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı bilirkişi davası ertelendi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada önceki celsede esas hakkındaki mütalasını açıklayan duruşma savcısı, İmamoğlu'nun bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçunun işlemediğini, işlenen suçun adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olduğunu belirtmişti. Söz konusu suç, ön ödeme hükümlerine tabi olduğu için duruşmadan önce İmamoğlu avukatları aracılığıyla ön ödeme tutarını ödedi. Duruşma 8 Aralık'a ertelendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayın toplanması için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzaya yanıt verilmemesi nedeniyle yarın mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulması istenecek.
6: Olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle de yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzayı hatırlattı. Genel merkezin yasal süre zarfında yanıt vermediğini söyledi. CHP'ye çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.
6: Gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
5: Özel kurmaylarıyla birlikte mecliste bir araya geldi. Toplantıda mutlak putlan kararının ardından başlayan yargı süreci ele alındı. 20 Temmuz'da adli yıl tatili başlamadan önce atılacak adımlar değerlendirildi. Zeynel Emre Yargıtay'a mutlak putlan hakkındaki kararını adli tatilden önce açıklaması çağrısında da bulundu. Emre yeni parti tartışmalarına ilişkinse halkımızı seçeneksiz bırakmamak için hazırlıklar yapıyoruz diye konuştu.
7: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
8: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, bugün bir misafir yazarımız var. Yani burada değil yazar. Misafir çünkü aslında korku janrının büyük bir ustası. Ama hem biliyorsunuz bizim polisiyemizin yelpazesini geniş tuttuk başından beri. Hem de seveni çok olduğu için Stephen King'in herhangi bir programımıza dahil olmasından kimsenin şikayet ettiğini görmedik bugüne kadar. Yani Peter Straub'u da ben çok sevdiğim için şikayetleri bile göz önüne almadan koyuyorum ama o polisiye daha yakındır gerçekten. Efendim Stephen King altın kitaplardan çıkan bir kitabıyla konuğumuz. 50'ye yakın kitabını yayınlamıştı zaten altın kitapları onun. Zifiri Karanlık Yıldızsız Gece kitabın adı. Canan Kim çevirmiş Türkçe'ye. Full Dark No Stars. 4 tane hikayeden oluşuyor. Kasım başında çıktı. Bayağı yazarının kendisinin bile biraz fazla olduğunu düşündüğü hikayeler ama sert, yani sertlik açısından. Hatta son sözde demiş ki bu kitaptaki hikayeler sert, bazı yerleri okumakta zorlanmış olabilirsiniz. Eğer öyleyse emin olun ben de yazarken aynı ölçüde zorlandım demiş. Ama Stephen King'in öyle bir üslubu var ki sanki onun içinde de yuvarlanıp gidiyor. Sanki onu ne bileyim böyle yumuşak bir şeye sarıyor. Bir kumaşa, bir hamura, bir şeyin içinde o sertlik. Ve çok daha rahat kabullenmemizi sağlıyor. Başka birisi olsaydı yazan bu kadar kolay kabullenemeyebilirdik belki. Çünkü gerçekten de karanlık.

sonu sürprizli. Bu hikayeleri tek tek tanıtacağız size. Daha doğrusu ikişer ikişer tanıtacağız ki sonunda yazara da yer kalsın. Ama yani gerçekten karanlık bir yere gidiyoruz. Stephen King insanların çetin koşullar altında neler yapabileceğini anlatmaya çalıştığını söylüyor. Asaletin aslında başarıda değil, doğru olanı yapma çabasında olduğunu belirtmiş. Bunu da göstermeye çalışmış zaten hikayelerinde. Etkileneceğinizi tahmin ediyorum ama zaten kendi dilinin iyi yazarlarından Stephen King daima insanı etkileyen kitaplar yazar. Yine de işlerinde benim favorilerim Peter Straub'la birlikte yazdığı Tılsım ve Kara Ev'dir. 1922 Koca Şoför, Adil Uzatma ve İyi Bir Evlilik. 3 novella, bir kısa hikaye. Temelleri içimdeki yabancı diyebiliriz. Çünkü bunlar hiç tahmin etmedikleri şeyler yapabiliyorlar. Kendilerini şaşırtıyorlar. Çünkü ya kendi işlerindeki ya da tanıdıklarını sandıkları yakınlarının içindeki yabancı ortaya çıkıyor. Ve bu yabancıyla yüz yüze geliyorlar. Dolayısıyla içimizdeki yabancı başlığı altında da hepsini toplayabiliriz.

1922. Anlatıcımız Wilfred Leland James ve o da bir yabancıyla karşılaşıyor. Kendi içindeki bir yabancıyla ve bu yabancıya sinsi adam adını koyuyor. Öyle ki bazen onun yerine sinsi adam alıyor. O da hayretle izliyor sinsi adamın neler söyleyebildiğini ve yapabildiğini. Mesele karısı Arlette'le aralarındaki bir anlaşmazlıktan kaynaklanıyor. Arlette bir çiftlikteler, bir çiftlikte yaşıyorlar. İlkel denebilecek bir çiftlikte. Arlette de orada mutlu değil. İstiyor ki arazilerini satıp şehre, Omaha'ya göçsünler. Ama gelin görün ki Wilfred şehirden nefret ediyor ve doğup büyüdüğü kırsal kesime de gönülden bağlı. Onun için sinsi adamın teşvikiyle, ön ayak olmasıyla bu meseleyi karısını öldürmekle çözebileceğini düşünüyor. Çünkü 180 dönüm arazileri var. Bunun 100 dönümü karısına ait. Orayı satmayı düşünüyor karısı bir şirkete. Dolayısıyla ona engel olmak için ortadan kaldırılmasının uygun olacağını düşünüyor Wilfred. Ancak tek başına değil, bir de yeni yetme oğlu var Henry. Dolayısıyla Henry'yi de ikna etmesi lazım bu cinayette kendisine yardım etmesi için. Henry'nin de sorunu şu, sevdiği bir kız var ama annesi ondan çok alçaltıcı, küçültücü bir şekilde söz ediyor. Ve Henry annesinin sevdiği kızla birlikte olmasına engel olabileceğini düşünerek pek gönüllü olmasa da gene de babasının önerdiği çözümü göz önüne alıyor diyelim. Koca şoför, Big Driver'ın kahramanı ise bir kadın, bir polisiye yazarı. Orta karar bir polisiye yazarı ama gayet güzel geçiniyor. Kitapları makul ölçüde satıyor. Bir de imza günleri var. Bu imza günlerinden yılda 12 tanesine gidiyor. 1200 dolar alıyor tanesinden. Dolayısıyla geçinip gidiyor diyelim yani. Yeterince de meşhur. Kadın kulüplerinin imza günleri oluyor genellikle. Bir böyle bir imza günden çıkmış. Kestirmeden evine giderken ancak bu sefer imza günü düzenleyen hanımın ona tarif ettiği yoldan giderken Massachusetts'in bir arka yolu bu. Bir yabancı çıkıyor karşısına. Bir şoför, iri yarı bir kamyon şoförü. Ve ona tecavüz ettikten sonra öldü diye bırakıyor. Allah'tan Tess ölüymüş gibi durmayı akıl ediyor. Yani adamın onu çünkü öldürmeden bırakmayacağını anlıyor. Ve intikamını almak istiyor. İntikamını planlarken de kendi içindeki yabancıyla yüzleşiyor. Hikayenin bence en hoş yanı Tess'in sürekli olarak evdeki kedisi Frissi ile konuşması. Frissi de ona cevap veriyor kendi kafasında yani. Bir de arabasının GPS'i Tom var. Yolları tarif ederken bir yandan da fikir beyan ediyor durum hakkında. Bir de örgü kulübü var ki bir örgü ören kadınlar kulübü. Bu kulüp cinayetleri çözüyor onun kitaplarında. Bu örgü ören kadınlar kulübünden Doreen Marcus de zaman zaman bu muhabbete karışıyor. Gerçekten hoş bir buluştu ve iyi de uygulanmıştı.

Stephen King, Zifiri Karanlık Yıldızsız Gece, Altın Kitaplar, Canan Kim, künyemiz bu. Dört hikayeden söz etmiştik, iki tanesini özetledik 1922 ile Koca Şoför, şimdi üçüncüsü Adil Uzatma, Fair Extension'da. Sıra bir Faust hikayesi ama alıştığımız türde bir Faust hikayesi olmadığını, finalinin farklı olduğunu, sürpriz finali olduğunu söylemiştim. Buna yol açan da dilekleri yerine getiren varlığın diyelim, bize yaptığı iyiliğe karşılık, yani karaktere yaptığı iyiliğe karşılık onun ruhunu talep etme işi. Onun ruhunu talep etmektense başka birisine yansıtmayı teklif ediyor. Başındaki felaketi. Karakterimiz Dave Streeter, çok süratle ilerleyen agresif bir kanserin kurbanı. Ölümün eşiğine gelmiş, gün sayıyor yani. Sık sık kusuyor, yemek tutamıyor içinde. Ağrıları var ve bir gün gene böyle kusmak için durduğunda bir araba yolculuğunda üzerinde Adil Uzatma yazan bir tabela görüyor. Hemen altında da daha küçük harflerle Adil Fiyat yazılı. Bir masa var, sarı bir şemsiyenin altında tıknaz bir adam oturuyor. Muhabbete başlıyorlar, Streeter'ın durumunu öğreniyor. Ona 15 yıl ömür var diyor. Diyor ki iyileşirsin, 15 yıl yaşarsın. Her şey yolunda gider. Ama senin bu hastalığını ve bu durumunu, kötü talihini, felaket Ahmet bulutlarını kime yöneltelim senin yerine? Dave de kendini de şaşırtarak ilkokuldan beri en iyi arkadaşı olan Tom Guthug'un adını veriyor. Bu hikaye böyle, bu sayeden kısa hikaye sayılabilir yani. Dördüncü hikayemizde kendi içindeki değil, bir yakının içindeki yabancıyı gören birinin, gene bir kadının hikayesi. Dennis Rader'ın, yani gerçek BIÖ katilinin bir karısı varmış, seri cinayetler işleyen hakiki bir şahıs. Bir de özelliği var, cinayetlerinin çoğunda polise kurbanlarının kimliklerinden parçalar yolluyor. Ve yakalandıktan sonra Dennis Rader hiç kimse karısı Paula'ya inanmamış. Çünkü 16 yıl boyunca kocası 10 kişi öldürmüş ve Paula hiç haberi olmadığını iddia etmiş sonuna kadar. Ama herkes mutlaka haberdardı diye düşünmüş. Stephen King inanmış kadına. Kadına inanıyordum diyor. İnanıyorum, hala da inanıyorum. Çünkü bize çok yakın olsalar bile insanları hiçbir zaman tam anlamıyla tanımamız mümkün değil. Ve ona inandığı için böyle bir hikaye yazmış ve hikayeyi elbette ki kocasının durumundan şüphelenen ama onun dışında hiçbir şeyden haberdar olmayan masum bir eşin gözünden yazmış. Ve kendi evinde hiç beklemezken, başka bir şey ararken bulduğu bir takım kimlik parçaları, bir gazete kupürü gibi şeylerden Darcy bir anda şüphelenmeye başlıyor. Kocasını şüphelendirmemek için elinden geleni yapsa da yine de kocası şüpheleniyor.

0: Yeni bir bloklaşma da, yeni bir bölgede statüko arayışı da var. Türkiye, Mısır, Pakistan ve belki de Suudi Arabistan da eklenebilir buna. Ama Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki yeni dengelenme ve Husilerin yeni cephe açma meselesi bence bu yeni çatışma halinin ilginç göstergelerinden birisi olacak diye ben düşünüyorum. Orayı çok iyi gözlemlemek gerekecek. Yani hani o bölgesel savaştan kaçınma meselesi vardı ya aslında, ona sanki bir nevi yaklaşıldığına dair işaretler de geliyor. Çünkü Kuveyt'in ve Bahreyn'in de açıkçası bu noktada diğer Körfez ülkelerinde, Umman'ı belki dışarıda tutarsak diyelim, çok fazla sabırlarının kalmadığı gözlemleniyor. Yani İran aslında diplomatik kaldıraç manevrası Körfez Arap ülkeleri etrafında gün geçtikçe zayıflıyor diye ben düşünüyorum. İran'a yönelik saldırının derinliği, çapı, kapsamı ne olacak? Bu önemli. Bu da tabii temel meselelerden birisi de şu. Bu geçiş noktası sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, aynı zamanda Çin açısından da çok kritik. Birinci mesele bu. İkinci mesele biraz bu acele etmelerinde bence bugün haberler de yansıdı. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa açısından, özellikle Avrupa açısından rezerv petrollerin her geçen gün azaldığı bir noktaya gidiyoruz. Artık bu rezervlerin azalması ve tükenmesi demek artık yeni petrol geçişlerine ihtiyacın aciliyet arz ettiğini bize gösterir. İran'da onu engellediğine göre, değil mi? Burada bir çözüm yapılması gerekiyor. Tabii İranlılar da bunu gördükleri için rezervlerin bittiğini, ellerindeki bu kartı kullanmak istiyorlar. Ama Yemen'deki eğer iş kontrolü alınamazsa Babel-Mendeb geçişinin de kanabileceğine veya oranın da yeni bir sıcak çatışma alanı olabileceğine dair uyarımızı da burada ben eklemek isterim. İran sanki bu geçiş noktalarını iyice kullanmak istiyor. Tabii hedef ne? Hedef Trump ara seçime giderken enerji fiyatlarını iyice arttırmak ve Amerika iç kamuoyundaki tartışmaları alevlendirip Trump'ın savaştan öyle ya da böyle geri çekilmesini sağlamak. Bu ateşkes görüşmelerini yürütmek, işte İran'la ateşkese yaklaştık, anlaşma yapacağız, çok güzel gidiyor demesinin altında yatan temel neden aslında ara seçimlerde giderken seçmenine yahu ben savaş istemiyorum aslında, anlaşmayı istiyorum. Ve anlaşma yapma noktasında da sonuna kadar götüreceğim mesajını net bir şekilde vermekti. Eğer Trump seçmenine savaş isteyen ve ne olursa olsun Amerika'ya savaşa sokan bir lider şeyini, sinyalini ve imajını otursaydı, savaşta olabilecek başarısızlıklar Trump'ın hanesine büyük oranda yazılacaktı. Ama şu an için benim gördüğüm kadarıyla Trump bence bu iletişimi iyi yönetti. Ve seçmen zaten son anketlere bakıldığı vakitte bu bence görülüyor. Burada Trump seçmene şunu diyor: ben ateşkes noktasında çok ısrarlıyım, barış konusunda çok ısrarlıyım, fakat İran'la çok kötü. NATO zirvesinde de İranlara işte scam kelimesi, yani pisliksiniz kelimesini kullanmasındaki temel aslında şey de, işin esprisi de kendi seçmeninin algılarını iyice kendi lehine yontmak üzerineydi. Bunu kullandı Trump. Bunu kullanmaya devam edecek bence. Ama tabii bugün Kongre'ye o yazdığı mektubun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu işin ateşlenmesi devam edecek. Trump şuna ikna olmuş aslında, bu mesajı vermemiz gerekir diye düşünüyorum analizlerimize. Artık İran'la da bir anlaşma ve müzakere yürütmenin vakit kaybetmekten başka bir faydası yok. Harp Adası'na biliyorsun sınırlı bir askeri kuvvet indirme ve belki de etrafı iyi belirlenmiş bir kara harekat noktasında da tartışmalar yürütülüyordu. Ateşkes öncesi diyelim, Nisan ayı öncesinde hep bunları konuştuk. Trump farklı bir şekilde de olsa günün sonunda sahayı değiştirmeye dönük askeri bir operasyon sınırlı da olsa kullanabilir diye düşünüyorum. Bu bence önümüzdeki birkaç gün içinde daha da netleşecek, daha da ön plana çıkacak.
1: ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılardan sonra piyasalarda ise endişe hakim. Altın yeni haftaya düşüşle başladı. Brent petrolün varil fiyatı da yeniden 80 doları geçti.
2: Piyasalarda yeniden savaş rüzgarları esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı yeniden vurması

0: İran'ın Körfez'deki diğer ülkelere yaptığı misillemeler piyasaları hareketlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere yönelik belirsizlikler artarken petrol fiyatları yükseldi, altın düştü. Brent petrolün varil fiyatı saldırıların ardından %4'e yakın arttı. Petrol fiyatı yeniden 80 dolara çıktı.
1: Piyasalar zaten bu 60 günlük ateşkes dönemi içinde bu tarz oynaklıklar olmasını bekliyordu. Yani çok sürpriz değil. Fakat eğer ateşkes sürecine olumsuz etki edebilecek gelişmeler görürsek bu sefer petrol fiyatları gördüğü en yüksek seviyeler olan 120 dolarların üzerine de çıkma ihtimaliyle karşılaşabilir.
0: Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyon endişeleri yeniden tırmandı. Doların küresel değerindeki artışla beraber altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4000 dolar sınırına kadar çekildi. İçeride gram altınsa 6100 liralı seviyelerdi.
1: Trendin biraz daha aşağı yönlü baskı yaratabileceğini görüyoruz. Bunun da nedenlerinden bir tanesi bu savaş koşullarının tekrardan, daha doğrusu ateşkes döneminde bile olsak tekrardan bu çatışmaların başlamış olması.
2: İsrail ve Amerika'nın İran rejimini devirdikten sonra iktidara eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı getirmeyi planladığı ancak bu planın hayata geçirilemediği haberleri daha önce basına yansımıştı. Bununla ilgili olarak yeni iddialar gündemde bu kez. Amerikan New York Times gazetesi İsrail gizli servisi Mossad'ın yıllardır Ahmadinejad'la temasta olduğunu yazdı. Ahmadinejad'ın halen devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutulduğu belirtildi.
3: İran rejimi devrilecek, yeni yönetimi eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad üstlenecekti. İsrail bunun için yıllarca süren plan hazırladı ama plan başarıya ulaşamadı. Amerikan New York Times gazetesi Ahmadinejad'ın İsrail tarafından İran'ın yeni lideri yapılmaya çalışılmasıyla ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi. İddiaya göre İsrail, Ahmadinejad'la ilk olarak çevre konferansına katılmak üzere 2023'te gittiği Guatemala'da temasa geçti. İranlı yetkililer aslında önce Ahmadinejad'ın Guatemala'ya gitmesine engel oldu. İran'ın eski cumhurbaşkanı havalimanında oturma eylemi başlatınca yetkililer geri adım atmak zorunda kaldı. Bir yıl sonra bu kez Mahmut Ahmadinejad iklim konferansına katılması için Macaristan'daki Ludovica Üniversitesi'nden davet aldı. New York Times'a göre bu davet İsrail tarafından organize edilmişti ve Ahmadinejad burada Mossad'ın o dönem başkanı olan David Barnea ile bir araya geldi. Mossad bu görüşmeden kısa süre sonra Ahmadinejad'la temasa geçtiği konusunda Amerikan gizli servisi CIA'yı da bilgilendirdi. İsrail'in geçen yıllarda İran dışında birkaç kez daha Ahmadinejad'la bir araya geldiği ve seyahat masraflarını İsrail'in karşıladığı vurgulandı. Planların son aşaması çerçevesinde İsrail rejimin gözetim altında olan Ahmadinejad'ı kurtarmak için savaşın ilk gününde 28 Şubat'ta evine hava saldırısı düzenledi. Korumaları ve zırhlı aracı hedef alındı. Saldırının ardından Mossad ajanları vurulan bölgeye giderek Ahmadinejad'ı buradan aldı, İran'da gizli, güvenli bir eve götürdü. Ancak bu şekilde yürütülen kurtarma operasyonu Mahmut Ahmadinejad'ı rahatsız etti ve İsrail'in planlarından hayal kırıklığına uğradı. Sonunda eski İran Cumhurbaşkanı nasıl olduğu tam bilinmeyen bir şekilde bulunduğu güvenli evi terk etti. Mahmut Ahmadinejad son olarak İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane'nin cenaze töreninde ortaya çıktı. Çevresi güvenlik görevlileriyle sarılıydı. Üst düzey İranlı yetkililere göre Ahmadinejad halen İran devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutuluyor. İktidarı döneminde İsrail'in haritadan silinmesi gerektiğini söyleyen ve Yahudi soykırımını tanımayan Ahmadinejad'ın daha sonra İran rejimiyle ters düşmeye başladığı için İsrail tarafından seçildiği belirtiliyor. Kendisine yakın kaynaklara göre Ahmadinejad, İsrail'in rejimi devirdikten sonra ülkeyi tanımayan ve yurt dışında yaşayan bir muhalifi iktidara getirerek İran'ın istikrarsızlaştırılmasından korktu. Bu nedenle İsrail'le işbirliği yapmayı kabul etti.
2: Dış gelişmelerden sonra dönüyoruz yurda. Türkiye geçen hafta büyük ve önemli bir zirveye, NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Dün toplanan kabine o zirveyi değerlendirdi. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna bu değerlendirmeler hakkında bilgi ve yapılan eleştirilere de yanıt verdi.
4: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi. Trump'la birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
4: Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
3: Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. NATO liderler zirvesi öncesi liderlerin mehter marşıyla karşılanmasına dönük eleştirilere de yanıt verdi.
4: Mehter marşından, Yeniçeri'den, merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden muhalefete de yüklendi.
4: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan gündeme gelmesi bekleniyor. Bu konuda yarın AK Parti ile DEM Parti arasında da bir görüşme gerçekleşecek.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken mecliste kritik bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması ve süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenleme hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
5: Bugün en acil ihtiyaç sürecin bütün taraflarını güvence altına alan kapsamlı bir çerçeve yasanın çıkarılmasıdır. Dünya deneyimleri bize açıkça göstermiştir ki hukuki güvenceye kavuşmayan barış ve çözüm süreçleri kalıcı olmamıştır.
3: Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için önce sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayınlayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek, Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
2: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı bilirkişi davası ertelendi. İstanbul 2. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen davada önceki celsede esas hakkındaki mütalasını açıklayan duruşma savcısı, İmamoğlu'nun bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçunun işlenmediğini, işlenen suçun adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olduğunu belirtmişti. Söz konusu suç, ön ödeme hükümlerine tabi olduğu için duruşmadan önce İmamoğlu, avukatları aracılığıyla ön ödeme tutarını ödedi ve duruşmada 8 Aralık'a ertelendi. CHP'de Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayın toplanması için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzaya yanıt verilmemesi nedeniyle yarın mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulması da talep edilecek.
6: Olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle de yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için 17 Haziran'da genel merkeze verilen 833 imzayı hatırlattı. Genel merkezin yasal süre zarfında yanıt vermediğini söyledi. CHP'ye çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.
6: Gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
3: Özel kurmaylarıyla birlikte mecliste bir araya geldi. Toplantıda mutlak putlan kararının ardından başlayan yargı süreci ele alındı. 20 Temmuz'da adli yıl tatili başlamadan önce atılacak adımlar değerlendirildi. Zeynel Emre Yargıtay'a mutlak putlan hakkındaki kararını adli tatilden önce açıklaması çağrısında da bulundu. Emre yeni parti tartışmalarına ilişkinse halkımızı seçeneksiz bırakmamak için hazırlıklar yapıyoruz diye konuştu.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay yapılması amacıyla çağrı heyeti atanması için mahkemeye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. İstanbul İl Başkanlığı'na da çağrı heyeti atandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım ama tedbir var," dedi. TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddialarıyla da Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.
7: İstanbul'a çağrı heyeti atandı değil mi? Kaç gün geçti? 45 gün mü? İl seçimi yapıldı mı? Yapılmadı. Ne yapacaksınız? Ya bir insan hukuk bilir.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebini yargıya taşımasını değerlendirdi. Mahkemenin tedbir kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, kurultayın ancak yeni seçilecek delegelerle yapılabileceğini söyledi.
7: Yeni bir kurultay yapın. Yeni kurultay ne demek? Yeni üyelerle yapın. İradesi sakatlanmamış üyelerle yeni bir kurultay yap. Biz de onu yapıyoruz zaten. Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım. Ama tedbir var. Nasıl yapacağız?
8: TV 100 yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yeni parti kuracağı yönündeki iddialar da hatırlatıldı.
7: Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Ya bu olur mu Allah aşkına ya? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Bakın buna hiç itirazım olmaz. Ama parti içinde paralel yapı olmaz.
8: Kılıçdaroğlu'na Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştiriler de soruldu. Kuşkularım vardı dedi.
7: Siz bilmediğiniz bir konuda nasıl yapacaksınız? Bilmediğiniz bir konuda nasıl görüş beyan edeceksiniz? Benim görüş beyan etmem için benim bilmem lazım değil mi? Ben Çankaya Belediye Başkanı değilim. Ama böyle bir operasyon yapılıyor. Çankaya Belediye Başkanımız herhalde kendisini savunacaktır.
2: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yöneltilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyetteki sorgusu da tamamlandı. Güner suçlamaları reddetti. Firma yetkililerini tanımadığını, ihale kriterlerini de kendisinin belirlemediğini, böyle bir yetkisinin olmadığını söyledi.
8: Cumartesi günü gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyet sorgusu tamamlandı. İhalelerin hazırlık süreçleri ve şartnamelerinden bilgisi olmadığını öne sürdü. İhaleye katılacak firmalarla bağ olmadığını, yönlendirme yapmadığını belirtti. Kimseden talimat almadım, talimat da vermedim dedi. Güner'in Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi gözaltındaki 3. gününde alındı. 3 saat 15 dakika boyunca 18 sayfa ifade veren Çankaya Belediye Başkanı'na 43 soru yöneltildi. İhaleyi daha önce kazanan firmanın neden ihaleye davet edilmediği sorusuna, yasaya göre ihaleye 3 katı kadar firma davet etme şartı olduğunu söyledi. Daha önce ihale kazanmanın davet şartı olmadığını belirtti. Hüseyin Can Güner, sorgusunda firma yetkililerini tanımadığını, hiçbiriyle iletişimi olmadığını söyledi. İhale kriterlerini kendisinin belirlemediğini, böyle bir yetkisinin olmadığını da sözlerine ekledi. İptal edilen ihalelerde ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi'nin yaptığı incelemede kavuşturmaya yer yoktur kararı verildiğini ifade etti. Çankaya Belediyesi ihale yetkilisinin iptal kararı verdiğini ve soruşturmaya konu olan bazı ihalelerde ise Kamu İhale Kurumu'nun iptal kararı bulunduğunu, Danıştay'ın da iptal kararlarını uygun bulduğuna dair karar olduğunu söyledi. İptal kararı verilen ihalelerin daha sonra 4-5 milyon lira daha uyguna sonuçlandığını ve bir kamu zararı oluşmadığını öne sürdü. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve verme iddialarıyla suçlanan Güner'le birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin ifade işlemleri sonrası savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Gözaltına alınan Hüseyin Can Güner'e destek için Ankara'da yürüyüşte düzenlendi. Kuğulu Park'tan Çankaya Belediye Başkanlığı'na yapılan yürüyüşe CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.
9: Çankaya'ya en gencimizi, en güvendiğimizi, tertemiz evladımızı biz aday ettik. Sizler de takdir ettiniz, göreve getirdiniz. Bugün Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyon bir siparişin uzun süredir sipariş edilen bir kötülüğün hayata geçirilmesinden başkası değildir.
2: Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de açıklamaları oldu.
3: 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldıktan sonra ilk operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
10: Milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.
11: Ben şu anda helikopterdeyim.
3: Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. 12 Haziran 2026'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretmişti. Böylece dosya yeniden açıldı. Tüm belge, ifade, rapor ve delillerin yer aldığı 190 klasör, 20 adet bez torbayla Ankara'ya gönderildi. İncelemelerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada FETÖ şüphesini yeniden gündeme getirdi. O isimlerden biri helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor şeklindeki bilgi notunu hazırladığı için ceza alan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özben. O dönem kaza kırım heyeti başkanlığını yapan Feridun Seren de gözaltında. Soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Yarbay Davut Uçum ve eski Assubay Aydın Özsıcak hakkında da gözaltı kararı verildi. Ayrıca gözaltına alınanlardan 5'i kazanın yaşandığı dönemde albay rütbesindeydi. 9'u ise Assubay rütbesiyle görev yapıyordu.
2: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmayı NTV yayınında değerlendirdi. Destici, tüm şüpheler ortadan kaldırılacak ve kusuru olanlar mutlaka hak ettikleri cezayı alacak dedi.
12: Bizim beklentimiz şudur, yani hem şahsım hem camiamız hem aileler, yani biraz önce şüpheler tamamen ortadan kaldırılmalı ve bu helikopterin düşüş nedeni çok net bir şekilde ortaya koymalı. Nasıl oluyor da 3 gün boyunca bulunamıyor ve köylüler tarafından bulunabiliyor? Bunun net bir şekilde kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde ortaya konması. Radarların sadece o helikopterin düştüğü 15.02, 15 ile 15.04.30 arasında kapanması ve oradaki işte hava hareketleri, inşallah şüpheler ortadan kaldırılarak bu süreç aydınlatılacak ve bu şehadet sürecinde kusuru ve kastı olanlar mutlaka yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri ceza ile muhatap olacaklar. Bu geldiğimiz noktada da ben büyük bir aşama kaydedildiğini ve bundan sonra gerisinin tabiri caizse inşallah çorap söküğü gibi geleceğine inanıyorum.

0: 68 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.
1: İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde başlatılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amaçlanıyor.
2: Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.
1: FETÖ-PDY'ye yönelik operasyon 81 il Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülüyor. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
3: Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacı dışında kullanıldığı iddiası var. Soruşturmada Haluk Levent dışında dernekten başka isimler de gözaltında. 22 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
4: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
5: Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık dosyasında Haluk Levent'in yurt dışına kaçış girişimi iddialarına da yer verdi. Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konserin iptal edilmesi kuşkulu bulundu. Ünlü şarkıcı Almanya'ya gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini öğrendi. Rotasını İzmir'e çevirdi, Bursa'da gözaltına alındı. Deniz yoluyla yurt dışına firar etmeyi planladığı ileri sürüldü. İş insanı Hüseyin Başaran da bir şikayette bulundu. İddiaya göre kimsesiz kız öğrencilerine yurt yapmak için Başaran kendisine ait 22 tapuyu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devretti. Levent bunun karşılığında 800 milyon lirayı Avrupa Birliği ve ABD'den gelecek fonlarla ödeyeceğini söyledi. Ancak Yeliz Kaya bir gün sonra tapuları başka birinin üzerine geçirdi. Şüphelilerden avukat Ece Güner vekalet aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. Levent'in hayati bir mesele diyerek kendisinden 70 milyon liranın üzerinde borç aldığını, bu parayı yakın zamanda ödeyeceğini söylemesine rağmen bir yıl sonra ödeme yaptığını anlattı. Yeliz Kaya'nın banka hesaplarına Haluk Levent'in yönettiği, Kaya'nın dernekte bir görevi bulunmamasına rağmen 100 adet tapu alım satımı gerçekleştirdiği kaydedildi. Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı da belirtildi.
6: Konser yapsak, onun geliriyle bir okul daha yapsak dediler.
5: Dosyada bazı zanlıların farklı belediyelerin etkinliklerinde ihale usulsüzlüğüne karıştığı anlatıldı. Haluk Levent bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. Yakın zamanda herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Kişisel borç ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor dedi.
3: Gözaltına alınan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in sosyal medya hesabından yapılan denetim için 15 gündür İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj atıyorum iddiasına Turan'dan açıklama geldi. Turan, derneklerin sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğü tarafından dernekler kanununa göre hem mülkiye müfettişleri hem de dernekler denetçileri tarafından denetlendiğini ifade etti. Bu denetimlerin gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli ve idari mercilerden gelen talepler veya şikayetler doğrultusunda yapıldığı açıklamasına yer verdi. Bulgularınsa Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldığını belirtti. Tarım Bakanlığı'nın gıdada tahşiş listesi güncellendi. Ayvalık zeytinyağı diye satılan bazı yağların Rize ve İstanbul'da üretildikleri ortaya çıktı. Bakanlık güncellenen listede firmaları da teşhir etti.
7: Rize'de ve İstanbul'da ürettiler, Ayvalık zeytinyağı diye sattılar.
8: Biraz şanslıyız. En azından Çanakkale Ayvacık'tan hani böyle bildiğimiz kişilerden temin etme imkanımız oldu.
7: Tarım Bakanlığı düzenli olarak devam ettiği denetimlerde raflarda Ayvalık zeytinyağı diye satılan bazı ürünlerin içine tohum karıştırıldığını tespit etti.
9: Bizimkisi çok doğal, bizimkisi en hakiki, en organik. Ayvalık zeytinyağıdır. Tamamen bunlar sözlü vaat ama satılan ürünü laboratuvar analizine götürdüğümüzde içerisinde karışım tohum yağları olduğunu görüyoruz.
7: Tahşiş tespit edilen ve Ayvalık zeytinyağı diye satan firmaların birinin Büyükçekmece'de, diğerinin ise Rize'de faaliyet gösterdiği belirlendi.
9: Tahşiş için kullanılan tohum yağları

0: yağları, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, pamuk yağı, kolza yağı, kanola yağı, o dönem ne ucuzsa ya da eline ne geçiyorsa zeytinyağının içerisine ilave ediyor.
1: Zeytinyağı elbette hepimizin çok sevdiği sağlıklı yağlardan birisi. Yazın daha fazla kullanıyoruz. Bakın mantarda, nohutta, fasulyede, bütün yemeklerimizde zeytinyağı tüketiyoruz ki daha sağlıklı olsun. Ancak zeytinyağına da tahşiş yapıldı ve zeytinyağının içine tohum karıştırıldı. Peki bunu satın aldığımız yağlarda anlamak mümkün mü?
0: O gıda hangi yöreye ait, hangi üretim teknikleriyle üretilmiş, o üretim teknolojisiyle, oranın karakteristik özelliklerine sahip, kokusu, rayası, lezzeti.
2: Uzmanlar zeytinyağına başka bir yağ karıştırıldığını anlamanın kolay olmadığını, bu nedenle bilinen markaların kullanılmasını öneriyor.
3: Ayçiçeği üreticileri sıcak havadan dertli. Şu ana kadarki yağışlar da verimi yükseltti. Ancak yağışın sürmesi önümüzdeki günlerde de rekolte için kritik önemde.
4: Yağışlar kuraklık endişesini dindirdi. Ayçiçeğinde verim beklentisi arttı. Türkiye'de hava sıcaklıkları bu yaz mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum Edirne'li ayçiçeği üreticilerinde verim kaybı endişesi yarattı. Ancak son günlerde yağan yağışlar tarlaları canlandırdı.
5: İnşallah bu yağmurların devamı gelecek. Ayçiçeklerimize gün döndüre tekrar bir yağmur bekleniyor. İnşallah bu da olacak. Bu sene gerçekten çok ekinler açısından çok bereketli bir yıl oldu. Ayçiçeklerim şu anda göründüğü gibi çok güzel ama tabii bir yağmur bekleniyor. İnşallah bir yağmur yağacak. Ekinler gibi bereketli bir yıl olacak.
4: Üreticiler yağışların devam etmesinin kritik önemde olduğunu belirtiyor. Verimin daha da iyileşebileceğini dile getiriyor. Artan maliyetlere karşı destek talep ediliyor.
6: Bu sene daha iyi biraz. Bak şu an çok güzel, görünüm güzel ama bak bu şu an tam çiçekte bu, tam sütte yani. Şimdi bugünlerde 20-30 kilo, hatta 40 kilo yağsa bu var gene.
5: Fiyat da biraz çok düşük kaldı. Bu fiyatlarla ilgili de biraz çalışmalar yapılması lazım. Desteklemeler yapılması lazım. Üreticilerin girdi fiyatları her geçen gün artıyor.
3: Halkbank kadın girişimcilere kredi desteğini sürdürüyor. Bugüne kadar 280 bin kadın girişimciye toplam 140 milyar lira kaynak sağlandı. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil bu alandaki her 3 krediden birinde imzaları olduğunu da söyledi.
4: Halkbank 280 bin kadın girişimciye 140 milyar lira finansman sağladı. Bankanın Üreten Kadınlar Buluşması Kayseri'de düzenlendi. Etkinlikte konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, kadın girişimciliğinin bankanın öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu söyledi. Bu alanda kullandırılan her 3 krediden birinde imzaları olduğunu dile getirdi.
7: Kadının yer aldığı her alan değer kazanmakta, toplumun refah seviyesi de onunla birlikte yükselmektedir. Kadınların üretimde, girişimcilikte ve iş dünyasında daha fazla yer aldığı ekonomiler daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyuyor.
4: Etkinlikte girişimcilik desteklerinden yararlanan kadınlar da düşüncelerini paylaştı.
8: Finans erişimimiz daha da kolaylaştı, bilinirliğimiz arttı. Mesela biz uluslararası pazarda da az olan ender bir iş yapıyoruz. Bunu Türkiye'nin de öğrenmesini sağladık. Böyle güzel katkıları oldu.
9: Hiç birikimim yoktu. Bütün hepsini Halk Bankası'ndan karşıladım. O gün de yanımdaydılar, bugün de yanımdalar ve bu güveni hissediyor olmak gerçekten insanı rahatlatan bir öğeç.
10: Halk Bankası'nın kadının üretkenliğini artırmak için verdiği kredi ben de hep kadınlara kullandım.
3: İkinci el otomobil piyasası her yaz hareketlenir. Ancak bu kez durum farklı. Otomobil pazarları boş ve satış süreleri de bir hayli uzun.
4: İkinci el otomobil pazarında durgunluk yaşanıyor. Yüksek faiz oranları alımı azalttı. Yaz aylarında dolup taşan otomobil pazarları bu kez boş kaldı. Sektör yetkilileri araçlarını satmak isteyenlerin müşteri bulmakta zorlandığını söylüyor. Araç satışı süreleri de uzuyor.
11: İşlerimiz genel olarak birazcık durgun. Özellikle yaz piyasasında böyle olmasını beklemiyorduk. Başlıca sebeplerinden bir tanesi altının, borsanın halktaki beklenen yükselişi, ivmeyi gösterememesi. 8.000 liralar civarlarından bu rakamlara düştüğü için şimdi o seviyelerde yakalanan halkımız dolayısıyla çıkamıyor. Piyasaya bu parayı süremiyor. Borsa da aynı şekilde.
4: Satışlardaki gerileme fiyatlardaki artışı engelliyor. Fiyat artışları aylardır enflasyonun altında kalıyor. Bir ikinci el araç satış platformunun verilerine göre reel fiyatlar ilk 6 ayda %0,9 düşüş gösterdi.
12: İkinci elde araç fiyatları da geriye geliyor. Hem sıfır kilometrede hem de ikinci elde fiyatlar sağlıklı ve istenilen düzeylere, platformlara geldi.
3: LGS maratonunda bu kez yarış okul kapılarında yaşanıyor. Kayıt hakkını kaybetmek istemeyen aileler görev paylaşımı yaptı. Anne bir okulda, baba bir okulda, anneanneler, dedeler, dayılar, hatta aile dostları bile başka okullarda. Özel okul kayıtlarının ilk gününde veliler uzun kuyruklar oluşturdu.
13: Torunumun anneyle babası Robert Kolej'de bekliyor. Ben de vekalet aldım. Burada bekliyor. Orada çıkmazsa burada kaydı yapacağız.
14: Telefonlar susmuyor. Uzun kuyruklar, bitmeyen bir bekleyiş. LGS'nin ardından özel okullar için kayıt maratonu başladı.
10: Kızım Robert'te, o damadım Üsküdar'da, biz buradayız. Bu benim torunumun son parti. Biri Üsküdar Amerikan, biri Alman Lisesi, biri Damasyon. Bunu her seferinde yaşıyoruz. Her seferinde birer okula dağılıyoruz.
15: Şu anda aile üçe bölünmüş durumda. Bir Robert'te, bir ben Alman'dayım, bir de aile dostumuz Üsküdar Amerikan'da.
16: Yeğenim için bekliyorum ben de. Van'da şey çıkarttılar, vekaletnamesi.
14: İlk günde yüzlerce aile kayıt için okul bahçelerindeydi.
17: Çok hareketli bir gün olacak. Yaklaşık 200-300 aile geliyor. Kontenjanımız 88 kişi.
14: Kayıt sürecini tamamlamak için takip edilmesi gereken adımlar var.
18: Velilerimizin eğer yedek listedelerse yedek listenin okunacağı saatlerde mutlaka okul bahçelerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Eğer bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybederler. Ön kayıtlarını her gün yenilemeleri gerekiyor. Bir defa ön kayıt yaptırmaları yetmez.
14: Velilere göre sınav geride kaldı ancak heyecan ve stres henüz bitmedi.
19: Mevzu bahis evlat olunca herkes bu çabayı gösteriyor ama kayıt süreci biraz panik butonuna basılmış gibi.
20: Dün geldim, çok beğendim bu okulu. Umarım bu okula girebilirim.
21: Alman lisesini istiyorum. Biraz heyecan var.
14: Bir haftalık kayıt takvimi boyunca okul bahçelerindeki bekleyiş devam edecek.
3: İzmir'de üniversite öğrencileri çevreyi korumak için yapay zeka destekli bir robot geliştirdi. Robot, metal, plastik ya da cam gibi farklı atık türlerini tanıyıp ayrıştırabiliyor. Böylece geri dönüşüme de katkı sağlanıyor.
4: Farklı atık türlerini tanıyor, tek tek ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırıyor.
22: Yapay zeka algoritmasına çeşitli örnekler göstermek gerekiyor. Mesela bazı plastik obje örnekleri, bazı metal obje örnekleri, bazı kağıt obje örnekleri vesaire. Bu örnekler arttıkça yapay zeka algoritmasının başarısı da artıyor.
4: Proje İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan 20 öğrenciye ait. Yazılım mühendisliği öğrencileri yapay zeka algoritmalarıyla atık malzemelerini robota tanıttı. Mekatronik bölümündeki öğrenciler ise kamera kalibrasyonu ve diğer konular üzerine yoğunlaştı. Sonunda ortaya bu cihaz çıktı. Yapay zeka desteğiyle farklı özellikteki kağıt, plastik, metal ve cam gibi atıklar kolayca ayrıştırılıyor. Robot tarafından toplanan atıklar özelliklerine uygun bölmelere yerleştiriliyor.
23: Atıkları kampüsümüzdeki atıklarımızdan topladık, biriktirdik burada görüneceği üzere. Burada birleştirdik, sonrasında belirli platformlar üzerinde, buradaki kullandığımız robot üzerinde kullandığımız kamerayı kullanarak belirli platformlar üzerinde bunları etiketledik aslında. Aldığımız verileri yapay zeka modeline eğiterek kullandık ve elimizde bir nesne tespiti ve sınıflandırmasını sağlayan bir yapay zeka modeli oluşturduk.
4: Öğrenciler bu çalışmayla atıkların geri dönüştürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
3: Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de suya düşen iki turistten biri kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor. Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ü ziyaret eden bir aile göl kıyısında yürüyüş yapıyordu. O sırada çantalarından biri suya düştü. çantayı kurtarmak için suya atlayan iki turist kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Turistlerden biri vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Gözden kaybolan diğer kişi içinse AFAD, UMKE ve jandarma harekete geçti. Bölgeye polis dalgıçları da sevk edildi. Ekipler kayıp turisti arıyor. Bursa'da geçen yıl yüzlerce ağacı küle çeviren orman yangınının çıktığı bölgede hiç zarar görmeyen şeftali bahçesi görenleri şaşırtmıştı. Gürsu ilçesindeki o bahçe bu yıl meyve verdi.
0: Günlerce süren söndürme çalışmalarından geriye kalan bu görüntüyle hafızalara kazınmıştı. Küle dönen ağaçların arasında umudun sembolü olmuştu. Bursa'da geçen yıl çıkan büyük orman yangınında zarar görmeyen şeftali bahçesi meyve verdi.
1: Yangınla alakalı bir herhangi bir ton kaybımız yok. Herhangi bir ağacımız yanmadığı için. O yüzden geçen seneki tonaçlar bu seneki tonaçlarla örtüşüyor yani.
0: Bursa geçen yaz alevlerle mücadelenin yoğun geçtiği kentler arasındaydı. Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında 26 Temmuz'da çıkan ve 4 gün süren yangında 953 hektar alan zarar görmüştü. Alevlerin ortasında kalan şeftali bahçesi ise sahiplerinin yangından önce yaptığı temizlik çalışması sayesinde kurtulmuştu. Siyah bürünen yamaçların ortasında yeşil kalan bahçe, bölge halkının moral kaynağı olmaya devam ediyor.
2: Tabii ki orman kendini yeşillendirecek. Doğa yenilecek kendini. Yani bu yeşillenecek. Ama zaman isteyecek. Yani zaman.
0: Bölge halkı yanan ormanlık alanlarında tekrar yeşereceği günü bekliyor.
3: Tüm dünyada hızla büyüyen yasa dışı bahis ve sanal kumar sektörü Türkiye için büyük bir tehdit. Türkiye'de 3 milyondan fazla kişinin yasa dışı sitelere üye olduğu da tespit edildi. Kara para bataklığına akan para hacminin ise yaklaşık 60 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Araştırmalar son 3 yılda sanal kumar bağımlılığındaki artışın %171 olduğunu, kumara başlama yaşının da 15'e kadar gerilediğini ortaya koydu. NTV'den Osman Terkan, yasa dışı bahis ve sanal kumar tehlikesinin boyutlarını araştırdı. Parantez haberimize de noktayı koyuyoruz.

0: her cep telefonu bir kumarhane bataklığına dönüşüyor ve bununla beraber binlerce genç Yeşilay yardım merkezlerine gelerek ben kumar bağımlısıyım diyerek yardım istemiş.
1: Gençlerin gelecekleri kararıyor, aileler yıkılıyor, yaşamlar sönüyor. Sanal kumar ve yasa dışı bahis çağın en büyük tehditlerinden. Türkiye'de yasa dışı sitelere üye sayısı 3 milyonun üzerinde. Yılda yaklaşık 60 milyar dolar kara para bataklığına akıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanal kumar ve yasa dışı bahis hızla yayılıyor. Bunun en büyük nedeni erişim kolaylığı. Artık her cep telefonu deyim yerindeyse bir kumarhane haline geldi. Yasa dışı bahis siteleri internet reklamları üzerinden ya da direkt olarak telefonla arayarak potansiyel oyunculara ulaşıyor. Para bonusu gibi cazip tekliflerle sitelerde hesap açmaları sağlanıyor. Ve bir şekilde bu tuzağın içine çekiliyorlar. Son 3 yılda sanal kumar bağımlılığındaki artışın %171 olduğu belirlendi. Özellikle de gençler büyük tehdit altında. Yeşilay verileri kumara başlama yaşının 15'e kadar gerilediğini ortaya koyarken kumara başlayanların %71'i 15 ila 24 yaşındaki çocuklar ve gençlerden oluşuyor.
2: Ortaokul çağındaki çocuklarımız artık bunu oynuyor maalesef. Lise çağındaki çocuklarımızın arasında çok yoğun bir şekilde var. Doktor arkadaşlarımız var bu bataklığın içerisinde. Mühendis arkadaşlarımız var bu bataklığın içerisinde. Emekli olan insanlar var bu bataklığın içerisinde. Bunlar hep bir zenginlikle gösteriliyor insanlara. Yani kısa yoldan, az zahmetle, çok para kazanmadan bahsediliyor. Reklamlar hep bunun üzerine kurulu.
1: Kolay yoldan para kazanma motivasyonuyla sisteme dahil olanların çoğu kendini borç bataklığının içinde buluyor. Ve kazanan her daim yasa dışı sistem oluyor. Suç örgütlerinin kasasına her yıl milyarlarca dolar kara para giriyor.
2: Devlet memurluğuyla, asgari ücretle, emekli maaşıyla bu işi yapan insanlar, bu işe bulaşmış olan insanlar bataklığa adım adım gidiyorlar. Kendilerini kredi batağının içerisinde buluyorlar. O kredileri de ödeyemedikleri zaman artık hayatlarını dahi sonlandırma çıkışını kendilerinde bulabiliyorlar.
1: Birleşmiş Milletler raporunda yasa dışı bahisle ilgili çok çarpıcı bir veri yer alıyor. Dünya genelinde yasa dışı bahis piyasasının yıllık hacminin 1,7 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Yani yasa dışı bahisin bir ülke olduğunu varsayarsak dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeler sıralamasında 14. sırada yer alacaktı. Türkiye'de yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı yaklaşık 14 milyon kullanıcı hesabı tespit edildi. Bu hesaplar incelendiğinde 3 milyondan fazla kimlik bilgisine ulaşıldı. Yani tahminlere göre Türkiye'de yasa dışı bahis oynayan 3 milyondan fazla kullanıcı var. Sadece Türkiye'den yasa dışı bahis sektörüne giden kara paranın hacmi yaklaşık 60 milyar dolar.
0: 1.7 trilyon dolarla dünyada en güçlü olan 14. ülke olabilecek. Bu para bize neyi söylüyor? Bu şunu söylüyor. Özellikle siber mecralarda, yani fiilen insanların bu suçu işleme sahikinde olan aslında karanlık odaklar kendilerine gerçek hayatta bütün ömürlerini zindan edebilecekleri insanları kolayca ağlarına düşünebiliyorlar. Çünkü işlem hacmi çok yüksek.
2: Küçük bir paranız dahi olsa siz artık kumarhanenin içerisine girebiliyorsunuz. Her cep telefonu bir kumarhaneye dönüşüyor bahis sitelerinde. Ve size buradan sürekli bonuslar veriliyor. Sadece kayıt olmanız, o siteye kayıt olmanız karşılığınızda size zaten hiç para yatırmadan belli bir miktar para da veriliyor. Bunu da nasıl yapıyorlar? İşte influencerlar aracılığıyla. Oynama oranlarınıza göre de size bonuslar veriyor. Yani sizi sürekli oyuna teşvik ediyor. Başka müşteriler getirdiğinizde de yine aynı şekilde bonuslarınızı arttırmaya başlıyor.
1: Yasa dışı bahis ve sanal kumar çetelerine ise göz açtırılmıyor. Çete elebaşları ve üyelerine yönelik operasyon üzerine operasyon yapılıyor. Son operasyonlar Paymix 3 ve Paymix 4 ile Malta merkezli ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlayan sunuculara operasyon düzenlendi.
0: Yasa dışı bahis sunucularının ülkemizde ne denli kullanıldığını ve bunlarla beraber aslında nasıl bir ağı entegre eden Çok güzel bir çalışma bu. Bu tabloda yasa dışı bahis sunucularından bakın finans hareketlerine, bankacılık hareketlerine, bu işlemleri yaparken takılan işte o mağdurlara aslında canlı destekler verildiğini, bazılarına özel odalarda hizmet verildiğini ama özellikle dolandırıcılık eylemlerinde bu yöntemlerin kullanılması yönünden işte bu Paymix 4 operasyonu yapılmış en önemli operasyon.
1: Operasyonlar kapsamında 59 şüpheli yakalandı. 49 sunucuya el konuldu. Şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabı bloke edilirken bahis ve kumar çetelerinin 52.800 banka hesabı üzerinden bahis paralarını çektiği tespit edildi. Kullanılan hesaplar Türkiye ile ilgili bir başka tehdidi daha gün yüzüne çıkardı. Yasa dışı bahis ve sanal kumar parasını aklamak için yasa dışı bahis çeteleri kara parayı kiraladıkları banka hesapları üzerinden dolaştırıp izlerini kaybettiriyor. Yardım amaçlı ya da kazanç elde etmek için hesaplarını kullandıranlarsa IBAN dolandırıcılarının tuzağına düşüyor. Türkiye'de yüz binlerce kişi nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya.
3: 1-2 saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söyle. Ben çok çaresiz durumdaydım. Eşim çalışamıyordu. Aynı zamanda sıkıntılarım vardı. Ben de bu yüzden kabul ettim. Buraya para gelmeye başlamış. Daha sonra banka hesabım bloke oldu. Ve karşı taraf beni engelledi. Kesinlikle yani 1500 lira para vereceğiz diye söylendi. Ben bu parayı almadım. Tabii ki ondan sonra dosyalar arka arkaya gelmeye başladı.
4: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
1: Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi ev bütçesine katkı sağlama niyetiyle banka hesabını para karşılığı kullandırttı. Arkadaş ya da akraba kurbanı olanlar oldu. Farklı yöntemlerle aynı tuzağın içine çekildiler.
5: Bizdeki veriler toplamda 350-400 bin kişinin birebir mağdur olduğu, aileyle beraber 2-3 milyon kişinin doğrudan bu süreçten etkilendiği şeklinde.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kökünü kurutacağız dediği yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele için talimat verdi. Yeni düzenlemeler yolda. Yeni düzenlemeyle sanal kumar ve yasa dışı bahis oynatanların yanı sıra oynayanlara da hapis cezası öngörülüyor.
0: Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yasa dışı bahisle mücadele artık bir devlet politikası haline geldi. 0-19 yaş arasındaki gençlerin bizim toplam nüfusumuzun neredeyse %30'una tekabül ettiğini görüyoruz. İşte bu gençlerin geleceğini garanti etmemiz için çok önemli bir genelgeydik.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkenin kuzeyinde sağanak yağış var. İstanbul'da sabah saatlerinde görülecek sağanak yağmur öğleden sonra hafifleyecek. Sıcaklık 26-27 dereceye iniyor. Ankara parçalı bulutlu 30, Bursa kuvvetli yağmurlu 27 derece, İzmir 34 derece. Karayel bu haftada kuvvetli esecek. Antalya'da hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Bilecik kesiminde kuvvetli sağanak yağış var. Edirne 31, Kocaeli 26, Balıkesir 29 dereceye iniyor. Rüzgar çok sert. İç Anadolu'da Çankırı, Yozgat kesiminde gök gürültülü sağanak yağış var. Konya açık 32, Kayseri 34 derece. Ege'de sıcaklık biraz düşse bile hafta genelinde 38-39 derecelere kadar çıkacak. Manisa 33, Muğla 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 38 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop boyunca gök gürültülü şiddetli yağış var. Doğu kesimlerde yağış daha kısa süreli. Bolu 23, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da sıcaklık biraz düşüyor. Gaziantep 37, Diyarbakır 40 derece.

0: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
1: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
2: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
3: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: Hem bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok eski bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben baletçi hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Burası NTV Radyo. Sağ

Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Orta Doğu'daki gelişmelerle açıyoruz bültenimizi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını 3. gecede sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran mutabakata uymadı, bu gece ve yarın çok sert vuracağız dedi. Körfez'de ise yine hava saldırısı sirenleri çaldı. Amerikan Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti. Saldırılara rağmen İran'la hala bir anlaşmanın